0: kendisi. Yani her üreme çağındaki fonksiyonları tam olan bir kadın adet döngüsünün ortalarında bir tane folikülü büyütür. Biz ona dominant folikül deriz. 25-30 milime geldiğinde çatlatır. Eğer çocuk sahibi olacaksa olur, olmayacaksa kendi kendine içine çöküp kaybolur. Fakat 40'lı yaşlarda yavaş yavaş üreme fonksiyonları kendini geride bıraktığı için bu kistler genelde altından başka şeyler çıkartabiliyor.
1: Hmm, korkuyorsunuz yani biraz.
0: Aynen öyle. İşte 40'lar kuralı var mesela çikolata kistinde. 4 santimin üstünde, 40 yaşının üstünde, işte kandaki CA125 dediğimiz değerin 40'ın üstünde olması biz acaba... Bunun altında bir kötü huylu hastalık mı var gibi sorular getiriyor. Yani 40 yaşından sonra özellikle yumurtalıklarda kaynaklanan kistlere o kadar masum bakmamak lazım. Miyomlar da sık karşılaştığımız bir durum. Hatta miyomlar o kadar sık ki bir yayında ölen hastalara otopsi yapılmış. Otopsi yapılan 10 kadının 8'inde miyom saptanmış. Miyom dediğiniz şey rahim duvarının hücresinin kontrolsüz bölünmesi. Aslında illa böyle kötü olacak diye bir şey yok. Hatta ortalama 300 kadın miyomunun bir tanesi kötü huylu çıkıyor. Fakat yeri, büyüklüğü, şekli bunların hepsi kadında farklı semptomlara neden oluyor.
1: Bunların hepsi kanamayla mı kendini ifade ediyor? İlla yani size neyle geliyor hastalardan?
0: Şunu düşünün. Kendi kafanız bir rahim olarak düşünün. Kulağınızda bir miyom olarak düşünün. Bu size çok kanama yapmaz. Bu ne yapar sizde? Sık idrar çıkma, kabızlık ya da ağrı yapar. Çünkü dışarıda. Ama aynı şekilde ağzınızın içinde dilinizi miyom olarak düşünün ve siz kanıyorsunuz. Miyom da tam o rahimin kendini kasıp kanamayı durdurduğu noktada bulunduğunu düşünün. O zaman da kasamayacağı için kanamayla karşımıza gelecek. Artı bir de 40 yaş üstü adet düzensizlikleri de gelince yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta durumu, miyomdan mı kanadı, hormondan mı kanadı, kimden kanadı çok belli olmuyor mu? Ekseriyette miyomdan kaynaklanıyor bu durumlar. Tabii yerleşim yerine bağlı olarak. Tabii yine yaşla ilintili olarak 40 yaşından sonra büyüme eğiliminde olan miyomlara çok masum bakmamak lazım.
1: Özellikle sık kontrolden bahsediyoruz.
0: Sık kontrol. Özellikle 3 ayda bir, 6 ayda bir baktık. Bir anda 150'den fazla bir büyüme var. Acaba bu bir kanser olan miyom tipi mi demek lazım? Yani kadınları da korkutmamak lazım. Her miyom kanserdir değil. Miyom kanserleşmez. En başından beri
1: öyledir.
0: Fıtratı kötüdür. Ya kanserdir ya da değildir. Bunu anlamanın tek yöntemi patolojidir zaten.
1: Parçalacaklar ve onun sonucuna göre.
0: Direkt ameliyat. Miyomda parça alma diye maalesef bir şey söz konusu değil. Miyomu global olarak çıkartıp.
1: Her erkeğe çıkartıyorsunuz.
0: Her erkeğe tamamını çıkartıyoruz. Yani yarısını çıkartmıyoruz, tamamını çıkartıyoruz ama bizim için bir şikayetin olması gerekli. Hastanın 10 santimlik bir miyomu var. Tabii 10 santim biraz abartı oldu ama 4 santimlik bir miyom olsun. Şikayet yapmıyor. Menopoza kadar bekleyelim diyorum. Küçülecek çünkü yüksek ihtimalle iyi huyluysa.
1: Evet,
0: hormonlar gidince azalacak. Benzin bitince araba duracak. O nedenle takip etmeye daha çok meyilli oluyorum menopoza yakın dönemde küçük boyutlarda.
1: Yani yine 40 yaş civarını konuştuğumuz için bugün aslında o yaş.
0: Biraz daha dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi o yaş için aslında programın başında o yaşa hazırlıklı gelmekten bahsederken bir takım testlerden, bir takım kontrollerden de bahsettik. Siz bu öncesi kontrolleri yani hiçbir şikayetiniz yokken doktora gitmeyi ve bir hani tırnak içinde sağlık kontrolü diyelim, check-up diyelim, bunları yaptırmayı, bunu düzenli hale getirmeyi öneriyorsunuz.
0: Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız en basitinden 30 yaşını geçmiş her kadına rahim ağzı kanseri açısından tarama öneriyor. 5 yılda bir HPV ile tarayın diyor. 40 yaşından sonra mutlaka 2 yılda bir meme USG ya da...
1: Bunlarla ilgili bakanlıktan da sürekli randevu için yönlendirmeler kısa mesajla geliyor kadınlara.
0: Kesinlikle, kesinlikle. HPV açısından aile sağlık merkezlerinde, ketemlerde kadınlar çok rahatlıkla gidip... Ya ben yaptırmadım, 5 yıl içerisinde HPV'm yok. Lütfen bakar mısınız demeleri yeterli. Eğer sonuç kötü çıktığında da mutlaka kadın doğuma gözükmeleri gerekiyor. Pozitifliği. Ben en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Hocam simir yaptırdım, niye HPV yaptırıyorum sorusu mesela. Ben şunu şuna
1: benzetiyorum. Simir daha çok biliniyor ama.
0: Çünkü daha eski. Yani uzun yıllardır rahim ağzı kanserini biz simirle tanıyoruz. İşte önceden yıllıktı, 3 yıllık oldu, değişti. Yani herkes bir şekilde eskiden kalma bilgiyle ben diyor yıllık simirimi yaptıracağım diyor. Fakat HPV artık bir üst düzey. Yani şöyle düşünün. Rahim ağzını bir duvar olarak düşünün. Simir rahim ağzının röntgenini çekiyor. acaba daha önce biri soruya yumruk attı mı, orası bir kırıldı mı, bir şey oldu mu diye. Olay olduktan sonra kontrol
1: durum
0: ediyor.
1: Durum tespiti yapıyor.
0: Durum tespiti yapıyor. Aynen öyle. Fakat HPV ise bir güvenlik kamerası düşünün. Duvarı sürekli gözlemliyor. Biri duvara zarar vereceğini anladığı anda, yani HPV virüsü rahim ağzını kanserleştirmeye yönelik işlem yapacak dediği anda güvenlik kamerası devreye giriyor. Bu hastada HPV var. Ya ileri tetkik et ya da yıllık HPV ile takip et diyor. O nedenle bir üst tarama, daha güvenli bir tarama yöntemi olarak tüm dünyada SMIR ve HPV birlikte yapılıp HPV'nin güvenilirliği daha üst düzeyde olmuş oluyor.
1: Zaten artık taramalarda, bakanlığın da sadece Türkiye için söylemeyelim, dünyada da hücresel değişimi yakalama hedefi var.
0: Aynen öyle. Çünkü artık biz şunu biliyoruz. Kanser öldürmüyor. Geç tanı öldürüyor. Siz ne kadar geç tanırsanız hastayı, bu hastalığın evresini ilerletmiş oluyor. Ve bu maalesef hastayı
1: zor duruma
0: sokuyor.
1: Evet. Hani bugün hiç kanserleri konuşmadık ama 40 yaş üstü, işte böyle yavaş yavaş artık menopoz konuşmaya başlamış kadının korkulu rüyalarından biri de genital bölgedeki kanserler. Belki bir gün ayrıca onu konuşuruz. Ama burada bilmemiz gereken şey aslında 30 yaşlardan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmak. Kesinlikle. Ve 40'lı yaşlar elimize bir takım verilerle girmek.
0: Aynen öyle. Mesela hasta geliyor 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir takibi yok. Herhangi bir takviyesi yok. Hocam ben kemik erimem var mı, baktıracağım. Menopoza girdim, kemik erimesi baktırmak istiyorum. Aslında zaten çoktan geç kalmış oluyoruz. Yani yapım yıkım dengesi, yıkım yönünde ön plana çıkmış. Biz yerine ne kadar koyarsak koyalım asla o yapımı yapılamayacağız. 30'lu yaşlardan itibaren 35'te kemik yapımı artık sonlanıyor. Mutlaka takviyeler 30'lu yaşlarda başlamalı. Yani bireysel emeklilik gibi yatırımı, menopoza yatırımı aslında erken yapmak lazım.
1: Tabii artık kadınlar bazı şeyleri biliyorlar. Ben şimdi yayınlardan da, hem kendi takip ettiğim yayınlardan hem kendi yaptığım yayınlardan şunu gözlüyorum. Kadınlar bu konuda tamamen, yani bir 10 sene öncesine göre, hani o zaman çok daha zordu harekete geçmeleri. Şimdi, ya da 20 sene öncesine göre, şimdi artık çok daha farkındalığı yüksek hareket ediyorlar. Kendi bedenlerine yatırım yapmanın yaşlanmak değil, yaş almak getireceğini biliyorlar. İkisi arasında çok büyük fark var.
0: Kesinlikle. Ben fakülte yıllarımı hatırlıyorum. Fakülte 2006, fakülte girişliyim. Hastalar şunu derdi. Hocam sen ne dersen okey. Sen söyle. Ne yapalım? Ama şimdi şöyle geliyor. Hocam bu da varmış. Şu da varmış. Bunu da yapalım mı diye geliyor.
1: Ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bana uygun mu diyor.
0: Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde geliyor. Sadece maalesef bilgi ulaşmak kolay olduğu kadar da kirlenmesi de çok kolay oldu. Kaynaklarını sorgulamıyoruz. Her duyduğumuza inanıyoruz. Mutlaka işte bir komşuya faydalı olan şey size faydalı gelecekmiş gibi geliyor. Yani doğru bilgiye ulaştığınız zaman, evet, bu devirde hem hekimlik yapmak hem de hasta olmak kolay ama o doğru bilgiye ulaşmak çok zor.
1: Nereden kaynaklanan, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi, böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
0: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil, kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz karbonhidrat.
1: Hormonla da alakalı değil mi?
0: Kesinlikle, benzin bitiyor. O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat, daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e doğru biraz ot ağırlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra, 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa, bu normal ya, 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem, bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim, ne demek.
1: Tekrar görüşmek üzere Olkan Bey. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır, bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak? Tekrar başa mı döneceksiniz? Bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var? Bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şöyle başlayalım, online diyetle, çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor, ya olmaz uzaktan bu iş, biz bir sizin fikrinizi alalım, bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem oldu artık online. Çünkü normalde, hatta bir dönem ben de sadece yüz yüze olmanın çok daha böyle avantajları olduğunu düşünürdüm, ama artık zaman kavramı, çalışma şartları, sonuçta sadece bir diyetisyene gelip gidilmesi gün içerisinde bazen yarım gününüze mal olabiliyor. 2-3 saat trafikte zaman geçirebiliyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda artık teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Çünkü o yüzden hatta hem görüntülü görüşebilerek ya da sesli görüşmelerle, WhatsApp'lar, bunun hepsini sağlamak tabii ki mümkün. O yüzden online'da da büyük başarılar elde edilebiliyor artık. Tercihler de bu yöne doğru gidiyor.
0: Peki o zaman sistemi doğru oturtalım. Nasıl başlıyor online diyet? Hiç tanımadığınız birisiyle online bir diyete mi başlıyorsunuz, yoksa var olan görüşmeleri online'a mı çeviriyorsunuz? Evet.
1: Aslında şöyle, hayatımıza bu pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar var ya, onlarla ilgili aslında başlayalım. Çünkü bu dönemde ne oldu? İşte evet, çok güzel, yani görüşemedik uzaktan ve birçok şey uzaktan yapmayı öğrenebildiğimiz için buna doğru hemen durumları aslında biz evrilebiliyoruz. Yani nedir bu? Şimdi tabii ki yüz yüzemiz her zaman devam ediyor. Bunu tercih eden, sadece böyle devam etmeyi isteyen, evet, bir grup var, böyle devam edebilir. Yeni başladı, bizimle görüştü, ilk seansı yüz yüze yaptık, ama daha sonrasında istediği seansları online, istediği seansları yüz yüze, işte bu hibrit dediğimiz sistemi biz de artık uyarlıyoruz. Ya da isterseniz sadece online da yapabiliyoruz. Çünkü artık sırf bulunduğunuz şehir dışında, Türkiye'deki bütün şehirlere, hatta dünyaya bu şekilde hitap edebiliyorsunuz. O yüzden üç aşamalı diyebiliriz buna.
0: Ki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzelme var?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu, ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bu bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyor olsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arası bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta, oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt, hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
0: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
1: Vermiyor. Bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizlerde biliyorsunuz, diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla, ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su, hepsini görebiliyorum.
0: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor, ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor. Ama böyle bir durumda Evet, ödem var ama yağdan verebildik. Kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
0: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz. Kesinlikle.
1: Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
0: Ben şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
1: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartıldı ve benden haberi yok, tartıldı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor ve ben görüp ona uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek, biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
0: Mesela şöyle bir şey var mı bu online'ın içinde? Benim iki hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
1: Evet.
0: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu iki haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
1: Yani kişiye özel tabii ki yapılıyor. Mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmayı hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Hmm. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne bir ay kala gelmiş, diyorum ki yani hani 10 gün kala gelseydin. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım.
0: Tamam.
1: Ama gerçekten bizim dediklerimiz uyarsa evet, bir iki hafta içinde de yapar ama istediği hedefe ulaşır mı?
0: Hmm.
1: Yani oradaki hedefe göre, bir iki kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
0: Şimdi online diyette insan, ben kendi açımdan düşünüyorum, online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı. Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüzde gelip daha önce online yaptım ama çok aslında benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın iki görüşmesini yüz yüze yapıp iki görüşmesi online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya, değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor, önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programı dondurayım, en azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Bu da tatilde dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak, değil mi?
1: İstiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten
0: çalışıyor,
1: rahatlatıyor. Çalışıyor. Kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde iki gün fazla yediysek üçüncü gün ya bunu nasıl toparlayabiliriz?
1: Tabii tabii, hemen bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle bu da çok ayrı hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece hatta kilo değil bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu diyabet, böbrek hastalıkları, dediğiniz gibi evet kilo verme, bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafını. Siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde, onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. Doğru. İş yerinden izin alıp, yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle. Yani bazen evet oluyor. Dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var. Belirli bir programa uyması gerekiyor. Sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor. Artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var. O zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı şansını da artıracak.
1: Kesinlikle. Hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken, sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri, hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketimi, ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde iki taneye kadar bir maden su içilebilir, onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar, revaçta. Herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek adına.
0: Bir de destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkese uygun
1: evet,
0: değil.
1: Evet, yani. Herkese uygun. İşte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları, her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyif işi. Gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz, şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan çok iyi bir antioksidan, vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Taze
1: şu an çok güzel, tam çok mevsimi.
0: Böyle her yerde kampanyalarını görüyorum.
1: Kesinlikle evet çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın, yoğurtla balla karıştırıp dondurun. Salataları bile eklenebilir. İşte yulafla karışımlarda kullanılabilir veya sade meyve olarak. Çok faydası var. Yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersini ile ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok dediğiniz gibi inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve, bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini.
1: Yaban mersini. Hele ki şu an tam zamanı, taze yaban mersini çok öneririm mutlaka.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, çok sağ olun.
0: Hoşçakalın.

0: Hülya'm Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün gaflet konusunu bize anlatabilir misiniz? Yani biz bu gaflet kelimesini mesela çok kullanıyoruz. Gaflete daldı diyoruz. Gafletle yapılan iş şöyle olur diyoruz. Gafletli insan ya da gaflete dalmış olan insan diyoruz. Şimdi ne olursa acaba, nasıl olursa insan gaflete dalmış olur? Gaflet ne demektir? Ve bundan madem kötü bir şey, kurtulmanın yolları var mıdır?
1: Şimdi Musa Bey, kitaplarda anlatırken gafletin tanımını da yapmışlar. Gaflet, nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kısaca Allah-u Teala'yı unutmak diyorlar.
0: Unutmak yani bir nevi.
1: Evet.
0: Ama Allah-u Teala'yı unutmak, onun emirlerini unutmak.
1: Allah-u Teala'yı unutmak. Peki Allah-u Teala'yı unutunca ne olur? O zaman her şeyi meşru görmeye başlarsın. Her şeyi meşru görmeye başlarsın. Allah-u Teala hatırına gelmezse cehennem nasıl gelsin, azaplar nasıl gelsin ve bu yaptıkların birden geri dönüşümü senin hatırına nasıl gelsin? Seni frenleyecek bir şey kalmıyor ki. Seni frenleyecek bir şey kalmıyor. Onun için de Peygamber Efendimiz, ey insanlar, ölmeden önce gafleti bırakın. Allah-u Teala'ya dönün. Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allah-u Teala'yı çok anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur, kazancınız çoğalır, yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor. Şimdi mesela kitaplarda anlatırken, din büyükleri hayattayken de anlatmışlar. Namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Hatta dini sohbet bile olsa buyuruyor. Namaz vakti girdi, hemen anlıyor. İşte namazı kılmak gerekiyor. Namazı kılmak gerekiyor. Ya şuna bakalım, şu diziyi bitirelim bakayım. Çok heyecanlı yerine geldi falan.
0: Daha namazın vakti var canım, işte şu maçın devre arasında kılabiliriz.
1: Olsun belki. Şey yapalım o zaman. Ya uyudum. Ben azıcık uyuyayım, kalkar kılarım. Namaz kazaya kalıyor. Ne sebebiyle oldu? Nefsine uyma sebebiyle oldu. Nefsine uyma sebebiyle oldu. Ve insanın gaflete sürüklenmesine sebep zararlı, bidat ehli veyahut da aynı şekilde dinini dünya menfaatleri için satan kimselerin yazdığı kitapları okuyarak veya böyle olan kimselerle, nefsine tabi olan kimselerle beraber hemhal olarak, onlarla oturup kalkarak, onlarla sohbet ederek karı kararlı mı? Hatta Harise-i Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar, günahlar gaflete, Allah-u Teala'yı unutmaya, gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Allah-u Teala'dan uzaklaşmak ise insanı cehenneme götürür buyuruyor. Dolayısıyla böyle kimselerle görüştükçe artık Allah-u Teala hatırına gelmez olur. Efendim bu işte gözleri bakıyor, görüyor falan, işte bazı şeyler cin gibidir, onları şey yapıyor falan. Ama esas lazım olacağı unuttu. Esas lazım olacağı unuttu. Çünkü yolcuydu bu. Ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek.
0: Evet.
1: Fakat Allah-u Teala'yı unuttu. Gaflet daldığı için ve gaflet dalmasına sebep de günah işleri affa aldı. İşlemeye devam etti.
0: Nefsine uydu.
1: Günahkarlarla hemhal oldu. Baş ver ya, Allah-u Teala affeder ya. Hiç Allah-u Teala yarattığı kulunu yakar mı ya falan. Onun da hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Tabii tabii diyor. Namazı tabii, bırakıyor. Tabii. Şeyi de bırakıyor falan.
0: Yakmaz.
1: Ondan sonra tam gaz cehennemin yolunu tutuveriyor. Allah-u Teala korusun. Beyazıt Camii Hazretleri, insana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duamı kabul eyle buyurmuşlardır. Hazreti Ali de gaflet insana gurur getirir, helaka yaklaştırır buyuruyor. Yani gurur getirir, kibir getirir gaflet. Ya sen ne diyorsun ya, sen tanımıyorsun bilmiyorsun. Allah-u Teala aynı şey gafurur rahimin buyuruyor falan. Allah-u Teala affeder, senin işlediğin günah ne ki falan filan. Şimdi nefsinde hoşuna gidiyor hakikaten ya, ne ki falan. Adam demiş ya, 99 adam öldürdüm ben affolur muyum falan diye demiş ya birisi vaktiyle falan. Adam yaptıklarının hepsini, günahların hepsini hafif görüyor falan. Bunlar ne ki falan diyor. Böyle şeyler de rahmetli babam anlatırdı. Ama bu Kerili ve Dimne gibi kitaplarda, Şehzade Şirazi Hazretleri'nin Bostan Gülistan kitabında da buna benzer şeyler anlatılıyor. Şimdi bir kıtlık olmuş Mustafa Bey. Yani ya kar yağmamış, evet, yağmur yağmamış, yağmayınca. Tabii hayvanat da aynı şekilde sıkıntı çekmiş. Otlar bitmemiş, onlara lazım olan şeyler büyümemiş falan. On sana şimdi aslan, kurt, tilki, merkep ormanda demişler bizim bir günahımız var. O sebeple aynı şekilde yağmurlar yağmadı, rızkımız azaldı.
0: Biz bir hata ettik ama.
1: Biz hata ettik. Bunu tespit için diyorlar bir mahkeme kuralım. Mahkemenin başına tilkiyi koyuyorlar. Ondan sonra herkes diyor suçunu itiraf etsin. Arslan geliyor. Rahmetli babam bunları anlatırken mübarek adam anlatırdı burada. Arslan demiş ki ben demiş işte üç sürü üç çoban yedim. Büyüklüğüne göre bir şey değil geç demiş falan. Sıra kurda gelmiş. Sen anlat bakalım falan. Ha ben demiş bir sürüye dalınca bir koyun kâfi geliyor ama 30-40-50 tanesini aynı şekilde boğup öldürüyor falan. Ha demiş o da demiş mühim değil senin için sen de geç. Masum.
0: Tamam. Senin için normal bir şey bu.
1: Sıra gelmiş merkebe. Ben de demiş bir gün demiş böyle demiş buğday tarlasının kenarında otluyordum. Fakat demiş o buğday başaklarından birisi eğilmiş otların arasına girmiş. Ben onu fark edemedim. Fark etmeden o başağı yedim. Ha diyorlar bütün günah senin.
0: İdam.
1: İdam. İdamını. Günahkar yakalamışlar vurmuşlar. Evet. Şimdi günahkarların içerisinde daha günahı olmayan veya günahı az olan hemen dikkati çekecektir. Dolayısıyla insanın nefsinin istek ve arzuları bu gaflet denen Allah-u Teala'yı hatırlamama noktası kalbin kararma noktasına doğru sürüklüyor. O sürüklendiği zaman Allah-u Teala korusun ve böyle kalbi kararmış kimselerle oturup kalkıyorsan bir de bidat ehli mezhepsiz Vehhabi buna benzer aynı şekilde itikadı bozuk kimselerin kitaplarında okuyorsa ondan sonra Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermemeye haramlarına ehemmiyet vermemeye başlarsın. Öyle bir gaflet çöker ki kendini çok şeyi bilen insanlara rehberlik eden aynı şeytan misali olursun. Aynen. Çünkü melekler o diyor da siz şey yapmayın ben size dua ederim diyordu yani. Endişe etmeyin diyordu o da. Bu da o pozisyona girer. Halbuki kendisi cehennem yolunu tutmuş ve buna tabi olanlar da cehenneme gidiyor. Peki şimdi bizi izleyenler dinleyenler diyecek tamam bu kadar kötüdür bu gafletten de. Bundan sıyrılmanın yolu yok mu? Var. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Yani sen de okumuşsundur. Belki bizi izleyenlerden de aynı şekilde okuyanlar olmuştur. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. İmam Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Hazretleri gibi, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi ve dört mezhep imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve bunların talebi ve bunların hazırladığı kitaplar. Bunlar gafletten aynı şekilde uyanmış kimseler. Ve bize de aynı şekilde gafletten uyanmanın yolunu gösteriyor. Bu kitaplar okunursa, Allah-u Teala kelamı okunursa ve Allah-u Teala'dan bahseden, Allah-u Teala sevdiklerinden bahsedenlerle beraber olunursa bu gafleti gidermek mümkün mü? Mümkün.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün ashab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne oldu, ne lazım buyurdu. Dediler ki ya Resulallah ne abdest almaya ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu anh kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı, onunla savaşmazdık. Böylece Eshab-ı Kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil, Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle

etseydik, onunla savaşmazdık, dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain o ağacın yanında toplanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince Resulullah'ın huzuruna gelip "Ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur," dedi. Sonra eshaptan bir avuç hurması ve bir avuç seviki, kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

0: Şarta bağlı olarak evliyaya adak yapmak da kendini günahı çok, dua etmeye yüzü yok bilerek mübarek birine vesile edip Allahü Teala'ya yalvarmak demektir. Mesela hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine olmak üzere Allah için 3 Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahü Teala için Kur'an-ı Kerim okunup veya koyun kesip sevabı Seyyidet Nefise Hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaatiyle Allahü Teala hastaya şifa vermekte, kazayı belayı gidermektedir. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Hiçbir mezarın yanında kesmemelidir. Puta tapanların put yanında kesmelerine benzememelidir. İbn Abidin nafile namazları adak yaparak kılmayı anlatırken bildirdiği hadis-i şerife göre bir dilek için adak edilen bir ibadet o dileği hasıl etmez. Bu ibadet o dileğin hasıl olması için yapılmaz. Allahü Teala o ibadetten dolayı veya sevdiği bir kuluna yapılan bir iyilikten dolayı merhamet ederek o dileği kabul ve ihsan etmektedir. İslam inancına göre ruhta bedenden ayrıldıktan sonra yeni bir anlayış, dirilerin hallerini ve bilhassa dünyadayken tanımış oldukları kimselerin hallerini anlamak kuvveti hasıl olmaktadır. Bundan dolayı velilerin kaddesallahu teala esrarehumul aziz kabirlerini ziyaret etmek ve onların mübarek ruhlarından istigaze etmek yani yardım dilemek ile iyiliklere kavuşulmakta ve zararlardan kurtulmak nasip olmaktadır. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır. Bir kimse bu toprağı ziyaret eder ve velinin ruhuna teveccüh ederse, ikisinin ruhları buluşurlar ve birbirlerinden faydelenirler. Ruhu olgun, nefsi pak ve tesiri kuvvetli bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o topraktaki veli düşünülür ise, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh karşılıklı iki ayna gibi olur. Her birinde olan me'arif, kemalat ötekine akseder, yansır. İkisi de çok faydelenir. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadis-i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir, buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek, şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uçup kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin, amin der. Meleğin duası reddedilmez, buyuruldu. Düşman, zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şemâtet olmaz, günah olmaz, din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.
1: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Han

Birisi de onarım için sırasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda normal haline kavuşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda arkamda bir kısmını görebildiğiniz yapı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesidir. Malum Yavuz Sultan Selim Han 1520 senesinde Çorlu'nun bugün adı Ulaş olan Uğraşdere köyünde Ergene suyunun kenarında şiir pençe hastalığından vefat etti. Cenazesi getirildi İstanbul'a. Kanuni Sultan Süleyman Han da artık tahta cülus edip önce Sancakbeyliği yaptığı yerden geldi. Tahta çıktı ve ondan sonra da babasının cenazesine bizzat fiilen katılmış oldu. Buraya defnedildi efendim. Burada türbe de yok. Cami bir rivayette inşaatı başladığı söyleniyor. Bir rivayette de başlamadığı söyleniyor. Her iki halde de yani buraya bir cami yapılmış. Ya babası yaptırdı ya oğlu yaptırdı. Onu münakaşa edecek değiliz. Daha sonra da kabrinin üzerine türbe yaptırılıyor. İşte biz o türbenin önündeyiz. Şimdi bu türbenin yapısıyla ilgili bazı bilgileri içeride sizlere vermeye çalışacağım. Yavuz Sultan Selim Han'ı da zaman zaman sizlere belki bir bölümde hepsini birden bir çırpıda anlatmak değil de camisini anlatırken de efendim türbesini anlatırken sandukasını anlatırken de ara ara Yavuz Sultan Selim Han'ı sizlere anlatmak istiyorum. Zira 1512'de Sultan Selim Han babasından taht emanetini alınca, babasını tahttan indirince değil, bu ifade tamamıyla yanlıştır. Kitaplarda bunların düzeltilmesi lazım. Babası bizzat rızasıyla, gönlüyle oğluna tahtı bıraktı. Ve sonra da Yavuz Sultan Selim Han babasını atının dizginlerini tutmak suretiyle ki padişah olarak kim olursa olsun babası da olsa annesi de olsa onun atının dizgini tutulmaz. Eğer Yavuz Sultan Selim Han böyle bir kavgalı devir teslimi yapmış olsaydı hiçbir zaman cenazesini karşılamaya da gelmezdi. Cenazesinin defninde de bulunmazdı. Babasını tahttan uğurlarken dizginleri tutarak Edirne kapıya kadar atının yanında geldi ve orada ellerini öptü, uğurladı. Bunlar Osmanlı'da padişahların yapacağı şeyler değildi. Şimdi giriyoruz içeriye. Bu bir antresi var bunun, bir giriş kısmı var. Orada bir miktar daha anlatım olacak. Şimdi türbenin, Yavuz Sultan Selim Han türbesinin giriş kısmındayız. Burası da cam mekanlı, camilerdeki son cemaat yerine benzer bir düzenle göre hazırlanmış. Niye cam mekanlı? Evvelden de var mıydı? Evvelden de vardı. Türbedarın bekleme, hizmet etmek için, burada her an hizmet etmek için hazır olması maksadıyla böyle bir yer kendisine tahsis edilmiş. Hem gelen misafirlere gerekli izahatı vermesi, hem buranın temizliğiyle ilgilenmesi hususunda bir görevli mutlaka Osmanlı'da bulunurdu. Bunlar şimdi de var. Şimdi hatta bir de güvenlikçi koymuş devletimiz. Güvenlikçi güvenlik işine bakıyor. Türbedar olan görevli kimse de türbeyle ilgili vatandaşımız bilgi soruyor. Kardeşim oku bunları, ben anlamam diyecek miyiz efendim? Buraya kadar gelmiş insan. Yabancı da gelse, yerli de gelse mutlaka onun sevabına hiç olmazsa kavuşmak için bu bilgileri vermek lazım. Vefat 1520'de malum olmuştu. Türbenin yapılması 1523'tür. Caminin inşası ise 1522'dir. Demek ki aman babamın türbesi çabuk yapılsın dememiş Kanuni Sultan Süleyman Han. Kendisi hemencecik çıktığı Belgrad seferi sırasında bu caminin inşaatını da bitirtmiş efendim. Bir taraftan ordu Belgrad'da, hükümdar Belgrad'da, birinci seferi Hümayun hatta yapılmış. Rodos seferi sırasında 1522-23 Rodos seferi sırasında Rodos'la uğraşırken burada da cami inşaatı bitirilmiş, geldiğinde de ibadete açılması nasip olmuştur. Efendim bu girişte tıpkı 2. Selim Han'ın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunun yani Yavuz Sultan Selim Han'ın torununun Ayasofya bahçesindeki türbesinde olduğu gibi onu Mimar Sinan yapmış. Bunu Mimar Sinan'ın yap

Ama tarihi tutmuyor efendim. Mimar Sinan 1490 doğumlu. Efendim 1523'te de işte 33 yaşlarında falan daha Yeniçeri Ocağı'nda istihkam subayı olarak görev yapıyor. O cepheden o cepheye, o seferden o sefere koşturuyor. Daha mimarlık yok. Bir naccar olarak Enderun'da okurken öğrendiği meslek marangozluk, oymacılık veya kündekare tekniği, naccar olarak belki birkaç tanıyanı vardır. Böyle baş mimar haline gelmemiştir. İşte burada o dönemin çinileriyle yapılmış sağlı sollu iki tane pano var ve üzerinde de o devrin hat yazısıyla birer sıra yazı var panonun. Daha sonra da tavan kuşağında iki satır halinde ve iki tarafa da devam eden yazılar var. Onları tabii buradan sizin huzurunuzda okuyacak durumda değil gözlerim. Gözlük taksam da takmasam da onu öylece geldiğinizde meraklılara gelirler okurlar. Efendim türbenin taç kapısı yani ana giriş kapısı zaten tek bölümlüdür içerisi harimi. Güzel bir mermer pano haline getirilmiş. Ve bu gayet sade bir mermer pano. Kapı süvesi de hem zeytuni mermerlerle hem de beyaz mermerlerle birbirlerine kilit taşı gibi girmeler yapılarak sadece üstteki kilit taşları değil yan süvelerde de böyle bir emniyet sağa sola hareketten men edecek bir düzen kurulmuş. Geldik kapıya. Bu kapıyı bir gün anlatsak hakikaten zaman az gelir. Efendim bol sedef kullanılmış. Fil dişi kullanılmış. Tabii güneş aldıkça fil dişinin rengi biraz daha değişmiş. Bağ sistemi burada pek fazla kullanılmamış. Ortadaki o parlak motifler, çeşitli geometrik motifler, nebati motif kesinlikle yok burada. Onlar hepsi sedeftir. Yandaki şu çerçeveler ise ki geldiğiniz zaman ziyaret ederken aa bak burasıymış görüyor musun? Bak bak ne de güzel falan diye sakın el sürmeyelim efendim. Buna her gün 100 tane adam el sürerse 10 günde 1000 kişi sürer. 365 günde de varır hesap edin 40 bin tane el bir tarafa sürülmüş oluyor. Yazık günah efendim. Yani bunun uzun süre daha bizden sonra gelenlere hizmet vermesi için bu tip heveslerimizden vazgeçelim. Kapının üzerinde küllü men aleyha faan estağfirullah. Ayet-i kerimeden bir bölüm verilmiş. Tabii ben müfessir olarak buna bir mana vermeye kalksam yanlış olur. Bu tip anlatımlarımda hep bunu belirtiyorum ki bir vebal altında kalmayayım diye. Duyduklarımıza göre her şey fanidir gibi bir mana veriyor. Burada da küllü nefsin estağfirullah küllü nefsin zaikatül mevt ayet kelimesi yazılmış. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor. O zaman ölmemiş olması lazım tatması için. Benim dilimin tad alması için benim ölmemiş olmam lazım. Ha işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadedeki incelik bu zaten. Biz öldü diyoruz ama babamız öldü diyoruz, annemiz öldü diyoruz ama demek ki onlar bizim bilmediğimiz bir hayatla hayattalar ki tadıyorlar. Tatma unsuru var efendim. Evet. Şimdi buradan artık içeriye girelim. Sultan Selim Han'ın veya tarihçilerin ifadesiyle Selim-i Evvel Hazretlerinin sandukasının başındayız. Kendisiyle ilgili birkaç şeyi daha manevi huzurlarında sizlere sunmaya çalışacağım. Malum kendisi Trabzon'da Sancak Bey'i idi. Babası 2. Bayezid'de İstanbul'da tahtta. Doğu hududunda bazı karışıklıklar oluyor. Şah İsmail zaman zaman askerleriyle veya gönderdiği komutanlarıyla hudutlardan bazı tecavüzlerde bulunuyor. Osmanlı ülkesine dalıp gidiyor. Dülkadiroğlu'nu biraz tedip etmeye gittim diye ta Kayseri üzerinden Maraş'a gidiyor. Hiç olmayacak bir kavis çiziyor yani Kızılırmak Vadisi'ne iniyor. İkinci Bayezid Han kendisine tepki gösterince padişah babamızdır. Yanlışlık olmuştur bir daha olmaz diye teminatlar veriyor. Ama Azerbaycan arazisinde böyle değil. Yavuz Sultan Selim Han da şehzadeliğinde daha Trabzon'dayken 3 defa Azerbaycan, Gürcistan ve hatta İran'ın kuzeybatı bölgesine akınlar yaptı. Bir sancak bey olarak yapar mı? Yapar efendim. Osmanlı'da huduttaki sancak beylerinin böyle bir yetkileri vardı.
İran'a gittiği hususunda, hatta Şah İsmail'le oturup satranç oynadığı gibi ifadeler varsa da bundan ayakları hiç yere basmaz. Bu sadece aa ya vay arasını nasıl gitmiş böyle şey gibi hafiye filmleri gibi anlatılınca biz hemen kanıyoruz buna efendim, yapmıştır ya nasıl da gitmiş falan, tebdili kıyafet falan deyince. Yok efendim, böyle ciddiyetsizlikler olmaz. Fakat doğuda Şah İsmail'in bazı dini akımlarla beraber bir etkinlik kurmaya çalıştığını Yavuz Sultan Selim Han şehzadeyken tespit ediyor. Her ne kadar babasını ikaz etmeye çalıştıysa da bir türlü babasıyla birebir görüşme kısmet olmuyor. Beni çağırın babacığım bir görüşelim dese de mümkün olmuyor. Kendisi en sonunda babacığım bu sancak Trabzon sancağı fakir bir sancaktır. Askerimi besleyemiyorum. Bana daha böyle geliri çok bir sancak lütfeder misiniz diyor. İlk defa Anadolu'nun haricinde bir sancağı sancak bey olarak Yavuz Sultan Selim Han Kefe'ye, Akkerman'a gönderilmek suretiyle görevlendiriliyor. Orayı da beğenmiyor. Daha sonra da Çorlu'nun Ulaş bugünkü köyünün hemen alt tarafından akan Ergene suyunun karşısında kendi askeri, batısında, doğusunda ise babası 2. Bayezid Han askeri karşı karşıya geliyorlar. Baba oğul. Ama Yavuz Sultan Selim Han orada askerine diyor ki sakın padişah ordusundan size ok atılmadıkça, silah atılmadıkça siz silah atmayacaksınız. O halde bile, babasının karşısına çıktığı halde, o halde bile padişaha itaatsızlık etme manevi suçunu, günahını işlememek için efendim bu talimatı veriyor. 3 gün ordu karşı karşıya bekliyor. Tam bir sinir harbi. En sonunda padişah tabii böyle kendisinin beklemesinin uygun olmayacağını düşünerek kendi ordusuna hücum emri veriyor. Hikmet ilahi o hücum emriyle beraber Şehzade Selim'in, yani 1. Selim Han olarak, Yavuz Selim olarak sonra padişah olacak olan Şehzade Selim'in askerinin hepsi, seyisi dahil efendim, karşı tarafa geçiyor. Biz padişah askerine ok atmayız deyip karşı tarafa geçiyor. Tek kalıyor bir atı var, bir kendi var, seyisi de yok. Topukluya kaçıyor, yiğitliğin 10'da 9'u kaçmaktır. Kaçıyor ve gidiyor. Artık babası ne ceza verecek o cezayı beklerken aman diyorlar efendim, bu Şehzade Selim geldi böyle ortalığı biraz karıştırdı. Hemen siz büyük oğlunuz Şehzade Ahmet'i çağırın, tahtı da ona devredin diyorlar yakınları. Padişah devretmeyi temelde kabul ediyor. Şehzade Selim Han tek başına kalıp da atını topuklayıp Balkanlara doğru uçup sonra kayınpederi Kırım Han'ın yanına gidince 2. Bayezid Han'ın etrafında bulunan vüzera, vezirler takımı aman efendim diyorlar, Şehzade Selim böyle böyle bir gördüğünüz gibi bir karşı geldi size, bu hadise daha büyüyebilir, siz zaten devretmeyi istiyorsunuz tahtı, Şehzade Ahmet'i çağıralım, en büyüğünü çağıralım, o gelsin. Hay hay çağıralım diyorlar. Şehzade Ahmet geliyor. Nereye? Karacaahmet mezarlığının oraya, Veda Çeşmesi'nin oraya gelince Aksaray'daki Yeniçeri kışlalarındaki Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemezük, bize Şehzade Selim gerek. Ciddi bir ultimatum padişaha. Padişah da peki diyor. Şehzade Selim geliyor. Bugünkü Vatan Caddesi olan yerde evvela Yeniçerilerin aksakallılarıyla, yani yaşlı subaylarıyla bir sözleşme, ahd yapıyorlar. Sözlü olarak sözleşme var, yazılı değil. Diyor ki ben padişah olduğumda benim zamanımda rahat yüzü görmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz efendim. Halka tasallut etmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz efendim? Ediyoruz. Her dediğim yere gideceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki ben de o zaman size padişah olurum. Eğer bunları kabul etmeseydiniz, gidin kendinize başka padişah bulun. Ben de hayatıma başka türlü devam ederim diyecektim diyor. İlk defa Osmanlı tahtında böyle sözlü biat alınmıştır efendim. Biat sünnet-i seniyedir zaten. Şimdi efendim, Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasının başına gelince anlattık da anlattık ama bitiremedik.
Yarın inşallah sandukası hakkında da sizlere o sedefkari sandukayı da anlatacağım. Sizin tabii kafanızda bir şey var. Acaba bu çamur sıçrayan kaftan nerede, getirilmiş mi, konmuş mu? Onları bundan sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Muhammed bin Mesleme radıyallahu an, zor görevlerin adamı. Müslümanları muharebelerle bitiremeyeceklerini anlayan Kureyşliler belki mücadeleden vazgeçecek, siz yolunuza, biz yolumuza deyip işlerine döneceklerdir. Döneceklerdir ama ah o fitneciler olmasa. Evet, Bedir'de Ebu Cehil gibi azılı bir İslam düşmanı öldürülür ama bir Ka'b bin Eşref de ondan aşağı kalmaz. Kah ağıtlar yakarak, kah şiirler yazarak müşrikleri kışkırtır, kiralık katilleri Efendimizin üstüne salar. Alemlere rahmet olarak yaratılan serveri öldürtebilmek için varını yoğunu ortaya koyar. Bu kadar kinli olmasına karşın canı tatlıdır, çarşıda dolanmaz, kalabalığa karışmaz. Muhkem bir kalede barınır ve silahşörler tutar. Medineliler Ka'b bin Eşref'in Efendimiz'e suikast hazırladığını öğrenince çok rahatsız olurlar. Hele Muhammed bin Mesleme uykularını dağıtır. Çekilir kuytulara, kendince planlar yapar. Nihayet bir gün Efendimiz'in huzuruna çıkar. "Ya Resulallah," der. "İster misiniz Ka'b bin Eşref'i susturayım? Server-i kainat çok memnun olurlar." Dua buyururlar. Hatta ona kendisi ve Medineliler hakkında ileri geri konuşma izni verirler. Zira Ka'ba yaklaşabilmenin tek yolu bundan geçer. Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları Ebu Naile, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abs bin Cerir ile birlikte radıyallahu anhüm Mekke'ye gelirler. Ünlü tefeci beklediklerinden de iyi korunmaktadır. Kalesine muazzam bir kapısı ve yüksek duvarları vardır. Ka'b kuleye benzer bir odada kalır ki yanına yaklaşmak için kuş olup uçmak lazımdır. Mesleme radıyallahu anh Ka'b'la güya çarşıda karşılaşır. Halinden şikayetçiymiş gibi bir tavır takınır. Yalvaran ifadelerle "Biraz borç versene," der. "İnan bugünlerde durumumuz iç açıcı değil."
1: "Niye? Medine'de işler iyi gitmiyor mu yoksa?"
0: "İyi, iyi de ikide bir para isteyen olmasa..."
1: "Muhammed size vergi mi koydu?"
0: "Adını bilemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor işte."
1: "Görün, görün bakın. Size daha neler yapacak. Gün gelecek, iliğinizi kurutacak."
0: "Ne yapalım? Ona uymuş bulunduk bir kere. Bakalım sonu ne olacak."
1: "Peki, benden ne istiyorsunuz bakayım?"
0: "Borç olarak biraz hurma verebilir misin?"
1: "Faiziyle ödedikten sonra niye olmasın? Benim işim bu. Fakat rehin olarak kadınlarınızı bırakmanız gerek."
0: "Senin gibi zengin ve yakışıklı birine kadın mı bırakılır? Burada 3 gün kalan kadın bir daha kocasına döner mi?"
1: "Çok hoşsun. Öyleyse oğlanınızı bırakın bari."
0: "O da olmaz. Bizim insanlarımızı bilirsin. 2 deve yükü hurma için öz oğlunu rehin verdi diye alaya alır. 1'e 1000 kadar cümle aleme duyururlar."
1: "Peki, rehin olarak ne vermeyi düşünüyorsunuz?"
0: "Zırhlarımızı ve silahlarımızı bırakabiliriz. Takdir edersin ki alacağımız hurmadan fazla yapar."
1: "Bak bu olabilir işte."
0: Aralarında gün keser ayrılırlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve acımasız katili ininde vurmalıdırlar. Vurmalıdırlar ama nasıl? Muhammed bin Mesleme o gün bilerek geç kalır. Ortalıktan el ayak çekilince kapıyı çalar. Yanında rehin verilecek kalkanlar, kılıçlar vardır. Ka'b önce tedirgin olur ama süt kardeşini Ebu Nail Hazretlerini görünce kapıyı açtırır. Vakitsiz misafirleri içeri aldırır. Aklı sıra Medinelileri etkilemek ister. Fevkalade güzel elbiseleri giyerek ve nefis kokuları sürünerek aşağı iner. Ortalık adeta bahçeye döner. Mesleme, "Bu nefis kokuları da nereden buluyorsunuz?" der. "Çok yerde dolaştım ama böylesine rastlamadım."
1: "Bana Hint'ten geldi. Çin'den ıtırlar gelir, bilmez misin?"
0: "Duymuştum ama bu kadar hoş olacağını düşünemezdim. Artık biraz da bize verirsin değil mi? Bir miskal misk için hatırımızı kırmazsın herhalde."
1: "Kusura bakmayın. Kokularım bana özeldir. Arap'ın en güzel kokanı ben olmalıyım ve en güzel kokan kadınlar benim olmalı."
0: "Hiç değilse İzin ver, bir kerecik saçlarını koklayayım." Bu iltifatlar Ka'b'ın hoşuna gider. Kafasını eğip tek tek koklatır. Muhammed bin Mesleme derin bir "oh" çeker.
1: bu koku doyulacak gibi değil der, doğrusu son bir kere daha koklamak isterdim. Ka'b bin Eşref keyifle boynunu eğer, Muhammed bin Mesleme onu bir anda saçlarından yakalar, diğerleri hançerleyip yere yıkarlar. Ka'b'ın köleleri ve fedaileri şaşkındırlar, olup biteni neden sonra anlarlar. Peki mücahitlerin karşısına çıkarlar mı?
0: Hayır, onlar paralı muhafızlardır. Ka'b öldüğüne göre canlarını tehlikeye niye atsınlar ki?
1: Mesleme radıyallahu anh sabrı ve gözü karalığıyla bilinir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok güvenir. Bu genç mücahide tevdi edilen işlerin mutlaka biteceğinden emindir. Mesela Beni Nadir Yahudileri müminleri arkadan vurmaya başlayınca birinin gidip onlarla konuşması gerekir ki bu zor iş tam Mesleme'ye göredir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh Nadir oğullarının yanına varır ve Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah aşkına doğru söyleyin der. Yıllar evvel siz bana ahir zaman peygamberini anlatmadınız mı? Son peygamber hem şeriat sahibi hem savaşçıdır demediniz mi? Sırtında nübüvvet mührü, gözlerinde tatlı bir kırmızılık vardır diye tarif etmediniz mi? Hani Yemen taraflarından gelecek, deveye binecek, ihrama bürünecek, zarif ama güçlü olacak, kılıcı boynunda asılı duracak ve hikmet konuşacak diyordunuz? Ve dediklerinizin hepsi birer birer gerçekleşmedi mi? Ama o bizden değildi. Beklediğiniz Resul geldi ve sizler onu reddettiniz. Dahası anlaşmalara uymadınız. Sözünüzde durmadınız. Ona suikast düzenlediniz ve müminleri arkalarından vurdunuz. Size 10 gün mühlet. Bundan böyle sizi buralarda görmek istemiyoruz. Yaşamak isteyen beni dinlesin. Boynunun vurulmasını isteyen akıbetini beklesin. Bak, sonra haberimiz yoktu demeyin. Muhammed bin Mesleme, Hudeybiye'de Efendimiz'e biat edenler arasındadır. O gün Allah ve Resulü için canlarını esirgemeyeceklerini ve son soluklarına kadar cihad edeceklerini haykırırlar. Fetih suresinin 19. ayetinde, hakikaten Allah ağaç altında sana biat etmekte oldukları vakit onlardan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de üzerlerine sekine, huzur verdi. Kendilerine de yakın bir zafer, Hayber verdi, buyrulur. Muhammed bin Mesleme hayatı boyunca ahdine sadık kalır. Hayber'de gencecik kardeşini Mahmud bin Mesleme kaybetmesine rağmen hızı kesilmez. Mekke'nin fethinden evvel keşif kollarına komuta eder. Huneyn gazasında ve veda haccında bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in halifelik yıllarında Suriye'de, Filistin'de çalışır. Kâh sohbet eder, kâh gazalara katılır. Hazreti Ömer devrinde zekat amirliği yapar. Öylesine doğru ve öylesine hassastır ki adaletiyle tanınan halife bile yanına gelip hatalarını sorar. Muhammed bin Mesleme, seni tam istediğim gibi buluyorum. Eğer yanlışını göreydim, çekinmeden söylerdim der. Muhammed bin Mesleme ülkeler beldeler ötesine koşar. Bu nuru uzaklara taşımaya çalışır. Nitekim şehrimizi de şereflendirir ki o yıllarda Galata kolonimiz gibidir. Karaköy'deki Arap camiinde bir makamı olan Muhammed bin Mesleme Medine'de vefat eder ve Baki kabristanına defnedilir. Muhammed bin Mesleme rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınır ki birisi şöyledir. Bir kimse bir Müslümanın günahını gizlerse Allahu Teala da kıyamet gününde onun günahlarını örter. Sizin sesiniz huzurun sesi TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlak, haramlardan kaçıp helali aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile fertleriyle de iyi geçinip onların geçimlerini sağlamaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz insanların kısımları. Değerli dinleyenler, insanlar da çeşitli özelliklerine göre kısım kısımdır. İman yönünden insanlar ikiye ayrılır. 1- Müminler, yani Müslüman olanlar. 2- Kafirler, Müslüman olmayanlar. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: İnsanlar mümin ve kafir diye iki kısma ayrılır. Müminler de ikiye ayrılır. 1- Ehl-i sünnet olanlar. 2- Bidat ehli, yani ehl-i sünnet olmayanlar. Ehl-i sünnet olanlar da ikiye ayrılır. 1- Salihler, yani ibadetleri yapıp günahlardan kaçanlar. 2- Fasıklar, açıktan herhangi bir günahı işleyenler. Bidat ehli olanların da 72 fırkaya ayrıldığı hadis-i şerifle bildirilmiştir. Meşhur 3 tanesi şunlardır: 1- Mutezile, İtikatları bozuktur. Hayra da şerre de Allah karışmaz, İkisini de kul yaratır derler. Bir kısmı küfre girmiştir. Vehhabilerin bazı inanışları Mutezile'ye benzer. 2- Cebriye, hayrı da şerri de Allah zorla işletir derler. 3- Şia, ilk 3 halifeye ve cennetlik olan eshab-ı kirama düşmanlık beslerler. Bazı inanışları Mutezile'ye benzer. Rafizi gibi aşırı olanları da vardır. Hatta Hazreti Ali için Tanrı diyenler de bu fırkanın içindedir. Ehl-i sünnet itikadına uymayan kimseye ve dinde olmayan bir şeyi ibadet olarak yapana bidat ehli denir. Doğru yoldan ayrılana sapık denir. Dini olmayana dinsiz, mezhebi olmayana da mezhepsiz denir. Başka dindeyken Müslüman olana dönme denir. Kafirler de iki kısma ayrılır. 1- Kitaplı kafirler. 2- Kitapsız kafirler. Kitapsız kafirler de çeşitli kısımlara ayrılır. 1- Müşrikler, Allah'a ortak koşan ve puta tapan kafirler. 2- Ateistler, Allah'a, peygamberlere ve ahiret gününe inanmayan kafirler. 3- Deistler, bir yaratıcı var dedikleri halde hiçbir dine ve peygambere inanmayan kafirler. 4- Münafıklar, Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kafirler. 5- Mürtetler, Müslümanlıktan ayrılıp kafir olanlar. 6- Mülhitler, kendini samimi Müslüman bildiği halde ayet ve hadise kendi görüşüyle mana vererek imanı bozulup küfre düşen kimseler. 7- Zındıklar, münafık gibi inancını gizleyip İslamiyet'i yıkmak için çalışan sinsi kafirler. İman bakımından insanların çeşitlerini bildiren bir hadis-i şerif meali şöyledir: Allah-u Teala insanları 3 kısım olarak yarattı. 1- Hayvanlar gibi olanlardır. Allah-u Teala'nın onların kalpleri var ama anlamazlar. Gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdır buyurduğu kişilerdir. 2- Bedenleri insan bedeni ise de ruhları şeytan ruhu gibi olanlardır. 3- Allah'ın himayesinden başka himayenin olmadığı günde onun himayesine sığınan müminlerdir. İnsanlar rızkı kazanmada inanç yönünden 5'e ayrılır. 1- Rızkın yalnız çalışmaktan geldiğine inananlar, kafirler. 2- Rızkın hem Allah'tan hem de çalışmaktan geldiğini sananlar, müşrikler. 3- Rızkın Allah'tan geldiğini bildiği halde ya vermezse diye endişeye düşenler, münafıklar. 4-
rızkın Allahü Teala'dan geldiğini bildiği halde çalışırken Allah'a asi olanlar, fasıklar. 5. Rızkın Allah'tan geldiğine ve çalışmanın sebebe yapışmak olduğuna inananlar, çalışırken Allahü Teala'ya asi olmayanlar, salih müminler. İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdu ki, İnsanlar kendileriyle münasebet kurma yönünden üç kısma ayrılır. 1. Gıda gibi olanlar, her zaman gereklidir. 2. İlaç gibi olanlar, bazen ihtiyaç duyulur. 3. Hastalık gibi olanlar, bunlara ihtiyaç duyulmasa da gelip musallat olurlar. Bunlardan kurtulmak için idare edilmeleri gerekir. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri insanları ahlak bakımından üçe ayırıyor. 1. Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler. 2. Hilekar ve ikiyüzlü olup etrafındakileri aldatanlar ve onlara zulmedenler. 3. Güzel ahlak sahibi olan hakiki Müslümanlar. Bilgi yönünden de insanlar dört gruba ayrılır. 1. Bildiğini bilen, iyi kimseler. 2. Bildiğini bilmeyen, ikaz edilmeye muhtaç olanlar. 3. Bilmediğini bilen, haddini bilenler. 4. Bilmediğini bilmeyen, zararlı kimseler. Adem aleyhisselamdan beri en üstün 10 kişinin ismini üstünlük sırasıyla bildirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Şöyle ki, insanların en üstünleri peygamberlerdir. Peygamberlerin en üstünü son peygamber Muhammed aleyhisselam efendimizdir. Bir hadis-i şerifte beni insanların en iyisi bilmeyen kafirdir buyuruldu. İkincisi Hazreti Ebu Bekir'dir. Bir hadis-i şerifte peygamberler hariç Ebu Bekir insanların en üstünüdür buyuruldu. Üçüncüsü Hazreti Ömer'dir. Bedir'e ve diğer savaşlara katılmış ve ayetlerle övülmüştür. Dördüncüsü iyilikler hazinesi, haya, iman ve irfan kaynağı Zinnureyn Hazreti Osman'dır. Beşincisi şaşılacak üstünlükler sahibi Allah'ın arslanı Hazreti Ali'dir. Altıncısı aşeri-i mübeşşere yani cennetle müjdelenmiş 10 kişidir. Yedincisi Bedir gazasındaki 313 kişidir. Sekizincisi Uhud gazasındaki 700 kişidir. Dokuzuncusu ağaç altında söz veren 1400 kişidir. Onuncusu diğer eshab-ı kiramdır. Hepsi cennetliktir. İmam-ı Azam, Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların hiçbiri sahabi derecesine ulaşamaz. Zira eshabın en aşağı derecede olanı en yüksek evliyadan üstündür.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kullukta dört haslet, sözünde durmak, dinini korumak, olmayana sabretmek, eldekine razı olmaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Şeytanın hilesi. İnsan ölüm halinde öyle fazla susar ki içi bu hararetten tutuşur, yanar sanki. Bunu büyük bir fırsat bilerek lain şeytan imanını çalmaya çalışır onun o an. Elinde buz gibi su yaklaşır hileyle. Kadehteki o suyu çalkalar bir eliyle. Onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan çok sevinerek der ki, veririm fakat de ki, kendi kendine olmuştur bu kainat. Eğer ki o kimsenin kuvvetliyse imanı, der ki, bu kainatın Allah'tır yaratanı. Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a uymuşsa tam, şeytana aldanmayıp söylemez böyle kelam. İnsan ölüm halinde his ve duygularından en son kaybedeceği işitmesidir o an. Evliyadan bir kişi Ebu Zekeriya ki ölüm hastalığına yakalandı vakta ki. Dostları o halinde toplandı başucuna. Kelime-i tevhidi telkin ettiler ona. Fakat onlar ilk defa söyleyince tevhidi hayır deyip başını yan tarafa çevirdi. Dostları bunu görüp pek fazla üzüldüler. Şehadeti bir daha ona telkin ettiler. O ikinci defada yine hayır diyerek başını öbür yana çevirdi söylenerek. Herkes birbirlerine baktılar şaşkın halde. Üzülüp mahvoldular hepsi de fevkalade. Hatta bayılanları oldu üzüntüsünden. Ki Allah'ın velisi bu hale düşsün. Neden? Söylediler tevhidi ona üçüncü defa. Hayır deyip başını çevirdi yan tarafa. Dostları çaresizlik içinde bekleşirken, Ebu Zekeriya da kendine geldi birden. Etrafındakilere sual etti hemence. Bir şey söylediniz mi siz bana biraz önce? Onlar arz eyleyince baki olan bu şeyi, buyurdu, söyleyeyim ben gerçek hadiseyi. Az önce hararetten yanıyordu yüreğim. Şeytan soğuk suyla yanıma geldi benim. Dedi, İsa Allah'ın oğludur dersen şu an, içiririm ben dahi sana bu soğuk sudan. Ben hayır deyince de geçti öbür tarafa. Allah yoktur dememi teklif etti bu defa. Ben yine hayır dedim. Şeytan çok kızdı bundan. Kadehi yere çalıp uzaklaştı buradan.

Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başıysa küfürdür, imansızlıktır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재게레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır?" başlıklı makalesini sunuyorum.

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve 414 sanıklı dava birinci gününde olduğu gibi 31. gününde de olaylı devam etti ve tabiatıyla ertelendi. Sanık ve avukatları her fırsatta mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynuyor. Komutan bey, komutan bey, ben buradayım, gel beni indir. Komutan bey, komutan bey, ben buradayım, yaka paça beni indir. Tamam mı? Aileler varsa var. Bu sözler İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sanık Ekrem İmamoğlu'nun jandarma personeline yönelik lafları. Mahkeme başkanının salonun boşaltılmasına dair talimatını uygulayan jandarma personeli sanıklara zorluk çıkarmadan alanı boşaltmaları uyarısında bulunurken İmamoğlu yukarıda bir kısmını aktardığımız cümleleri sarf ediyor. Burada İmamoğlu kendince bir algı oluşturuyor ve ilk gündeki gibi yine tribünlere oynuyor. İmamoğlu'nun suç örgütü yöneticisi olarak yargılandığı 414 sanıklı dava mahiyeti icabı sıkıntılı başlamıştı. Bu kadar kalabalık sanık ve davayı siyasileştirme çabaları birbirine eklenince yargılamanın normal seyrinde yürümesi zorlaşıyor. Davanın birinci gününde olduğu gibi 31. günkü duruşmada olaylı başladı ve tabiatıyla yargılama yarına ertelendi. Mahkeme salonu elbette eylem alanı değildir. Şüpheli veya sanıklar yargılama usul hükümleri çerçevesinde mahkeme heyetiyle diyaloğa girebilir. İtiraz ve savunma mahiyetinde düşüncelerini ifade eder. Ama bunu yapmayıp doğrudan mahkeme heyetinin sinir uçlarıyla oynama yoluna gidilirse orada intizamlı bir yargılamadan bahsetmek zorlaşır. Haberlerde aktarılan bilgilere bakılırsa daha duruşmanın başında sanki bazı sanık avukatları olay çıkarmak için hazırlıklı gelmişler. Tutukluluk incelemesi yapılması için sözlü talepte bulunan avukatlar mahkeme başkanının talebinizi yazılı olarak veriniz cevabı karşısında işi başka bir mecraya döküyor. Sanık Fatih Keleş'in avukatı doğrudan mahkeme başkanına şunu söylüyor. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Hani derler ya, dam üstünde saksağın vur beline kazmayı. Mahkeme başkanına bu ithamda bulunan avukat belli ki çok farklı maksatlara binaen hareket ediyor. Evet, bahsi konu dava ilk gününden beri çeşitli provokasyonlara sahne oluyor. Kimi zaman sanıklar, kimi zaman sanık yakınları, kimi zaman da avukatlar ve siyasetçiler rol üstleniyor. Hatırlayınız, Ekrem İmamoğlu mahkemeye çıkarıldığı ilk gün ne istemişti? Salona yönelik bir selamlama konuşması yapma talebinde bulunmuştu. Mahkeme salonunun ne manaya geldiğini İmamoğlu bilmeyecek kadar cahil olamaz. Çünkü en garibi vatandaş dahi mahkemede nasıl davranılacağını 3 aşağı 5 yukarı bilir. Fakat meselenin derin tarafı var. Kendisine yönelik adli bir sürecin muhakkak vuku bulacağını bildiği için el çabukluğuyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma payesine uzanmıştı. Dikkat buyurunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmanın bir prosedürü, bir zaman ve zemini vardır. En azından seçim takviminin belli olduğu ve bütün partilerin aday belirleme noktasında faaliyete geçtiği bir zaman zarfı vardır. Seçimlere 3 yıldan fazla bir vakit varken bu pürtelaş aday gösterme teşebbüsünün altında neler yatıyordu acaba? İşte o adaylığın temelinde yatan sayıklar daha ilk duruşmada açığa çıktı. Mahkeme salonunda kendi taraftarlarına dönük nutuk atma talebi. İmamoğlu başından beri bir hedef kovalıyor. Dünkü duruşmada da bu hedefin kovalanması söz konusu. Mahkeme salonuna girerken içerideki diğer sanıkların ayağa kalkması gibi hep aynı oyunun parçası. Avukatlar da mahkeme heyetiyle normal olmayan bir diyaloğa girişiyor. Mahkeme başkanı heyete yapılan saygısızlığı karşılıksız bırakmamak için salonu boşaltma talimatı veriyor. Suç örgütü lideri olarak yargılanan İmamoğlu hemen öne atılıyor. Önce beni yaka paça indirin diyor. Bunu söylemeden evvel başka şeyler de söylüyor. Mesela mahkeme heyetine şunları söylüyor. Biz pimpon topu muyuz ki götürüp getiriyorsunuz? Ben bir yere gitmiyorum. Önce yaka paça beni indirin. Hadi kullanın yetkinizi. Bütün bu çıkışların asıl sebebini yukarıda belirttik. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da mahkemenin çalışma düzenine müdahale noktasında rol alıyor. Şunları söylüyor mesela. Nereyi boşaltıyorsunuz ya? Nereyi? Hepimizi kolumuzdan tutun atın o zaman. Bütün bunlar bir şeyi net olarak ortaya koyuyor. Mahkemeye karşı organize bir tavır var. Yani her seferinde duruşmanın seyrini akamete uğratmak. Bunun için her türlü disiplinsizlik ve taşkınlığı yapıyorlar.
Fatih Keleş'in avukatı mahkeme başkanına doğrudan saygısız ifadeler kullanıp duruşmayı sabote etmeye çalışıyor. Hakim de tabii olarak şu karşılığı veriyor: bu üslupla size söz hakkı vermem, talepte de bulundurmam. Taşkınlık sona ermeyince mahkeme başkanı duruşmayı bir sonraki güne erteliyor. Hal böyleyken Ekrem İmamoğlu kendince ithamlarda bulunuyor. Şunu diyor: ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir. Mahkeme algı yönetmek istiyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Tribünlere oynamak daha başka nasıl olabilir? Mahkeme heyeti tutukluluk durumu incelenmesi için yapılan talebi yazılı olarak istiyor. Sanık sayısı kalabalık olduğu için sözlü taleple sağlıklı şekilde ilerlemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak avukatlar aynı şeyi istemekte ısrarlı. Bunun üzerine hakim, ne yapmak istediğinizi biliyorum ve buna müsaade etmeyeceğim diyor. Evet, yukarıda da dile getirdiğimiz üzere mahkeme salonu eylem alanı değil ve usul esasa takaddüm eder kaidesi icabı yargılama usulü davanın kendisinden önce gelir. Yani İmamoğlu'nun yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor şeklindeki iddiası havada kalıyor. Adaletin tecellisini bekleyenler her şeyden önce mahkemenin işleyiş kurallarına saygı göstermelidir. Nokta. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Mahkeme Salonu Eylem Alanı mıdır?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun "Siyasal Aidiyet, Güven ve Enflasyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha teyit ettiği gibi bir dizi çelişkiyi de yine gün yüzüne çıkardı. İran Savaşı olarak adlandırılan ABD ve İsrail'in başlattığı kirli savaşın hızla körfeze yayılması, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık istisnasız tüm ülkeleri olumsuz etkiledi, ekonomik tahminleri kökten sarstı. Sıcak çatışma bölgelerine bu kadar yakın olmasına rağmen çatışmaların dışında kalmayı başaran Türkiye ise petrol ve doğalgaz yanında tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli kritik ürünlerin yokluğunu hissetmedi. Ama fiyat şokunu sert biçimde yaşadı. Nisan ayı fiyat gelişmeleri de bu durumun bir nevi özeti gibi oldu. Şimdi oldukça hassas bir eşikte duruyoruz. Neden? Çünkü enflasyon görünümü bozulma sinyalleri veriyor. Fakat sorun talep artışından değil, arz eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani uygulanan sıkı para ve maliye politikaları iç talebi kontrol altına alarak fiyat artış hızını düşürmeyi hedefliyor. Oysa yüzleştiğimiz küresel kaynaklı arz sorunları bu reçetenin katı biçimde uygulanmasını zorlaştırıyor. Yaklaşık 3 yıllık sürede Merkez Bankası rezervleri toparlandı. Cari açık yönetilebilir seviyelere çekildi. Uluslararası kredi notlarında iyileşmeler yaşandı. Buna karşın fiyat istikrarı için gösterilen fedakarlığın hane halkı bütçesine yansıması zaman kaybına uğradı. Dezenflasyon dönemine girilse de sadece fiyatların artış hızı yavaşladı. Bu durum dar ve sabit gelirlilerin harcama sepetinde bilhassa gıdanın payını ve etkisini daha da artırdı. Ayrıca yıllardır tam manasıyla çözülemeyen eğitim ve kira gibi temel harcama kalemlerinde fiyatların esnek olmaması da halkın enflasyonu resmi tüfeden çok daha yüksek hissetmesine yol açtı. Tabiri caizse millet eğlence, kültür, giyim gibi harcamalarını kısarken tüketimini en temel gıda maddelerine indirgedi. Buradan konuyu Genar'ın Nisan 2026 Türkiye araştırmasına getirmek istiyorum. Saha çalışmaları da yukarıdaki tespitleri doğruluyor. Hatta bir adım ileri giderek halkın boğazından da kesmeye başladığına, bu tablonun bilhassa emeklilerde daha net görüldüğüne işaret ediyor. Öte yandan Türkiye'deki ekonomik güven endeksleri çoğu zaman reel gerçeklikten ziyade bireylerin siyasal aidiyetlerine göre şekilleniyor. Bir kesim makro göstergelerdeki toparlanmaya odaklanarak sabırlı bekleyişi tercih ederken diğer kesim mikro bazda satın alma gücü kaybını esas alarak kötümser tablo çiziyor. Bilinen gerçektir ama tekrar vurgulayayım. Enflasyonla mücadelenin başarısı halkın geleceğe dair enflasyon beklentilerinin düşmesine de bağlı.
Ancak siyasal mahallere sıkışmış birbirinden çok farklı güven skorları dezenflasyon sürecinin toplumsal maliyetinin artmasına da neden olabilmekte. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun siyasal aidiyet, güven ve enflasyon başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Demokrasi nöbetine devam mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de Özkan Yalım'ın partiden ihracı meselesi tam bir muammaya dönüştü. Parti yönetimi kamuoyu baskısını hafifletmek için pazar günü alelacele Özkan Yalım'ı ihraç ettik açıklaması yaptı. Ama ortada resmi bir ihraç belgesi yok. Belli ki henüz ıslak imzayla kesinleştirilmiş bir yüksek disiplin kurulu kararı almamışlar. Zaten Yalım'ın savunmasını almadan verecekleri ihraç kararının da bir anlamı bulunmuyor. Çünkü bu şekilde ihraç edilen bir üye mahkemeye gittiğinde partiye dönüş biletini hiç zorlanmadan alır. Peki bu gerçeği CHP yönetimi bilmiyor mu? Elbette biliyor. Onlar şu an algıyı yönetme, zamana oynama derdinde. Özkan Yalım'ı kesin bir biçimde partiden ihraç edemezler. O kadar korkuyorlar ki savunmasını bile almıyorlar. Acaba ne anlatacağını düşünüyorlar? Bu arada Uşak'taki skandal ortaya çıktığında Özkan Yalım'ın yanındayız, bunlar iftira diyenler şu an ne düşünüyor acaba? Bu kişi suçsuzsa CHP yönetimi neden arkasında durmuyor? Suçluysa neden doğru düzgün ihraç etmiyor? Aslında bu arkadaşlar devlete bir teşekkür borçlu. Eğer devlet bu rezillikleri her yönüyle ortaya çıkarmasaydı hala belediye önünde sözde demokrasi nöbeti tutuyor olacaklardı. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Demokrasi nöbetine devam mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Aslında bu adım Trump'tan beklenen bir hamleydi ancak zamanlaması anlaşılan Avrupalı liderler için sürpriz oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yenilmesi sonrasında şekillenen Avrupa savunması çerçevesinde Amerika'nın Almanya'da birçok askeri üssü bulunuyor. Avrupa genelinde 86 bin Amerikan askeri konuşlandırılmışken bunların 39 bini Almanya'da görevli. Bu askeri varlık başta Sovyet, sonra Rusya'ya karşı önemli bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkarken Almanya'daki üsler Amerika'nın Irak, Afganistan, İran gibi askeri müdahalelerinde önemli rol oynadı. Savaş uçaklarına Ramstein'den ikmal yapıldı. Cephede yaralanan askerler Landstuhl'daki askeri hastanede tedavi edildi. Bir yandan da

aldı. Başkan Trump aslında Avrupa'ya iki mesaj verdi. Bir, Avrupa Amerika'nın askeri desteğini garanti olarak görmekten vazgeçmeli. İki, Avrupa ordularını gelecekteki askeri tehditlere karşı hazır hale getirmeli. Sonuç itibariyle Avrupa bir yandan NATO'nun geleceğini, bir yandan da Avrupa Birliği'nin aynı zamanda askeri bir yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışmaya başladı. Trump, Şubat ayı sonunda İran'a saldırdığında Avrupalı ortaklarından umduğu desteği bulamadı. NATO'yu kağıttan kaplana benzetirken arada ittifaktan çıkma tehditleri de savurdu. Suyu taşıran gelişme ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçen hafta yaptığı İranlıların müzakerede yetenekli olduğu, Amerikalıları masada küçük düşürdüğüne dair sözleri oldu. Evet, Pentagon Almanya'dan çekilmeyi planlıyordu ama açıklamanın zamanlaması direkt olarak Şansölye Merz'in sözlerine cevap gibiydi. Şimdi Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius zaten beklenen bir şeydi diyerek durumu yatıştırmaya çalışıyor. Dün Erivan'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Kaya Kallas, ABD'nin kararı için zamanlaması sürpriz oldu derken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa'nın mesajı aldığı görüşünde. Avrupa aslında epeydir bu mesajı alıyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı üzerinden Batı'ya baskıyı artırdığı bir dönemde Avrupa liderleri de kıtanın kendini savunacak kapasiteye ulaşması gerektiği görüşünde. Trump'ın bu son hamlesi aynı zamanda Avrupa'ya elinizi çabuk tutun mesajı da içeriyor. Donald Trump ilk başkanlık döneminde de benzer karar almış ancak Joe Biden'ın seçimleri kazanmasıyla bu karar hayata geçirilememişti. Ayrıca Ukrayna Savaşı nedeniyle Biden döneminde az da olsa asker sayısı artırılmıştı. Şimdi bu asker çekmenin öncelikle bu ek askeri mevcudiyeti etkilemesi bekleniyor. Ancak kararın asker çekmenin ötesinde can alıcı bir noktası da bulunuyor. Yine Biden döneminde Berlin'le Tomahawk gibi uzun menzilli seyir füzelerinin ve bunları kullanacak askeri yeteneğin konuşlandırılması yolunda karar alınmıştı. Avrupa'nın 2030-32 döneminde kendi savunma kapasitesi devreye girene kadar Rusya'ya karşı güvenlik açığının Amerikan füzeleriyle kapatılması hedefleniyordu. ABD, Almanya'ya bu füzelerden yollamaktan vazgeçerken Merz, İran krizi yüzünden zaten Amerika'nın yeterli stoğu olmadığını söylüyor. Burada sevinen tarafsa Vladimir Putin'in Rusya'sı oluyor. ABD'nin Avrupalı ortaklarına rest çektiği, bazı üyelerinin itirazı nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi yeni savunma yapısından dışlamaya çalıştığı bir ortamda, Temmuz ayı başında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi her zamankinden daha kritik bir anlam kazanıyor. NATO ile ilgili tüm tartışmalarda tüm yollar şimdi Ankara'ya çıkıyor. Trump, NATO'da kalmaya ikna edilebilecek mi? Avrupa'nın yeni savunması nasıl şekillenecek? Son yıllarda arabuluculuk rolüyle birçok krizin çözülmesine etkili olan ev sahibi Türkiye'yi hem kendi çıkarlarının korunması hem de ittifakta çözümlerin bulunması açısından yoğun bir mesai bekliyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "NATO'da tüm yollar Ankara'ya çıkıyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Silahlar bırakıldı, sıra eve dönüştü" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aylar süren bir çalışmanın sonunda geniş destek alan bir rapor hazırladı. Bir yıl süren çalışmayla ortaya çıkan bu belge barış için bir altyapı oluşturuyor. Rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Raporda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uyulması gereken bağlayıcı kararlar olduğu vurgulanıyor. Buna benzer daha birçok temel hukuk ilkesi de yer alıyor. Böylesine kritik bir konuda ortak zemin oluşturmak ve mecliste nitelikli çoğunluğun desteğini kazanmak önemli bir siyasi aşama ki bu konular siyaset için her zaman cız konular olmuştur. Bütün bunları boş laf sayan, gerçekleşme imkanı olmayan hayaller diye gören geniş bir

kitlenin varlığını inkar edemeyiz. Kardeşlik Projesi komisyon raporundan sonraki adım, kardeşlik projesinin yasal zemini. Silahların nereye bırakılacağı, nasıl teslim edileceği, nasıl kayıt altına alınacağı elbette önemli. Ama daha önemlisi dağdakilerin geleceği. Bu insanlar evlerine dönebilecek mi? Normal hayata nasıl uyum sağlayacaklar? Siyasi ve toplumsal hayata hangi şartlarda katılabilecekler? Mesele yalnızca silahların gömülmesi değil. Bir diğer konu, silahı tutan insanların nasıl bir geleceğe sahip olacağı. Türkiye'ye gelip yasal alanda siyasi mücadeleye katılma hakları olacak mı? Yoksa silahlar bırakıldıktan sonra bu insanlar belirsizliğin içine mi itilecek? Şimdiki kritik nokta, demokratikleşmeyle ilgili somut adımların atılması. Cumhurbaşkanının birkaç gün önce süreç olumlu ilerliyor, tıkanma yok anlamındaki değerlendirmeleri bazı hazırlıkların yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Kalıcı barış için mevcut yönetimin mevcut yasalarla hemen yapabilecekleri neler? Eğer hasta, ağır hasta, evinde bakıma muhtaç tutuklu ve hükümlülerin bırakılmaları mümkün, beraat eden, tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine dönmeleri için de kanun değişikliği gerekmiyor. Ahmet Türk'ün beraat etmiş olması ve Ahmet Özer'in tutuksuz yargılanıyor olması bu isimlerin göreve dönüşünü mümkün kılabilir. Selahattin Demirtaş meselesi de artık görmezden gelinemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'nin önünde duran açık bir hukuk ve demokrasi başlığı. Bu dosyada atılacak bir adım sürecin samimiyetini gösteren güçlü bir işaret olarak anlam kazanacaktır. Yeni bir büyük reform paketini beklemeden, yani mevcut hukuk içinde dahi başlanabilecek işler var. Barışın yolu büyük laflar değil, küçük ama somut adımlardan geçer. Şimdi sıra mecliste. Kalıcı barışı sağlayacak yeni ve demokratik bir hukuki altyapı oluşturmak gerekiyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde onu özlemle anıyoruz. Posta'da Oral Çalışlar'ın Silahlar Bırakıldı, Sıra Eve Dönüşte başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın Köpek Seviciliği Aileye Saldırıdır başlıklı makalesini sunuyorum. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Ayşen Gürcan'la aile ve çocuk üzerine röportaj yaptığımda yıl 2011, nüfus artış hızımız 2.1 idi. Nüfus tartışmaları henüz başlamamıştı ama varılan nokta ürkütücü boyuttaydı. Zira Gürcan 2.1'lik artış hızını yakın ve büyük bir tehlikenin habercisi olarak nitelemiş, yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını başbakana rapor halinde sunduklarını ve Başbakan Erdoğan'ın da 2007'den itibaren çiftlere 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı. Hakikaten Erdoğan yıllarca bilimsel veriler eşliğinde samimi çağrılarda bulundu. Doğum ve süt izninden başlayarak kadınların annelik haklarını destekledi, hem iş hayatına katılmak hem de anne olmak isteyenler için sistemi kadınlar lehine değiştirmek için etkili politikalar geliştirdi. Bu alanda sessiz bir devrim gerçekleştirdi aslında. En son 1 Mayıs günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen 28 maddelik kanunla memur ve işçilerin doğum izinleri artırıldı mesela. Çocuk koruma sistemi en üst seviyeye çıkarıldı. 2003'te doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere toplam 3 aydı doğum izni. Şimdi doğumdan sonra kesintisiz 6 ay. Çocuk sayısına göre aile yardımları, evlenecek gençlere düğün yardımı, bakıma muhtaç aile fertlerine bakanlara maaş bağlama da dahil olmak üzere sayısız kalemde ailelere yapılan destekler var. Ama aileye yönelik tehlikeler azalmadı, maalesef arttı. Daha sinsi, daha incelikli kampanyaların hedefinde toplumumuz. Bir kere Türkiye 2.1'lik kritik eşiği çoktan aştı. Bugün 1.4 ile uçurumdan aşağı yuvarlanmaktayız. Tekrar 2.1 seviyesine çıkılması için en az 100 yıl lazım. Zorlu geçecek bu bir asırdaysa az sayıdaki genç nüfus, yaşlı çoğunluğunun ekonomik yükünü ve bakım hizmetini sırtlanması gerekecek. Dolayısıyla devlet ve toplum olarak zor ve hassas bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte aile bağlarının güçlendirilmesi, genç evliliğin ve çocuk sahibi olmanın özendirilip desteklenmesi gerekiyor. Tam da bu gereklilikler nedeniyle 2025 yılı aile yılıydı.
2026-35 arası da aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde vurgulanan noktalar, toplumda epeydir tartışılan konular. Genelge kurumlar arası bağlayıcı hükümlerle kamu kurumlarına görev tevdi ediyor ama kim üzerine düşeni ne kadar yapacak göreceğiz. Ama dakika bir, gol bir. Bu kadar hassas bir dönemde devlet politikası haline gelmiş konularda bile saldırıya bu kadar açık olduğumuzu gördünüz mü? Aile yılı, aile 10 yılı ilan etmiş, nüfus politikalarını en üst düzeyde sahiplenmiş bir ülkede yabancı bir beyaz eşya markası hazırladığı reklam filmiyle sizin idealinize ettiğiniz kavramı hedef alabiliyor. Türkiye'de elektrikli süpürge satmak isteyen Alman Bosch markası, köpek sahibi bir kadını iki çocuk annesi bir anne olarak kodlayarak hem topluma, annelere hakaret ediyor hem de Türkiye'nin varlığını korumak için öncelikli politika ilan ettiği devlet politikasının içinden geçmeyi deniyor. Aynı markanın Avrupa için hazırladığı reklam filminde o kadın iki çocuk annesiyken Türkiye versiyonunda iki köpek annesi. Bakar mısınız hadsizliğe, terbiyesizliğe, cürete? Bosch, Türkiye Anneler Günü reklamına tüm toplumla beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da haklı olarak itiraz etti. Bakanlığın konuyu yargıya taşıyacağını aktardı. Firma reklamı geri çekti. RETÜK inceleme başlattı ama tepki dinmedi. Burada dikkat kesilmemiz gereken nokta şu. Bir reklam filmi 3 günde hazırlanmaz. Aylar süren titiz araştırmalar, denemeler sonrasında ortaya çıkar. Bu nedenle Türkiye'de aile kurumunu ve aile değerlerini sarsmaya yönelik batıdan gelen bir saldırı olduğunu, buna çok önceden karar verildiğini söyleyebiliriz. Nitekim Türkiye'de yayın yapan BBC Türkçe dahil pek çok batılı yayın kuruluşu ilk günden itibaren bu yönde sistematik yayınlar yapmaktalar. Bu konuya defalarca dikkat çekmiş isimlerden biriyim. Gençleri evlilik fikrinden uzaklaştırmak amacıyla pek çok yayın yapıldı. Evliliğin kişiyi sınırlandıran, sıkan, özgürlüklerinden vazgeçmek zorunda bırakan gereksiz bir şey olduğunu, çocuk sahibi olmanınsa pek çok sıkıntıyı yüklenmek anlamına geldiğini işleyen yayınlar yaptılar. Haber ya da dosya konusu olarak sundukları içeriklerde gençleri kumara, sanal bahse, pornoya, eşcinselliğe, cinsel özgürlüğe telkin ve teşvik ettikleri açıktı. Sahipsiz sokak köpeklerinin çocuklarımızı parçalayıp öldürdüğü, eline silah alıp okul basan yahut sokaklarda akran kovalayan cani çocukların serbestçe dolaştığı ürkütücü bir dönemde köpek annesi, sözüm ona, olmanın yüceltildiği, çocuk sahibi olmanın çocuklara sevgi ve emek vermenin aşağılandığı özgürlük söylemini reddediyorum. Böyle bir fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yayın özgürlüğü, reklam özgürlüğü olamaz. Sert yaptırımları, indirimsiz cezaları savunuyorum. Siyonist kapitalist sistemin insan nesline yönelik topyekün bir soykırım ve sakatlama girişimiyle karşı karşıyayız. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Köpek seviciliği aileye saldırıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Bakın bakalım zinayı suç olmaktan kim çıkarmış" başlıklı makalesini sunuyorum. Zina tüm ilahi dinlerde ve geçmiş Türk toplumlarında suçtu ve ağır şekilde cezalandırılırdı. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Nur Suresi 2. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. İslam'dan önceki Türk toplulukları Göktürkler, Uygurlar, Hunlar döneminde hukuk yazılı kanunlardan çok töreye dayanıyordu. Törede zina çok ağır suç sayılıyordu. Çünkü aile kutsal kabul edilirdi. Neslin bozularak yok soy bağlarının karışması en büyük ahlaksızlık sayılırdı. Toplumsal düzenin temeli aileydi ve zina bu düzeni yıkıyordu. Zina Osmanlı döneminden kalan 1858 tarihli ceza kanunnamesinin yerine kabul edilen ve 1889 tarihli İtalyan Zanardelli ceza yasasından esinlenen 1926 tarihli Türk ceza yasasında suç olarak düzenlendi.
Derken Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 1996'da verdiği kararda 765 sayılı TCK'nın 441. maddesinin anayasanın 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Madde 441 şöyle: karısıyla birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkasıyla evli olmayan bir kadını tutmakta olan koca hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza verilir. Anayasa Mahkemesi 23 Temmuz 1998'de de kadınlarla ilgili olan 440. maddenin iptaline karar verdi. O madde şöyle: zina eden karı hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası tertip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı cezaya hükmolunur. Ayrı yaşayan evli çiftlerle ilgili zina suçlamasını düzenleyen 442. maddede 13 Temmuz 1999'da iptal edildi. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sırasında Avrupa Birliği Türkiye'yi zinayı suç sayarsa müzakerelerin zora gireceği konusunda uyardı. AK Parti 2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu tasarısına zinayı tekrar suç olarak eklemek istedi. Bu halkın büyük çoğunluğunun isteği ve ailenin korunması adına atılmış adımdı. Ne var ki bu süreçte sözde kadın örgütleri birçok engelleme eylemi yapmış, hatta meclise bile gelmişlerdi. Ancak medeni kanuna göre zina hala bir boşanma sebebi olarak sayılıyor. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, zinanın suç sayılmasına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde bu maddenin TCK'ya girmesine sert tepki gösterdi. Sonradan evli özel kalem müdiresi Nesrin Baytok'la zina görüntüleri ortaya çıkacak olan Baykal, ailenin sadakat temelinde korunması doğrudur ama zinanın suç haline getirilmesi, hele bunun ceza kanununa yansıtılması yanlıştır diyerek AK Parti'nin girişimini ortaçağ zihniyeti saymıştı. CHP bu süreçte Avrupa Birliği'nin tezlerini savunan ve zinanın özel hayat kapsamında kalması gerektiğini belirterek iktidarın zinayı suç sayma girişimini engelleyen bir tutum takındı. Hem CHP'nin sert muhalefeti hem de Avrupa Birliği'nden gelen güçlü baskılar sonucunda AK Parti hükümeti tasarıyı geri çekmek zorunda kalmıştı. Böylece 2004'te hazırlanan TCK tasarısında zinanın tekrar suç sayılması maddesi yer almadı. Şimdi zinayı suç olmaktan AK Parti çıkarttı diyerek, bilerek bilmeyerek suçu AK Parti'ye yıkmak isteyenler, gördünüz mü gerçekleri? Bize göre ne olursa olsun zina gibi nesillerin soy bağının bozulmasına yol açan yüz kızartıcı suç TCK'da tekrar hem de ağır suç olmalıdır.

Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Bakın bakalım zinayı suç olmaktan kim çıkarmış" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
7: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure, Zariyat Suresi 31-60. ayetler, Tur Suresi 1-49. ayetler, Necm Suresi 1-26. ayetler, sayfa 521-525.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam, kabul eder ve yerdi. Etseler neyi ikram? Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o serveri kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz adeti mucibince çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince sefirleri giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiyül Evvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem, Mekke'de bu dünyaya gelmişti Fahri Alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılmıştır Peygamber Zişan'ın. Görüldü o serverin bin adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allah-u Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Osman Hilli rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, tasavvufta yetişmek isteyen bir talebe, tasavvuf erbabı olanların ilminden bir şey işitir ve bu işittiği şeyle amel ederse, bu husus kalbinde ömrünün sonuna kadar istifade edeceği bir hikmet olur. İşitip de amel etmeyen kimse için ise işittiği şey ezberlenen bir hikaye gibi akılda kalır ve zamanla da unutulup gider buyuruyor Ebu Osman Hilvi rahmetullahi teala aleyh.
0: Telefonda dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler Mustafa Bey. Hocama da sizlere de Allah-u Teala hayırlı ömürler nasip etsin.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
3: Hocam ben kurbanlık parasını kiralardan biriktirdim. Eşimde de tapu var, evin tapusu. Acaba ben kurban ettim, eşim borçluk alır mı diye onu sorayım dedim hocam.
2: Ha, sen kendin mi keseceksin?
3: Ben kendim keseyim dedim. Kiraları biriktirdim. Paramız ortak. Öyle senin benim değil yani. Kiraları biriktirdim. Kurban paramı.
2: Ev kimin?
3: Evde eşimin üstüne. Tapu eşimin üstüne.
2: Senin de ortaklığın var mı?
3: Var. Yarı yarı ya.
2: Anladım. Tamam efendim.
3: Bir de hocam komşumuz kasap gittim. 40 milyonluk hisse, 50 milyonluk hisse, 35 milyonluk. Ben de dedim kardeş dedim biz ikinci günü keseceğiz. Biz hayvanımızı göreceğiz, kaç ortak olduğumuzu göreceğiz. Ona göre dedim, biz dedim kurban bu dedim Allah Teala bize ibadet olarak dedim. Sen de dedim babanın altına girme biz de. Tamam abla dedi, hayvanı göreceksin, pazarlığını yapacağım dedi. Kaç ortak olduğunu da bileceksin dedi. Biz de onu kabul ettik hocam. Bilmiyorum, olur inşallah. Öyle afiş atmış ama 50, 100 mesela 40.
2: Tamam efendim.
3: He. Hocam tamam, Allah Teala razı olsun. Çocuklarım namazını nasip, bizden de dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet nasip etsin onlara da.
0: Amin. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler. Öncelikle bir çocuklarıma dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
4: Allah razı olsun hocam. Öncelikle ben Arapların üstünlüğünü sormak istiyorum. Oğlum onlara çok kızıyor. Sure falan okumuyor. Ben onları ağzıma almam diyor. Araplara çok kızıyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Nedir yani? Bunu sormak istiyorum. Biz kabirde Arapça mı konuşacağız? Bunu da öğrenmek istiyorum.
2: Peki efendim.
4: Bir de gönül sultanlarına baktığım zaman gönlüm onlara akıyor. Bu nefsani mi? Bunu ben merak ediyorum. Nefsinin mi hoşunu gidiyor?
2: Yok değil.
4: Gönül sultanlarına izlerken.
2: Değil. Ruhun lezzet alıyor.
4: Bu ben nefsani olduğunu düşünmüştüm.
2: Hayır. Nefs onlardan lezzet almaz.
4: Tamam hocam. Tamam.
0: Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Birisi de şöyle sormuş. Tam İlmihal kitabında müzik tegani bahsinde Bahattin Buhari Hazretleri'nin yanına ney ve saz getirdiklerinde biz bunları dinlemeyiz, dinleyen tasavvufçuları da inkar etmeyiz buyurdu. Çalgı dinlemek haram icma idi. Burayı anlayamadım.
2: İyi. Ben de anlayamadım da. O kitabı hazırlayan hayattayken sual etti kendilerine.
0: Bize de anlatır mısınız hocam?
2: Hep bedava istiyoruz. Ya.
0: Çıkınca çay ısmarlayacağım.
2: Şimdi bir şey hatırladım da. Bunu anlatmadan da geçemeyeceğim. Hemen abilerin artık o BİP'te yapılan toplantı, yemek, düğün ve benzeri için o son inişiyle onun sana vefat ettilerdi. Ben de gittim, dediler abi senin masa burası, neyse oturdum. Orada bir arkadaş var falan. Aa dedi abi, iyi ki geldin falan dedi. Biz dedi konuşuyorduk dedi. Dedim ne konuşuyordunuz? Ya dedi mahşer günü mizanın başında biz nasıl hesap vereceğiz? Ya şimdi ben İslam'a alakalı okuyorum. Bunu şimdi o kitabı okuyan, yani Kıyamet Ahire kitabını okuyor ki bu soruyu sorduğuna göre o da İslam ahlakını okuyor. Anladım, İslam ahlakında buyuruyor ki kabirde sual için gelen münker ve nekir melekleri sesleri gökkürler gibi, gözleri de şimşek çıkar gibi. Anladım, ben hayal ediyorum. Anladım, aklım başından gider. Adım ne dese bilmiyorum. Nereden geldi bilmiyorum. Buraya kim getirdi? Dedim,
0: adamın ödü patlar.
2: Adamın ödü patlar. E dedim mahşerde mizanın başında o melekler dedim sadece Allah-u Teala'dan talimat alır. E dedim hiç şeyleri yok. Önüne sererler. Bunun için yaptım. Bir sebep delil varsa ne hale yoksa hiç dedim şey yapmazlar. ne olacak ya falan dedi. O sırada Emen abiyle şeye indiler, o VIP salonuna indiler. Hafta döndüm başımı baktım, asansörden inmişler geliyorlar. Dedim Allah-u Teala bu zatı niye yarattı dedim. Döndü baktı Emen abiye dedim. He dedim Emen abiye. Ne olacak dedi. Ya dedim Allah-u Teala yani din-i İslam'a hizmet için ve Müslümanlara aynı şekilde çoban için yaratmış bu zatı. Bizi dedim bu zat bir araya topladı. Allah-u Teala dinle hizmeti biz o anlattı. Biz de seve seve işte Türkiye'de senin peygamberler taransiklisi ve sevgiler ansiklisi, rehber ansiklisi arkadaşlar hani gayret ederek falan ve onlar da aynı şekilde bunları bastırarak hemen hemen her tarafa yaydılar işte. Bütün borçlara rağmen, imkanlara rağmen TGRT'yi kurdular, radyoyu kurdular, gazeteyi çıkardılar, takım çıkardılar falan. Dedim bu kadar bunlara hizmeti geçenlere dedim aynı şekilde yalnız mı bırakacak Allah-u Teala bu zata aynı şekilde izin vermeyecek mi falan ne olacak dedim. Dedim yarın mahşer günü gelecek mizanın başına Allah-u Teala izin verecek onlara gelecek. Diyecek ki bunlar Türkiye'de bizim işte salak bunlar adını madını falan unutmuştur. Allah-u Teala sevdiklerini hatırı hürmetine çünkü mahşerde o kadar çok şefaat olacak kafirler bile aynı şekilde diyecek acaba biz de bu şefaatten nasip alabilecek miyiz diye ümitlenecekler çünkü. Ben öyle dedim falan. Neyse o arkadaş doktordu ve hemşerisiydi Emre abinin de aynı şehirden. Böyle zaman zaman tansiyon ve benzeri şeyler için falan da Emre abi o rahatlığı vermiş. Öyle bir şekilde çağırmış. Ya dedi gittim dedi tansiyon için falan çağırmışlardı. Birden hatırıma geldi dedi. Yani dedi o dedi VIP dedi beraber konuştuğumuz şey dedi Emre abiye anlattım. Dedim Emre abi ne dedi? Demiş orayı da beleşe getirdiniz ya.
0: Köfte horlar.
2: Şimdi
0: ama hayır öyle bir şey yok dememiş.
2: Hayır. Orayı da beleşe getirdiniz. Evet. Orayı da beleşe getirdiniz. Şeyde hatta bir hadise anlatılır. Onu da hemen abi anlatmışlardı. Adam birisi vefat etmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri sevenlerinin talebelerinden birisi. Münker ve Nekir melekleri gelmiş. Rabbin kim? Abdülkadir Geylani demiş. Peygamberin kim? Abdülkadir Geylani. İşte kim metninizden? Abdülkadir Geylani. Demişler. Ne demek? Ya demiş. Bana Rabbimi tanıdan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri Rabbim kim diyorsa benim Rabbim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri benim peygamberim kim diyorsa benim peygamberim de o. Abdülkadir Geylani Hazretleri kimin ümmetindense ben de onun ümmetindenim demiş yani. Ben demiş Abdülkadir Geylani Hazretleri hocam da fani oldum demiş tamam mı? O ne diyorsa ben onun yolunda gidiyorum falan. Dolayısıyla bu büyükleri sevenler, bu büyükleri sevenler, muhabbet edenler. Hani biraz önce Ebu Osman Hiri Hazretleri'nin sözünden bir şey naklettik. Sözlerinden bir şey naklettik. Bu zat buyuruyor ki çok önemli o aslında. Diyor ki böyle tasavvuf ehli zatı duyup ondan sonra veyahut da kitabını okuyup o sözü alıp amel ederse ömür boyu o hayatında kalır. Ve o kalan şeyle de o büyükle bağlantıya geçer. Kabirde, mahşerde, mizanda o bağlantı onun o zatın şefaatine kavuşmasına sebep olur.
0: Bir şey için.
2: Evet bir şey.
0: Bir şey bile yani.
2: Bir şey bile. Bir şey bile. Ama orada Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyor ki birisi geldi. Aa, ben dinledim ya okudum ya falan. Ben sana anlatıvereyim falan. Şakır şakır anlatıyor. Ezberlemiştir diyor anlatıyor. Ama bir müddet sonra unutur. Hayatında hiçbir şey kalmaz. Onun için hani çok bilen değil. Emel abiler de buyuruyorlardı. Tatbik etmen tutsana. Bir şey yapmasa tabi ayet-i kerime naklederdi Emel abiler. Allah-u Teala rahmet eylesin. Estağfurullah. Nimete kulüne mâlâ tebhanû. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerime bu. Yapmadığınız şeyler niye söylüyorsunuz?
0: Yapmış gibi.
2: Tabii. Ayet-i kerime bu. Allah-u Teala bize itiyor. Yapmadığınız şeyler niye söylüyorsunuz? Aa, var ya ben falan. Hayatta tatbik ettim mi etmedim. Etmediyse niye konuşuyorsun arkadaşım? Değil mi? Etmediyse niye konuşuyorsun? Şimdi. Mesela benim de dikkatimi çekmişti o. Saadet Ebediye kitabında. İmam Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından alarak aynı şekilde uzun uzun. Kimya-i Saadet mi? İhya'dan ne almışlar? Teganni ve müzik bahsinde. Orada hani zahiren bakınca orada Vahdettin Bari Hazretleri'nin o sözü yani biz kimin çalık çalmasını bilmem nesine falan karışmayız falan filan. Halbuki
0: isteyen çalsın gibi.
2: Gibi anlaşılıyor. Halbuki yukarıdan itibaren okuyunca yani çalgın haram olduğu anlatılıp geliyor. Ondan sonra da Vahdettin Bari Hazretleri nüvvet yolunun en büyüklerinden. Yani bu yola isim vermiş Nakşibend diye. Hatta o Nakşibend denmesinin sebebi de işte şeyde hocası Hacı İmkeniye Hazretleri evladı Resulü, kendisi de evladı Resulü. Çömlekçilik yaparlar. Dergahın aynı şekilde o çömlekleri satmak suretiyle de dergahın ihtiyaçlarını temin ederlermiş. Ama çömlekler, o çamurlar yapıldıktan sonra fırın var, fırında pişirilirmiş. Sıra Bahattin Buhari Hazretleri gelmiş talebelik döneminde. Vaktinde kalkamamış gece. Kalkmış ama ana zaman geçmiş, fırının kapağını açmış, çömlekleri içeri koymuş ama böyle ben şimdi hocama ne diyeceğim, ne diyeceğim. Yani fırının ağzında böyle donmuş kalmış. Alıp verdiği nefes de fırının içine giriyor. Ondan sonra hocası çıkıp geliyor. Diyor ki evladım işte titriyor işte hocam. Hocam, hocam, hocam. Çekil gel ara diyor, çekiliyor, bakıyor falan. Çömlekler diyor pişmiş. Ama hocam ben yakmadım. Evladım buyuruyor, bu kalp ateşiyle pişmiş bu şeyler. Ve kalbindeki o aşk, o ihlas bu topraktan yapılmış çömleklere nakş olmuş. O nakş kelimesi oradan geliyormuş. Nakşibend diye. Oradan geliyor.
1: Nakşi
2: deniyor falan. Şimdi bu zat aynı şekilde İslamiyet'i anlatıyor. Onun haram olduğunu biliyor. Ha biz karışmayız diyor falan. Meğer oradaki murat şuymuş. Biz yani Allah Teala men ettiği şeyi yapmayız. Yapanların günahına da karışmayız demekmiş o. O demekmiş. Ama niye açıklıyor? Şimdi oraya açıklama getirmemiş mesela İmam-ı Gazali Hazretleri nasıl yazdıysa Hüseyin İlbe Efendi rahmetullahi aleyh olduğu gibi aynı şekilde nakletmişler. Ama oradaki murat buymuş. Peki efendim onu genişletse yok. İslam alimleri şeye karşı edebilir.
1: Zaten oradaki mevzu baştan itibaren neredeyse 6. 7. sayfada falan.
2: Tabii.
1: Onun öncesindeki o 6 sayfa tabii. Müziğin haram olduğunu ispatlıyor. Açıklıyor. Yani.
2: Açıklıyor. Tabi Şah-ı Nakşibend Kutsi Resul Hazretleri'nin ismi var ya böyle demiş. Dolayısıyla buradan bir ben cevaz çıkartabilir miyim diye anlamak o yanlış. Biz hayattaki kendilerine soruyoruz ki yok oradaki o murat, o zat-ı murat öyle değil. Öyle değil. Yani başkasının işlediği harama biz karışmayız. Öyle biz karışabilir miyiz? Yok büyükler öyle buyurmuşlar. Adam aynı şekilde içki içiyor falan. Vay sen nasıl içersin diye adamın kıtlarını sıkacak halimiz yok ki. Ya, haram mı haram. Ha biz karışmayız onun içki içmesine veyahut da zina etmesine. Ne bileyim başka aynı şekilde yalan söylüyor, gıybet ediyor.
1: Orada tasavvufçular diyor. Mesela tasavvufçular derken de orada bir sanki böyle sahtekarlar gibi bir şey anlaşılıyor. Öyle bir manası da var mı mesela?
2: Şimdi
1: ben kendi kafamdan söylüyorum.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Bir küçümseme var yani. Gerçek tasavvufçu, tasavvufçu ehli değil.
2: Değil. Şimdi ben Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ömründe hiç dönmemiş. Neyi de çalmamış. Ama Mesnevisinde dinle neyden diye bir beyit var. Neyi de bizim gibi avam kaval zannediyor. Halbuki mesela Ehl-i Sünnet alimleri onu açıklarken ney? İçi boş bir nesne. Birisi üfleyince ses çıkarır. Buyuruyor ki nefsinden kurtulmuş, kötülüklerden kurtulmuş, içi boş kaval gibidir. Allah-u Teala'dan geleni söyler. Oradaki ney? Bu aynı şekilde teşbihtir. Teşbihtir. Sen bunu bilmedin gördün mü böyle? Ney? Ben şeyde lisede öğretmenken bir tane bir edebiyat öğretmeni var. Cennette şarap var diye Allah tutuyormuş falan. Çocuklara girdim dedi ki hocam cennette şarap var. Oğlum şarap kelimesi dedim. Arapça bir kelime. Şurup kelimesi. Arapça bir kelime. Şerbet aynı kökten geliyor.
1: Şurup aynı kökten
2: geliyor. Şurup aynı kökten geliyor. Dolayısıyla dedim oradaki şarap senin zannettiğin rakı değil, alkol değil. Cennet şarabı diye geçiyor.
1: Kendisi rakıcı
2: İçeceği o. Yani o. İçeceği o. Dolayısıyla hani böyle iki şey, burada böyle yazıyor falan. Orada öyle yazıyor. Onun manası ayrı. Aynı şekilde oradaki ifade ettiği mana da ayrı. Dolayısıyla tabii bütün bunları anlatırken benim aklıma hep şu geliyor. Bir an önce söyleyeyim diye doğruya da getireceğim lafı da vakit de bitti. Ya şimdi bir Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin muradını anlayamadık tamam mı? Sen kalkıyorsun diyorsun ki ben diyor Kur'an'ı anlıyorum. Yapma ya. Ya bir insanınkini anlayamıyorum ya, tamam mı? Allah-u Teala'nın ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden onun muradını nasıl anlayacaksın? Yani.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, Ehl-i Sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık iman o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra Eshab-ı kiram oldular, gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman "Gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim" derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü

ahirette bizim bu halimiz ne olacak diye sorulduğunda, o büyük zat, gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır. Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki, ben dedi kurban parası biriktiriyorum dedi. Kiralardan, miralardan falan da. En bana ama dedi, beyimin üzerine tapulu dedi. Fakat dedi, esas şer'an dedi, orta as. Şer'an orta as. Anladığım kadarıyla ikisine de vacip değil. Hani dedi, topu beyimin üzerinde olduğu için ben kurban kesersem beyin borçlu mu kalır? Ve beynin de nisap miktarı bir şey olmadığını söyledi. Dolayısıyla beyine vacip değil. Kendisine de değil.
0: Kiraları biriktirdim dedi.
1: Ha, kiraları biriktirdim dedi. Ondan aldım zaten dedi. Şeyi de evet. Alacağım dedi şeyi falan. Dolayısıyla nafile olur. Ha, bunun ayrıca mesela mutfaktaki kullanmadığı şeyleri falan üst üste koyup da kurban nisabına kendini ulaştırırsa vacip sebabı alır.
0: Ev bunun üstünde olsaydı tamamen?
1: Ya o zaman da şer'an bakıyorsun gene. Emanetçisin. Yani senin mi? Değil. Mesela kocasınındır, almıştır. Ama belli
0: tapuyu
1: sebepten
0: bunun
1: dolayı
0: üstüne yapmıştır.
1: Tapuyu bunun üzerine yapmıştır. Ama dese ki tapusu kendi üzerinde olmasına rağmen bu evi sana hediye ettim, onun olur. Biter o iş. O zaman biter.
0: O zaman iş. Kadın kesmesi gerekir mi evi varsa?
1: Ama oturuyorsa mesela durumlar farklı o. Doğrudan doğru her evi olan kadın kurban kesecek anlamında değil.
0: Ya orada
1: mesela,
0: oturuyorsa.
1: Kocasının ev var. Ayrıca babasından buna da bir daire geldi. Otomatik olarak bu kurban buna vacip olur. Ama öyle değil. Mesela öyle bir şey yok da kocası vefat etti, ev kaldı. Yatta hayatta bunun üzerine yaptı. Çoluk çocuk zaten zor geçiniyorlar. O evde de oturuyorlar. Kurban kesmesi vacip olmaz o zaman onun. Yani durumlar şeylere göredir. Ha, yapay zeka şey yapsam bunun evi vardır. Kurban kesmek vacip değil veriyor yani. dedi kesebilir mi? Kesebilir. Bu durumda bu beyimi, bu dinleyicimiz bey borçlu kalır mı? Kalmaz. Bir şey daha anlattı. Biz dedi gittik dedi. Aferin maşallah, hoşuma gitti. Adamla pazarlık yapıp dedi. Bir, ikinci gün keseceğiz. Demiş öyle şey yaparsa falan, bir de hayvanı göreceğiz. Şeyde anlayış göstermiş.
0: Ortaklarımızı da göreceğiz demiş.
1: Ha, ortakları da göreceğiz. Tamam demiş, anlayış göstermişler. İyi yani. Yani bunların çoğalması hoşuma gidiyor benim. İkinci gün kes. Yani velev ki hilal tam vaktinde görülse bile de ikinci gün kesmenin hep ihtiyatla hareket etmiş
0: olur. Bir zarar olmaz.
1: Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Ya saat yoktu, aynı şekilde bilmiyorsun da falan. Havada bulutlu, güneşi göremiyorsun falan. Ya milimi milimine girme şart değil yani, hani evvel vaktinde. Öyle girdi, yarım saat sonra kıldığın zaman garanti olur. Ama tam saniye saniye girdim derken 5 dakika önce başlamışsındır, girmemiş olabilir. Bu da ihtiyatlı olur. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi, Araplar üstün müdür? Hani bazı şeyler böyle naklederler. İşte araba sövmeyin.

0: Bilmem ne yapayım ya. Araplarda müşrikler var, komünisti var, vehhabisi var, masonu var, ırz düşmanı var. Ondan sonra zanisi var.
1: Eşcinseli var.
0: Eşcinseli var. Sevilmez ki bu. Yani Araplar mübarek, Araplar kıymetli değil. Efendim işte Arabi mi olacak? Allah-u Teala lisan. Tamam, o bölgedeki o lisanı konuyor. O lisanı yaratan Cenab-ı Hak. Muhammed Aleyhisselam'ı o bölgede yarattı. Ve o lisan ile indirdi. Ve yeryüzündeki diller içerisinde, yeryüzündeki diller içerisinde kelimesi, hazinesi ve gramer itibariyle en üstünü Arabidir. Ve enteresandır. Allah-u Teala her gönderdiği peygamberi, mesela İsa Aleyhisselam zamanında tıp tavan yapmış. İsa Aleyhisselam'a anadan doğma amaların gözünü açma mucizesi verdi. Ölüleri diriltme mucizesi verdi. Musa Aleyhisselam zamanında kehane, sihir, büyü değil de sihir o kadar ileri gitmiş ki adam senin gözünün önünde ipliği yılan yapıyor, sana saldırtıyor. O derece ileri gitmişti. Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam'a elindeki sopayı bırak yere diyor, bırakıyor, ejderha oluyor, kobra oluyor, tamam mı? Peygamber Efendimiz'e de Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce dünyanın iki süper gücü vardı. Birisi İran, öbürüsü Bizans. İran putperest, ateşe tapıyor, öbürüsü ehli kitap, Hristiyan. Bu iki devlet de o zaman Arap Yarımadası'na dönüp bakmamış. Nehir yok, bahçe yok.
1: Ağaç yok.
0: Ağaç yok, tarla yok, taban yok. Dönüp bakmamışlar. Bunlar kendi hallerinde. Bir gökyüzünü görüyorlar, bir de kumu görüyorlar. Ve ondan sonra bunlar işte aruz bezli, hani kendin de biliyorsun edebiyat mezunusun, aruz bezli, o develerin yürüyüşünden aynı şekilde aruz bezli, şiirde, hitabette, ondan sonra nesirde tavan yapmışlar. Yani o Arap lisanını, Arapça lisanı en zirveye taşımışlar. Hikmeti ilahi. Çünkü bir ahir zaman peygamberi gelecek, Allah-u Teala o dille gönderecek şeyi, Kur'an-ı Kerim'i. Ve Kur'an-ı Kerim gelince onların zirve dedikleri lisanın üstünde bir belagat, bir fesahat, bir icazat ile aynı şekilde Kur'an-ı Kerim
1: aciz kalıyorlar.
0: Şaşırdılar, kaldılar. Ki Mekke müşrik devletinin devlet başkanı Ebu Cehil dedi ki bu lisan sözü değil dedi ya. Lisan söyleyemez. Ha, bir tanesi diyor ki peki o zaman diyor kavgamız niye öyleyse? Ya diyor Haşimilerle biz rekabet halindeydik, şimdi diyor onlar hatip çıkarırsa biz de çıkardık, şair çıkarırsa biz de çıkarıyorduk, şimdi onlar peygamber çıkardı diyor. Aslında demek istiyor ki ya benim gibi bir varken niye işte Abdullah'ın yetimine gitti bu diyor, tamam.
1: Fakir fukara birine gitti.
0: Niye oraya gitti diyor, tamam. Derdi onun o. Çünkü şiire karşı acayip bir muhabbetler var. Hitabede de öyle. Çok var öyle. Mesela panayırlarda falan böyle irticalen konuşuyorlar. İrticalen konuşuyor. Şiirler de öyle aynı şekilde.
1: İrticalen şiir söyleyenler
0: irticalen
1: var.
0: İrticalen şiir söyleyenler var. Öyle kabiliyeti. Çünkü zihinlerini dağıtacak bir şey yok. Gökyüzüne bakıyor, gece yıldızları görüyor. Gündüz bakıyor, çölü görüyor. Başka bir şey de yok. Zihni dağıtacak hiçbir şey söz konusu değil. Yani bir hecin develerini görüyor, bir de atları görüyorlar. Başka bir şey gördükleri de söz konusu değildi. Dolayısıyla Arap dili ve edebiyatı zirveye yapmış. Ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Ha, araba sövmeyin falan diye bir şeyler nakledip biz muhtevel kitaplarda rastlamadık onlara. Biz muhtevel kitaplarda öyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in soyu Aleyhisselatü Vesselam Şiit Aleyhisselam'dan itibaren Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biz seni yani temiz babalardan temiz annelere, temiz annelerden temiz babalara ruhu öyle intikal ede ede geldi. Ede ede geldi. İbrahim Aleyhisselam en son işte dedesi Abdülmuttalib'e geçti Peygamber Efendimiz'in doğru. Abdülmuttalib'in de mesela birçok oğlu var. Birçok oğlu var, 11 tane. Onlar içerisinde Abdullah'a geçti o. Ve onun için de Hazreti Abdullah'la bir emirin kızı görüyor Hazreti Abdullah'ı. O zaman Arap Yarımadası'nda şeydi, yani kadın tarafından teklif ediliyordu. Hala o teklif geçerli onlarda.
1: Evlilik.
0: Evlilik. Mesela Hazreti Hatice validemize kendi teklif etti. Peygamber Efendimiz'e teklif etti. Dedi ki yani seninle evlenmek istiyorum diye kız. Hazreti Abdullah'ı görünce o sırada işte Hazreti Amine'nin babası Hazreti Abdullah'ın işte öldürmek için gelmişler. Yahudiler fark etmişler onu. Fakat avda Hazreti Amine'nin babası onu görüyor. Bakıyor ki gökten bazı insan suretine kimseler iniyor. Hazreti Abdullah'ı öldürmek isteyenleri saf dışı ediyorlar, yok ediyorlar. Diyor ki bu mübarek birisi. Hemen koşuyor hanımına diyor. Teklif gönderiyor. Kızım Amine'yi aynı şekilde oğluna vermek istiyor. Abdülmuttalib'e haber gönderiyor. Kabul ediliyor. Öyle uzun uzun işte askıda kalacak. Senin nişan düğünü olacak. Yok öyle hemen şey yapıyor da evleniyor. Üç gün sonra o kıza babasına arz ediyor böyle böyle. Yani iki üç evlenme o zaman serbestti. Diyor ki tamam olabilir. Gidiyor o kıza diyor ki evlenebilirim. Kız şöyle bakıyor. Diyor sen evlenmişsin. Ben diyor senin alnındaki nura taliptim. Sen evlenmişsin onu intikal etmiş. Hazreti Amine validemize geçti. Hazreti Amine validemize geçti. Dolayısıyla hani konuyu nereden çıkardık?
1: Arap.
0: Araplarda. Dolayısıyla ne seviye? Adem Aleyhisselam'ın temiz evlatlarından geliyor.
1: Şimdiki Arabız diyenlerle karıştırmamak lazım.
0: Yok başka bir şey daha nakledeceğim. Şimdi Abdülmuttalib Kureyş'ten değil mi?
1: Evet.
0: Abdülmuttalib'in 11 tane evladı var. Ebu Talib Kur'an, Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de lanet ediliyor. Arap değil mi o? Değil mi?
1: Peygamber Efendimiz'in de amcası.
0: Peygamber Efendimiz'in de özbe öz amcası. Dolayısıyla yani Araplık, Türklük, Kürtlük yok. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın evladıyız. Allah-u Teala o dilde göndermiş yani. Onu zenginleştirip o dilde göndermiş. Yoksa burada Araplarla bir alakası yok. Şimdiki Araplar hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Hindistan'da yetişen bir alim işte Mevdudi, Mason'da o da Pakistan'da çıkartan sapının tekiydi. İşte kitabında bu Vehhabileri, Arapları kötülüyor. O da müdafaa ediyor. Efendim işte Araplar şöyleydi, böyleydi falan diyor. Hocamıza gelmiş o kitap o zaman Hüseyin İlmi Efendi. Buyurmuşlar ki Mevdudi sapıktır, tamam bozuktur ama burada doğru söylüyor efendim demişler. Araplar aynı şekilde. Şimdiki Araplar beş para etmez. Kimisi Vehhabi olmuş, kimisi bilmem ne olmuş. O Bahreyn dedikleri, Küveyt dedikleri, Dubai dedikleri yerlerde libataya yaygın. Acayip bir şekilde. Şimdi bela geldi başlarına. Durup dururken o öyle gitmez. Herkes kaçıyor şimdi orada. Dolayısıyla yani öyle bir durumu söz konusu değil. Hani dedi benim çocuğum sevmiyor falan. Biz Peygamber Efendimiz seviyoruz aleyhissalatü vesselam. Eshab-ı Kiram aleyhissalatü vesselam. Eshab-ı Kiram içerisinde mesela şeyler de var. Şimdi Etopya diyorlar, Habeşistan. Köleler de var. Selman Paris Hazretleri İranlı. İran kökenli. Dolayısıyla belli bir şekilde Araplarla alakası yok. Efendim Gönül Sultanların dedi ben dedi şey yapıyorum izlerken böyle duygulanıyorum falan bu nefisten mi? Hayır. Onlara karşı aynı şekilde muhabbet hası olduğu zaman nefisten olmaz. Nefis onları istemez efendim. Hayırlı mübarek olsun.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: 바드 사바.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan bazı şeyleri aşırı derecede sevebiliyor. Bazı şeylerden de çok korkabiliyor. Mesela işte bir dert gelecek başıma, bir sıkıntı gelecek diye çok korkuyor. Şimdi bu tür durumlara karşı, yani aşırı derecede sevmek veya aşırı korkuya karşı çok hassas davranmak doğru olur mu böyle durumlarda?
2: Mustafa Bey, tabii ki insanız. Netice itibariyle hepimizin meyilleri var. Her birimizin herhangi bir şeye karşı muhabbeti sevgisi. Bazen de o sevgi üzerinde titreriz. Mesela bazen siz de şahitsiniz. TGRT FM'deki İslam ve Toplum programına gelen mektup olsun, mail olsun, telefon olsun. Orada da mesela evladına karşı hassasiyet, aşırı muhabbeti var. Mesela küçük çocuğu var, işte rüyamda gördüm. Acaba çocuğun başına şu mu gelecek, bu mu gelecek falan. Artık çocuğu nereye koyacağını, götürürken ne yapacağını şaşırıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Böyle durumlar oluyor mu? Evet, oluyor. Ve hatta aynı şekilde bu hani evlada karşı değil de maddi bir şeye karşı da o muhabbet söz konusu olabilir.
3: Arabası vardır mesela.
2: Evet. Titiz davranır, hassas davranır. Evet, çizmişler. Şöyle olacak, böyle olacak falan derken bir şey olduğu zaman da strese sokar, depresyona girer ve kendisini de perişan eder mi? Evet, kendisini de perişan eder. Derdi bela. Hastalık, sıkıntı. Aman işte bana gelmesin, ben dayanamam, ben korkarım, ben şey yaparım falan. Yani aman gelmesin bana falan. Ondan sonra bakıyorsun, geliyor mu geliyor. Erişen talimleri anlatılarken buyuruyorlar ki önce dünyayı bir tanımak gerekir. Yani bu arz küresini, buraya geliş sebebini, niçin gönderildiğini önce bir insanın tanıması ve bilmesi gerekir. Buraya niçin gönderildik? Bakın İslam alimleri buyuruyor ki gönderildik. Gelmedik. Allah bana soran olmadı. Bu dünyaya gelir misin diyen olmadı. Size sordular mı bilmiyorum.
3: Yok.
2: Yani bizi izleyen ve dinleyenlere sordular, sonrasını bilmiyorum. Bana öyle bir soran olmadı. Ve bu dünyadan ayrılırken de bana sormayacaklar. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun falan diye. Yani kendi isteğimle gelmedim. Ve kendi isteğimle de gidici değilim. Öyleyse bir kuvvet beni buraya gönderdi. Hani erkek ve dişi olmam da tercih bana ait değil. Memleketim de bana ait değil. Annemi babamı seçme hakkım bile yok.
3: Milliyetin ne?
2: Evet. Irkımda. Aynı şekilde cibilliyetim, karakterim. Bunların hiçbirisi bana ait değil. Bana bazı özellikler vermiş. Belli bir ülkede, belli bir zaman diliminde, belli bir milletten ve o milletin bir ferdinden dünyaya gelmeyi Allah-u Teala ezelde takdir etmiş ve geliyorum. Gönderiliyorum. Ve ondan sonra Allah-u Teala bana akıl vermiş, irade vermiş. Allah-u Teala rehberler de göndermiş, peygamberler göndermiş. Öncelikle aleyhissalatü vesselam. Ve onların varisi olan İslam alimleri. Hayatta veyahut da kitapları var. Onlar vasıtasıyla Allah-u Teala buyuruyor ki sizi ben gönderdim bu dünyayı. Arz küresini, yaşadığınız bu arz küresini geçici vatan olarak yarattım sizin için. Burada belli bir süre kalacaksınız. Buradaki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de ben kendim için yarattım. Bana ibadet edesiniz diye yarattım. Allah-u Teala'yı tanımak için yaratıldı. Buradaki karşılaşacağınız şeyler sizi imtihan içindir. Nimetler gelecek. Dertler, belalar gelecek. Burada imtihan edileceksiniz. Hatta bir hadis-i şerif var da şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allah-u Teala insanları derdü bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar, bazısı da bozuk olarak çıkar. Yani ben sizi imtihan için gönderdim buraya. Burada belli bir ömür verdim. Nefes sayısıncadır bu. Rızkınızı ezelde takdir ettim ve taksim ettim. Belli sebeplerle ezelde takdir edilen bu rızık size gelecek, ulaşacak. Bunu yemeden de aynı şekilde ahirete gitmeyeceksiniz. Rızık bitince zaten öbür tarafa git diyorlar. Otomatik olarak kimse de durduramaz. Şu veya bu şekilde. Tabii dünyayı bu şekilde anlayıp bu şekilde kabul edince buraya ben gönderildim. Burada ben imtihan oluyorum. Bana burada akıl, irade verilmiş. İrade seçme hakkıdır. İyi ve kötü olan şeyler burada karışık. Dünyada hakla batılı karıştırmış Cenab-ı Hak. Bana da aynı şekilde bilgiler verilmiş, akıl verilmiş, irade verilmiş. Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği şeyler peygamberler vasıtasıyla da açık net bir şekilde önümüze konmuş. bana deniyor ki buradan birisini tercih et. Bu tercih seni ya ebedi sonsuz nimet yeri olan cennete götürecek veya ebedi felaket yeri olan cehenneme götürecek. Tercih sana aittir. Biz serbest bırakmıştır. Dolayısıyla burada ben hastalanacağım, burada üzüleceğim, burada sevineceğim, burada güleceğim, burada ağlayacağım. Ağlamam da, sevinmem de, üzülmem de, aynı şekilde sıkıntı çekmem de, hepsi birer imtihandır. Neşelendiğim zaman, güldüğüm zaman hududu geçmemek. Sıkıntı, dert, bela olduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir hudut var. Onu geçmemek. Yani buradaki hudut nedir? Hastayım, ağlıyorum. Ağlıyorum ama isyan etmiyorum. Ya doktora gidiyorum, ilacımı alıyorum. Ağrım geçmese bile ya Rabbi sabır ver. Ya Rabbi bu kullandığım ilaçlarda şifa ihsan eyle. Ama niye bana geldi? Ben bula bula benim buldu da böyle dert bela olurum da falan filan denmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak gönderiyor ve Cenab-ı Hak aynı şekilde kulunu imtihan ediyor. Nimetler de aynı şekilde. Mustafa Bey siz de şahitsiniz. Toplumda yaşıyorsunuz. Hepimiz bizi izleyen ve dinleyenler de yaşıyor. İki kişi, ikisi de kabiliyet kapasitesi itibariyle aynı. Sermayeleri aynı. İkisi de aynı şekilde ticarete başlıyor. Birisi abad oluyor, birisi iflas ediyor. Şimdi Cenab-ı Hak birisini iflas ederek sabredecek mi, etmeyecek mi? Birisini de abad ediyor. Buna da nimet veriyor. Bu da şükredecek mi, etmeyecek mi? Onca kitaplarda buluyor ki dinin yarısı sabır, yarısı da şükürdür. Dinin yarısı sabır, yarısı da şükürdür. Bunun için de nimetler geldiği zaman şükredilecek ve derdi bela geldiği zaman da sabredilecek. Onun için aman bana bir nimet verildiği zaman bunu ben kaçırmayayım, aman gitmesin. Hassas davranmana gerek yok. Bu nimet gidici. Yolcu. Eğer öyle olmamış olsaydı şu anda ikimiz mesela karşı karşıyayız. Ben yaşlandım. Ben de gençtim. Ben babaanneme takılırdım böyle. Hani nene falan o anlatırdı ben gençken çocukken falan. Hani nene falan dedi oğlum ben böyle doğmadım derdi ya. Ben de çocuktum, genç kızdım falan hatta.
3: Ben köy, de güzeldim.
2: Ha, köyün en güzel kızıydım falan. Öyle olmasa deden alır mıydı falan diye latife ederdi kadıncağız. Öyle. Ben sahip olamadım. Ben gencim, güzelim. Bunu ben muhafaza edeyim. Edemezsin. Edemezsin. Gidicidir çünkü o. Fanidir. Yani din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki bu dünyayı Allah-u Teala her şeyini ama her şeyini geçici olarak yaratmış. Çocukluk geçici, gençlik geçici, yaşlılık geçici ve bir gün ölüm gelecek, kabre gideceksin. Bunların hepsi geçici. Kabir hayatta geçici. Mahşer hayatta geçici. Sonsuz olarak Cenab-ı Hak iki yer yaratmış. İki yer yaratmış. Cennet, cehennem. İkisi de sonsuzdur ve Cenab-ı Hak yeni bedenler yaratacak. Cennete giden beden de eskimeyecek, yıpranmayacak, ölmeyecek. Cehenneme giden de aynı şekilde eskimeyecek, yıpranmayacak, ölmeyecek. Hep o öyle kalacak. O vücut devam sürede kendisini yenileyip duracak sonsuz olarak. Evet sonsuz olarak. Allah-u Teala böyle dilemiştir, böyle murad etmiştir ve bunu da bildirmiştir. Açık net. Hani ben kendim eğitimciden geldiğim için mesela öğrenci en çok hangi öğretmeni sever? Soruları verip cevabını da veren öğretmeni sever. Değil mi?
3: Yazılıda bunlar çıkacak.
2: Bunlar çıkacak. Cevapları da bunlar. Öğrenci bayram eder. Cenab-ı Hak aynı şekilde o kadar merhametli ki sorular bunlar. Gideceğiniz yer bu. Ömrünüz bu.
3: Cevaplar bunlar.
2: Cevaplar da bunlar. Mahşer günü ben bunu size soracağım. Bitti. O kadar merhametli ki açık açık bildiriyor bunları. Dolayısıyla bunu kabul eden bir kimse eline geçen bir nimet olduğu zaman şunu idrak etmesi gerekiyor. İslam alimleri onu anlatıyorlar. Bu geçici. Nimet geçici. Dolayısıyla buna aşırı derecede hassasiyet göstermek yanlış. Bir derdi belaya yakalandı. Babaannem rahmetli derdi. Oğlum hava kararıp kalmaz. Muhakkak aynı şekilde hava açar derdi. Kara gün kararıp kalmaz. Mutlaka hava açar ve güneş gözükür. Tünelin ucunda mutlaka bir ışık gözükür. Tünel hep tünel değildir. Mutlaka evet öyle bir delhize girmişindir, bir tünele girmişindir. Ama bir yerden bir ışık mutlaka aynı şekilde olacaktır. Onun için derdi bela sıkıntı anında da eyvah ben öldüm bittim ne yapacağım falan hassasiyet gösterip de sinirleri tahrip etmeye, depresyona girmeye, sinir hassas olmaya gerek yok. Sabretmeli. Böyle durumlarda sabretmeli. Onun için derdi bela anında çaresine bakmalı ve sabretmeli. Ve nimet zamanında aynı şekilde Allah-u Teala'dan hani hududu geçerek azgınlaşıp şükrü terk etmemeli. İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz. Ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Yani bugün çıktık birisi hakaret etti. Ben bunu bekliyordum. Kolay iş değil ama. Çünkü Allah-u Teala dilemeseydi o kimse bize hakaret edebilir miydi?
3: Edemezdi.
2: Edemezdi. Birisi bize iyilik etti. Allah-u Teala dilemeseydi o bize iyilik edebilir miydi? Edemezdi. İkisine gönderen? İkisine gönderen Cenab-ı Hak'tır. Kulluk böyle olur. Kulusek böyle olmalıyız. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allah-u Teala hadis kutsi'de buyuruyor ki kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın, yeryüzünde kulum olarak bulunmasın buyuruyor. O da ağır o ifade. Yine devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. İnsanların üzmelerine dayanmak lazımdır. Akrabanın incitmelerine sabretmekten başka yapılacak bir şey yoktur. Allah-u Teala sevgili peygamberine emir ederek Ahkaf suresinde mealen peygamberlerden ulul azm olanlara sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme mealindeki ayet-i kerimeyi göndermiştir buyuruyor. Hal böyle olunca netice olarak her şey fani, her şey geçicidir. Hassasiyet göstermeye gerek yok. Dertler, elemler, bütün sıkıntılar da geçicidir. Her gecenin bir sabahı, her sıkıntının da bir ferahı vardır. Ferahlığı vardır. Sabretmek ferahlamanın anahtarıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sabredenleri sevdiğini de açık net bir şekilde bildirmektedir efendim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız herkese lazım olabilecek bir konuda bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyye'den.
5: Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümana Allah rızası için ödünç veren kimseye her gün için sadaka sevabı verilir. Fakirden alacağını çabuk istemeyene her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, sadaka verilen her dirhem için 10 sevap, ödünç verilen her dirhem için ise 18 sevap vardır. Çünkü borç ihtiyacı olana verilir. Sadaka belki ihtiyacı olmayanın eline düşebilir.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 31.'si olan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin talebesidir. İsmi Sıbgatullah olup Gavsül-i Azam, Gavs-ı Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. 1870 Hicri 1287'de vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Bid'atten uzak olup Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi'nin hizmetine girdi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin Molla Murat Hurusi ile gönderdiği "Kendi yuvana dön" haberiyle Taha-i Hakkari'nin şerefli hizmetine koşup hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Dinin emirlerine son derece uyar, yasaklarından sakınırdı. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri talebelerine nasihatlerinde buyurdu ki: "Bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bu son zamanlarda sünnet bid'atler arasında gece karanlığında ışık saçan inci gibidir. Zaman dinin garip olduğu zamandır. Bunun için bu zamanda talebeye az bir gayretle orta zamanlardaki çetin mücahedelerle elde edilenden daha çok sevap verilir. Evliyanın menkıbelerini dinlemek muhabbeti arttırır. Eshab-ı kiramın menkıbeleri imanı kuvvetlendirir, günahları mahveder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin için en korktuğum şey küçük şirktir. Eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, küçük şirk nedir? Resulullah Efendimiz, riyadır buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa, onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır. Ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir. Resulullah Efendimiz buyurdu, gıybet nedir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram, Allah-u Teala ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Resulullah buyurdu ki, Müslüman kardeşinizin arkasından, onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda, onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz. Eshab-ı kiram, eğer söylediğimiz şeyler, o kardeşimizde varsa yine böyle midir, dediler. Resulullah Efendimiz, eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur, buyurdu. Bir defasında sevgili Peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi, ne kısa boyu var? Resulullah Efendimiz buyurdular ki, gıybet ettin ey Ayşe. Hazreti Ayşe, ben onda olanı söyledim deyince, Resulullah buyurdu ki, kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin. Resulullah Efendimiz buyurdular, Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Böğürlerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyor ve kendilerine, kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduklarınızı yiyin, deniyordu. Ben bu hali görünce, ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Bunlar ümmetinin gıybet edenleridir, cevabını verdi. Kabir azabından kurtulmak isteyen, şu 4 şeye sarılmalı ve 4 şeyden de kaçınmalıdır. Sarılması gereken 4 şey, 1. Namazları doğru kılmalı. 2. Zekatı vermeli. 3. Kur'an-ı Kerim okumalı. 4. Allah-u Teâlâ'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icap eden 4 şey, 1. Yalan. 2. Hıyanet. 3. Kovuculuk, söz taşımak. 4. Üzerine idrar sıçratmaktır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, idrardan sakınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır. Buyurdu ki, kim bir şeyden korkarsa, ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa, ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali, Allahü Teala'dan korkmaktaki kemali ile, nefislerin itminana kavuşması da takvanın, haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında, yakin, kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında, şükür, gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? Kanaat nedir diye sorulunca, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti. Kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuştur. Buyurdu ki, murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teala için yap. Saygı ve huşuunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teala için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran. Yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şeyle uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine, dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle, ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. insanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise, ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman takva, haramlardan sakınmak kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. Maksat, İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Mübarek halleri. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, geceleri hep ibadetle geçirirdi. Uykusunu öğleye yakın, kısa bir müddet kaylule yaparak telafi ederdi. Hep kıbleye dönerek otururdu. Buna son hastalığında dahi çok dikkat etti. Dostlarıyla sohbetinden sonra murakabe halinde olur, Allahü Teala'nın mahlukatı hakkında tefekkür ederdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Allahü Teala'nın bütün mahlukatı üzerine çok merhametliydi. Sıla-i Rahim yapardı. Dostları vefat ettiğinde onların çocuklarını arar, gözetir ve taziyede bulunurdu. Sohbetlerinde kendisine karşı çıkanlara çok şefkatli ve nazik davranırdı. Kendisine kötülük yapanlara iyilik yapardı. Allahü Teala'nın emirlerine ve sevgili peygamberimizin sünnetine tam olarak uyardı. Hatta bir gün çoraplarını giyerken unutarak önce sol ayağından başlayan bir talebesini şiddetle azarlamıştı. İslamiyet'in emirlerini okumadın veya duymadın mı da böyle yaparsın? Bir şey giyerken önce sağ taraftan başlanılacağını ve çıkarırken de sol taraftan başlanılacağını bilmez misin? Buyurdu. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi, övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu insanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Belalara sabır yiğit kişilerin Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise kerem sahiplerinin, evliyanın ahlakıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmak kamçı gibidir. Edepsizliği ahlak edinenleri bu kamçı ile terbiye ederler. Azaların kötü bir şey işlemeleri kalbin gafletindendir. İhlas amelin kabulüne vesile olan güzel düşüncedir, niyettir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Hakimlerden hikmet sahibi kimseler, bazısı topraktan yaratılan insanda kibir nasıl bulunur demişlerdir. Mahmud el-Verrak Hazretleri, kibir insanın dindarlığını bozar, aklını noksanlaştırır, insanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir, demiştir. Denilmiştir ki, her hastalığın bir ilacı vardır, tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hakimler, hikmet sahibi kimseler dediler ki, yumuşaklıkla, şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görülmüyor mu ki su yumuşak olmasına rağmen çok sert taşları aşındırmaktadır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kim tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir.
8: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Bugünkü konumuz, doğru iman nedir? Sevgili dinleyicilerimiz, iman, Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların tamamına beğenerek inanmak ve inandığını dille söylemek demektir. İman, Amentü'de 6 esas olarak bildirilmiştir. Amentü şöyledir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yani Allah'a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve son peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazıları şunlardır. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Allah'ın azabından korkup rahmetinden ümit kesmemek gerekir. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz. Fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah'ın bildirdiğini peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. Altı, kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek. Mesela haç takmamak. Şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı? Şarap içmek haram mı diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve Ehl-i Sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amintü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren ve 7'ye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzre olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek. Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek. Bu itikattan bazıları şunlardır. 1. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Allah arşa oturdu demek küfürdür. 2. Allahü Teala hiçbir şeye benzemez. Mesela eli var, ayağı var, yürür, iner, çıkar gibi insanlara benzetmek küfür olur. 3. Muhammed aleyhisselam son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmez. Nebi gelmez ama Resul gelir gibi şeyler söylemek küfürdür. 4. Ehli kıbleye, namaz kılan Müslümana, işlediği günahlardan dolayı kafir dememek. İbadetler imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen ve günah işleyen mümine kafir denmez. Allahü Teala küçük günaha azap edebilir, büyük günahları affedebilir. 5. Cennetteki Müslümanların Allahü Teala'yı göreceğine inanmak. Mutezile buna inanmaz. 6. İman ya vardır ya yoktur. Artıp eksilmez. Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir. 7. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. 8. Mest üzerine meshetmek caizdir. Caiz değil diyen ehl-i sünnet olamaz. 9. Miracın ruh ve bedenle birlikte olduğuna inanmak. 10. Mucize ve keramet haktır. 11. Sahabenin hepsini sevip hiçbirini kötülememek. Çünkü hepsi cennetliktir. 12. Ebu Bekri Sıddık, Eshab-ı Kiram'ın en üstünüdür. 13. Ruh ölmez. Kafir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir. 14. Kabir ziyareti caizdir. Kabirdeki peygamber, şehit ve evliya zatlardan yardım istemek caizdir. 15. Kabir suali ve kabir azabı haktır. Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır. 16. Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak. 17. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ve verilen sadakanın sevabını ölülere bağışlamanın caiz olduğuna, bu sevapların ve duaların ölülere ulaşarak azaplarının azalmasına veya kalkmasına sebep olacağına inanmak. 18. Öldürülen, intihar eden eceliyle ölmüştür. 19. Peygamberler küçük büyük hiçbir günah işlemez. 20. Cennet ve cehennem ebedi, yani sonsuzdur. Cennet ve cehennem şu anda vardır. Günahkar müminler cehennemde sonsuz kalmaz, kafirler sonsuz kalır. 21. Bugün için 4 hak mezhepten birinde olmak. Birinde bulunmayan ehli sünnetten ayrılır. 22. Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbetül Arz, Hazreti Mehdi'nin geleceğine, Hazreti İsa'nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve diğer bildirilenlere inanmak. 23. Sultana, halifeye isyan caiz değildir.

Abdullah Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır.

Şiirlerle menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Kalp kırmak haramdır. Allah adamlarından büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Bir günde sohbetinde buyurdu ki: "Ey insan, kul hakkı çok çetindir. Zor kalkılır altından."

0: sevdiklerinin omuzlarında yan yana dizilen tabutlarda dualarla uğurlandı. 7 aracın karıştığı, 34 kişinin yaralandığı o kazada en ağır bedeli 4 kişilik Özler ailesi ödedi.
1: Öyle baksana. Ay, bismillah.
0: Aile dualar eşliğinde yeni mahalle mezarlığında yine yan yana toprağa verildi.
2: Kız çocuğu niyetine uyun, hazır olabilir.
3: Değerli Necer, bu programda sürekli kanmayın. Babanız da olsa, kardeşiniz de olsa size bir şey vaat etseler, baştan bedava 1 milyon, 2 milyon da verseler, dünyaları da verseler, sakın kanmayın. Sonunda bu işler dolandırıcılığa çıkar diye 6 yıldır söylüyoruz ama maalesef hala bunlara kananlar oluyor. Bakın, kuyumcu 100 kilo altını kaçırdı. Denizli'de müşterilerinin emanet ettiği 100 kilo altınla yurt dışına kaçan kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı değerli izleyiciler. Peki olay ne? Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan bir kuyumcunun müşterilerine ait yüklü miktardaki emanet altınla ortadan kaybolması bölgede büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre ilçede tanınan ve halkın güvenini kazanan SÇ geçtiğimiz cuma günden itibaren iş yerini açmadı. Birikimlerini emanet adı altında sarrafa teslim eden vatandaşlar dükkanın kapalı olduğunu ve SÇ'ye ulaşamadıklarını fark edince durumu emniyete bildirdi. Mağduriyetlerini dile getiren çok sayıda kişi adliye ve emniyet önünde yoğunluk oluşurken polis ekipleri iş yerinde inceleme başlattı. Yapılan aramalarda dükkan içerisinde bırakılan yaklaşık 25 kilo altın polis tarafından muhafaza altına alındı, ancak asıl vurgunun boyutunun çok büyük olduğuna sürüldü. SÇ'nin piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan yaklaşık 100 kilo, yani 100 bin gram altın demek bu. Yurt dışına kaçtı, tespit edildi. Firari kuyumcu hakkında vakit kaybedilmeden kırmızı bülten çıkarıldı. 30 yıllık güvenin yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı, çevrildi. Mağdurlar hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor. Olayla ilgili emniyetin çalışması da sürüyor. Derdecel değil 30 yıllık, isterse babanızın oğlu olsun. Yani kimseye emanet bir şey vermeyin. Belge yoksa, yani herhangi bir kağıt, evrak yoksa da bir şey hak iddia etmeniz de mümkün değil. Adam parayı yedi, kırmızı bültenle gelse bile, paraları yediyse paranızı geri almanız da artık çok mümkün görünmüyor. Aydın'da bir gazeteci kaleme aldığı satırlar yüzünden kent meydanında darp edildi. Kıyafetleri paramparça edildi. O dehşet anlarını ise saldırıya uğrayan gazeteci Neşe titreyen elleriyle kaydetti.
4: Süleyman!
0: Fikirlerini kaleme almıştı. Bedelini eşinin gözü önünde darp edilerek ödedi. Aydın'ın en kalabalık noktası Atatürk Kent Meydanı. Gazeteci Süleyman Topbaş eşiyle yürüyüşe çıkmıştı. İddiaya göre yazdığı siyasi köşe yazısı bir grup genci rahatsız etti. Öfkeli grup fikirlerini değil yumruklarını konuşturmayı seçti. Gözü dönmüş saldırganlar Topbaş'ı eşinin yanında darp etmeye başladı.
4: Süleyman! Süleyman!
0: O anları gazetecinin eşi elleri titreyerek kaydetti. Darp anlarının bir kısmını kaydedemeyen eşe de saldırgan imalı şekilde seslendi. Şimdi polis o saldırganları arıyor. Olayla ilgili Süleyman. Soruşturma sürüyor.
4: Süleyman!
5: Ya şimdi bilmiyorum, tecrübeli adamsın sen. Boş ver ya. Buradan alayım.
6: Bunlar rezilliyor.
5: Olsun olsun.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu, senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans,
12: yarını güvenle planlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM
2: Haber.
6: Barış süreci koordinatörlüğü önerisinde bulundu. MHP lideri CHP'ye yönelik mutlak butlan tartışmalarını da değerlendirdi.
7: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
8: Daha önce İmralı'nın statüsü açıklığa kavuşsun çağrısında bulunmuştu. Statü çıkışını bir adım daha ileriye taşıdı. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi.
7: Mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: Bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koy. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık değildir.
8: Bahçeli atılacak yasal adımlara ilişkin de mesaj verdi.
7: Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir.
8: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhalefetin sergilediği tutumu da eleştirdi.
7: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister, dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Türkiye'ye muhalefet edilmez, edilemez. İktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye'yi yok edilemez.
8: Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin içinde bulunduğu mutlak butlan tartışmaları da soruldu.
7: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
6: Akşamdan getirelim değerli izleyiciler. Babasına kızdı, şampiyonu kovdu diye enteresan bir haber. Aydın'da, daha doğrusu kötü bir haber CHP açısından. Aydın'da 13 yaşındaki milli karateci Poyraz Karasu, babası belediye yönetimini eleştirdiği için CHP'li Kuyucak Belediyesi'nin spor kulübünden atıldı değerli izleyiciler, söyleyelim. Oğlu ile birlikte belediyeyi önüne siyah çilenk bırakan Karasu, haksızlığa tepki gösterdiklerini söyledi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca cephesinin iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı değerli izleyiciler. Bu arada 23 madalyalı karatecinin babası İhsan Karasu, haberi alınca hocasını aradım. Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın talimatı olduğunu söyledi. Babası demiş ki belediye başkanı haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediyespor'dan men etti. Çocuğumun Türkiye'de ve Balkanlar'da dereceleri var. 23 madalyası bulunan bir sporcudan bahsediyoruz. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz. Sosyal medyada birkaç yerde başkanın hizmet anlayışını eleştirdim. Buna kızmış olacak ki oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak, senin için hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın diyor. Oğlunun kulübün WhatsApp grubundan çıkarılmasıyla durumu fark ettiklerini belirten Ali İhsan Karasu. Ardından antrenörü aradım, bana Poyraz artık antrenmanlara katılmayacak cevabını verdi. Nedenini sorduğumda ise bunun belediye başkanının talimatı olduğunu söyledi. Bu arada bakanlık sahip çıktı değerli izleyiciler. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli karateci Karasu'ya sahip çıktı. Bakan Bak, Poyraz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze görevlendirdiğimiz antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz dedi. Dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulacak. İnternette milleti kandırıp mağdur etmeyi meslek edinenler amacına ulaşmadan engellenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesini görüştü.
0: Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.
8: Dijital dolandırıcılara geçit verilmeyecek. Dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulacak. Vatandaş mağdur olmadan suç engellenecek.
9: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi. Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesini değerlendirdi.
9: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
8: İki bakan, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, mevzuat ve teknik altyapının güçlendirilmesi için atılacak adımları gözden geçirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılara karşı tüm imkanlar seferber edilecek mesajı verdi.
10: Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı hukuki, idari ve teknik tüm imkanlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise iki bakanlık arasındaki güçlü işbirliğine işaret etti.
11: Adaletin tesisiyle kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır.
6: Ayrıca Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Önemli bir haber var. Dün de burada haberlerde verdik ama detaylar biraz daha netleşti, hemen gösterelim. Kumarın merkezine büyük operasyon. İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine altyapı kuranlar yakalandı. Aylık 3 milyar dolar işlem yapılan sistemde 13.8 milyon kullanıcı kaydı olduğu da belirlendi diyor değerli izleyiciler. Önemli bir haber olduğunu da bir kez daha söyleyelim. Kumar cephesine çok büyük bir operasyon bu. Bir sonraki blokta bununla ilgili bütün detayları size vereceğiz. Bakın, 13 milyon 800 bin kişi Türkiye'de kumar oynuyor değerli izleyiciler. Dün yapılan operasyonda aylık dolar hacmi 3 milyar dolar ve bu paranın ciddi bir kısmı da buradan yurt dışına gidiyor. Bu da cari açık demek. Yani ayda 3 milyar işlem hacmi, 400-500 milyon dolar çıksa yılda 6-7 milyar dolar para bu şekilde yurt dışına gidiyor. Ama neredeyse her 4 kişiden birinin de kumar oynadığı da ortaya çıktı. Bu da vahim bir durum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin eşleri ve anneleriyle Anneler Günü programına katıldı. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye mesajı verdi. Hedefimiz evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir dedi.
12: Bugün aynı sofrada buluşmamız, aramızdaki gönül bağını tazelemek ve sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek için çok değerlidir. Bu vesileyle sizlerin ve sizlerin nezdinde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.
8: Anneler Günü vefanın ve minnetin de günü oldu. Şehit annelerinin, gazilerin ve ailelerinin elleri hiç bırakılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kahramanlarımızın anne ve eşleriyle Anneler Günü programına katıldı. Şehit yakınları ve gazilerin aileleriyle yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye mesajı verdi.
12: Terörsüz Türkiye hedefi, aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır. Bu hedefi ay yıldızlı bayrağımızın altında 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla, aynı güven duygusuyla ve ortak bir gelecek inancıyla yoluna devam etmesidir.
8: Bakan Göktaş, hedef evlatların güven içinde büyüdüğü bir Türkiye dedi.
12: Türkiye olarak bütün gayretimiz, evlatlarımızın güven içinde büyüdüğü, annelerin gönlünün ferah olduğu bir ülke iklimini güçlendirmektir.
8: Mahinur Özdemir Göktaş, gazilere, ailelerine ve şehit yakınlarına samimiyet, özen ve yüksek sorumluluk duygusuyla yaklaşmaya devam edeceklerini vurguladı.
12: Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, istihdamda ve sosyal hayatta sizlerin yanında olmayı devletimizin asli sorumluluğu olarak görüyoruz.
6: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastane randevusu bekleyenlerin %88 azaldığını duyurdu. Bu rekor düşüşte aile hekimleri kilit rol oynadı.
13: Randevu konusunda büyük bir çalışma içine girdik.
8: Muayene için randevu çilesi tarihe karışıyor. Randevu sırası bekleyen hasta sayısı %88,3 azaldı. Rekor iyileşmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medyadan açıkladı.
14: Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda %88,3 oranında rekor bir düşüş sağladık.
8: Aile hekimleri devreye girdi. Bekleyen hasta sayısı da bekleme süresi de adeta kar gibi eridi.
13: 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içinde randevu verebiliriz.
8: Bakan Memişoğlu önceliğimiz vatandaşın sağlığı dedi. İyileşme sürecek mesajı verdi.
13: Koruyucu sağlık aile hekimliğinin güçlenmesiyle de bu oranlar daha da azalacaktır.
6: Ve Türkiye Gazetesi'nden geçelim. İstanbul Lüks Jet Merkezi, İstanbul Havalimanı'nda jet terminali açıldı. Ulaştırma Bakanı bu adımın İstanbul'u özel jet trafiğinde merkez yapacağını söyledi değerli izleyiciler. Bunu da hemen hatırlayalım. Dünyanın jeti İstanbul'a inecek diyor. İstanbul Havalimanı'nda JetEx İGA işbirliğiyle açılan genel havacılık terminali Türkiye'yi küresel özel jet trafiğinde küresel merkez yapma hedefini güçlendirirken ülkenin havacılıkla güvenli liman konumunu da pekiştirdi değerli seyirciler. JetEx'in Dubai, Paris, Singapur ve Marrakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA'nın operasyonel gücünü ve Türk misafirperlerini bir araya getiren bu eserin İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline kaydedeceğini söyledi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayet soruşturmasına tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve genç futbolcunun katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ise hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Türkücü Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Ünlü türkücü İzzet Yıldız Han tahliye edildi. Erzurum yaylası. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ise 22 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. İstanbul Ümraniye'de rapçi Cambay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için araya giren 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada katil zanlısına yer temin ettiği iddia edilen türkücü İzzet Yıldız Han da tutuklanmıştı. Cinayet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Türkücü İzzet Yıldız Han tahliye edildi. Mahkeme, Yıldız Han'ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

0: Genç futbolcunun cinayetine ilişkin davanın görüleceği tarihte belli oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
1: Daltonlar Suç Örgütü'nün Antalya'da görülen davasında 30'u tutuklu 35 sanık yargılanıyordu. Sanıklardan 26'sı 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2: Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen.
3: Can Dalton lakaplı firarı Beratcan Gökdemir'in örgüt yöneticiliğini yaptığı Daltonlar Suç Örgütü davasının karar duruşması görüldü. 22 sanığa hapis cezası verildi.
4: Çekin başrolünü de biz yaparız.
3: Davada 35 sanık yargılanıyordu. İddianamede örgütün korku ve baskı düzeni kurduğu belirtilerek sanıkların silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürme, teşebbüs, tehdit, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyordu. Sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti 22 sanığı çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ayla 32 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına, 6'sının tahliyesine, 1'inin tutuklanmasına, 8'inin de beraatine karar verildi. 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü ise 5 yıl 8 ay ve 30 yıl 5 ay arasında hapis cezaları aldı.
1: Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail ve Amerika'nın İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. İsrailli kaynak söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak saldırıların başlamasının Amerika Başkanı Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu söyledi.
3: İsrail ve ABD'nin Washington'la Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İranlı yetkililerin hedef olabileceğine işaret ederek, amaç müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek dedi. İsrailli kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak, saldırıların başlamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu kaydetti.
1: Türkiye'nin yükselişi Yunan basınında acı gerçek olarak manşetlerde yer aldı. Europost haber kuruluşu, Türkiye'nin askeri kapasitesi, diplomatik manevra gücü ve çok yönlü dış politikasıyla küresel dengelerde belirleyici bir aktöre dönüşünü vurguladı.
3: Yunan medyasından Europost tarafından yayınlanan haberde küresel jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye'nin giderek merkezi bir güç haline geldiği vurgulandı. Haberde bu durum Yunanistan açısından acımasız bir gerçek olarak nitelendirilirken Avrupa'nın stratejik işbirlikleri için giderek daha fazla Ankara'ya yöneldiği ifade edildi. Analizde bu dönüşümün arkasında ABD'nin değişen dış politika yaklaşımının bulunduğu belirtildi. Haberde Ankara'nın coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve aktif diplomasisi sayesinde çok sayıda kriz alanında etkili olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükselişine dikkat çekildi.
1: Türkiye Gazetesi'nden geçelim değerli izleyiciler. Hindistan'dan İzlanda'ya kadar 20 dakika Türkiye'yi küresel lige taşıyan 4 motorlu Yıldırım An İsrail'e 5 Atina'ya 1 dakikada ulaşabiliyor. 6000 kilometrelik hedefi 20 dakikada vurabiliyor. Füze 970 kiloluk gazap bombasını taşıyabiliyor diyor ve Yıldırım An sahaya çıktı. Savunma sanayinin yerli ve milli ürünleri sahada görücüye çıktı. 6000 kilometre menzilli Yıldırım An göz doldurdu. Sağ Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. Geleceğin Milli Teknolojileri vitrine çıktı. Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar ötesi balistik füzesi Yıldırım Han yüzünü gösterdi. Ses hızının 9 katına ulaşan ve üzerine Yıldırım Beyaz'ın tuğrasız işlenen füze küresel ölçekte stratejik caydırıcılık sağlayacak. Bu fuarda kamikaze insan deniz aracı Cellat ilk defa sergilendi diyor. Sivrisinek, mızrak, K2 de hepsi değerli izleyiciler dün görücüye çıktı. Bununla ilgili detayları sizlere daha fazla aktaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber'in konuğuydu. Bakan Şimşek Eşel Mobil Sistemi hakkında konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu.
5: Eşel Mobil'de biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütçe imkanlarımız el verdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını %75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım.
3: Eşel Mobil sistemini anlattı. Sistemin uygulanmaması durumunda akaryakıt fiyatlarının ulaşacağı rakamları açıkladı.
5: Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını önlemek için uygulanan Eşel Mobil sistemine dikkat çeken Bakan Şimşek, devletin büyük bir fedakarlık yaparak maliyeti üstlendiğini vurguladı.
5: Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira, yani 73 lira diyelim. Yani yuvarlıyorum. Yani 90 lira olacak olan 1 litre mazot bugünkü küresel fiyatlarda aslında 73 liranın altında bir fiyatla şu anda milletimize arz ediliyor. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize yani esnafımıza yansıtmadık. Bu tabii önemli bir fedakarlık içeriyor.
3: Mehmet Şimşek uygulamanın enflasyondaki artışı koruduğunu da açıkladı.
5: Tabii ki enflasyonda geçici bir yükselişle karşı karşıyayız ama Eşel Mobil sistemini devreye almasaydık enflasyondaki artış çok daha dramatik olacaktı. Yani şu andaki yansıma 1/3 oranında bile değil. Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışma var. Dolayısıyla enflasyondaki artışı da sınırlamış olduk. Yani biz Eşel Mobil'i devreye almasaydık, küresel petrol fiyatlarındaki ham petrol fiyatlarındaki artışı biz olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtsaydık, enflasyon çok daha yükseklere çıkmış olurdu.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler var. Müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Tatil 9 gün. Tatil planları da belli.
6: Burası yine Şampiyonlar Ligi.
7: İbrahimler.
8: Resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
9: Milyonların beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Bayram haftasına denk gelen pazartesi ve salı günlerinin tatile eklendiğini duyurdu. Böylece bayram tatili 9 gün oldu.
10: Tatil iyi geliyor ya. Bodrum, Antalya.
9: Neresi olursa.
10: Bayram tatilinde evdeyiz.
11: Köyüm diyenlerdenim.
9: Peki 9 günlük bayram tatilini nasıl değerlendireceksiniz?
12: Memlekette olacağız, Çorumluyuz.
10: Ben çalışıyorum bayramlarda da. Bodrum'a gitmeyi düşünüyorum.
9: Kurban Bayramı tatilinde İstanbullular 3'e ayrılmış durumda. Deniz, kum, güneş diyenlerdensiniz.
10: Evet.
13: Üniversite sınavında çalıştığım için benim pek bayram olmayacak ama.
14: Kastamonu, Taşköprü, orada olacağız.
15: Memleketime giderim. Ailemle birlikte olacağım, çalışacağım.
9: İyi tarafından bakalım. 9 gün boyunca İstanbul bizim olacak çalışanlarım. Onlar boş olacak.
10: rahat çalışıp gezebiliyorsan güzel.
9: Kimi deniz, kum, güneşten vazgeçmiyor, ille de tatil diyor. Kimi ise köyümün yeşili bana yeter diyerek köye gitmeyi tercih ediyor. Kimi de tıpkı bizler gibi İstanbul'da çalışacak. Kurban Bayramı'nda dini vecibeler de yerine getirilecek. İlk önce bayram namazı kılınacak, ardından kurbanlar kesilecek.
12: Kurban kesilecek, bayramlaşacağız, el öpeceğiz. Kurban Bayramı atmosferinde büyüklerimizle beraber kurbanımızı keseceğiz.
6: Burası yine Şampiyonlar Ligi.
1: Erzeyciler, bir son dakika verelim. İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılmayacağı, İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı söylendi. Beykoz Sarıyer, Aşiyan Anadolu Hisarı Küçüksu, Küçüksu İstinye, Rumeli Kava Eminönü, Çubuklu İstinye, Anadolu Kava Rumeli Kava Sarıyer, Kadıköy Sarıyer ve Anadolu Kava Üsküdar hatlarında seferler elverişsiz hava koşulları yani sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak. Değerli izleyiciler, bunu, bu hatları kullanacak olanların dikkat etmesi gerekiyor diyelim ve buradan şimdi Yaprak'la beraber ekonomiye bakalım. Yaprak, günaydın.
7: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
1: Teşekkür ediyoruz. Piyasalara bakalım, sonra konularımıza geçelim.
7: Evet, hemen döviz piyasalarıyla başlayalım. Dolar ekranlara gelecek. Piyasaların özellikle altın cephesinde ve tabii ki Brent petrol cephesinde hareketli olduğu bir günü de geride bıraktık. Dolar 45 lira 22 kuruşta, euro 53 liranın biraz üzerinde. Gram altın 6761 lirada %2'lik yükselişi var ki ons'ta da yükselişler vardı. Dün BIST 100 de yine yükselişle kapattı. Neredeyse %1'e yakın bir yükselişi vardı. 14.495 puanla yeni güne başlayacak. Devam ediyoruz çeyrek altınla. 10.892 lirayı paylaşalım. Yarım 21.784 lira. Tam 43.435 lira. Kripto paralarda dün 80.000 doların üzerini görmüştük. 81.236 dolar seviyelerinde bugünkü seyrine de devam ediyor. Litecoin 56 dolar. Ethereum 2.365 dolar. Ripple'da 1 dolar 41 sent.
1: Evet, piyasalar böyleydi. Biz hemen Mehmet Karahan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Merkez Bankası'nın küresel gerilim ve enerji şokları enflasyon için kritik risk dedi. Başka neler söyledi Mehmet Karahan, Fatih Karahan?
7: Evet, Sayın Karahan'ın açıklamaları oldukça önemli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yani her iki ismin de açıklamalarının hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savaşın etkilerini görüyoruz diyor Sayın Fatih Karahan da. Amerika-İsrail savaşı enerji fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti. Amerika'dan gelen her bir haber petrol fiyatlarına direkt etki ediyor. İşte 110 doların üzerinde olan petrol fiyatları dün Trump'ın biraz daha ılımlı yaptığı açıklamalar sonrasında 106 dolara kadar geriledi. Diğer taraftan tabii ki şunu söylüyor. Bu kriz dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüme rakamlarını etkileyecek, birazcık yavaşlama göreceğiz diyor Sayın Karahan. Diğer taraftan fiyat artışlarını kontrol altına almak için yoğun bir çabanın sürdürüldüğünü de söylüyor ki zaten Merkez Bankası'nın ana hedefinin yani savaş öncesinde de böyleydi. Enflasyonu düşürmek olduğunu biz biliyoruz. Attığı adımları da buna göre yapıyor ve hatta toplantı bazlı hareket ediyor diye de hep sizlerle konuşuyorduk. Bu arada şunu hemen söyleyelim. Enflasyonda gıda artışlarının yılın ilk 4 ayına baktığımızda gıda ve enerjideki artışların gözle görülür şekilde olduğunu söylüyor. Diğer taraftan tabii biz enflasyon rakamlarını verirken konut kira artış oranlarını da paylaşıyoruz. Burada hala yüksek seviyelerin olduğunu söylüyoruz ama Sayın Karahan diyor ki orada da esasında bir miktar yavaşlamayı gördük. Önümüzdeki dönemde bu yavaşlamanın daha hızlı olacağını düşünüyorum dedi. Ve enerji fiyatlarına vurgu yaptı. Aynı vurgu Mehmet Şimşek'te de vardı. Eşel Mobil sistemini devreye aldık ve bununla birlikte o enerjideki ciddi sıçramaların da önüne geçtik. Böyle bir mücadeleden de yine bahsetti. Diğer taraftan yani küresel gerilimin ne kadar süreceğini tabii ki bilmiyoruz diyor. Piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, sahadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak biz de para politikamızı oluşturuyoruz. Gerekirse daha sıkı adımlar da atabiliriz ama tabii ki tamamıyla bu yani piyasadaki son göstergeler ışığında olacak dedi. Sayın Karahan yapmış olduğu açıklamada.
1: Peki, şimdi vergi borçlarına büyük kolaylık var. Borç yapılandırmada evet. Yeni dönem diyor. Sadece vergi mi bu? Yani SGK borcu, çevre temizlik borcu,
7: hemen onlara da bakalım.
1: Vergi borcu hepsini kapsıyor mu?
7: Ben o zaman hangi borçları kapsadığıyla başlayayım. Tamam. Hazır siz bunu sormuşken tekrar atlamamak için, bir, gelir vergisi borçlarını kapsıyor, kurumlar vergisini kapsıyor, motorlu taşıtlar vergisini kapsıyor, SGK primleri, siz az önce söylediniz, SGK primlerini de kapsıyor, vergi cezaları, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredisi borçları ve belediyelere ait borçlar bu yapılandırma kapsamında yer alıyor. Bunun altını çizelim. Oldukça geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Daha önce ne kadardı taksitlendirme? 36 aydı. Şimdi 72 aya kadar vadelendirme yapılacak. Yeni bir dönem çok büyük bir kolaylık sağlayacak vatandaşlara. Diğer taraftan da biz biliyorsunuz bu vergileri konuşurken diyoruz ki tahsilat oranı düşük kalıyor. Tahsilat oranını da yükselteceğini tahmin ediyorum.
1: Peki. Vergi borçları da böyleydi. Bakalım tabii, bu arada yabancı yatırımcının önünü açmak için yeni bir teklif de geldi. Bu evet. Da önemli olduğunu söyleyelim. Şimdi her turistin harcadığı 5 liranın 1 lirası gastronomiden geliyor.
7: Doğru.
1: Türkiye gastronomide hakikaten Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu burada hakikaten ciddi bir gelir kapısı oldu. İyi oldu.
7: Vallahi öyle oldu. Ekonomi müdürümüz Celal Toprak'ın yazısıydı. Özellikle biz de turizm mevsimine yaklaşırken, şimdi bayramla birlikte tabii ki çok fazla hem ya iç turizm canlanacak, hem de artık yavaş yavaş havaların ısınmasıyla yabancı turist akışının da olacağını düşünüyoruz. Burada tabii ki Güvenilir Gıda Platformu'nun sözcülerinden yapılan açıklama var. Önemli isimler şunu söylüyorlar. Turistin harcadığı her 5 liradan biri mutlaka gastronominin oluyor. Çok önemli bir oran bu. Bir de bizim mutfağımız tabii dünyada tanınan bir mutfak, tercih edilen bir mutfak da olduğunu söyleyelim. Hatta bazı ülkeler tarafından taklit edilen bir mutfak olduğunu da hemen söyleyebiliriz. Çok güzel ürünlerimiz var ama mesela yurt dışında kendi isimleriyle de göremiyoruz pazarlanırken. Mesela pizza örneği paylaşılıyor. Turkish pizza. Neden lahmacun denmesin mesela? İsmiyle birlikte, hatta patent de alarak bu tür ürünlerin yani daha dünyaya tanınır hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz az önce söylediniz. Yani sadece İstanbul'la sınırlı bir mutfaktan bahsetmiyoruz. İşte Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, yani hepsinin ayrı ayrı lezzetleri var. Bunlar ne kadar ön plana çıkarılır ve markalaşırsa turizm için de çok daha fazla bir girdi sağlayacağını ben de düşünüyorum. Sayın Celal Toprak da bunu köşesine taşımış.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Yaprak, sağ olasın.
7: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, bu saat diliminde tamamladık. Araya gidelim. Dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 10 dakika ara.
16: Şimdi reklamlar.
17: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
18: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
20: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
21: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
20: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
21: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
20: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
22: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
8: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
9: Buyurun.
10: Ben miyim?
9: Evet.
10: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
10: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: İnancıyla Kılçık Hocam.
15: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.
6: Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var, hepsini size aktaracağız değerli izleyiciler. Ve bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, hemen Ankara'ya gidelim. TGRT Haber muhabir arkadaşımız Sait Kahraman, Ankara Adliyesi'nde bugün CHP kurultayı ceza davası var değerli izleyiciler. 38. olağan kurultayında şaibe iddiaları vardı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nda olduğu 12 kişi yargılanıyor. Aziz Sanaktaş suç örgütüyle ilgili iddianameyi de istemişti savcılık değerli izleyiciler. Evet, detayları senden alalım. Bugün karar çıkar mı Sait? Ne olur? Yoksa Aziz İhsan Aktaş davası veya diğer dosyaları isteyecek mi? Senden bilgileri alalım.
7: Evet, menfaat vaadiyle CHP'li delegelerin oylarının devşirildiği iddia edildi. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı mahkemelik oldu. Buna ilişkin açılan ceza davasının 5. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor. Özellikle şu noktaya parantez açmak istiyorum Cem Küçük. CHP'nin 38. olağan kongresine yönelik açılan iptal davası bildiğiniz üzere yerel mahkemeden dönmüş ve istinafa taşınmıştı konu. Buradan çıkacak, yani ceza davasından çıkacak bir karar sonucunda, alınacak bir ceza sonucunda konu istinaftaki davayı da etkileyecek ve mutlak mutlak kararı çıkmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda istinafta olan iptal davasından çıkacak bir mutlak mutlak kararı da ceza davasını tetikleyebilir. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneğini istedi ve o iddianame dosyaya girdi. Bugün aslında çok kritik bir duruşma olması bekleniyor. Bugün karar çıkıp çıkmayacağı mahkemenin seyrine göre değişecektir. İddianamede delegelere para ve görev teklif edilerek oy yönlendirilmesi yapıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürülüyor. Peki son duruşmada neler olmuştu, onu da aktaralım. Davaya ilişkin son duruşma 1 Nisan günü görüldü. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Özgen Naman'ın ifadesini sonraki celse alınmasına hükmederek duruşmayı 6 Mayıs'a ertelemişti. Geçen duruşmada önemli kişiler, kilit isimler konuştu. Duruşmaya Bitlis CHP eski il başkanı Veysi Uyanık tanık olarak katılmıştı. Uyanık ifadesinde şu ifadelere yer verdi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ı aradım. Meclise davet etti. Gittim meclisteki odasına, ya bizim delegelere ne vereceksiniz Özgür vekilim? Ne verelim falan dedi. 100 bin lira dedim. Ayıp ya, 100 bin lira olur mu dedim. Çocuk mu kandırıyorsun dedi ve kendisinden para aldığını iddia etti. Bugün saat 9 itibariyle mahkemenin başlaması bekleniyor. Buradan şimdilik aktaracağımız bilgiler bu kadardı. Bugün savcının mütalasını açıklaması da bekleniyor. Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadardı.
6: Saat kaçta başlayacak Sait dava?
7: Dava saat 9 itibariyle başlaması bekleniyor.
6: Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Evet, 9 itibariyle başlaması bekleniyor. Ne karar çıkacak hep beraber göreceğiz. 120'den fazla ülkenin boy göstereceği SAA 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye'nin de savunma sanayindeki gücünü sergileyeceği Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk 4 gün profesyoneller standları gezecek. Fuarın son günü olan cumartesi ise 7'den 70'e tüm savunma sanayi merakları 100 bin metrekare aşan dev fuarı ziyaret edebilecek.

0: Burası sadece Türkiye'nin değil,
1: Avrupa'nın da en büyük savunma sanayi fuarı.
0: Burası Saha 2026. Arkamda görmüş olduğunuz bu araçların hepsi Türk hava sahasını düşman unsurlarından koruyor. Hepsi yerli, tamamı Aselsan mühendisleri tarafından geliştirildi.
1: ...120'den fazla ülke, binlerce savunma sanayi şirketi.
0: Yeni geliştirilen ürünler insansız sistemlerde çığır açan teknolojiler. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Eurofighter, Avrupa'nın gözdesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ise son dönemde göz bebeği haline geldi. Çift motorla gökyüzünde görev yapabiliyorlar ve her türlü hava koşulunda aktif bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin eli ayağı olacak. Uzun süre süpersonik hızda seyredebilme kapasitesine sahip 20 adet sipariş edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarına girmeyi bekliyor Eurofighter.
1: Ve savunma sanayinde ilk defa sahneye çıkanlar. İşte mızrak, işte sivrisinek.
2: K2 kamikaze insansız hava aracı, mızrak ve sivrisinek kamikaze insansız hava araçlarını görüyorsunuz. Yapay zeka ile donatılmış, hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen insansız hava araçları.
1: Küresel ölçekte Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü dünyaya gösterecek olan Saha Expo 2026'da ayrıca
0: Türkiye'nin müttefikleri de boy gösterecek.
3: Türkiye'de yeni geliştirilmiş bir ürün, dakikada 1200 mermi atabilen bir silahtır M3.
0: Arkamda görmüş olduğunuz uçak Eurofighter, Avrupa'nın gözdesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ise son dönemde göz bebeği haline geldi. 20 adet sipariş edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin hangarına girmeyi bekliyor Eurofighter. Eurofighter savaş uçağında kullanılan mühimmatlar hangileri olacak? İşte o mühimmatlarda ilk kez Saha 2026'da yer alıyor. Türk hava sahasını düşman unsurlarından koruyacak olan Çelik Kubbe Saha 2026'da tamamında Aselsan mühendislerinin imzası var.
4: Türkiye'nin kamikaze su altı aracı ailesi Kılıç 10 ve Kılıç 200 karşımıza ve Tufan kamikaze insansız deniz aracımız.
5: Derdeceğiz. Dün Saha 2026 savunma fuarı başladı. Savunma havacılık uzay fuarı ve Türk savunma sanayindeki müthiş yenilikleri de gördük. Tabii bu bugüne kadar yapılanlar var. İHA'lar, SİHA'lar, denizden atılan İHA'lar, araçlar, bir sürü şey yapıldı. Ama dün de bir sürü şey tanıtıldı değerli izleyiciler. İlk milli kıtalarası balistik füze Yıldırım An tanıtıldı. K2 kamikaze tanıtıldı. Tufan tanıtıldı, Kılıç 10 tanıtıldı, Kılıç 200 tanıtıldı. Bunların hepsini de ben bugün köşe yazısında yazdım değerli izleyiciler. Şimdi bunları size bir tanıtalım. Tek tek başlayalım değerli izleyiciler. Bunlar nedir? Hemen size bunları bir gösterelim değerli izleyiciler. Bakın ilk gördüğünüz Kılıç 10. Şöyle görüyorsunuz, Kılıç 10 dün tanıtıldı fuarda. Nedir? Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan Kılıç 10, düşük görünürlük profiline sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen su altı sistemi olarak öne çıkıyor değerli izleyiciler. Bakın tek kullanımlık bir insansız deniz aracı olduğunu da söyleyelim. Asimetrik deniz zarbi ve su altı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol ve düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri de sahada fark oluşturuluyor. Ve Kılıç'tan bir tane daha var değerli izleyiciler. Kılıç 200, Kılıç ürün ailesinden. Bu da görüyorsunuz, bakın şurada Aselsan ürettiği Milli savunma sanayi araçlarımızdan biri Kılıç 200 de orta sınıf kategorisinde Kılıç 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip Kılıç 200, İDA ile bırakma, entegre harp başlığı ile yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve kamera ile artırılmış görev menzili ile ön plana çıkıyor değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi ikisi de deniz hedeflerinde, Kılıç 10 ve Kılıç 200. Bakın Türkiye deniz kuvvetlerinde de ve deniz alanında da oldukça güçlü bir hale geliyor. Hem Kılıç 10 hem de Kılıç 200 ile. Devam edelim. Bu gördüğünüzde değerli izleyiciler mızrak değerli izleyiciler. Mızrak da dün tanıtıldı. Baykar'ın bu. Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar kardeşlerin şirketleri tarafından üretildi. K2 Kamikaze İHA ile akıllı donanım mühimmatlar mızrak ve sivrisineği ilk kez görücüye çıkardı değerli izleyiciler. Şimdi mızrak ne? 1000 kilometre yaşayan menzil ve 40 kilo faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan mızrak, yapay zeka destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı değerli izleyiciler. Bakın 1000 kilometre yaşıyor menzili, düşünün yani konuşlandırdığınız zaman Hakkari'ye, Edirne'ye, oradan 1000 kilometre öteye gidebiliyor. 40 kilo ve üzerinde yük de taşıyabiliyor. Bu gördüğünüz mızrak, bizim mızrakla tarihi araçlarım kullandığımız aletlerden biriydi. Onun adını almış. Devam edelim. Bir diğeri değerli izleyiciler sivrisinek. Bu da yine Baykar'ın ürettiği sivrisinek. Taktik seviyesindeki operasyonun için esnek ve akıllı bir çözüm. Dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Bakın hem keşfedip buluyor hem de ölüyor. Gördüğünüz gibi sivrisinek modeliyle üretilen kamikazelerden biti. Bunlar K2 kamikaze İHA modeli. Yani İHA insansız hava araçları olduğunu söyleyelim. Hem mızrağın hem de sivrisineğin. Devam edelim. Ve bir diğeri değerli izleyiciler Tufan. Gördüğünüz gibi Tufan da önemli değerli izleyiciler. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tek olarak ya da sürü düzeyinde konuşlandırılan Tufan, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevler icra edebiliyor. Hararetli, hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor. Tufan ayrıca gelişmiş durum farkındalığı, otonom özelliğin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan'da kuvvet çarpanı olacak diyor. Görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de bulunuyor değerli izleyiciler ve yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabiliyor Tufan değerli izleyiciler, bunu da söyleyelim. Kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor. Su üstü hedefleri ve platformlarını da vurabiliyor ama aynı zamanda kıyı şeridinde bulunan hedefleri de imha edebiliyor. Devam edelim. Ve Yıldırım An değerli izleyiciler, dün en çok konuşulan buydu. Milli Savunma Bakanlığı'nda bunu sosyal medya hesaplarından tanıttı. İnternet hesabından da Yıldırım An'ı Türk savunma sanayinin bana göre en önemli hizmetlerinden biri bu. En önemli gelişmelerden biri. Çünkü kıtalar arası balistik bir füze bu değerli izleyiciler. Balistik füze sistemi Mach 9 ve Mach 25 aralığını değişen hipersonik hızlara sahip olan bir sistem.

0: İzleyiciler, önemli bir hızı olduğunu da bir kez daha söyleyelim. 6000 kilometre menzili var değerli izleyiciler. Düşünün, buradan Avrupa ortalama 2-3-4000 kilometre mesafede olduğunu düşünün. Bunu bir de Asya, Afrika ve diğer kıtalara da hesapladığınız zaman ne kadar önemli olduğu da görülüyor değerli izleyiciler. Bunlar seri üretimlere geçtiği zaman da hakikaten Türkiye hem deniz hem hava hem de kara gücünde oldukça önemli bir yere geliyor. Bu kadar değil mi Esun? Ve Devlet Bahçeli'ye bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce yaptığı İmralı'nın statüsü açıklığa kavuşmalı çıkışı çok tartışılmıştı. Bahçeli bunu bir adım daha ileriye taşıdı. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır dedi. Barış Süreci Koordinatörlüğü önerisinde bulundu. MHP lideri CHP'ye yönelik mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi.
1: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
2: Daha önce İmralı'nın statüsü açıklığa kavuşsun çağrısında bulunmuştu. Statü çıkışını bir adım daha ileriye taşıdı. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi.
1: Mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koy. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terör örgütüyle pazarlık değildir.
2: Bahçeli atılacak yasal adımlara ilişkin de mesaj verdi.
1: Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla fesi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir.
2: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhalefetin sergilediği tutumu da eleştirdi.
1: Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister, dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz. Türkiye'ye muhalefet edilmez. Edilemez. İktidara muhalefet edilir. Hükümete eleştiri yönetilir. Fakat Türkiye yok edilemez.
2: Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin içinde bulunduğu mutlak butlan tartışmaları da soruldu.
1: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyen yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin.
0: Evet, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bir bakalım değerli izleyiciler. Mutlak butlanla ilgili soru soruldu. Biliyorsunuz Medya Kritik Programı yorumcusu Şamil Tayyar'ın karar yazıldı. Zamana yayıldı açıklaması vardı bu yönde. Bahçeli'nin de görüşü soruldu. Dün grup konuşma sonrası Bahçeli dedi ki CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için CHP ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşeceği tarihi sorumluluğu da üstlenmiş olsun diyor. Şimdi daha önce de gazeteci arkadaşlar da söyledi, Devlet Bahçeli'nin mutlak butlanına çıkmasına karşı olduğu yönünde bir İzlenim var değerli izleyiciler. Dün Bahçeli de bunu söyledi. Daha sonra dün akşam MHP'nin önemli isimlerinden Fethi Yıldız'la bir tweet attı ve teknik olarak ne olabileceğini söyledi. Mutlak butlan çıkarsa yönetim değişebilir tedbirli olarak diye bir durum tespitinde bulundu Fethi Yıldız. Devam edelim. Bahçeli'nin mutlak butlan çıkışı böyleydi. Öcalan meselesi çok tartışıldı. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışı. Diyor ki Bahçeli, Öcalan'a statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti

0: Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır diyor. Devam edelim. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarım, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir diyor Bahçeli. Ve devamında da şöyle söylüyor, onu da getirelim. Değerli izleyiciler, Bahçeli'nin söylediği bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında masıdır diyor. Sayın Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğüne de başka bir isim de verilebilir diyor. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki şantaj ve tehdit soruşturmasında hakim karşısındaydı. Tanju Özcan yasak aşkını itiraf etti. Duruşmada eşinden özür diledi.
1: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: Rüşvet soruşturmasından tutuklanmıştı. Bu defa yasak aşk iddiaları için hakim karşısına çıktı. Olan biteni itiraf etti, eşinden özür diledi.
3: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
2: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından da irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında yürütülen bir diğer soruşturma ise tehdit ve şantajdı.
4: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
2: Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Çağlı'ya cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mesajlar üzerinden Özcan tehdit edilmiş, mağdur olduğu soruşturmada delillerin ortaya çıkmasıyla sanık konumuna gelmişti. Hazırlanan iddianamede de 3 yıla kadar hapsi istenmişti.
1: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: Tanju Özcan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Mesajların çarpıtıldığını söyledi, şantaj suçlamalarını kabul etmedi. Attığı mesajlardan ötürü eşinden özür diledi.
5: Mesajlaşmalar nedeniyle eşime karşı bir özür borcum vardır. Bu durum benim özel hayatımla ilgilidir. Şantaj suçu ile ilgisi yoktur. Savunmam alınmadan televizyonlarda yargılandım ve mahkum edildim. Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum.
2: Özcan savunmasının devamında beraatını istedi. Mahkeme heyeti savcının esas hakkında mütalasını açıklaması için duruşmayı erteledi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 3 ayrı dosya bulunurken İYİ Partili Lütfi Türkan'a ait bir dosya komisyon gündemine alındı.
6: Platon adalet arayışından tam 2400 yıl sonra...
0: AK Parti Meclis Başkanlığı'na 15 maddeden oluşan torba kanun teklifini sundu. Teklifle sıradan vatandaşın kamu borçlarının taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkacak. İş dünyası için vergi teşvikleri artırılacak. Türkiye'yi yabancı yatırımcı için cazibe merkezine dönüştürecek avantajlar da sağlanacak.
7: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
2: Sıradan vatandaşın kamu borçlarının taksit süresi uzatılacak. İş dünyası için vergisel teşvikler artırılacak. Türkiye uluslararası sermaye için daha cazip hale gelecek.
7: İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz içinse %14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz.
2: AK Parti mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik torba kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Teklifle kamu borcu olana kolaylık sağlanacak.
7: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık gazami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz. Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
2: Yeni paketle ihracatçıya vergi indirimi ve varlık barışı imkanı getirilecek. İstanbul Finans Merkezi'nde vergi avantajları genişletilecek. Kurumlar vergisi istisnası 2031'den 2047'ye uzatılacak.
7: İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz.
2: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar da teşvik edilecek. 20 yıl muafiyet ve maaşlara vergi avantajı sağlanacak.
7: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinden ise vergi oranını sadece %1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişinde kolaylaştırıyoruz.
2: Kanun teklifi 6 Mayıs Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
16: Best Allianz'tır. Best Allianz.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. İntikam Ateşi 3. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Pertev Bey, 70 yaşında kalp hastası olan çok zengin bir ressamdır. Ceyda, Pertev Bey'in 30 yaşındaki Ferdi adındaki erkek kardeşiyle kendisini aldatmaktadır. Bu gerçeği kendisine telefon eden meçhul bir kadından öğrenen Pertev Bey, o gece karısı ve kardeşini mirasından mahrum bırakacak bir vasiyetname yazar. Aynı gece kardeşi Ferdi'yi de eve çağırır. O gece Pertev Bey'in odasından gelen seslere koşan Ferdi ve Ceyda, yaşlı adamı yatağında ölü bulurlar. Hizmetçiler Cezmi ile Hayri, soruşturma yapan polislere Ferdi ile Ceyda'nın beyefendiyi öldürdüğünü söylerler. Konakta araştırma yapan polisler kasadaki vasiyetnameyi bulunca Ferdi'den şüphelenirler.
1: Evet doktor hanım, ne diyorsunuz?
2: Cesedin boynunda parmak izleri var. Renk morarmış. Dil dışarıda. Bu adam kalp krizinden değil, boğularak öldürülmüş.
1: Ben de öyle olduğunu tahmin etmiştim doktor hanım. Cezmi efendi, Hayri efendi.
3: Buyurun başkomiserim.
4: Evet, buyurun efendim. Buyurun komiserim.
1: Cezmi efendi, Hayri efendi, yatakta yatan bu adama bakmanızı ve onun kim olduğunu söylemenizi istiyorum.
4: Tabii. Bu Perver Bey efendim.
3: Evet, bu bizim beyefendi.
1: Yani Perver Bora.
3: Evet.
2: Şu duvarda asılı duran tablodaki adam da Perver Bey, öyle değil mi?
4: Evet efendim. Geçen ay kendi resmini yapmıştı.
1: Güzel. Erol, teşhis zaptının altına şunu da yazın. Cesetle duvardaki yağlı boya tablo aynı kişidir.
5: Peki efendim.
1: Burada yapılacak bir işimiz kalmadı. Aşağı inip Ferdi Bora'yla Ceyda Bora'yı kasten adam öldürmek için tutuklayıp savcılığa sevk edebiliriz.

0: Savcılık Ferdi Bora'yı abini öldürmekten, Ceyda Bora'yı da suça yardımcı olmaktan tutukladı başkomiserim.
1: Ferdi suçunu itiraf etti mi?
0: Hayır, sonuna kadar abini öldürmediğini söyledi. Sevinmemiş gibi bir haliniz var başkomiserim.
1: Doğrusunu istersen içim rahat değil Erol. İçinde bir ses yanlış insanları yakaladığımızı söylüyor.
0: Ama başkomiserim, aleyhlerinde bir sürü delil var. Ayrıca cinayet işlemeleri için nedenleri de var. Öldürülen adam zengin ve çok yaşlı. Karısıysa yarı yaşında ve kocasının kardeşiyle metres hayatı yaşıyor. Sonra ihtiyarın ölmeden önce vasiyetname yazarak onları mirastan mahrum bırakması...
1: Biliyorum. Ama yine de rahatsızım işte.
0: Niye ki?
1: Delilleri aleyhinde olan her suçlu suçunu kabul eder ve indirimden faydalanır. Ama Ferdi öyle yapmadı. Başından beri abisini öldürmediğini söylüyor. Bundan 5 yıl önce cezaevine bir dinleme tesisatı yaptırmıştık. Hatırlıyor musun Erol?
0: Evet. Başka bir odadan sanığın ziyaretçisiyle neler konuştuğu gizlice dinlenebiliyordu.
1: Evet. Bu sistemden bayağı da istifade etmiştik.
0: Yoksa Ferdi'yi de ziyaretçisi geldiği zaman dinleyecek misiniz komiserim?
1: Evet. Suçlu olup olmadığını ziyaretçisiyle konuşurken öğrenebiliriz.
0: Evet.
1: Her ne kadar bu iş yasal değilse de bize suçlu hakkında bir fikir verecektir.
0: O halde cezaevi savcılığından izin alalım. Yarın ziyaret edin.
2: Geçmiş olsun Ferdi.
3: Sağ ol Berkan. Görüyorsun ya başıma ne işler açıldı.
2: Üzülme dostum, eğer suçsuzsan kurtulursun.
3: Nasıl kurtulacağım Berkan? Bütün deliller aleyhimizde. Ben ve Ceyda abimin cesedinin başında yakalandık. Ayrıca kasadan çalınan vasiyetname var. Üstüne üstlük Ceyda ile seviştiğimizi de öğrenmişler. Söyler misin bütün bu suçlamalardan nasıl kurtulurum ben?
2: Haklısın dostum, bayağı zor durumdasın.
3: Ama inan bana Berkan, abimi ben öldürmedim.
2: Peki söyler misin, abin nasıl öldü? Eğer kalp krizinden ölseydi otopside ortaya çıkardı. Ama abin elle boğularak öldürmüş.
3: Evet ama ben öldürmedim. Ona elimi bile sürmedim.
2: Ama şüpheler üzerinizde. Abinin ölümü sana büyük bir servet getirdi.
3: Peki doğru ama bu mirası ne zaman yiyeceğimi söyler misin bana? Hapishanede mi? Anlamıyor musun? Birisi bana tuzak kurmuş.
2: Ne tuzağı? Hangi tuzaktan bahsediyorsun?
3: Beni cinayetle suçlayacak delilleri hazırlayan her kimse ondan bahsediyorum.
2: Peki kim bu?
3: Abim.
2: Ne? Abim mi?
3: Evet abim. O akşam abim beni kasten konağa çağırdı. Benim karısıyla ilişkimi birisinden duydu ve bana bir tuzak hazırladı.
2: Delirdin mi sen Ferdi? Yani abin kendisini sizi itham altında bırakmak için mi öldürdü?
3: Evet aynen öyle yaptı ve buna da bir cinayet suçu verdi.
2: Saçmalıyorsun Ferdi, senin aklın başında değil.
3: Sen doktorsun. Söylesene, abim kendini öldürmüş olamaz mı?
2: Kendini boğarak mı? Hayır, bu tıbben mümkün değil. Hiç kimse kendi boğazını eliyle sıkarak öldüremez.
3: O zaman kendisini bir başkasına öldürttü. Bütün bunları benden intikam almak için yaptı ve bunda da başarılı oldu. Görüyorsun şimdi kanunun pençesindeyim.
2: Peki abin kendini kime öldürttü?
3: Bilmiyorum, bilemiyorum. Kendine bir kiralık katil tutmuştur herhalde.
2: Polisler konağı iyice aramadılar mı?
3: Aradıklarını sanmıyorum. Sadece cesedi tetkik ettiler. Şahitleri dinlediler ve bizim ifademizi aldılar.
2: Yani siz odaya girmeden önce birisi onu öldürerek odadan kaçtı, öyle mi?
3: Neden olmasın? Mesela abimin yatak odasının karşısında bir kapı var. Yıllardır kullanılıyor. O kapıdan aşağıya merdivenlere iniliyor. Ne malum katil cinayeti işledikten sonra o kapıdan kaçmadı?
2: Polis o kapıya bakmadı mı hiç?
3: Baktığını hiç sanmıyorum.
1: Konuşmaları duydun değil mi Erol?
0: Evet, Ferdi oldukça ilginç varsayımlar sürdü ortaya.
1: Ama sözleri de hiç yabana atılır gibi değil. Biz o gün ne yaptık? Kolay bir tahkikat yürüttük. Ölenin başında yakalanmış 2 sanık, 2 şahit. Ama hiç aklımıza gelmedi ki katil başka birisi olabilir.
0: Yani sizce katil Ferdi ile yengesi Ceyda değil mi?
1: Öyle demiyorum. Sadece başkası da olabilir diyorum. Bana kalırsa konağa gidip şu Ferdi'nin sözünü ettiği kullanılmayan kapının içerisini bir kontrol etsek ha?
4: Merhaba Cezaefendi.
5: Merhaba.
4: Konakta bir arama yapmak istiyoruz ha.
5: Ne araması? Katiller yakalandı ya.
0: Sen her şeye karışma, çekil kenara bakalım.
4: Perver Bey'in öldürüldüğü oda burası değil mi?
5: Evet efendim.
4: Peki ya onun odasının tam karşısındaki bu kapı nereye açılıyor?
5: O merdivenle mutfağa iniliyor. Ama orası kullanılmıyor efendim. 5 sene önce o kapıdan beyefendinin yatak odasına servis yapıyorduk.
0: Hmm. Aç bakayım şu kapıyı.
5: Peki efendim. Buyurun.
4: Tamam. Sen bizimle gelme, işine bak sen.
5: Peki efendim.
4: Erol, aşağı inelim bakayım.
0: Cezmi Efendi haklı galiba başkomiserim. Buranın kullanılmadığı belli.
4: Göreceğiz. Erol. Heh. Dur bir dakika, dur. Yere bak, bak, yere bak.
0: Ne oldu efendim?
4: Şu basamağa bak. Orada ayak izleri var, görüyor musun?
0: Vay canına, burada biri yürümüş.
4: Bak, Trabzon'da parmak izleri de var. Birisi tutunarak buraya inip çıkmış.
0: Haklısınız başkomiserim. Gördüm. El ve ayak izleri son derece net.
4: Cezmi Efendi 5 senedir buraya kimsenin gelmediğini söylüyordu, değil mi? Ama bu izler yeni. Buradan kısa bir müddet önce birisi yukarı çıkmış. Bu basamakların sonu Perver Bey'in odasının karşısındaki kapıya çıktığına göre çıkan adamın yukarıda ne yaptığını tahmin ediyorsun, değil mi?
0: Perver Bey'i öldürdü diyorsunuz, evet. Değil mi komiserim?
4: Evet. Cinayet işledikten sonra da yine buradan inerek kaçmış.
0: Sanırım haklısınız başkomiserim.
4: Gel bakayım, gel. Gel şu Cezmi Efendi'yi bir sorguya çekelim. Belki ağzından laf alabiliriz. Cezmi Efendi, sen az önce o kapının 5 senedir kilitli olduğunu söyledin, değil mi?
5: Evet efendim, doğru.
4: Peki ya basamaklarda ve trabzanlarda el ve ayak izleri olduğunu söylersek?
5: Bu mümkün değil derim.
0: Ama gerçek. Hem de insan ayağı ve insan eli.
5: Yani katil bir başkası mı?
4: Neden olmasın?
5: Fakat biz kardeşimle Ferdi Bey'i, beyefendiyi boğarken yakaladık.
4: Eğer bu izler olmasaydı biz de senin gibi düşünüyorduk. Fakat bu izler bizi kuşkulandırdı. Bu cinayette Ferdi masum olabilir.
0: Evet. Bu duruma göre başka birinin Perver Bey'i bu kapıdan yukarı çıkıp öldürüp tekrar aynı kapıdan kaçması son derece mümkün.
5: Peki ya vasiyetname? Onun çalınmasında Ferdi Bey ile Ceyda Hanım'dan başka kimin menfaati olabilir ki?
0: O başka mesele. O vasiyetnameyi Ferdi Bey çalmış olabilir. Ama cinayeti mutlaka o vasiyetnameye bağlayamayız.
5: Peki ama o adam eski merdivenlerin boşluğuna nereden girdi?
4: Bizim girdiğimiz yerden.
5: Peki ya anahtarı nasıl buldu?
0: Senin çekmecenden.
5: Kim?
4: Evdekilerden biri.
5: Yani benden ve kardeşim Hayri'den de mi şüpheleniyorsunuz?
4: Hepinizden şüpheleniyoruz. Bu konağın kapalı açık yerini bilen herkesten. Hani sen diyordun ki cinayetten bir gün önce çalışan 2 adama yol vermişsiniz. Kimdi onlar?
5: Aşçı Erkut Zorlu ile bahçıvan Esat Kınar.
0: Nereli bu adamlar?
5: Aşçı Erkut Kastamonu'nun bir köyünden. Bahçıvan Esat da Tekirdağlı.
0: Sizde adresleri yok mu?
5: Hayır, yok.
4: Bak Cezmi Efendi, tekrar söylüyorum. Perver Bey'in öldürülmesinden hepiniz şüphe altındasınız. Biz şimdi işten çıkan o 2 adamı araştıracağız. Sizinle de sonra görüşeceğiz.
0: Şimdi ne yapacağız başkomiserim?
4: Savcıya gidip merdivende bulduğumuz izleri anlatalım. Boşu boşuna masum 2 kişiyi hapsetmesinler.
6: Aman Allah'ım, kurtulduğumuza hala inanamıyorum Ferdi.
7: Sonunda suçsuz olduğumuzu anladılar Ceyda.
6: İyi ama neden önce tutuklayıp sonra da serbest bıraktılar bizi?
7: Tahkikatı yürüten polisler bazı ipuçları bulmuşlar galiba. Her neyse, önemli olan serbest bırakılmamızdı ve işte sonunda bırakıldık sevgilim.
6: Bu gece bunu kutlayalım.
7: Tabii ki kutlayacağız. Berkan bu gece evine davet etti bizi. Şurada sağda duralım lütfen. Gel sevgilim. Evi özlemişsindir herhalde.
6: Özlemez olur muyum?
7: Dış kapının anahtarı evde kalmıştı. Zile basayım da Kemal Bey açsın kapıyı.
2: Buyurun. Aa, Ferdi Bey, sen misin? Bu ne sürpriz böyle? Ben sizi hapishanede biliyordum.
7: Serbest bıraktılar Kemal Bey. Adalet yerini buldu.
2: Çok sevindim, inanın. Girin içeri, girin. Gelin size bir yorgunluk kahvesi yapayım.
6: Sen iç Ferdi, ben yukarı çıkıp bir banyo yapayım. Kaç gündür yıkanamadım.
7: Peki Ceyda, ben de kahvemi içip gelirim. Ben geldiğim zaman sen banyoda olabilirsin. Daire kapısını aralık bırakacağım.
6: Olur.

0: Tuvalet dolarken bir sigara içeyim. Cezaevinde 3 gün kalmak bütün moralimi bozdu. İyi ki bu gece Doktor Berkan Beylere davetliyiz. Eğlenip stres atarız.
1: Aa! Dur! Dur! Boğuluyorum. Yapma! İmdat! Ölüyorum!
2: Ceyda, banyoya girdin mi? Ceyda, canım orada mısın? Ceyda?
3: Aman Allah'ım, Ceyda ne oldu sana? Ceyda, Ceyda iyi misin canım?
0: Biri arkamdan saldırdı, boğazımı sıktı. Az daha beni öldürüyordu.
3: Öldürüyor muydu? İyi ama burada kimse yok ki.
0: Balkonda olmalı, perde sallanıyor, balkona kaçmış
3: tamam,
0: olmalı.
3: Sen sakin ol, sen sakin ol, bakarım ben şimdi.
2: Balkonda kimse yok.
0: Ama burada biri vardı, beni öldürmek istedi. Biri arkamdan saldırdı, sonra da boğazımı sıktı. Sen kapıyı açıp bağırınca kaçtı.
3: Allah Allah, kim öldürmek isteyebilir ki seni?
0: Bilmiyorum, yüzünü göremedim.
3: Neyse, tamam canım, geçmiş olsun. Tamam, bitti artık her şey.
0: Hayır.
3: Tamam.
0: Hayır, bitmedi. Tamam. Bizi öldürmek isteyen biri var. Cezaevinden bizi buraya kadar takip etmiş olmalı. Çok korkuyorum.
3: Sevgilim sakin ol. Sinirlerim bozuk senin. Ev bir haftadır boştu. Birisi hırsızlık etmeye girdi, seni görünce korktu ve saldırdı. Hepsi bu kadar. Sakin ol.
0: Peki ya bir daha gelirsin?
3: Gelmez artık. Hadi banyonu al da giyinip Doktor Berkan'lara gidelim. Biliyorsun bu gece kurtulmamızın şerefine bir eğlence veriyorlar. Hadi sakin ol artık her şey.

0: Erdiciğim bir kere daha geçmiş olsun. Artık o kötü günler geride kaldı.
1: Sağ ol Berkancığım.
2: Neyiniz var Ceyda Hanım? Yüzünüz biraz solgun. Bugün Ferdi'nin evinde biri beni öldürmek istedi.
3: Neler söylüyorsunuz Ceyda Hanım? Doğru mu bu?
2: Boğazımdaki izlere baksanıza. Çürükleri görüyor musunuz?
3: Vay canına. Ekimozlar. Parmak basmalarından ileri gelen kan oturmaları. Kim yaptı bunu?
2: Kimin yaptığını bilmiyorum. Arkamdan saldırdı ve boğazıma sarıldı.
3: Yüzünü görmediniz mi?
2: Hayır, göremedim. Tam o sırada Ferdi eve girince balkondan atlayıp kaçtı.
3: Peki sen saldırganı görmedin mi Ferdi?
1: Ben içeri girince kaçmış. Ama ben o saldırganın bir hırsız olduğunu sanıyorum Berkan.
2: Biri bizim salıverildiğimizi öğrenmiş olmalı. Kocamı öldürdüğümüzü sanıyor. Bu yüzden de bizden intikam almak istiyor.
1: Ama biz suçsuzuz hayatım. Öyle olsa mahkeme bizi salıverir miydi? Polisler konağın metruk merdivenlerinde el ve ayak izleri bulmuşlar. İnsan el ve ayak izleri hem de. Birisi gizlice konağa girip abimi öldürmüş.
3: Yani o izleri asıl katil mi bıraktı sanıyorsun Ferdi?
1: Evet.
3: Yanılıyorsun Ferdi'ciğim. O izleri asıl katil yapmadı. Ben yaptım.
4: Ne? Ne diyorsun sen?
1: Sen ne söylüyorsun Berkan?
3: O izleri ben yaptım diyorum. Daha doğrusu ben yapmadım da birine yaptırdım.
1: Bir dakika, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Berkan. Yani o merdivendeki izler katilin izleri değil mi?
3: Hayır dostum, ortada başka bir katil yok. Ortada bir haftadır seni kurtarmak için çırpınan Doktor Berkan Karpat var. Yani senin arkadaşın Berkan.
5: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasındayız ama sanki hafta yeni başlıyor gibi. Çünkü o soğuk, rüzgarlı, yağmurlu hava geride kaldı. Baharı gerçekten hissettiğimiz bir gün var bugün dışarıda. Hava sıcak, ısınmaya başladı. Güneş kendini hissettiriyor. Hafta sonuna doğru daha da ısınacak. Ayın ortasından itibaren belki 30 dereceleri konuşacağız İstanbul'da. Ama henüz buna vakit var. O yüzden bu kısacık baharın tadını çıkartabilmek lazım. İstanbul'da bugün farklı yerlerde fuarlar var. Onun oluşturduğu bir yoğunluk var. Kaza araç arızaları da eklendiğinde hareket kabiliyetimiz azaldı. Ama yine de dışarı baktığınızda, eğer böyle çok acil bir işiniz, bir yerlere yetişme telaşınız yoksa, yolunuz, güzergahınız da güzelse, sanki insan biraz kendi kendine kalma fırsatı bulmuş gibi hissediyor. Hangi araçta olduğunuz, bazen yanınızda kimlerin olduğu bile önemli değil. Böyle durumlarda bu boşlukları, trafiğin durduğu anları bakıyorum, sürücüler de yanındakiler de hep cep telefonuyla ilgilenerek geçiriyor. Halbuki biraz onu kenara bırakmak, şöyle bir postürümüzü yükseltmek, biraz daha dik durmak, özellikle boynumuzu, şöyle hafifçe gıdıyı yukarı kaldırıp etrafa bir bakmak, şöyle çene yukarıda, askerlere yapıyor, öğrencilere de yaparlardı eskiden, sırtını sıraya yasla, hadi bakalım çene yukarıda, biraz bu dik postürle hayata bakmak, güne hani tabiri caizse meydan okumak, belki kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir. Sabah kalktığımızda yaptığımız ritüeller var, pek çok kişininki aynı. Farklı evlerdeyiz, farklı kültürlerdeyiz, farklı ekonomik seviyelerdeyiz, farklı sosyal yapılardayız ama pek çok kişi gözünü açar açmaz ilk anda elini cep telefonuna uzatıyor. Hadi bakalım şimdi böyle bir anket yapalım. Birazdan belki yayına da açarız. Sabah uyanır uyanmaz hiçbir şey olmasın, sadece alarm çalıyorsa ya da saate bakmak için, hangimiz elimizi cep telefonumuza uzatmıyoruz? Halbuki yapmamız gereken şey telefonu biraz uzakta tutmak. Hatta yattığımız odaya almamak. Uyanmak istiyorsanız bir çalar saat kullanmak. Senelerce böyle kalktık. Çalar saat olmadığı zamanlarda insanlar nasıl kalktılar? İnsanlar güneş battığında yattılar. Belki bir saat sonra, bir buçuk saat sonra, yaz, kış, mevsime göre. Sonra güneş doğduğunda kalktılar. En büyük çalar saatimiz kendi biyolojik saatimizdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada cep telefonu burnumuzun dibinde, inanın yastığının altına koyup saati duymazsam, eğer alarmı duymazsam titreşimden uyanayım diyen insanlar var. Onun bütün elektromanyetik alanıyla birlikte yatağınızın başucunda sizi beklediğini unutmayın lütfen. Bir çalar saat edinmek, sabah güneşe yüzümüzü dönmek, göz bebeklerimizin güneşle, arada bir cam, arada bir renk kırıcı, bazen pencere, bazen perde olmadan direkt temas etmesini sağlamak. Elimizi yüzümüzü güzelce yıkamak. Bunlar zaten çocukken bize öğretilen şeyler değil miydi? Şimdi insanlar sabah kalkıyorlar, telefonlarına bir bakıyorlar, eyvah geç kaldım diyorlar. Üzerlerine apar topar giyiniyorlar. Bazen elini yüzünü bile yıkamadan kendini sokağa atıyorlar. O karmaşa içinde kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. Halbuki yol uyandığımızda bizim için zaten açık. Ne istediğimizi bilmek. O 5-10 dakika içinde aslında farkında olmadan bedenimiz bizi güne programlayacak. Buna fırsat vermek lazım. Bu maalesef bizim bedenimizin elinden aldığımız bir fırsat. Sonra diyoruz ki niye gün kötü geçiyor, niye kendimi iyi hissetmiyorum, niye yorgun kalkıyorum. Sebepsiz uyanıyoruz. Japonya'da uyanmak kelimesinin karşılığı bir şey yapmak için kalkmak. Peki biz bir amacımız olmadan yatıyoruz, kalkıyoruz, kalkıyoruz sabah. Kahvaltı etmek bir amaç değil. Amacımızı yerine getirmek için bir araç. Yemek yemek öyle. Onun dışında yaptığımız pek çok iş aslında amacımızı yerine getirmek için kullandığımız aracılar. Ama biz onu hadi kalkalım bir kahvaltı edelim şeklinde amaca çeviriyoruz. Evet, küçük mutluluklar insanın hayatına güzellik katar ama hangi hedefe yürüdüğümüzü unutmadan.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 şu an itibariyle. Okullar eğitim öğretime başladı. Mesai başladı. Herkes gideceği yere çoğunlukla ulaştı. Ama yine de dışarıda %63'lük bir trafik yoğunluğu var. Bu ne demek? İstanbul'a bağlı olan yolların %63'ü dolu. Yeşilden başlıyoruz böyle sarı, turuncu, kırmızı, bordoya doğru, hatta neredeyse siyaha doğru gidiyor bu renk skalası. Şu anda da kırmızının keskin tonlarındayız. İstanbul'da Basın Ekspres'te iki kaza var. Bugün Basın Ekspres çok yoğun. Beylikdüzü Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Hemen ondan önce gerçekleşmiş yine Basın Ekspres Kuyumcu Kent E5 Çoban Çeşme yönünde hasarlı bir trafik kazası. Burada da bir şerit trafiğe kapalı. Dolayısıyla TEM'den de E5'ten de gelen trafik her iki yönlü olarak bundan olumsuz etkileniyor. Bir araç arızası var Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde. Burada zaten fuar sebebiyle bir yoğunluk var. Hem geliş hem gidiş Beylikdüzü'nden Büyükçekmece ve Avcılar istikameti oldukça yoğun görünüyor. Bir diğer kaza bugün Aksaray Saraçhane yönünde. Burası zaten trafik yoğunluğunun çok olduğu, yaya trafiğinin de çok olduğu bir yer. Dolayısıyla bu güzergahta şu anda yoğun. Bir araç arızası da bağlantı yolunda Nurtepe Ok Meydanı yönünde. Bu da TEM'den gelen trafiği olumsuz etkiliyor. Nurtepe Ok Meydanı yönünde bir araç arızası var. Bölge yoğun. TEM'e bakalım. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında Basın Ekspres TEM Başakşehir istikameti yoğun görünüyor. Burada bir kesişme noktası, bir kavşak var ve bu kavşak çok yoğun. Yoğun noktalardan bir tanesi de Hassal Serantepe. Geriye doğru neredeyse Viaport Venezia'ya sarkan bir trafik var. E5'te bugün Merter yoğun. Sonrasında Cevizli Bağ'dan başlayan ve Ok Meydanı'na kadar devam eden bir trafik var. Ardından yine Mecidiyeköy trafiği karşımıza çıkıyor. Bu da köprü girişi olmasa bile Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor. Sahil yolu çok rahat, tarihi yarımada çok rahat. Karaköy, Beşiktaş, Barbaros bulvarı böyle söylerken bile keyif alıyorum. Bu güzergah bir Karaköy'de küçük bir yavaşlama var. Sonrasında yukarı doğru, hatta Fındıklı'da sonrasında yukarı doğru trafik çok rahat. Hem birinci hem ikinci köprüye rahatlıkla gidebilirsiniz bu güzel havada. Umarım dün dileklerinizi tutmuşsunuzdur. O dileklerin gerçek olduğu, bugün trafik açıkmış diyebileceğiniz bir gün olur eğer sahil yolunu seçerseniz. Gelelim Anadolu yakasına. Orada da bugün trafik oldukça yoğun. E5'te Tuzla trafiği var. Hatta bugün trafik Tuzla'dan da geriye doğru Bayramoğlu'na sarkmış neredeyse. Tuzla, Pendik bu güzergah yoğun. Kartal'a doğru devam eden bir trafik var. Buradan başlayan trafik ise Göztepe'ye kadar devam ediyor. Ara ara küçük nefes almalar var ama hani hakikaten çok yoğun bir trafik. TEM'e dönecek olanlar Ataşehir yoğun başlıyor. Sonra biraz açılacak ama Ümraniye'ye yaklaşırken trafik artıyor. Elmalı biraz akıcı. Sonrasında hem Çekmeköy'den gelen trafik hem Kavacık'tan gelen trafik TEM bağlantısını yoğunlaştırıyor. E5'te E5'i kullanacak olanlar için, özellikle köprüyü kullanacak olanlar için Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arası oldukça yoğun. Ataşehir'den, Ümraniye'den gelen yoğunlukları da işin içine katalım. Bu güzergah oldukça yoğun görünüyor. %65'e çıktı. İstanbul'da trafik azalacağına maalesef artıyor. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 13 derece. 18 dereceye kadar çıkacak bugün. Hava sıcaklığı artacak ve cuma günü 25 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi günü için bir gök gürültülü sağanak yağış ikonu var şu anda. Ama bu uzun vadeli bir rapor henüz. Cuma günü daha rahat bakacağız, daha rahat göreceğiz hafta sonunu. Umarım hafta sonu hava açık olur ve dışarıda keyifli güzel vakit geçirebilirsiniz. Geçen hafta sonu çok soğuktu. Dışarıda olmak isteyenler, soğuğa rağmen elbette piknik yapmak isteyenler, yürüyüş yapmak isteyenler vardı. Ama bu işlerde hava güzel olduğunda, oturduğunuz yer kuru olduğunda, rüzgar sizi üşütmek için değil serinletmek için estiğinde güzel. O yüzden cumartesi pazarı şöyle biraz daha açık, az bulutlu yakalayabilir miyiz diye cumadan daha detaylı bakacağız. Gelelim başkente. Ankara'da sıcaklık 10 derece ve bugün yağmur var. Yağmur akşam mesai çıkış saatine kadar devam edecek. Sıcaklık gün içinde 14 dereceye kadar yükselecek. Yarın hava çok bulutlu. Bu arada güneyden esiyor rüzgar Ankara'da. Şu anda 10 derece civarında olsa da daha yüksek hissettiriyor. 14 dereceye kadar yükselecek gün içinde. Sıcaklık hafta sonu 24 dereceye kadar çıkacak. Cuma, cumartesi yükselecek. Pazar günü de Ankara için bir gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var. Ama dediğim gibi bu raporu biraz daha cumadan göreceğiz. İzmir'deyiz. 18 derecelik bir sıcaklık var dışarıda. İzmir'de
hissedilen değer de aşağı yukarı bu civarlarda 23 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Kuzey-kuzeybatı yönlerden esen bir rüzgar var şu anda İzmir'de ve bu rüzgar batıdan esmeye devam edecek Cuma'ya kadar. Cuma günü güneye dönecek ve bu güneyli rüzgar İzmir'e sağanak yağış getirecek. Ama sıcaklıkta bir düşüş beklenmiyor. Cumartesi pazar için de haftanın çok bulutlu olacağına dair bir tahminde bulunulmuş. Ama dediğim gibi meteorolojinin bu tahminini biz hafta sonu daha detaylı görebilmek için Cuma'yı bekleyeceğiz. Bugün Türkiye'nin batısında hava açık az bulutlu. İç bölgelerde Karadeniz'in içleriyle birlikte başlayan bir yağış var. Bu yağış doğuya, Karadeniz'in doğusuna, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğusuna doğru sürükleniyor. Türkiye'nin güneyinde bu yağmurlar gök gürültülü sağanak şeklinde. Yine Iğdır'da da bugün hava sıcaklığı 21 derece ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarından itibaren bu yağmur alan yer bugün Karadeniz'de biraz daha işte batıdan Sakarya'dan başlayıp Bolu Kastamonu ile devam ediyor. Yarın bu biraz daha doğuya doğru hareket edecek ama yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde Akdeniz'in doğusunda biraz daha doğuya çekilmekle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Cuma günü Manisa, İzmir, Muğla arasında yağmur var. İç Anadolu bölgesinin doğusunda yağmur var. Doğu Anadolu yağmur alacak. Van Gölü ve çevresinde yağmur var. Ama cumartesi günü batıdan itibaren yeniden gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bu yağış Ege'nin içleri, hatta Antalya, hatta İç Anadolu bölgesinin güneyinde batıdan güneyden doğuya doğru Kayseri'ye doğru hareket edecek şekilde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yine Doğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak yağışlar var. 10 Mayıs Pazar Anneler Günü. Anneler Günü'nde İç Anadolu bölgesinde yağmur var. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğu ucu, Ege'nin içleri, Marmara'nın doğusu ve güneyi, güneydoğusu yağmur alacak gibi görünüyor. Hani 10 Mayıs Anneler Günü, hadi toplanalım bir piknik yapalım diyorsanız eğer, onun için bir hava durumunu beklemekte fayda var.

Maşallah Mayıs'a her haftasında bir heyecan, bir telaş. Mayıs'ı tatille başlattık. Bu hafta Mayıs'ın sonunda Anneler Günü var. Bir sonraki haftayı geçeceğiz ama ondan sonraki hafta tatille başlayacak. 19 Mayıs Salı günü tatil. Bir sonraki hafta ise artık bayramı konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla Mayıs ayı dolu dolu tatil ayı. Bu arada konuşmuştuk hatırlarsanız, kabineden nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz ama 9 gün olur herhalde bu tatil. Turizmcilerin yüzü güler, tatil yapmak isteyenlerin yüzü güler demiştik. Sadece onların değil, memurların da yüzü gülecek, kamu çalışanları için 9 günlük idari tatil verildi. Tabii tatil 9 gün oldu ama bunun 1,5 günü idari tatil verildi. Özel sektörde ise isteğe bağlı olarak kişiler bunu 9 güne bağlayabilecek. Yani 1,5 gün yıllık izninizden kullanarak 9 gün tatil yapabileceksiniz. Şimdiden planlar, programlar yapılıyor diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle Mayıs sonu artık güneyde tatilin ciddi ciddi planlanabileceği bir yer. Dolayısıyla bu 9 günlük tatille birlikte ya bir gün iki gün bayramlaşırız ondan sonra da hadi birazcık dolaşalım gezelim diyenlere güzel alternatifler var. Gidebileceğiniz rotalar özellikle işte bu Bodrum, Marmaris, Fethiye, oradaki küçük köyler. Aslında İzmir'den itibaren İzmir'in güneyiyle beraber başlıyor bu küçük köyler, küçük koylar. Bu yeni rotalar artık öyle büyük 5 yıldızlı ya da kuyruklu yıldızlı oteller değil. Daha çok küçük köyler, pansiyonlar, belki karavan kiralayarak yapabileceğiniz tatiller. Yani aslında çok da tesisleşmemiş yerler. Buralarda öyle güzel koylar var ki hani insan gidip burada bir ömür yaşayabilirim der. Tabii öyle başlıyoruz. Hikaye öyle başlıyor. Ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakmak lazım. Yani siz evinizden, alıştığınız düzenden. Mesela bizim için ben köy hayatını tatile gittiğimde uzaktan görüyorum. Hiç köyüm olmadı. Köyde yaşayan hiç kimsem olmadı. Gideyim de bir köyde bir horoz sesiyle uyanayım dediğim tek bir sabah geçirmedim mesela. Ama var mı öyle bir kaçış planım? Var. Hani olsa keşke güzel bir köy evi. Ama tabii şimdi öyle hayal etmeye başlıyoruz. Küçük bir köy evi. Tamam. Hayal ediyoruz ya. Hadi hıdrellez hayali kuralım. Arkası orman olsun mutlaka. Olmazsa olmaz. Önü deniz olsun, önünden yol geçmesin. Bak hayal değil mi? Kim engelleyecek? Artık ona da karışmayın. Hayal ediyorum. Sonra ev çok büyük olmayacak. İki katlı hiç olmayacak. Düz ayak. Ama böyle U şeklinde olacak. Çatısı büyük olacak. Dışarı doğru sarkacak. Böyle sundurma gibi özel bir alanı olacak. Havuz istemiyorum. Deniz zaten ayağımın dibinde. Artık ayıp olur şımarıklık. Zaten havuz sevmem. O ayrı. Envai çeşit meyve ağacı. İstiyorum kardeşim. İstiyorum. Bugün istiyorum. Bugün isteyesim tuttu. Bugün programın canı meyve ağacı çekti. Sonra çiçekler mutlaka. Ay çiçeklerim olacak mutlaka. Evimin her tarafı, hangi pencereyi açarsam açayım yeşil ve çiçek görmek istiyorum. Yeşil, çiçek, deniz, bu kadar. Bu üçünü insan olmayabilir, görmeyebilirim. Ama tabii internet olacak. Acil durumda sağlık vesaire, güvenlik hizmeti alabileceğim bir açık yol olacak. Sonra hayal etmiyor muyuz? Edelim madem, kapısında yani denizde. Böyle küçük bir iskele ve bir teknesi olsun. Ama kayık, kürek çekemem. Yok, kürek olmaz, motorlu. Öyle pır pır pır. Hatta biraz pır pırsız. Güzel bir tekne olabilir. Başka böyle bir iki komşu isterim. Ama çok yakın değil. Yani birbirimizin mahremiyetini bozacağımız bir komşuluk istemem. Ama komşu olsun. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bir komşu olsun. Ne çok şey istedim. Şimdi bizi dinleyenler gülüyordur. Yok mu arttıran diye. Ama dediğim gibi bizim görevimiz istemek. Sonra aklımıza düşüyorsa eğer, bunu aklımıza düşürenin bir düşürme sebebi vardır diye yaradana güvenmek. Sonra olması için çalışmak. Ya sadece istemek, hayal kurmak yetmiyor. Kolları sıvayıp çalışacaksınız. Özellikle gençler, hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Hayal kurmak insanın kendini iyi hissetmesine yol açıyor. Ama hayal kurup sonra da olmuyor diye üzülmek yerine ben bu hayali kurdum ama neden olmadı acaba demek lazım. Ben bir yerde bir şeyleri yanlış mı yaptım, eksik mi yaptım, yoksa sadece hayal kurmakla mı yetindim? Bunun gerçekleşmesi için üzerime düşeni yapmadım mı? Bir bunlara da kafa yormak lazım. Bu arada gençlere bir öneri, inanılmaz teşvikleri var devletin. Bununla ilgili web sayfaları var. Bütün sosyal medyada pır pır oraya pır pır buraya gezeceğinize
bu işlere bir bakın. Devletin internet üzerinden satış yapanlara 10 milyon TL'ye kadar hibe destekleri var. Hani oturup bütün gün sosyal medyada başkasının sattıklarını almak yerine acaba ben ne yapabilirim diye düşünün ve biraz girişken olun. Tek başınıza bir şey yapmaya korkabilirsiniz. Ama kankalarınız var yani bütün gün sıra halinde sokakta beraber geziyorsunuz. Biraz turlamak yerine sokakta oturun ve beyin fırtınası yapın. Acaba beraber ne yapabiliriz deyin. Gerçekten güvendiğiniz insanlarla yola çıkın. Ben bunu ev sahibi olmak isteyenlere de öneriyorum. Kuzenler, yeğenler bir araya gelin. Herkes parasını ortaya koysun. Aynı miktarda bir ev alacaksınız diyelim. Sonra borçlanacak mısınız? Bir kredi alın. Biliyorsunuz artık öyle paylaşımlı modeller var. Bir kredi alın ve ödeyin. Sonra bir eviniz var. Sonra bu evi satın. Daha büyük, daha pahalı yine birlikte ödeyeceğiniz başka bir ev alın. Sonra bu ev artık hepinize bir sermaye olabilecek hale geldiğinde herkes kendi parasıyla kendi evini alabilecek, üzerine biraz borçlanabilecek hale gelir. Bu arada işinizi kurarsınız, işiniz olur, bir yerde çalışmaya başlarsınız, maaşınız, düzeniniz olur. Bütün bunlar size gün sonunda kendi evinizin kapısını, kendi evinizin yolunu açabilir. Sadece hayal etmek yetmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. 3-4 kuzen bir araya gelip çok rahatlıkla ev, araba sahibi olabilirsiniz. Evi kiraya verebilirsiniz. Evi bir turistik tesis gibi işletebilirsiniz. Öyle yerlerde evler var. Oda oda kiralanıyor, pansiyon gibi. Güneyde olmak zorunda değil. İstanbul'un içinde de. Günübirlik değil. O günübirlik kavramı insanı rahatsız ediyor. Ama mesela benim yurt dışından gelen tanıdıklarım var. İnternet üzerinden böyle haftalık evler kiralıyorlar ya da otel kiralar gibi bu evlerde kalıyorlar. Anahtarını size veriyor. Kapısında şifreniz var. Giriyorsunuz. Güvenliği var. Kapısının girişinde kamerası var. İçeride kamera yoktur diye düşünüyorum. Olmasın. Ama bir araştırmakta fayda var. Yani geldikten sonra ampulleri artık paranoyak olduk maalesef. Bir onlara da bakmakta fayda var. Böyle ki birisi yapsa diyorsunuz yani. Niye siz yapmıyorsunuz ki?

Efendim Hıdrellez bugün. Tuttunuz mu dileklerinizi dün akşam? Ben tuttum. Kağıdın üzerine ne istiyorsanız çizip gül ağacının altına gömüyorsunuz ya. Ya da işte dileğinizle beraber bir altın parçası gömüyoruz. Çok bulduk altını da oraya gömdük. Ama sonra unutmayacağız. Evinizdeki saksı bu sonuçta. Yani evdeki küçük bir şeyi gömüp ondan sonra çıkartabilirsiniz. Hıdrellez demek artık yaz günlerinin başladığı anlamına geliyor. Hıdrellez dediğinizde artık hava ne kadar soğursa soğusun bundan sonrası yaz dediğiniz günler başlıyor. Bugün itibariyle de hava nasıl değişti görüyorsunuz. Daha birkaç gün öncesine kadar İç Anadolu bölgesinde kar yağdı bazı yerlere. Fırtınalar, hücrelerden konuştuk. Kahramanmaraş'ta neler yaşandı, Gaziantep'te. Ama gelin görün ki bugün hava bambaşka. Bugün itibariyle artık bizim coğrafyamız için yaz geldi diyebiliriz. Hayırlı olsun. Mevsim bereketli geçsin. Sadece bizim açımızdan değil, ekiniyle, alışverişiyle, paranızın bereketiyle her açıdan bereketli, güzel bir yaz mevsimi yaşansın.

0: Bazı semtlerin yeniden yapılanması lazım. Sıfırdan hani tamamen her şeyini yıktık, yeniden yaptık. Esenler, Esenyurt, Bağcılar, İstanbul'da bu semtler o kadar karışık ki, o kadar mesela Kağıthane'de bu dönüşümü ben çok net görüyorum, daha çok gittiğim bir yer olduğu için. Hani bu semtlerde de ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var inşallah hızlı bir şekilde. Hem kentsel dönüşüm, çok katlı bina yapmak değil, hem de sosyal dönüşümü, sosyal çevre dönüşümünü sağlamak lazım. Kısa bir ara diyelim, sonra 0212 454 56 46'dan sizi yayına alacağız. Hıdrellez konuşacağız.
1: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Stresi atın kenara, sahaya gelin, heyecanla, coşkuyla turnuvayı oynayalım.
4: Takım elbisesini çıkardı, yeşil sahalara indi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Meclis Spor'la Şöhretler Karması arasındaki maçta forma giydi. Bakan Bak, iki golle yıldızlaştı.
3: Biliyorsunuz Ankara bürokrasisi streslidir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var.
4: Yoğun çalışma temposuna küçük bir mola verdi. 15. kamu futbol turnuvası öncesi dostluk maçında kendisi de sahadaydı.
3: Spor birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu.
4: Renkli anlara sahne olan dostluk maçı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halter'de 20'den fazla dünya rekoru kıran Dinamo Halil Mutlu, Bakan Bak'ın %100 gollük pozisyonunu engelledi. Maç bol gollü geçti. 4-4'lük eşitlikle sonuçlanan maçın yıldızı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak oldu. Rakip fileleri tam iki kez havalandırdı.

0: kavga ettiler. Eşim ben gideyim köpeğe ben alın sen de köpeğini çek dedim. O sıra oğlu geldi. Demir parçasıyla 30 santim. Eşimin kafasına bu sağ taraftan tam beyninin üzerine vurduk.
1: Komşuların köpekleri birbirine saldırdı. Olaya aileler karıştı. Öfkelenen baba oğul komşularını demir çubukla darbe etti.
0: Eşime vurduğu an eşim bayılınca yerdeki çok dövdüler. O demir parçasını yerdeki de vurdu.
1: Görüntüler Ankara'nın Ayaş ilçesinden. Önce köpekler sonra komşular karşı karşıya geldi. Tansel Gökmen konuşmak istedi ancak komşusu olan baba oğlun demir çubuklu saldırısına uğradı.
0: Yanındaydım, o burnu, yüzü, kulaklardan kan bıçkırmalar. Ondan sonra öldürelim de baba kurtulalım. Kaç baba. Öldürelim kaçalım dediler.
1: O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Yaşanan dehşet çığlıklara yansıdı. Gökmen'in kafatası kırıldı, beyin kanaması geçirdi. Ağır yaralı halde Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ameliyat edildi. Ancak yoğun bakımda hayatını kaybetti.
0: Hazırlıklı olun dediler bana. 7 gündür. 7 gündür yoğun bakımda ve kritik.
1: Olay sonrası jandarma baba ve oğlunu gözaltına aldı. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluysa önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından mağdur vefat etmeden önce o da tutuklandı.
0: Tabii şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. Adalet istiyoruz. Ve böyle kişilerin dışarıda gezmemesini istiyoruz.
1: Romanya'daki siyasi istikrarsızlık hükümeti devirdi.
2: Aveți un plan? Eu pot să plec.
1: Başbakan İlhie Bolajan liderliğindeki Avrupa Birliği yanlısı azınlık hükümeti parlamentoda düzenlenen güven oylamasıyla düşürüldü. Oylamada 233 olan salt çoğunluk sınırı aşıldı ve hükümet aleyhine 281 oy kullanıldı.
3: Bila Alba introdusă în urna...
1: Krizin fitilini koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokratların ayrılması ateşledi. Sosyal Demokratlar aşırı sağcı muhalefetle birleşerek kemer sıkma politikalarına bayrak açtı. Siyasi çalkantı Romanya ekonomisini de vurdu. Romanya lehi euro karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi.
2: Baronilor locali care n-au mai putut folosi pușculița statului.
1: Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Nikuşor Dan'da. Cumhurbaşkanı'nın yeni bir hükümet kurulması için partileri müzakere masasına davet etmesi bekleniyor. Erken seçim ihtimali düşük görülse de Romanya'yı 2028'deki genel seçimlere kadar sancılı bir süreç bekliyor.
4: With AI-assisted shortlisting...
1: Avusturya merkezli veri koruma grubu Noip sosyal işi LinkedIn'i mahkemeye verdi. Şirketin sahibi Microsoft da sürecin odağında. İddialar ağır. Kullanıcı verilerinin satıldığı ve veri erişim haklarının kısıtlanması. Noip Avusturya Veri Koruma Makamı'na yaptığı şikayette LinkedIn'in profil ziyaretçi bilgilerini sadece ücretli üyelerine sunduğunu belirtti. Buna göre bir kullanıcının profilini kimlerin ziyaret ettiğini görmek sadece premium üyelikle mümkün. Grubun avukatı Martin Bowman ise bu durumu açık bir çelişki olarak değerlendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği kurallarına göre herkes kendi verisine ücretsiz erişim hakkına sahip.
4: We can identify the skills you and your employer.
1: Şikayete göre LinkedIn ücretsiz kullanıcıların veri taleplerini gizlilik gerekçesiyle reddederken aynı veriyi ödeme yapan kullanıcılara sunuyor.
4: Our industry experts everywhere, including offline.
1: Noip bu uygulamanın Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiğini savunuyor. İhlalin kanıtlanması halinde şirkete yıllık gelirinin %4'üne kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor. LinkedIn'in 2025 yılı gelirinin yaklaşık 17.8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bu da olası cezanın oldukça yüksek olabileceğini gösteriyor. Öte yandan şirket daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. 2024 yılında veri işleme ihlalleri nedeniyle 100 milyonlarca euroluk ceza almıştı.

buharı tüten bir lezzet şöleni. Sahnede mest eden o dev gösteri. Sanatın tüm renkleri bu kez Mersin rotasında buluşuyor. Mersin, tarihinin en kapsamlı kültür ve sanat şölenine hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'in artık...

0: festivalin kalıcı ve önemli duraklarından biri olacağına dikkat çekti. Festivalin kalbi Soli sahilinde atacak. Oğuzhan Koç, Bengü, Sefo ve Merve Özbey gibi yıldız isimler 9 gün boyunca Mersinlileri coşturacak. Sanat sadece meydanlarda değil, sahnelerde de olacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi, dünya klasikleri Carmina Burana ve Giselle ile sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Ve tabii ki Mersin denince akla gelen o eşsiz lezzetler. Festival kapsamında ilk kez hayata geçirilen Lezzet Noktası projesiyle şehrin 45 farklı noktasında Mersin'in mutfak mirası ziyaretçilere tanıtılacak. Konserlerden atölyelere, operadan gastronomiye kadar Mersin 9-17 Mayıs tarihlerinde sanatın her köşesiyle ışıldayacak. Atlantik Okyanusu'nun ortasında lüks bir kruz gemisi bugünlerde bir yüzen karantina merkezine dönüşmüş durumda. MV Hondius adlı gemiden gelen haberler ürkütücü türden. Gemide hantavirüs vakası tespit edilen 6 vakadan 3'ü hayatını kaybetti. Yeşilburun Adaları açıklarındaki gemide derin bir endişe hakim. Gemiden video çeken bir yolcu yaşadıkları stresi anlattı. I normally wouldn't make a video like this.
1: Normalde böyle bir video çekmezdim ama bir şeyler söylemem gerektiğini hissediyorum. Şu anda Hondius gemisindeyim ve şu an yaşananlar buradaki herkes için çok gerçek. Biz sadece bir hikaye değiliz, sadece manşetlerden ibaret değiliz. Biz insanız, aileleri olan, hayatları olan, evde bizi bekleyen sevdikleri olan insanlarız.
0: Salgının patlak vermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Örgüt gemidekilerin tahliyesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Ancak gemi Yeşilburun Adaları'na halk sağlığı gerekçesiyle yanaştırılmıyor. Gemide bulunan 149 kişi için belirsizlik sürüyor. Genellikle kemirgenlerin dışkı ve idrarı yoluyla insana geçen hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. %40 ölüm oranına sahip virüs için geliştirilen spesifik bir aşı veya ilaç henüz yok. 12 ila 21 günlük kuluçka süresi olan hastalık ateş, baş ağrısı, solunum yetmezliği, şiddetli kas ağrısı, susama, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtiler gösteriyor. İlk olarak 1950'lerde Kore'de görülen hastalık nedeniyle bugüne kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'den fazla ölüm meydana geldi.
2: And this way when I get out of office in let's say 8 or 9 years from now I'll be able to use it myself.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gündem olacak yeni bir çıkış geldi. Küçük işletmelere yönelik vergi reformunu anlatan Trump, görev süresiyle ilgili duyanları güldüren bir hesap yaptı.
2: And this way when I get out of office in let's say 8 or 9 years from now I'll be able to use it myself.
0: Anayasaya göre görev süresi Ocak 2029'da dolacak olan Trump'ın bu sözleri koltuğu bırakmak istemiyor mu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Washington şimdi Trump'ın bu sözlerinin bir hesap hatası mı yoksa koltuğu bırakmayacağının bir mesajı mı olduğunu tartışıyor.
3: "19 Şubat'tan bu yana kardeşim Uğur kayıptır. Günlerdir acı çekiyoruz, bir sonuç yok. Günler geçti."
0: Evinin penceresindeki sinekliği parçaladı, sırra kadem bastı. 2,5 aydır kayıp genç için kardeşi böyle çağrı yaptı. Uğur Çalışkan, Hatay'ın Antakya ilçesine 19 Şubat'ta misafirliğe gittiği dayısının evinden çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia ediliyordu.
3: "Günler geçti, haftalar geçti, bir açıklama yok. Sonuç yok. Uğur nerede peki?"
0: Kayıp başvurusu sonrası 27 yaşındaki Çalışkan'ı bulmak için AFAD koordinasyonunda aramalar günlerce sürdü. Elbiseleri, telefonu, cüzdanı ve terliği bulundu. Ancak başka ize rastlanamayınca çalışmalar durdu.
3: "Uğur'a ne oldu? Neden Uğur bulamıyoruz?
0: 75 gündür Uğur'dan haber bekleyen aile kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Ağabey Tarık Çalışkan da kardeşinin bulunması için sosyal medyadan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi.
3: Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığınızı yakın. Günlerdir perişanız. Hiçbir şekilde Uğur'a ulaşamıyoruz.
0: Bakan Çiftçi ise arama çalışmalarının valilik tarafından yapıldığını kaydetti. Süreci yakından takip ettiğini söyleyerek JASAT timlerinin devreye sokulabileceğinin altını çizdi.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Son saatimizde buluştuk. 0212 454 56 46 telefonumuz. Sizi yayına bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler, takvim yaprağımızda hatırlatmış. Bugün Hıdrellez, yaz başlıyor. Sizin oralara yaz geldi mi, bahar geldi mi bir konuşalım istiyoruz. Bir sesinizi duyalım. Özledik birbirimizi. 0212 454 56 46 telefonumuz.

0: hatta dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Alo.
1: Alo Hüce abla.
0: Hoş geldin Ali.
1: Sağ ol Hüce abla. Nasılsın?
0: Sağ ol. Sen nasılsın asıl? Daha iyi misin?
1: Bomba gibiyim de biraz sıkıntılar var abla. Sıkıntılar bitmiyor. Kaldığım yerden ayrıldım. Başka bir yer bakıyorum ama herhalde kolay kolay çıkmayacak gibi geliyor. Ya işte ameliyat olacağız. Bekliyoruz yani Haziran'da.
0: Belli oldu mu tarihi?
1: Haziran'da olacak abla, bakacaklar. Akciğerin durumuna göre bakacaklar. Belki de gecikebilir yani, bilmiyorum. Şu an daha belli değil yani.
0: Allah kolaylık versin inşallah. Güzel kapılar açılsın. Bugün Hıdrellez senin için de güzel şeyler diliyoruz.
1: Valla ben sabah bir programda sen söylemiştin abla, biliyorsun bu cep telefonu olayı vardı ya. Bu cep telefonu olayı çok bağımlılık yapıyor. Yani oyun olarak diyelim, ne bileyim yani bundan biraz uzak durmamız gerekiyor galiba, değil mi?
0: Yani, öyle tabii. Yani sabah kalkar kalkmaz elimize alıyoruz. Neredeyse boynumuza asılı şekilde geziyoruz. Bazılarının gerçekten işi gereği boynuna da asılı. Ama tabii o bağımlılıktan bir kurtulmak lazım. Doğru söylüyorsun Ali.
1: Ya bir de ben şu hidrelez konusunda geçmek istiyorum abla. Fazla da uzatmak istemiyorum da. Yani yazdan ben hiçbir şey anlamıyorum, biliyor musun? Yani çok çabuk geçiyor. Kışta bitmek istiyor.
0: Sen yaz seviyorsun demek ki. Sevdiği şey çabuk geçiyor insanın.
1: Biraz da yaz çocuğu olduğum için herhalde.
0: Evet. İnşallah güzel bir yaz olsun senin için.
1: Ağustos'un da onun da benim yaş günüm zaten.
0: Oo, şimdiden kutlayalım. Aslan Burcu.
1: 48 yaşına giriyor canım inşallah. Ya bakalım.
0: Güzel
1: yani,
0: yaşlar diliyoruz.
1: İnşallah. Ben bir de yurt dışı planım var. Yurt dışına çıkacağım.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Türkiye'deki şartlar bana uygun değil. Ha,
0: yaşamak için mi gidiyorsun?
1: Evet aynen. Artık sesimi duyamayacaksınız.
0: Olsun canım, internetten ararsın yine, sesini hep duyarız senin. Aramak kolay. Önemli olan senin orada düzgün bir hayat kurabilmen. İnşallah gönlüne göre olsun.
1: Ya bakacağım abla, bir durumlar bir düzelsin de bakalım ne olacak bilmiyorum yani.
0: Gönlüne göre olsun.
1: Sizleri çok seviyorum abla, biliyorsunuz.
0: Biz de sizi seviyoruz, seni abla, seviyoruz.
1: Şunu da söyleyeyim, en kısa zamanda bir ziyarete gelmek istiyorum.
0: İnşallah.
1: Geldiğim zaman.
0: İnşallah.
1: Özledim valla Deniz, evet, ablayı, evet. Seni, Hande ablayı, herkesi yani.
0: Bekleriz inşallah Ali'cim. Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.
1: Kendinize iyi bakın,
0: sağ olun. Sen de sağ ol. Hemen bir başka dinleyicimiz alalım. Bakalım kimin sesini duyacağız. Hoş geldiniz. Alo.
2: Alo Hülya Hanım, günaydın.
0: Günaydın, hayırlı, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz size de.
2: Uzun zamanda fikrinizi duyamıyordum.
0: Evet, radyo açık galiba yani, Matilda Hanım, bir kapatırsanız.
2: Yok, kapattım.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyiz, çok şükür. İşte yeni bir gün başladı. Bugün çok trafik vardı İstanbul'da, herkes böyle biraz geç geldi. Ama hava güzel, dışarıda güneş var. Trafiğe rağmen insan kendini iyi hissediyor.
2: Burada da hava... İki gündür, daha doğrusu hafta başından beri, Pazartesi'den beri düzelmeye başladı. Dünle bugün daha hissedildi biçimde.
0: Bahar geldi. Hani,
2: baharı hissettik.
0: Ay ne güzel.
2: En sevdiğim mevsim benim bahar.
0: Bahar. Yani. Siz de bahar sevenlerdensiniz.
2: Yaz demişti.
0: Evet, Ali yazı seviyormuş, evet, yaz mevsimi.
2: Ben baharı çok seviyorum. Ben de doğduğum aydan mı?
0: Belki de ben de öyle baharı yani çok seviyorum. Bahar, evet, böyle o yeniden tabiatın yeşermesi, çiçeklenmesi hoşuma gidiyor.
2: Evet evet. Yani her taraf bir renk değiştiriyor. Her renk ayrı ayrı bir güzellik,
0: öyle, katıyor,
2: insana gösteriyor. Hani aslında ibretlik birçok hadiseler var. Hani bunlara o gözle bakabilmek çok güzel. Yani kupkuru bir dal yemyeşil bir ağaca dönüşüyor.
0: Öyle, meyve, evet, dolu, çiçek dolu değil mi?
2: Evet, balkonumda çiçeklerim var. Onların yeşerdiğini görüyorum. Çiçekler üstüne
0: ne güzel
2: açıyor.
0: Ne güzel. Bize de böyle bir mevsim olsun inşallah. Bizim hayatımız içinde yanlışların, eksikliklerin, hataların fark edildiği, düzeltildiği iyi bir mevsim olsun. Artık çabuk da geçti. Tünlüm sözünüzü kestim ama yani bahar diyoruz ama hani Mayıs'ın da neredeyse ortasına geldik. Bir iki hafta sonra hava keskin
2: bence
0: bir şekilde ısınacak.
2: Bence güzel geçti bahar yani bu yıl. Hani bol bereketli yağmurlarla da geçti. Bazı yerlerde tabii afata dönüştü. Burada yani çok güzel bolluk bekliyorum ben yani.
0: Ne bu inşallah bu sene bereketli bir mevsim olsun.
2: Sebze meyvenin bol olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani
2: bunu pazarlardan da görüyorum.
0: Fiyatı da ucuz olsun inşallah.
2: Enginarlar falan mesela burada çok güzel her tarafta görüyorum. Hani uygun aslında hani.
0: Ne kadar fiyatlar Çelin Hanım?
2: Hani 3 tanesi 100 lira mesela. 4 tanesi 100 lira. Boy boy değişiyor. Hani ayıklanmamıştan bahsediyorum.
0: Tam mevsimi şimdi. Çok evet. Güzel. Bizim pazarda 70 liraydı tanesi.
2: Tanesi?
0: Evet.
2: İstanbul'da öyle oluyor.
0: Yani. Vallahi öyle. 70 lira.
2: Manisa'ya gelin burada.
0: Ayıklanmış satıyorlar bol. Gerçi. Çok güzel içi böyle pembeli morlu. Belli çok çok güzeldi.
2: Ama onun yaprağın da faydalı yani.
0: Öyle ama onu bizim onu değil. Temizlememiz yani yaprağını alıp böyle güzelce karbonatlı silgeli suyla yıkayıp onu bir çay gibi kurutup ya da
2: aynen.
0: İçmek lazım.
2: Geçenlerde programda.
0: Bazen alıyorum şöyle yaptım. Birazcık yaprağından ayıklanmış temiz yerinden. Hatta böyle ortasına iç yapraklarına yakın. Ama her zaman da yapmak mümkün değil. Ayıklamak yani
2: bebek
0: onu...
2: enginarlardan alırsanız onlar da evet. Öyle oluyor.
0: Çok onlar çok seçici satın. Gördüm sizi. Biz pazarda ne varsa onu Tülin Hanımcığım. Vallahi öyle
2: dolması çok güzel oluyor.
0: Olur.
2: Yani enginarın özellikle
0: güzel. Ben hiç denemedim ama yedim. Evet gerçekten çok lezzetli. Yani bir gün ayrıca sadece enginar konuşsak ne güzel olur. O kadar seviyorum ki şu anda da dolapta
2: gerçekten.
0: Var.
2: Sizin tariflerinizi bekliyoruz.
0: Enginar hemen bir tane tarif ediyorum. Çok yeni. Daha hani pazartesi günü yaptım öyle söyleyeyim. Enginarı çok incecik dilim dilim doğruyoruz. Elma doğrar gibi ama incecik. Sonra bir tarafta limonlu suyum oluyor her zaman. İnce doğradıklarımı hemen limonlu suyun içine koyuyorum ama limonlu su değil. Sosu aslında salatanın o. Limon sıkıyorum bir tane. O ince ince doğradıklarımı içine koyuyorum hiç kararmıyor. Sonra bunun üzerine tuz, zeytinyağı. Sonra bunun üzerine kırmızı soğan. Sonra bunun üzerine dereotu. Karıştırıp
2: çok güzel.
0: Salata olarak yiyorsunuz. Bayıldık ev olarak çok güzeldi gerçekten.
2: Yemeyenler şimdi, için her evet,
0: bir de çiğden yediğiniz için ekstra faydalı enginar. Bunu mutlaka deneyin enginar sevenler. Ben bayıldım çok güzel.
2: Can bir de ödülerle ilgili bir şey daha söyleyeyim.
0: Hızlıca alayım akşam, bir dinleyicimiz akşam, daha var. Ne yaptınız?
2: Akşam burada ateş yakanlar oldu. Ben çıkmadım da komşulardan oldu. Çocuklar diyeyim yani onlar eğlence şeyinde ateş yaktılar, oynadılar.
0: Bizim sokakta çıt çıkmadı. Yapıldı. Çıt çıkmadı bizim sokakta. Herkes yaşlanmış herhalde. Çoluk çocuk olabilir. Kalmamış. Kimse çıkmadı olabilir. Dışarı. Biz çocukken çıkardık ama hatırlıyorum.
2: Aynen. Soğan bağladık ama bunlar çocukça şeylermiş yani asıl olmayan
0: şeyler. Öyle öyle bunlar ya eğlence biz, Allah'tan isteyeceğiz başka kimden isteyeceğiz.
2: Evet, hayırlısını versin inşallah.
0: Amin.
2: Hayırlısını
0: amin.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim görüşmek olay üzere. Gelsin, ben de size hemen son dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz diyelim. Alo.
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hülya'cığım. Nasılsınız?
0: İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Ben geçen Temmuz'dan bu yana kanser, göğüs kanseriyle savaş verdim. Çok şükür ameliyatlarım bitti. Sonuçlarım güzel geldi.
0: Oh maşallah.
3: Şükür. Kemoterapi süreçlerim bitti. Ben senden konumuz bu değil ama... Benim gibi rahatsızlığı olan, kanser hastası olanlar neler tüketmeli? Ben şekeri biliyorum. Doktorum şekerden uzak.
0: Evet. Dedi. Şeker ve şekere dönüşenler. İşte, nişasta gibi mesela. Basit karbonhidratlar, basit şekere dönüşenler. O beyaz ekmek falan. Onlardan uzak. Evet. Konuşalım bunu bir gün. Bir gün bu sadece bu konuyu konuşalım. Sizi de yayına alalım olur mu?
3: Olur. Tamam. Ben
0: geçmiş olsun.
3: Sağ olun. Bayağı bir savaş verdim ama sonuçta güzel oldu. Baharı konuşuyordunuz.
0: Evet hızlıca alayım baharı.
3: Çok güzel baharı. Ben çok seviyorum. Bahar çocuğuyum. 20 Mayıs. Sen de 20 Mayıs.
0: Evet biliyorum. Doğum günlerimizi aynı hatırlıyorum.
3: Şirin Cerben. Çok güzel. Yani o limon çiçeklerinin kokusu, gece açan çiçeklerin kokusu,
0: evet.
3: O çimenlerin kokusu. Çok bayılıyorum bahara.
0: Ne güzel. Ne güzel.
3: Ayrı güzel.
0: Hayatınız da böyle mis gibi devam etsin bundan sonra inşallah.
3: Amin.
0: Zor günler Amin. Geride kalmış olsun. Çok öpüyorum. Sımsıkı kucaklıyorum. Bütün iyi dileklerimi sizinle paylaşıyorum. Ne güzel. Zor bir savaştan yüzünüzün akıyla çıkmışsınız. Darısı herkesin başına. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu konuyu konuşalım. Çok son dakikaya denk geldi. Aslında dinleyicimize böyle biraz daha o süreci, teşhisi, tedaviyi konuşmak isterdim. Ama inşallah sadece bunu konuşacağız önümüzdeki günlerde. Belki 20 Mayıs'ta doğum günümüzde buluşuruz. Böyle unutmayalım diye not kalsın aklımızda. Şimdi izninizi isteyeyim. Kısa bir ara, sonra sağlık konuşmaya devam edeceğiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeler.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli
1: olur.
0: Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bu görüntü değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit ediyor.
1: Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Evet, yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil yani, sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal, o bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz?
1: Şimdi
0: sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağzın uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin...
0: bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında,
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz, klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz. Ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize evet. zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Zararı var. Yani rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve işte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda evet. ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız, bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım, implant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takılması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi?
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: ne
1: süt dişi de olsa.
0: Dişi?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne yatarken. Evet. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Hı-hı. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı.
0: Mesela bir şeyler yedik içtik, üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir Hı-hı. zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük Hı-hı. başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
0: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
1: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme Hı-hı. dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek Hı-hı. zorunda uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
0: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
1: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Hı hı. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
0: Çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerine mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için. Yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar, çok ileri evet. yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
1: Evet.
0: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
1: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
0: Yani sıkıntı, ay, evet, bir daha dikkat çekelim, evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
0: Kontrolde yakalamakla, evet, alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün
1: için.
0: Rica ederiz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

0: Yeni reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylı

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: kırmızı.
1: Beyaz.
0: En büyük.
1: Türkiye.
2: Stresi atın kenara. Sahaya gelin. Heyecanla, coşkuyla turnuvayı oynayalım.
3: Takım elbisesini çıkardı, yeşil sahalara indi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meclis Spor'la Şöhretler Karması arasındaki maçta forma giydi. Bakan Bak, iki golle yıldızlaştı.
2: Biliyorsunuz Ankara bürokrasisi streslidir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var.
3: Yoğun çalışma temposuna küçük bir mola verdi. 15. kamu futbol turnuvası öncesi dostluk maçında kendisi de sahadaydı.
2: Spor birleştirici gücü olan, toplumları birleştiren önemli bir olgu.
3: Renkli anlara sahne olan dostluk maçı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halter'de 20'den fazla dünya rekoru kıran Dinamo Halil Mutlu, Bakan Bak'ın %100 gollük pozisyonunu engelledi. Maç bol gollü geçti. 4-4'lük eşitlikle sonuçlanan maçın yıldızı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Rakip fileleri tam iki kez havalandırdı.
4: Evet. Hadi hayırlı olsun.
1: Hadi.
3: Bakan Bak, Dünya Kupası yolunda milli takıma da başarı diledi.
2: Heyecanlıyız çünkü bu sene milli takımımız da 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Onlara başarılar diyoruz. Bizim çocukları alkışlıyoruz.
5: Kavga ettiler. Eşim ben gideyim köpeğe ben alın sen de köpeğini çek dedim. O sıra oğlu geldi. Demir parçasıyla 30 santim. Eşimin kafasına bu sağ taraftan tam beyninin üzerine vurduk.
6: Komşuların köpekleri birbirine saldırdı. Olaya aileler karıştı. Öfkelenen baba oğul komşularını demir çubukla darbetti.
5: Eşime vurduğu an eşim bayılınca yerdeki çok dövdüler. O demir parçasını yerdeki de vurdu.
6: Görüntüler Ankara'nın Ayaş ilçesinden. Önce köpekler sonra komşular karşı karşıya geldi. Tansel Gökmen konuşmak istedi ancak komşusu olan baba oğlun demir çubuklu saldırısına uğradı.
5: Yanındaydım, o burnu, yüzü, kulaklardan gambıcık kırmalar. Ondan sonra öldürelim de baba kurtulalım. Kaç baba. Öldürelim kaçalım dediler.
6: O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Yaşanan dehşet çığlıklara yansıdı. Gökmen'in kafatası kırıldı, beyin kanaması geçirdi. Ağır yaralı halde Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ameliyat edildi. Ancak yoğun bakımda hayatını kaybetti.
5: Hazırlıklı olun dediler bana. 7 gündür yoğun bakımda ve kritik.
6: Olay sonrası jandarma baba ve oğlunu gözaltına aldı. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluysa önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından mağdur vefat etmeden önce o da tutuklandı.
5: Tabii şikayetçiyiz. Adalet istiyoruz ve böyle kişilerin dışarıda gezmemesini istiyoruz.
6: Romanya'daki siyasi istikrarsızlık hükümeti devirdi.
7: Aveți un plan? Eu pot să plec.
6: Başbakan İlie Bolajan liderliğindeki Avrupa Birliği yanlısı azınlık hükümeti parlamentoda düzenlenen güven oylamasıyla düşürüldü. Oylamada 233 olan sal çoğunluk sınırı aşıldı ve hükümet aleyhine 281 oy kullanıldı.
8: Bila albă introdusă în urna.
6: Krizin fitilini koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokratların ayrılması ateşledi. Sosyal Demokratlar aşırı sağcı muhalefetle birleşerek kemer sıkma politikalarına bayrak açtı. Siyasi çalkantı Romanya ekonomisini de vurdu. Romanya lehi euro karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi.
7: Baronilor locali care n-au mai putut.

Avusturya Merkezi Veri Koruma Grubu'nun OYP sosyal işi LinkedIn'i mahkemeye verdi. Şirketin sahibi Microsoft'a sürecin odağında. İddialar ağır. Kullanıcı verilerinin satıldığı ve veri erişim haklarının kısıtlanması. NOIP Avusturya Veri Koruma Makamı'na yaptığı şikayette LinkedIn'in profil ziyaretçi bilgilerini sadece ücretli üyelerine sunduğunu belirtti. Buna göre bir kullanıcının profilini kimlerin ziyaret ettiğini görmek sadece premium üyelikle mümkün. Grubun avukatı Martin Bowman ise bu durumu açık bir çelişki olarak değerlendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği kurallarına göre herkes kendi verisine ücretsiz erişim hakkına sahip. Şikayete göre LinkedIn ücretsiz kullanıcıların veri taleplerini gizlilik gerekçesiyle reddederken aynı veriyi ödeme yapan kullanıcılara sunuyor. NOIP bu uygulamanın Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiğini savunuyor. İhlalin kanıtlanması halinde şirkete yıllık gelirinin %4'üne kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor. LinkedIn'in 2025 yılı gelirinin yaklaşık 17.8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bu da olası cezanın oldukça yüksek olabileceğini gösteriyor. Öte yandan şirket daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. 2024 yılında veri işleme ihlalleri nedeniyle 100 milyonlarca euroluk ceza almıştı.

0: buharı tüten bir lezzet şöleni. Sahnede mest eden o dev gösteri. Sanatın tüm renkleri bu kez Mersin rotasında buluşuyor. Mersin, tarihinin en kapsamlı kültür ve sanat şölenine hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'in artık festivalin kalıcı ve önemli duraklarından biri olacağına dikkat çekti. Festivalin kalbi Soli sahilinde atacak. Oğuzhan Koç, Bengü, Sefo ve Merve Özbey gibi yıldız isimler 9 gün boyunca Mersinleri coşturacak. Sanat sadece meydanlarda değil, sahnelerde de olacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi, dünya klasikleri Carmina Burana ve Giselle ile sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Ve tabii ki Mersin denince akla gelen o eşsiz lezzetler. Festival kapsamında ilk kez hayata geçirilen Lezzet Noktası projesiyle şehrin 45 farklı noktasında Mersin'in mutfak mirası ziyaretçilere tanıtılacak. Konserlerden atölyelere, operadan gastronomiye kadar Mersin 9-17 Mayıs tarihlerinde sanatın her köşesiyle ışıldayacak. Atlantik Okyanusu'nun ortasında lüks bir kruz gemisi bugünlerde bir yüzen karantina merkezine dönüşmüş durumda. MV Hondius adlı gemiden gelen haberler ürkütücü türden. Gemide hantavirüs vakası tespit edilen 6 vakadan 3'ü hayatını kaybetti. Yeşilburun Adaları açıklarındaki gemide derin bir endişe hakim. Gemiden video çeken bir yolcu yaşadıkları stresi anlattı. I normally wouldn't make a video like this.
1: Normalde böyle bir video çekmezdim ama bir şeyler söylemem gerektiğini hissediyorum. Şu anda Hondius gemisindeyim ve şu an yaşananlar buradaki herkes için çok gerçek. Biz sadece bir hikaye değiliz, sadece manşetlerden ibaret değiliz. Biz insanız, aileleri olan, hayatları olan, evde bizi bekleyen sevdikleri olan insanlarız.
0: Salgının patlak vermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Örgüt gemidekilerin tahliyesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Ancak gemi Yeşilburun Adaları'na halk sağlığı gerekçesiyle yanaştırılmıyor. Gemide bulunan 149 kişi için belirsizlik sürüyor. Genellikle kemirgenlerin dışkı ve idrarı yoluyla insana geçen hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. %40 ölüm oranına sahip virüs için geliştirilen spesifik bir aşı veya ilaç henüz yok. 12 ila 21 günlük kuluçka süresi olan hastalık ateş, baş ağrısı, solunum yetmezliği, şiddetli kas ağrısı, susama, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtiler gösteriyor. İlk olarak 1950'lerde Kore'de görülen hastalık nedeniyle bugüne kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde

0: 300'den fazla ölüm meydana geldi.
1: And this way, when I get out of office in, let's say, 8 or 9 years from now, I'll be able to use it myself.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gündem olacak yeni bir çıkış geldi. Küçük işletmelere yönelik vergi reformunu anlatan Trump, görev süresiyle ilgili duyanları güldüren bir hesap yaptı.
1: And this way, when I get out of office in, let's say, 8 or 9 years from now, I'll be able to use it myself.
0: Anayasaya göre görev süresi Ocak 2029'da dolacak olan Trump'ın bu sözleri koltuğu bırakmak istemiyor mu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Washington şimdi Trump'ın bu sözlerinin bir hesap hatası mı yoksa koltuğu bırakmayacağının bir mesajı mı olduğunu tartışıyor.
2: "19 Şubat'tan bu yana kardeşim Uğur kayıptır. Günlerdir acı çekiyoruz, bir sonuç yok. Günler geçti."
0: Evinin penceresindeki sinekliği parçaladı, sırra kadem bastı. 2,5 aydır kayıp genç için kardeşi böyle çağrı yaptı. Uğur Çalışkan, Hatay'ın Antakya ilçesine 19 Şubat'ta misafirliğe gittiği dayısının evinden çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia ediliyordu.
2: "Günler geçti, haftalar geçti, bir açıklama yok. Sonuç yok. Uğur nerede peki?"
0: Kayıp başvurusu sonrası 27 yaşındaki Çalışkan'ı bulmak için AFAD koordinasyonunda aramalar günlerce sürdü. Elbiseleri, telefonu, cüzdanı ve terliği bulundu. Ancak başka ize rastlanamayınca çalışmalar durdu.
2: "Uğur'a ne oldu? Neden Uğur'u bulamıyoruz?"
0: 75 gündür Uğur'dan haber bekleyen aile kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Ağabey Tarık Çalışkan da kardeşinin bulunması için sosyal medyadan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi.
2: "Buradan Sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen, biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığınızı yakın. Günlerdir perişanız. Hiçbir şekilde Uğur'a ulaşamıyoruz."
0: Bakan Çiftçi ise arama çalışmalarının valilik tarafından yapıldığını kaydetti. Süreci yakından takip ettiğini söyleyerek JASAT timlerinin devreye sokulabileceğinin altını çizdi.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19, Ankara 14, İzmir 23, Bursa 19, Konya 13, Afyon 15, Denizli 20, Antalya 21, Adana 22, Zonguldak 13, Samsun 15, Trabzon 14, Kayseri 13, Erzurum 8, Gaziantep 17, Diyarbakır 18 ve Şanlıurfa 19 derece.

0: Yol durumu.
1: Dölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sahte şeyhlerden kaçın. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat birine mektup yazıp şöyle etti nasihat. Ey oğlum, yaratıldı bu dünyada ins ve cin, yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet etmek için. Birinci vazifemiz Rabbimizi sevmektir ve emru yasağına göre hayat sürmektir. Lakin bu muhabbetin vardır alametleri. Birincisi sevmektir Allah'ı, yani söz dinlemektir. Bir de onu dil ile, beden ile övmektir. Kim Rabbini severse, Rabbi de onu sever. Lütuf ve ihsanını arttırır, bolca serper. Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışan, talihli kimselere

ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz, herkes sevdiğiyle beraber olur buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyet'in güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes ah bir görsek, bir dinlesek demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan Allame-i Cihan da olsak, faziletler en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa insanlara da İslamiyet'e de zarar veririz. Sözde değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen küçük bir soru sorabilir miyim hocam?
1: Buyurun.
0: Şimdi erkekler namazdayken ellerini göbeğin altına bağlamaları gerekiyor ya.
1: Hı hı.
0: Hani normal böyle durduğun zaman göbeğin altına değil de göbeğin tam üzerine eller denk gelebilir.
1: Geliyor da.
0: Geliyor. Olur mu? Bir mahsur var mı?
1: Olur. Niye olur? Şimdi bazen hani dinleyicilerimizden şey yapıyor falan. Efendim ben kitapta okudum, böyle yazıyor. Doğru. Saadet Ebedi İslam ahlakını açtığın zaman,
0: öyle yazıyor.
1: Namaza durduğun zaman böyle yazılır. Fakat her genel hükmün istisnalar var. Çünkü usul bilgisi deniyor buna. Usul fıkh. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ana konuyu anlatırken olduğu gibi öyle anlatıyor. Mesela başka yerde bir şey naklederken orada o usul bilgisine, yani el tam göbek altında olacak, el aynı şekilde baş parmak, serçe parmak, bilek yapacak şekilde tarif ediliyor sünnete uygun şekli. Ama farklı içtihatlar var. Mesela oraya saadet-i ebediye tercih edilen kabile alınmış. Tercih edilen. Bazen mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yapıyor. Yani bu konuda şöyle bir ifade kullanıyor. İşte göbeğin üstünde olsa da denildi. Yani şimdi o mesele oldu. İşte denildi. Bu kelimeyi kullanıyorlar. O ne demek biliyor musun? Yani böyle iştihad eden de var. Böyle iştihad eden de var. Yani bunu yapmamak daha uygun da denildi. Mesela öyle ifade de geçiyor. O denildi deyince o konuda mezhep içerisinde ya İmam Muhammed Şeyhani, ya İmam Ebu Yusuf veya İmam Züfer Hazretleri'nin bu konuda farklı bir iştihadı var. Dolayısıyla Faideli Bilgiler kitabında Hüseyin'in ve ben de rahmetullahi aleyh anlatırken, hatta hemen abilerde sohbet anlatıyordu. Yaptığımız bir iş, namaz, oruç, zekat, sadakayı fıtır ve diğerler neyse, bu müştehitlerden birisinin iştihadına uygun olması lazım. Peki yani Hanefi mezhebindeki mutlak müştehit olan İmam-ı Azam İbani Hazretleri de mezhepte müştehit olan talebelerinden birisinin iştihadı da yoksa, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik veya onların mezhepte müştehit olan alimlerinden birisinin iştihadı varsa gene sahih olur mu? Hatta daha ileri ifade kullanılmış Faideli Bilgiler'de. Ya bu konuda yani öbürlerinde de yok. Eshab-ı Kiram'dan birisinin bir iştihadı vardır. Zannı galip de, yani kendi nefsime uyarak yapıyorum demiyorsun. Eshab-ı Kiram'dan, çünkü

0: Tabi kiramın hepsinin iştihatları şeye geçmemiş ki, kitaplara geçmemiş ki, öyle bir zaman da olmamış. Ve bütün iştihatların da aynı şekilde bizzat öğrenip tatbik edip bize intikal ettirecek kimse de olmamış. Çünkü dünyanın her tarafına da almışlar onlar. Dolayısıyla yaptığımız bir iş Emir abi üzerine basa basa buyuruyorlardı ki, bu müştehit alimlerden birisinin iştihatına uygun düşmeli. Niye? Onu da izah ettiler. Mesela demek ki sordum. Efendim böyle yaptım falan. İmam Azam Efendi Hazretleri dedi ki, yok dedi, ben öyle benim iştihadım öyle değil. Ama talebesi İmam Şeyhbani Hazretleri benim iştihadıma göre uygun. Senin o hareketine geç diyorlar, tamam. Tamam mı? Geç diyorlar. Sen kime göre yaptın? Onlardan biri sahip çıkıyor. Yani ona uygun yapınca. Kendi kafana göre yapsaydın. Yok efendim ben böyle şeyime bağlamayacağım da ellerimi başımın üstünde koyacağım böyle.
1: Enseme koyayım.
0: Enseme koyayım. Geldin oraya.
1: Ensemle birleştireceğim.
0: Gittin oraya. Sen niye göre yaptın? Kendime göre. İyi, kendine göre. Buyur cehennem ederler.
1: Bağlama şekilleri uzatıyorum gene ama merak ediliyordur büyük ihtimalle. Farklılık olabiliyor mu? Farklılık gösterebiliyor mu? Mesela
0: gösterebiliyor.
1: Bileğinden değil de daha böyle geriden dirseğine doğru tutanlar vardır. Sanki böyle çocukların çiçek ol derdik ya hani eskiden.
0: Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken bazı tatbikatlarını sözle ifade etmemiş. Hareketleri var. Mesela Eshab-ı Kiram diyor ki, ben diyor gördüm diyor Resulullah Efendimiz'i işte şeyde namazdan sonra elini beli ta böyle bileğinin üstüne tuttu. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri veya İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri de bakıyor onlara. Bakıyor. Bunlardan birisini onlar tercih ediyor. Onu sıhhatli görüyor. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin tercih ettiği kabilden bir tanesi mesela Hanefi'de, Şafii'de, hani yoğun olarak aynı Şafii'lerde olması için, oldukları için onu da görüyoruz. Eli bağlamak sünnettir namazda. Değil mi? Ha, bağlaş şekiller farklı. Göbeğin altı üstü ifadesi geçiyor, evet. Ama bağlamak sünnet. Ama İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin iştihadına göre namazda eli bağlamamak sünnet.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani iki yana salacaksın o zaman.
0: Evet.
1: Bağlamadan o şekilde duracaksın.
0: O şekilde. Peki İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin kendi görüşü mü bu? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde namaz kılmıştır. Şimdi Allah-u Teala İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'ni o şekilde yaratmış. Onları aynı şekilde toplamasını, bildirmesini. Çünkü insanlar aynı kuşakta yaşamıyor. Farklı iklimlerde, farklı bölgelerde yaşıyor. Evet, dolayısıyla orada da ibadet diyecek. Mesela İmam Hasan Efendi Hazretleri eli bağlamayı namaza durduktan sonra iki ayak arasını dört parmak açık, sonra kıyamdayken, ayaktayken secde edeceği yere bakacak, sağına soluna bakarsa mekruh. Bu kavli tercih etmiş. Bu Kuzey Yarımküre'de yaygın. Kuzey Yarımküre'de yaygın. Ama Kuzey Yarımküre'nin aşağısına inince, mesela Afrika'ya inince o çizgi Güney Amerika'ya kadar gider bu. Değil mi? Endonezya, Filipinler işte o Ekvator'un öbür tarafı. Orada İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri öbürsünü tercih etmiş. Niye? Çünkü bu bahsettiğimiz Güney Yarımküre'deki bölgelerde sıcak bölge, Ekvator bölgesi. Yılan olur, akrebi olur, çiyan olur. Şimdi hem eli salık hem de etrafına bakmak namaza zarar vermez. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu kavli almış. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Çünkü yaptığın şeyler bir müştehide diğer iştihatlarıyla beraber uygun olması gerekir. Ancak bir meşakkat, bir haraç, bir zaruret varsa, kendi mezhebinde çıkış yoksa, o zaman taklit edersin yani, onu. Yoksa efendim bu kolaymış ya, bunu ben anlayayım, ben taklit. Öyle de. Şimdi işte hadis-i şeriflerden din öğrenilmez buyurulmasının sebebi o. Onun için altyapıları olmayan böyle bakıyor. Diyor, bu hadis-i şerifler tenakuz, burada bağla diyor, burada bağlama diyor. O zaman bunun birisi diyor uydurma deyiveriyor adam. Sen de uydurmasın arkadaş. Bilgin yok, cahilsin. Cehli mürekkepsin.
1: Şimdi birisi, bir kadın, namaz kılan bir kadın. Burada ona şahit olan biri anlatıyor. Erkekler gibi elini bağlıyormuş namazda. Bağlamaya başlamış. Hı hı. hayırdır demişler ya sen bu değil. Ya işte Suriyeli bir kadını gördüm de böyle namaz kılıyordu falan. E demişler Suriyeli senden iyi mi biliyor dini de sen ona uyuyorsun. Yani göğsüne değil de erkek gibi aşağıya bağlıyormuş falan. Bu da uygun değil. Neye uyuyorsun yani?
0: Tabii kime tabisin?
1: Kime tabisin? Yani. Suriyeliye mi tabisin?
0: Suriyeliye
1: yani tabisin. Suriyeliler burada alınmasın da yani.
0: Yok alınmasın değil. Mezhepleri terk ettiler oradan. Mezhepsizdir. Bir mezhepsizin birisi böyle söylemiştir. İşte başlarına da felaket geldi ya. Durup dururken gelmedi yani. İnsan azmayınca aynı şekilde o felaket gelmez. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Gelelim efendim. Bitti herhalde değil
1: evet,
0: mi?
1: Efendim.
0: Efendim ilk dinleyicimiz abdest dedi. Türkçe dua mı okuyayım yoksa dedi. Kelime-i şehadet mi söyleyeyim bilmiyorum dedi. Yani kendilerinin şeyini. Hüccetül İslam İlmihal'de yazıyor. Latin harfleriyle metinleri yazıyor. Yani kitaplarda açıkça ya o bildirilen abdest dualarını okuruz veyahut da kelime-i şehadet okuruz. Hüküm böyle. Efendim Kur'an'ı okuyamıyorum dedi. Ama anladığım kadarıyla biliyor. Ben dedi hep fıkıh kitapları okuyorum falan dedi. Yani bu konuda yani nasıl hareket etmem lazım? Hiç olmasa cuma geceleri Kur'an-ı Kerim okumalı. Geçmişlerimizi hatırlamalı. Çünkü Allah-u Teala kelamı o. Tamam. Hani devamlı surette ben fıkıh bilgilerini öğreneyim. Amenna. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak da nafile ibadettir. Ama bu Allah-u Teala'nın kelamıdır. Onu da aynı şekilde zaman zaman açın. Hiç olmasa cuma geceleri okumalı. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi açığım dedi. Fakat dedi hani bir türlü yani kalbim de sanki buna alışmışım dedi. Öbür tarafa böyle dedi şey yapamıyorum. Meyledemiyorum gibi bir hal var.
1: Dua bile edemiyorum diyor.
0: Ha, dua bile edemiyorum yani falan. Yani. Merak etmesin. Çünkü ya o konuda zaman zaman hani hangi halde olursa olsun yürürken bile ya Rabbi razı olduğun beğendiğin hali bana ihsan eyle desin en azından tamam mı? Razı olduğun beğendiğin hali. Şimdi bu dinleyicimiz namaz kılıyor değil mi? Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getiriyor. Ve namaz hakkında da Kur'an-ı Kerim'de namaz insanı fahşadan o kelime geçiyor. Ve müştehit alimler de onu açıklamışlar müfessirler. Fahşa bütün kötülüklerden alıkoyar. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaza devam ederse Allah-u Teala öbürüsünü de ona ihsan eder. Hani, belki hatırına gelebilir dinleyicilerimizden. Ya kesin söylüyorsun falan. Ben söylemiyorum bunu. Benimle ne alakası var? Vahiy bana gelmedi ki. Din benim de değil. Hani bazılar diyor sizin tekkeniniz diyor. Kimsenin tekkeni de değil. Ne Osmanlı'nın, ne Diyanet'in, ne ilahiyatın. Kimsenin tekkeni de değil. Din Allah-u Teala'nındır. Müştehit alimler de Allah-u Teala'nın gönderdiği Peygamber Efendimiz'in varisleridir. Onun için onlar bize hüccettir. Ve onlar dediklerine bakacağız. Şimdi bir dinleyicimiz birisi aramıştı. TGRT eski binasındaydı. Dedi ki siz dedi bir şey söylüyorsunuz. İnsan namaz insanı kötülüklerden alıkoyuyor. Ben demiyorum dedim. Kim diyor dedi. Siz söylüyor. Yok dedim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Biz naklediyoruz. Ha evet tamam dedi. Dedi ne oldu? Ben dedi yani rast geldim böyle bu TGRT'mi dinlemeye başladım. Dedi, namaza başladım dedi. Bir sene sonra dedi. Dedi Allah-u Teala kalbimi örtünmeyi ben şimdi örtündüm dedi. Açık bu. Hem de İstanbul'un en böyle sosyetik bir yeri yani. Kadıköy tarafında bir yer. Bağdat Caddesi. Berbat bir yer zaten. Dolayısıyla Allah-u Teala ihsan eder. Sen onun emre devam et. O olur. Bir de beyime karşı bir soğukluğum var dedi. Şimdi mesela fıkıh kitapları okuyorum diyor ya. Bunları okudukça eğer beyi bunlara hassasiyet göstermiyor, şey yapmıyorsa ya bu insanın elinde değildir. Ama onun için de dua etsin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Kendi sevgini, sevdiklerini sevgisini ona da ver diye. Çocuklar var mı bilemiyorum. Allah-u Teala haklarında hayırlısını versin. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. Dinleyicimizin cahilevi dikkat bir suali vardı. Dedi ki işte ben dedi 20 ay askerlik yaptım. Benim babam da rahmetli o da uzun yapmışmış. 20 ay askerlik yaptım. Peki de askerlikte biz dedi seferi mi oluyoruz? Bir şey öğrenmiş ama. Her biz orada emir altındayız ya buyurdu dedi dinleyicimiz. O emir altında meselesiyle kayıtlı o. Askerin orada seferi olup olmaması.
1: Yani?
0: Yani mesela diyelim ki 100 kilometrelik 200 kilometrelik tatbikata götürdüler. 200 kilometrelere götürdüler. Amirlerden bir şey gelmedi.
1: Yani burada bu kadar kalacağız diye.
0: Ha gelmedi. Ya geldik işte, çadırlarda kurduk. Mukim olduk diyemez asker orada. Ya belki 24 saat kalır, hadi gidiyoruz der, oradan da başka bir yere gider. Dolayısıyla bu şekilde böyle devam ederse hep seferi olurlar. Ama kışlaya gitti, yerleşti. Talim kışlada oluyor, şey yapıyor falan, orada mukimler. Yani her an seferi olmazlar. Her zaman da mukim olmayabilirler. Derler ki işte 2 ay bu şeyde nazari eğitim vereceğiz. Nerede? Kışlada. Mukimsin. O sana aldı götürdü seni. Dedi ki biz burada 10 günde kalacağız. Hanefiysen 200 kilometrelik mesafe 10 gün seferiyiz. O kadar yani. Efendim gelelim. Bir suali daha vardı. Şimdi de askerdeyken bu şekilde böyle dedi, seferi olmuş. Yani o zaman dedi, açık yürekli hoşuma gitti onun için. Dedi, geç kılmıyorduk ya dedi. Dedi. Yolculuk falan onu da bilmiyorduk dedi. Yolculuğu biliyorduk dedi. Seferilik nedir yani, ne olur falan. Dedi öyle dedi, yolculukta falan sefere kalmış olanlar var dedi. Tahmini o 2,5 yıl falan gibi yani. Diyordu. Bunları kaza ederken de biz seferi mi kazayacağız? Tabii biliyorsak seferi. Nasıl edeceğiz? En son seferde kalan sabah kazaya zaten kalan. Değişmez. Öğle namazının farzını kaza etmeye 2 rekat. En son seferde kazaya kalan ikindini farzını 2 rekat. Akşamda değişiklik yok. Yatsıninkinde en son seferde kazaya kalan yatsı 2 rekat. Bitir aynı. O da 3 rekat kaza edilir.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Rum yönetimine taşındı sevgili izleyiciler. Gazze benzeri bir süreci orada da mı yönetmeye çalışıyor İsrail? Birazdan döneceğiz ve o sıcak başlığa ilişkin de detayları alacağız. Hemen başlayalım hızlıca önemli detaylarla. Evet, Aziz Yıldırım yeniden aday sevgili izleyiciler. Hiç vakit kaybetmeden spor yorumcusu Sayın Ahmet Ercanlar'a soralım. Merhabalar Sayın Ercanlar, hoş geldiniz gün ortasına.
5: Evet, hoş bulduk, merhabalar.
4: Şimdi ne ifade ediyor Sayın Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylığı hem Fenerbahçe açısından hem futbol camiası açısından?
5: Şimdi şöyle söyleyeyim Sayın Aziz Yıldırım, ortak aday olarak girme isteğiyle bu açıklamaya baktığımız zaman, yani beni ortak aday yapın diyor, siz de benim listeme girin diyor, beraber hareket edelim diyor.

0: listeler çıkmadı. Kendini bağladı. Aziz Yıldırım'ı çağırıyorum dedi. Aday olursa onun listesine gireceğim dedi. Bu çağrıya Barış Göktürk yanıt verecektir. Ama Hakan Safi'nin olumlu bir yanıt vereceğini de düşünmüyorum.
1: O zaman öyle bir durumda Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylığı konusunda o yarıştan kim galip çıkar Sayın Ercanlar?
0: Şimdi bunu söylemek için çok erken, çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın en güçlü olduğu, Ali Koç'un en başarısız olduğu 2024 seçimlerinde Sayın Aziz Yıldırım o seçimi kaybetmişti. Aziz Yıldırım destekçileri kadar ona çok karşı olan insanlar da var ve ona tepkili olan insanlar da var. Ya bugünden kestirmek çok zor ve başka aday çıkacak mı onu da beklememiz lazım. Çünkü sanki seçime bu şekilde girilmeyecek gibi geliyor bana. Yani başka bir şeyler de olacak gibi geliyor. Benim tecrübelerim böyle söylüyor. Önümüzdeki günleri biraz bekleyelim dedim. Bugün için evet, yani iki adayda güçlü, iki adayda enteresan, böyle farklı bir seçim süreci gibi görünüyor. Ama yarın bambaşka şeyler olabilir, savaşında başka bir aday da çıkabilir ve o aday bir anda öne fırlayabilir.
1: Öyle mi? Mesela hani bir öngörü adına soruyorum. Hani uzun bir süre, iki günde uzun bir süre, işte bir haftada, bir ayda öyle çok sürpriz olarak adaylığını açıklayacak bir isim. Dediğim gibi bir öngörü olarak Ahmet Bey'e soruyorum. Kim olabilir?
0: Ben şimdi isim, ya mesela şöyle söyleyeyim. Sayın Ali Koç bugün hiçbir şekilde aday olmayacağını söylüyor. Ama yarın öbür gün Sayın Aziz Yıldırım demeçleriyle Aziz Yıldırım'ı piste çekebilir, yani piste davet edebilir. Bu iş böyledir. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi çok öngörülemez bir camiadır. Yani yarın ne olacağını bugünden öngörmek çok zor bir camiadır. Sayın Ali Koç da bir anda adaylığa karar verebilir. Bugün için soruyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Sayın Ali Koç aday olmayacağını söylüyor. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Fenerbahçe'de dediğim gibi her geçen gün yeni gelişme olur. Hatta her geçen saat bile yeni gelişme olabilir.
1: Doğru. Evet. Şunu da sorayım yani. Sayın Ahmet Ercanlar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden başkan adaylığını açıklıyor olması Fenerbahçe taraftarında nasıl bir etki oluşturmuştur şu an itibariyle?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın her zaman destekçileri var ama karşıtları da var. Bundan hiç hoşlanmayan çok ciddi bir kesim de var. Hoşlanan bir kesim de var. Hoşuna giden insanlar da var. Yani mutlu olanlar da var, mutsuz olanlar da var. Yani sanki böyle karşıtları biraz daha fazla gibi Sayın Aziz Yıldırım. Ya bunun da göstergesi 2024 seçimleri. Bekleyip görelim. Yani rüzgar nasıl esilecek, nasıl bir ortam oluşacak, bunu önümüzdeki günlerde daha ne söyleyebiliriz, ama bugün için söylerseniz Aziz Yıldırım'ın karşıtları sanki bir tık daha fazla gibi.
1: Fazla. O zaman evet. Aziz Yıldırım açısından bu gerçekten bir şampiyonluk yolu için mi, yoksa bir hesaplaşma adına mı adaylığını koyuyor ve koydu sorusunun cevabı nereye doğru gider Ahmet Bey?
0: Yani tabii ki bir hesaplaşma da. Ya güzel bir soru aslında. Çok çok güzel bir soru. Hatta siz aramadan önce bir eski öğrenciyle görüşüyordum. O da çok benzer bir şey söyledi. Aziz Yıldırım hesaplaşma için geliyor dedi. Onun görüşü öyleydi. Bunu zaman gösterecek tabii. Aslında bu seçim sürecindeki demeçleri Sayın Aziz Yıldırım'ın bunun ne kadar doğru olup olmadığını da gösterecek. Ama bir hesaplaşma olabileceğini düşünüyorum ben de.
1: Peki. Şöyle son soru şu olsun. İşte Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler olur sorusuyla noktalayalım Sayın Ahmet Ercanlar.
0: Bir defa Sayın Aziz Yıldırım'ın eskiden kalma ekibi var. 2018'den kalma. İşte Mahmut Uslu, işte Nihat Özbağ, Mithat Yenigün, Önder Fırat gibi isimler. Onun hep yanında olan isimler var biliyorsunuz. Barış Göktürk'ün Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine girebileceği söyleniyor. Bu çok fazla konuşuluyor. Şu anki mevcut başkan adaylarından. Ki Sayın Barış Göktürk kendini de bağlamıştı. Aziz Yıldırım aday olursa ben çekilirim onu da yeni demişti. Bugün herhalde çekilme kararını açıklar diye düşünüyorum. Çünkü ilk basın toplantısında söylemişti bunu. Yani ilk etapta bunlar görünüyor. Sonrasında bakacağız, göreceğiz hep beraber.
1: Peki Sayın Ahmet Ercanlar, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar için. Ve spor yorumcusu Sayın Ahmet Konanç telefon attığımızda. Sayın Konanç merhabalar, hoş geldiniz gün ortasına diyeyim. Ve Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye hemen sorarak başlayayım.
2: Merhabalar herkese. Aziz Yıldırım'ın efsane başkan olduğunu hatırlatarak başlamak lazım. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun kendisiyle yaşandığını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önünde şanlı 2011 şampiyonluğunu aldığında 18'e 17 öne geçti.

0: de bu kulübün başkanının Aziz Yıldırım olduğunu hatırlatarak başlamak lazım. Fenerbahçe'nin o gün Türkiye'deki statlar çok daha küçük ölçekliyken ilk büyük stadı yapan, bütün kulüpler çok küçük tesislerde çalışırken Samandıra efsanesini yaratan başkan olduğunu ifade etmek lazım. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın büyük bir heyecan getirdiğini söylemek lazım. Ama tabii Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sonrasında kongre üye sayısı işte 20-25 binlerden 55-60 bin seviyesine de geldi. Dolayısıyla kongre yapısını da bunun karşısına koymak lazım. Bence şu an itibariyle Hakan Safi ile Aziz Yıldırım arasında geçecekse bu seçim, ki 22 Mayıs'a kadar başvuru tarihi var. Listelerinizi ve minimum 500 imzayı kongresinden alıp kendinize aday gösterebilirsiniz. Ama şu anda iki adaylı bir seçim olacak gibi görünüyor. Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum.
1: Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında kimin galip gelmesiyle sonuçları diye soracaktım ama şu an itibariyle kafa kafaya olur diyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Orayı... Ben, evet. Ben kongre üyesi olarak da son 3-4 yıldır çok fazla çevreyle, grupla temas ediyorum. Orada gördüğüm bu. Bir de burada bir Ali Koç gerçeği var. Sayın Ali Koç eğer bu denkleme girmeyecekse, ki 2026'da kesinlikle aday olmayı düşünmüyor, belki seneye olağan genel kurulda, ya da birini aday gösterip desteklemeyecekse Ali Koç'un oyları ne olacak? Bunlar evet, önemli bir etken. Orada 8.000 ile 12.000 arasında Ali Koç'un kemik kitlesi olduğundan bahsediliyor her zaman. Bana göre de bu rakam 8.000'lerde minimum var. Bu oyların bir kısmı Aziz Yıldırım'a gidecektir, bir kısmı seçime gelmeyecektir. Seneye de seçim var, zaten Ali Koç yok diye. Ali Koç tarafının oylarının ciddi bir kısmı ise Hakan Safi'ye gidecektir. Çünkü Ali Koç tarafının oylarıyla, yani Ali Koççularla Aziz Yıldırımcılar diyeyim, hani böyle ifade etmek daha kolay olduğu için söylüyorum. Evet. Arasında bir şey vardır, bir duvar vardır camiada. Bu oyların büyük bölümü de Hakan Safi'ye gidecektir. Bir de şimdi bu süreçte kampanya süreci olacak ve benim Hakan Safi tarafıyla daha az önce yaptığım görüşmede öğrendiğim kadarıyla kesinlikle bir birleşme düşünmüyorlar. Hakan Safi bunu en başından beri söyledi. Hatta Mehmet Ali Aydınlar çekilirse şaşırmam dedi ve Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Hakan Safi ilişkileri, network'ü ve maddi gücüyle de camiada bir etki yaratacağını düşünüyor. Zaten bazı transferlerde hakikaten verilmesi kolay olmayan paraları tek başına vermiş birisi. Network'ünü de zaman zaman belli fotoğraflarla sembolize ediyor. Dolayısıyla çok çekişmeli bir mücadele olacak. Burada adaylar neden kendilerine oy verilmesi gerektiğini söylemekle beraber,
1: evet,
0: olaylar biraz ısındıkça, son bir hafta 10 gün kala kongreye, karşı tarafa neden oy vermemeleri gerektiğini söylemeye başlayacaklar. Bu da bir gerilim, bir sıcaklık, bir böyle bir tartışma platformunu getirecek. İşte o son 10 günde, Fenerbahçe kongreleri böyle olur, son 10 günde kim sakin kalır, kim daha sağduyulu kalır, kim gerginlik oyununa düşmez ve kendini daha iyi anlatabilirse o bir adım öne çıkacak.
1: Ahmet Konanç, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı. Hemen kısaca okuyayım. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nın adayım. Birlik ve beraberlik vurgusu var bu açıklamada ama şimdi aday olmayın, gelin benimle birlikte aynı ekipte yer alalım talebi kesinlikle kabul görmeyecek dediniz değil mi Hakan Safi açısından?
0: Böyle. Barış Göktürk zaten bu çağrıyı Aziz Bey yapmadan kendi yapmıştı. Barış Göktürk Aziz Bey'in listesinde olacak. Oraya dönük olarak çekilecek adaylıktan. Hakan Safi bunu kabul etmiyor şu anda. Ha, ilerleyen süreçte Fenerbahçe siyaseti çok ilginçtir, heyecanlıdır. Ne olur bilmem. Ama ben bundan 4-5 gün önce bir haber tweet'i attım. Aziz Yıldırım'dan acaba Hakan Safi'ye bir telefon gider mi diye. Ben bunu bilgi olarak almıştım. Sayın Aziz Yıldırım'da açıklamasında Barış Göktürk'le beraber, ki orası tamam zaten, Hakan Safi'ye de bir çağrı yapıyor. Ama şimdi Hakan Safi ölçeğinde büyük bir başkan adayına sadece yazılı açıklamada kamuoyuna seslendiğiniz bölümdeki satırlarla gel diyemezsiniz. Bence Sayın Aziz Yıldırım da bunu biliyor. Bunu bir başlangıç olarak, bir nabız yoklama olarak yaptı. İşte Hakan Safi'yi de çağırdı noktasında bir altını çizmek için mevzunun. Bence bunu yazıyorsa Sayın Aziz Yıldırım mutlaka Hakan Safi'ye o telefonu da edecek. Evet. Bizzat da birleşelim teklifini yapacaktır. Ama Hakan Safi tarafı Net olarak söylüyorum. Bakın yarın ne olur bilinmez. Burası Fenerbahçe siyaseti. Hakan Saati tarafı kesinlikle çok sıkı hazırlandık. Her anlamda çok sıkı hazırlandık. Transferlerimiz, hocalarımız, vaatlerimiz, tesisler, yeni gayrimenkuller kazandırma, stadı büyütme projesi. Biz güçlüyüz, kazanacağız ve kesinlikle bir birleşme olmayacak diyorlar. Bir de Aziz Bey'in az önce sizin de okuduğunuz kısa adaylık açıklamasında çok önemli bir nokta var. Onu da biliyorduk zaten biz. Bir yıllığına geleceğini söyleyecekti. 120. yıl için geliyorum demek, evet. Bir yıllığına geliyorum demek.
1: O zaman bu bir şampiyonluk hedefi için mi, hesaplaşma için mi sorusu biraz daha herhalde cevaba yakın bir değerlendirme oluyor. Onu da lütfen orada bir değerlendirebilir misiniz, evet. Sayın Ahmet Konanç?
0: Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe camiası kendi içinde hesaplaşmayı sever. Fenerbahçe camiası hareketlidir, başka camialara benzemez. Bunun zararları da vardır Fenerbahçe'ye. Bir ve bütün Fenerbahçe felsefesini kolay kolay gerçekleştirememeyi beraberinde getirir. Öncelikle 120. yıl önemli bir yıl. Fenerbahçe camiasının bir kendine gelmesi lazım. Bu sene, artık önümüzdeki sene bu şampiyonluğu almak lazım. Fenerbahçe kendi 100. yılında şampiyon oldu. Galatasaray'ın 100. yılında şampiyon oldu. Galatasaray'a bunu yaşatmadı. İşte o sulu derbi vesaire. Gitti orada Ali Samiyen'de şampiyon oldu. Yeni Ali Samiyen'in açılışında gitti, ilk maçı kazandı. Dolayısıyla 120. yılında da şampiyon olmalı Fenerbahçe. Camia bunun bilincinde olmalı. Galatasaray Fenerbahçe'nin 120. yılında da şampiyon olur ve üst üste 5. şampiyonluğu alırsa bu tabii tarihsel süreçte bir kırılma yaşatacaktır. Bunun bilincinde olmalı camia. Hesaplaşma kısmına gelelim. Şimdi Aziz Yıldırım'ın duruşu, karakteri zaten şeydir yani, nettir, serttir, harttır. Nasıl ifade etmek gerekiyor bilmiyorum. Elbette Aziz Yıldırım'ın da hesaplaşacağı konular, gündemler olacaktır. Fakat 120. yılda tek yıl için geldim, şampiyonluk için geldiğim dediği noktada Aziz Yıldırım bence bu hesaplaşma kartlarını kolay kolay açmayacaktır. Onu söyleyeyim. Yani bu bir hesaplaşma yılı bence olmayacaktır. Evet, Aziz Bey'in ruhunda bu var, mücadelecilik var. Geçmişe dönük bazen gündeme getirdiği konular var ama bu yıl özel bir yıl olduğu için bence doğrusu da bu olacaktır. Aziz Bey'in aklında bir hesaplaşma var ise bunu bu yıl yapmayacaktır.
1: Peki.
0: Ben Aziz Bey'i böyle tahmin ediyorum.
1: Şöyle, şu vurgu da aslında açıklamada sanıyorum Sayın Ahmet Konanç önemli. Her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçe'ye karşı bir vicdani sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak verme şeklinde bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla destek noktasında ve Fenerbahçe taraftarını özellikle bu adaylığın nasıl yansıdığı konusunda da birkaç değerlendirme alalım, ardından yavaş yavaş noktalayalım.
0: Aziz Bey bunu uzun zamandır söylüyor Sayın Aziz Yıldırım ve haklı. Burada da onu vurgulamış anladığım kadarıyla. Eğer Fenerbahçe pragmatist bir döneme, sonuç odaklı bir döneme, şampiyonluk odaklı bir döneme girmez, iç tartışmaları, kendisini yalnızlaştıracak çıkışları belli unsurları üzerinden yapmaya devam eder, sadece şampiyonluk hedefli şöyle bir 3-5 yıl yaşamazsa, bunu Aziz Bey de söyledi zaten, ben de katılıyorum, Fenerbahçe böyle 10 yılda bir ya da iki şampiyonluk alabilen, bundan 20 yıl sonra hani biz görür müyüz bilmiyorum ama yeni nesle artık kolay kolay hitap edemeyen, maalesef hani öyle söylemek istemiyorum, sıradan bir kulüp ifadesi Fenerbahçe yakıştıramıyorum, dilimden de kalbimden de çıkmıyor ama eğer böyle giderse bu iç kavga, Fenerbahçe bundan 20 yıl sonra yeni nesle hitap etmekte zorlanan bir kulüp olur. Aziz Bey buna dikkat çekiyor. Ben bu söyleme katılıyorum. Özellikle 120. yılda şampiyonluk odaklı olmak lazım. Hesaplaşmaları falan bir kenara bırakmak lazım. Belli ki Hakan Saati kesinlikle yoluna devam edecek. Hakan Bey de kazanabilir. Bunu da söyledim az önce. Fenerbahçe dinamikleri farklıdır. Aziz Bey de kazanabilir. Ama kim kazanırsa Fenerbahçe camiasının o başkanın arkasında 8 Haziran sabahından itibaren dimdik durması ve 120. yıl özelinde hesaplaşmaları bir kenara bırakıp yeni bir kapıyı dönemi açmak için mücadele etmesi lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Konanç değerli katkıları için. Sağ olunuz. Evet, özellikle Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası açısından çok önemli bir son dakika gelişmesiyle bugün başladık. Gün ortasına sevgili izleyiciler bir kez daha aktaralım. Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı diyelim ve devam edelim. CHP'nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi. Hemen Ankara'ya dönelim. TGT Haber muhabiri Sait Kahraman karşımızda olacak. Bu konuya ilişkin son detaylarla.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının 5. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Peki bugün duruşmada neler oldu? Ondan bahsedelim sizlere. Beltur Başkanı Özgür Naman'ın bugün duruşmaya katılması bekleniyordu. Ancak Naman sağlık problemlerini gerekçe gösterdi ve duruşmaya katılmadı. Mahkeme bir sonraki duruşmada Naman'ın hazır bulunmasını istedi. Öte yandan İstanbul'daki davaların kritik ismi Adem Soytekin 1 Temmuz itibariyle 1 Temmuz'daki duruşmada hazır bulunması bekleniyor. Tanık olarak dinlenecek. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, bu dava basit bir usulsüzlük değil, demokratik iradenin parayla satın alınmak üzere kamu düzenine yönelmiş bir suçun yargılandığı davadır. Bazı delegelere sistematik biçimde maddi fayda sağlanarak irade yönlendirilmiştir. Kurultay iradesi kümülatif şekilde sakatlanmıştır. Müvekkilim Lütfü Savaş bireysel fayda gütmeden duruma tepkisini göstermiştir. Dava bireysel değil, kamusal nitelik taşımaktadır. Sanıkların cezalandırmasını talep ediyoruz dedi. Parti meclis üyesi Bayki Aydöner de sekbisiyle bağlandı ve duruşmada hazır bulundu. Aydöner, V.S. Uyanık'ın iddialarına cevap verdi. Bu iki tanığın hatta bana göre de kendini tanık olarak aktarmak isteyen sözde tanığın ifadelerinde çelişkiler mevcuttur dedi. Tolgağan Erdoğan savcılıkta anlattığı ifadede 4 saat uykusuzdum. Anlatmama rağmen savcının önüne koyduğu şeyi imzalarken delegenin yoğun olduğu oteli söylemek istedim dedi. Mahkeme ara kararını açıkladı ve duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bir sonraki duruşmada İstanbul davalarının kritik ismi Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. CHP'nin 38. olağan kongresine yönelik açılan iptal davası yerel mahkemede reddedilmesinin ardından istinafa taşınmıştı. Buradan yani ceza davasından ceza çıkması halinde istinafta olan iptal davasını tetikleyecek ve mutlak kararının çıkmasına sebep olacaktır. Yani ceza davasının sonucu istinafta görüşülen mutlak davasını yakından ilgilendiriyor. İmamoğlu ve diğer sanıkların ceza alması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı da tescillenmiş olacak. Öte yandan hatırlatma da yapalım. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneğini istedi. Bu iddianame dosyası da dosyaya girmiş oldu diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a. Devam edelim sevgili izleyiciler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böceklioğlu ve gelinin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
3: Ailecek mercek altına alınmış, soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
3: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte Finike'deki bir döviz bürosuna giriyor. Yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra çıkış yapıyorlar. Diğer görüntü ise 27 Aralık 2024'ten. Adres yine aynı fakat Gökhan Böcek'in yanında bu kez ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav var. Devam eden davada Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor.
1: Savunmanın kalbi İstanbul'da atmaya devam ediyor. Saha 2026'da ikinci gün bugün muhabirimiz Hanifi Bayar etkinliği takip ediyor. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ın yanında. Sözü şimdi Hanifi Bayar'a bırakacağız. Oradan tüm detayları bizlerle paylaşıyor olacak Hanifi.
5: Gülden Kalecik Saha 2026 devam ediyor. Yıldırım Han füzesini de göstereceğiz. Ekranlara taşıyacağız bir kere daha. Ama öncesinde gözlerin çevrildiği noktaya biz de kameralarımızı çevireceğiz. Ve karşınızda Enfal 17 makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi ve ilk kez Saha 2026'da Gürücü'ye çıktı. Şahit tipi sabit kanatlı hava araçları ve insansız hava araçlarıyla seyir füzeleri ve helikopterler başta olmak üzere çok daha büyük tehditlere karşı etkili bir silahtan bahsediyoruz. Ve %100 Türk yapımı, Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Enfal 17 makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi. Parçacık tesirli harp başlığı kullanıldı. Ve Enfal 17 30 bin fit etkili irtifaya sahip ve katı akı yakıt ile çalışıyor. Radar tarafından tespit edilen hedefe elektro-optik güdümlü özelliği sayesinde kilitlenen füzesi tek yönlü veri bağı ile ateşlendikten sonra uzaktan erişim ve yönlendirme ile havada hedefi takip ediyor ve imha ediyor. Yakın hava savunma sisteminde göz bebeği haline gelecek bir üründen bahsediyoruz. Enfal 17'den bahsediyoruz. Makine kimya endüstrisi mühendisleri tarafından geliştirildi ve tamamında Türk mühendislerinin imzası var. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan bir diğer ürün özellikle dünden itibaren dünya gündemine oturdu. Bizler de sabah saatlerinde ilk başta soluğu orada aldık. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamadan hemen sonra o dev örtü kaldırıldı ve 16 metre uzunluğuna sahip Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han ortaya çıktı. Ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın da gündemine oturdu. Şu anda kameraman arkadaşım Ozan Ural Yıldırım Han'ı görüntülüyor. Türkiye'nin kıtalar arası füzesi Yıldırım Han'dan bahsediyoruz. Tam 6000 kilometre menzile sahip ve 16 metre uzunluğa sahip Yıldırım Han'ın şöyle teknik özelliklerinden bahsettikten sonra bir de ekranlara taşıyalım tabii ki. Hemen gövdesinde Yıldırım Beyazıt'ın tuğrasını taşıyor ve ön tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla görev için geri sayım başladı Yıldırım Han için. Yıldırım Han'ın açıklamasını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün akşam üzerinde yaptı ve gündeme oturdu. Yıldırım Han füzesi Saha 2026'ya damgasını vurmuş durumda ve o dev füze Türkiye'nin savunma sanayisine katkısının bir hayli yüksek olacağı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de göz bebeği haline gelecek olan o dev füze şu anda gördüğünüz gibi Ozan Ural tarafından görüntüleniyor. Şöyle baştan sona bir yürüyelim. Son kısımda da yayınımızı bitirelim Ozan Ural istersen. Bakın 16 metre uzunluğa sahip dedim. 6000 kilometre menzile sahip. Yani bu yurtta sulh, dünyada sulh anlayışına sahip olan Türkiye'nin elinde bulundurduğu en güçlü silahlardan birisi Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasını Türk mühendisleri bunun gövdesine kazımış durumdalar. Arka tarafında ise dev motorlarını göreceksiniz Yıldırım Han'ın. İşte dünyanın konuştuğu o füze bu füze efendim. Yıldırım Han füzesi Saha 2026'da savunma sanayi fuarında damgasını vurmuş bir füze, bir ürün ve Milli Savunma Bakanlığı ARGE tarafından geliştirildi. Bir kez daha altını çizelim. Türk mühendislerinin imzasını taşıyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a. Sevgili izleyiciler, şimdi dönelim ABD-İran arasındaki sürece, savaşa. Amerikan Axios sitesi ABD ile İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre ABD birkaç kritik nokta üzerinde İran'dan 48 saat içinde cevap bekliyor. İran savaşının bitirilmesi için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu Amerikan basını. Haber sitesi Axios ABD ve İran'ın savaşı bitirecek tek bir sayfalık mütabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Habere göre ABD önümüzdeki 48 saat içinde birkaç kritik noktada İran'ın cevap vermesini bekliyor. Anlaşma, İran'ın nükleer zenginleştirmeye moratoryum uygulaması, yani durdurmasını, ABD'nin ise yaptırımları kaldırıp dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakmasını kapsıyor. Bu anlaşma her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik kısıtlamaları kaldırmasını içeriyor. İddiaya ilişkin henüz Washington ya da Tahran'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu arada sevgili izleyiciler, aslında diplomasi trafiği de devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin temasları da başladı. Onu da hemen aktarayım. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi Abbas Arakçı sevgili izleyiciler. Dedi ki Çin Dışişleri Bakanı, Çin uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarının korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Her türlü yasa dışı faaliyete, savaşa ve uluslararası barışla güvenliği tehdit eden eylemlere karşıyız. Bölgesel istikrarın sağlanması için diplomatik çabaları destekliyoruz dedi. Arakçı da öncelikle Amerika ve İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırganlığını kınama konusundaki desteklerinizden dolayı Çin'e teşekkür etmek istiyorum dedi. Bugün bu savaşı sona erdirmek için adil bir anlaşmaya varılması yönünde bir fırsat doğmuş. Olmasından dolayı da çok mutluyum. Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in 8 maddelik plan çerçevesinde sürecin ilerlemesini bekliyoruz dedi. Sevgili izleyiciler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin temasları kapsamında. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir köyü satın alan İsrail şirketi kısıtlamalar getirdi. Şirket Rumların köydeki kilisede ibadet etmesine izin vermedi ve bu durum Filistin'de yaşananları akla getirdi.
3: İsrail, Filistin'deki işgalini Güney Kıbrıs yönetimine taşıdı. Limassol'e bağlı Trozena köyünü satın alan bir İsrail şirketi bölge halkının tarihi kiliseye girişini engelledi. Bölge halkı köye girişe kısıtlamalar getirildiğini öne sürdü. Tarihi Aziz Georgios Kilisesi'ne ibadet veya ziyaret için giden Rumlar içeri alınmamalarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan bir polis memuru bölgedeki geniş bir arazinin İsraililerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı. Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayı bir üst perdeye taşıdı. Perdikis, söz konusu şirketin sadece mülk satın almadığını, aynı zamanda hem kendi mülkiyetindeki hem de çevredeki diğer binaları yıktığına dair bilgiler aldıklarını belirtti. Trozena köyünün bir sit alanı olduğunu hatırlatan Perdikis, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu iddia ederek acil açıklama talep etti.
1: Evet, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir köyü satın aldı İsrail şirketi ve o köyde kısıtlamalar uygulamaya koydu. İbadet konusunda aynı Filistin'de, Gazze'de yaptıklarının benzerini aslında yapmaya başladı. Şimdi dönelim hemen. İLES Haber Ajansı muhabiri Gökçe Örnekala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karşımızda. Gökçe merhabalar, İstanbul'dan selamlar. Nedir bu skandal aslında, haberin detayları?
6: Evet Gülden, aslında biraz önce de yayınladığınız şekilde olan olaylar tam da gerçeği yansıtıyor. Biraz önce senin de söylediğin gibi İsrail Filistin'de uyguladığı stratejiyi aslına bakarsanız Kıbrıs Adası'nda da uygulamaya devam ediyor. Limassol bölgesinde yer alan Trozena köyünde yüzdelik de verecek olursak %80'ini bir İsrailli şirket satın alıyor. Satın aldıktan sonra, hatta şöyle bir detay da verelim. Satın aldıktan sonra o bölgede yıkım işlemi gerçekleştirmesi için kullanılacak olan iş araçlarını dahi İsrail'den kendisi getiriyor. Tamamen bölgeyi bir abluka altına alarak, o ablukanın içerisinde de kilise var. Bu kiliseye girmek isteyenler dahi ibadetlerini içeride gerçekleştiremiyorlar. Bölge halkı rahatsızlıklarını bildirmek için belediye başkanına ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat belediye başkanı o günden bugüne hala daha herhangi bir resmi bir açıklamada bulunmadı. Belediye başkanı bu konuyu yerel olan bir karakola havale ettikten sonra karakoldaki polis memuru da olayın doğruluğunu aslına bakarsanız onaylıyor ve bu yöndeki şikayetlerin çokça geldiğini, bölge halkının bundan rahatsız olduğunu, içteki yapıların yıkıldığını, yıkılan yapıların yerine de yeni bir köy şeklinde bir inşa yapıldığı söyleniyor. Tabii bizim bu taraftan dönüp bakacak olursak bizi en fazla ilgilendiren nokta da şurada aslında Gülden. Güney Rum kesiminde artan hem silahlanma hem her defasında farklı devletlerle yapılan anlaşmalar İsrail'in yönlendirmesiyle yaptığı da konuşuluyor. Biliyorsun Haziran ayında da Fransa ile bir sofa anlaşması yapılacaktı. Doğu Akdeniz'de bu kadar ortam gerilirken İsrail'in özellikle Filistin gibi önümüzde çok üzücü bir örneği varken insanların orada ibadetlerinin yapamadığını, yapılmadığını ve ne şekilde işgalin başlatıldığı çok acı bir örnek olarak önümüzde dururken şu anda Güney Rum kesiminde hemen yanı başımızda bunun da aynı şekilde yapılıyor olması İsrail'in işgal planının ikinci aşamasını acaba Güney Rum kesiminde mi gerçekleştiriyor diye de burada elbette ki sorular yöneltilmeye başladı. Şimdi Gülden burada bir ikinci noktaya da detaylı olarak vermek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir anket de var burada. Bu ankette şöyle bir şey var. %41 oranında Kıbrıslı Rumların İsrail'in koruması altında olması gerektiğiyle ilgili bir oy kullandılar. Yani Yunanistan aslında garantör ülke olarak baktıkları ve Helenizmi kurmak istedikleri devlet Yunanistan'a ikinci sıraya atarak %27 Yunanistan'a güveniyor Kıbrıslı Rum halkı. Acaba İsrail devleti Güney Rum kesimindeki Kıbrıslı Rumlara ne gibi vaatlerde bulundu ya da nasıl bir yerleşim planı gerçekleştirdi ki bu oran geçtiğimiz yılda farklıyken bu yıl bu oran çok fazla arası açıldı. Eski milletvekili birçok soru sordu bununla alakalı, bunun doğruluğunu teyit etmekle alakalı. Bölge muhtarı aslında bu haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunu söylerken dahi evet burada Rumların olan mallarını bir İsrail şirket tarafından alındığını, kilisenin de restorasyona uğradığı bilgisi geçildi ama hala da çok önemli soru işaretleri var. Doğu Akdeniz bu şekilde önemliyken stratejik olarak İsrail'in bu planı acaba ne zaman gün yüzüne çıkacak ve ne zaman gerçekten Kıbrıslı Rumlar İsrail'de tamamen bir kuşatmanın altında olduğunun farkına varacak? Asıl sorulması gereken soru da burada bu.
1: Peki sevgili Gökçe, çok teşekkürler. Çok önemli, gerçekten çok da dikkat çeken başlıklardı. İsrail'in Gazze'de, Filistin'de uyguladığının bir benzerini aslında Güney Kıbrıs'ta nasıl adım adım uygulamaya başladığının son derece önemli detaylar da aktardı İlasever Ajansı muhabiri Gökçe Örnekal. Çok teşekkürler Gökçe. Kolaylıklar diliyoruz. Ve Gökçe'nin bıraktığı yerden de devam edelim. Gerçekten son derece önemli bir mesele. Hep başından bu yana konuşulan, aslında bir taraftan dikkat çekilen bir alanda Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail'in hedefleri noktasında. Şimdi doçent doktor Sayın Can Türk Caner hocamıza soralım. Merhabalar diyerek öncelikle hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Gülder Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun hocam. Saygılar bizden. Şimdi benzer adım adım artık Güney Kıbrıs Rum yönetiminde planlarını son derece aleni bir şekilde herhalde İsrail ortaya koymaya başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce sevgili Gökçe'nin de önemli notlarla aktardığı bu gelişmeyi.
7: Öncelikle Gülden Hanım, sizi ve sizin şahsınızda TGR haberi tebrik ederim. Çünkü Türkiye televizyonlarında ilk defa yani bu meseleye, yani benim gördüğüm kadarıyla ciddiyetle eğilen kanal siz oldunuz.
1: Sağ olun hocam.
7: İnşallah bir süre sonra bu da yani bu dikkat artısı değil. Yani özellikle Rum yönetimi bölümünde Kıbrıs'ın Rum yönetimi bölümünde İsrail yıllardır bu tarz şeyler yapıyor. Özellikle bugüne kadar tabii resmi tahmini bir rakam yok. Ama 5 kilometre karelik alanında bir arazi alındığına dair haberler geliyor. Çoğunlukla kıyı şeridi, özellikle offshore bankacılığı için. Akabinde villa satın alma, mülk satın alma, tatil köyü satın alma şeklinde yapılıyordu ama Mesela bu 2023 Gazze Savaşı başlamazdan önce yani çok azdı. Gözde görünür bile değildi. Ama 2023'ten bu yana adım adım İsrail, özellikle İsrailli şirketler Kıbrıs'ın Rum yönetimi kesiminde çok yüklü miktarda ve çok çeşitliliği artacak şekilde alımlara başladılar. Ve en son Limassol'un Trizoni köyü burası. Burada...

0: işte neredeyse köyün yarısını almışlar. Dolayısıyla buradaki yerel halkın kiliseye gitmesine de izin vermemişler. Çünkü şunu söylemişler, edindiğim bilgilere göre burayı sinagog yapacağız şeklinde. Yani köyün neredeyse üçte ikisini satın almışlar.
1: Evet.
0: Tabii bu Rum basınına bundan yaklaşık birkaç ay önce çıkmaya başladı. Özellikle Kıbrıslı bazı Kıbrıs milliyetçisi olan, Rum milliyetçisi olan bazı siyasi partiler, bazı siyasetçiler bunu dile getirdiler. Ama o zamanın işte para geliyor, efendim işsizlik önleniyor, yatırım geliyor şeklinde bir takım hani yerel siyasetçiler veya Rum siyasetçilerin baskılarıyla, bağırıp çağırmalarıyla bunların sesi kısık kalmıştı. Ama mesele ilk defa gündeme geçen sene geldiğinde ben bunu takibe altına almaya başladım. Şimdi bu haberi patlatan gazete ise Rum Scala gazetesi. Scala Time. Scala Time özellikle Limassol'deki Trizoni köyünde yaşanan hadiseleri ortaya koyuyor. Bir de BAF'ta şu an hani yaşanmayan Barış Harekatı öncesinde bir Türk köyü var. Oradaki arazileri de satın aldıklarına dair haber geliyor. Şimdi şunu da ekleyeyim ben. Ben bu olayı yakından takip edenlerden birisiyim Gülden
1: Evet, evet hocam.
0: Hanım. Yani neredeyse 3 yıldır bu dikkatimi çekti. Çünkü geçtiğimiz sene İsrail biliyorsunuz işte yani birinci İran çatışmasında ve Hizbullah'la olan çatışmalarda çok yoğun bir füze saldırısına uğradılar. Ve yaklaşık 1500 Yahudi yerleşimci Rum yönetimine gittiler, Larnaka'ya gittiler.
1: Can
0: Ve
1: Türk
0: orada
1: hocam, bu
0: hatta bazı...
1: arada asla biliyorsunuz hani sıkıştırmak ya da söze girmek istemem ama bir son 2 dakikamız varmış. Belki
0: Tabii ki
1: bugünlük bir iki
0: hemen
1: dakikada
0: söyleyeyim.
1: toparlayalım
0: Bu
1: müsaadenizle.
0: tabii, çok özür dilerim, çok
1: Estağfurullah
0: özür
1: hocam,
0: dilerim.
1: estağfurullah.
0: Şimdi genelde Larnaka, Limassol, Baf ve Ayanupa dedikleri güney bölgeleri seçiyorlar. Yani şu an Kuzey Kıbrıs hattında herhangi bir alımları yok. Yani varsa da yani çok değil. Asıl ağırlık güney hattı. Onun da sebebi şu. İşte arka taraf deniz olduğu için İsrail'e daha yakın olduğu hatlar. Bir de tabii yani İsrailliler uyanıktır. Yani kuzey hattına doğru yerleşip de Türkiye ile veya işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bir kriz oluşturmak da istemiyorlar. Ama şunu ekleyeyim ben son olarak Gülden Hanım. İleride yani gerek Rum siyasetçilerin yani gerek yani Kıbrıs'ın Rum kesimi gerekse Yunanistan'ın çocukları, gelecek nesilleri şimdiki siyasetçilerinden hiç hoş bir şekilde anmayacaklar. Lanetlanacaklar çünkü hem Yunanistan hem Kıbrıs Rum yönetimi bu yani uyduruk, asılsız işte tamamen ideolojik olan Türk düşmanlıkları yüzünden kendi kendilerine bir korku yaratmışlar. Bu korku yüzünden kendi topraklarını, kendi geleceklerini emperyalistlerin, siyonistlere peşkeş çekiyorlar. Bunun acısını çok yaşayacaklar Gülden Hanım.
1: Peki, peki. Hocam çok teşekkürler Doçent Doktor Sayın Cihan
0: Ben
1: Türkçener.
0: teşekkür ediyorum
1: Kısa bir
0: saygılar sunuyorum.
1: zamanda her zamanki gibi çok iyi toparladınız, sağ olunuz katkılar için bir kez daha.
0: Ben teşekkür ediyorum sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olunuz hocam ve bu bağlantımızla beraber bu saati noktalayalım. Saat başı yeniden birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysun dolu dolu hayat.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Dönüşüm çalışması gerçekleştirerek böylece karete karetaların doğal yönlerinin bozulmasının önüne geçip doğaya karşı sorumluluğumuzu yaklaşık 1 kilometrelik alanda yerine getirdiğimiz adına bize mutluluk verdi.
7: Karete karetaların nesillerinin tehlikeye girmemesi için önemli bir adım atıldı. Yeni ışıklandırma sistemi yavrulama dönemi boyunca çalışıyor.

0: kalkış yapalı sadece birkaç saniye olmuştu. Aniden yere çakıldı. Meksika'nın Mazatlan eyaletine bağlı Sinaloa kentinde donanmaya ait MI-17 tipi helikopter kalkış yaptığı sırada bir anda arızalandı. Helikopter kalkıştan saniyeler sonra pervanesinde yaşanan arıza nedeniyle metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Meksika donanması arızanın kaynağını bulmak için soruşturma başlattı.
1: Görüntüler İran'dan. Başkent Tahran'ın batısında bir alışveriş merkezi alevlere teslim oldu. Yangın Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde binanın büyük bölümünün ateş içinde kaldığı görüldü. İran Devlet Televizyonu İrib yangında can kayıpları ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Yetkililere göre binanın dış cephesinde kullanılan yanıcı malzemeler alevlerin hızla yayılmasına neden olmuş olabilir. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Havai fişeklerin pabucu dama. Artık ışıklı dronlar gökyüzünü süslüyor. Çin'in Chongqing kentinde binlerce drone ışık ve müzikle senkronize bir şekilde göz kamaştırıcı bir tablo çizdi. Işıklı gösteride Çin'in geleneksel unsurları gökyüzüne nakşedildi. Çin alfabesi, çocuklar, çay fincanları. Şölenin sonunda beliren çiçeklerin ise Çin'deki tüm insanların birlikteliğini simgelediği ifade edildi. Bursa Orhan Gazi'de gökyüzü hiç olmadığı kadar renkli, kalpler ise hiç olmadığı kadar huzurlu. Küçük bedeniyle dev bir hastalığı dize getirdi Alparslan. Henüz 4 yaşındaki Alparslan Hüroğlu uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.
2: Bağıra bağıra böyle göğsümüzü gere gere bitti diyeceğim.
1: Bu zafer sadece ailesinin değil tüm ilçenin bayramı oldu.
3: Alparslan için!
1: Ve o anlar yüzlerce balon küçük kahramanın özgürlüğü ve sağlığı için gökyüzüne bırakıldı.
4: Abi, hop.
1: Park meselesi yüzünden başlayan tartışma bir anda kontrolden çıktı. Direksiyon başındaki sürücü camdan içeri uzanan ellerden kendini böyle korumaya çalıştı.
4: Abi, hop.
5: Abi saldırıyor, bana saldırıyor. Çabuk git.
4: Abi ne yapıyorsun sen ya?
1: Görüntüler Bursa Nilüfer'den. İddiaya göre iki sürücü park nedeniyle tartışmaya başladı.
6: Karımın yanında küfür ettin ya sen bana. Karımın yanında küfür ettin mi?
4: Etmedim.
6: Ya şimdi nasıl çeviriyorsun kendini?
1: Tansiyonun yükselmesiyle ortam daha da gerildi. Sürücülerden biri aracın camından içeri elini uzatarak diğerine saldırdı.
4: Şişt. Abi hop.
5: Abi saldırıyor, bana saldırıyor. Çabuk git.
4: Abi ne yapıyorsun sen ya?
1: Çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümedi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
6: Abi, savcılığa mı gideyim, nereye gideyim söyle bakayım.
4: O sen bilirsin.
6: Ha, söyle, az önce söylüyordun ya git. Savcılığa git, polise git.
4: Nereye gidiyorsan git. Abi hop.
1: Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde düzenlenen geleneksel Lucknow roket yarışması büyük ilgi gördü. Etnik Mon topluluğunun yüzyıllardır sürdürdüğü festivalde tapınak takımları bu kez gökyüzüne yükseklik için değil hedefi vurmak için roket fırlattı. Yaklaşık 300 metre uzaklığa kurulan pakoda şeklindeki hedefe ateşlenen roketler izleyenlere adeta görsel şölen sundu. Yarışmaya toplam 24 tapınak katıldı. Roketlerin hedefe doğrudan isabet ettirilmesi esas alınırken en fazla isabet sağlayan takım büyük ödülün sahibi oldu. Festivalin kökeni ise oldukça eskiye dayanıyor. Mon inancına göre geçmişte yaşlı keşişlerin cenaze ateşini doğrudan yakmak saygısızlık kabul edildiği için ateş roketlerle uzaktan tutuşturuluyordu. Bugünse bu ritüel kültürü yaşatmak amacıyla renkli bir yarışmaya dönüştürülmüş durumda. İspanya Kraliyet Sarayı Prenses Leonor de Bourbon Ortiz'in eğitim uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. İspanyol Kraliyet ailesinin askeri eğitimi kapsamında Prenses Leonor, Badajoz'daki Talavera la Real Hava Üssü'nü ziyaret etti. Prenses burada bir eğitmen eşliğinde F-5 tipi savaş uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında savaş pilotlarıyla bir araya geldi, sohbet etti. Bu uçuş Leonor'un eğitim sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Prenses Leonor, kara ve deniz kuvvetlerindeki eğitimlerini tamamladı. 2025-2026 döneminde hava kuvvetleri eğitimine başladı. Tüm askeri eğitim sürecini Temmuz 2027'de tamamlaması bekleniyor. Görüntüler Kazakistan'dan. Ülkenin en büyük çinko üretim komplekslerinden biri olan Kazinç şirketine ait fabrikada patlama meydana geldi. Tesis bünyesindeki toz toplama ünitesinde sıkışan gazın infilak etmesi sonucu gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 5 işçi yaralandı. Yetkililer yaklaşık 120 metrekarelik alana yayılan alevleri tamamen söndürdüğünü belirtti. Ayrıca atölye yapısında 220 metrekarelik çökme oluştuğunu kaydetti. Enkaz kaldırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Ne ışıklı stadyumları var ne de yumuşak çim sahaları. Onların sahası sert beton, tribünleri ise pencerelerdi. Şimdi Türkiye şampiyonluğuna koşuyorlar. Diyarbakır Kayapınar Akşemsettin Ortaokulu kız futbol takımı. Onlar için başarı tesadüf değil. 9 yıllık bir sabrın meyvesi. Bazen sahaları bile olmadı, bazen çalıştıkları sahadan kovuldular. Ama pes etmediler.
3: Şikayet edilip sitelerden kovulduğumuz da oldu. Yani bu kızlarda 9 yıldır Türkiye finaline gitme hayalim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirdim.
1: İl şampiyonluğunda tam 35 gol attılar. Kalelerini ise gole kapattılar. Hiç yenilgi yüzü görmeden Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına girmeyi başardılar. Önlerine çıkan her rakibi namağlup devirdiler.
7: Şimdi Trabzon'a gideceğiz. İnşallah oradaki de maçları yeneceğiz.
1: Şimdi rota Trabzon. Ellerinde kısıtlı imkanlar, kalplerinde ise kocaman bir şampiyonluk inancı var. Başarılar beton sahanın perileri.
0: Evsiz adama yumruk attı. 14 yaşındaki çocuk ev hapsi cezasına çarptırıldı. Adana Seyhan'da sokakta yaşayan 52 yaşındaki adam 14 yaşındaki bir çocuğun yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbe karşısında sarsılan yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı. Çocuk şube müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen 3 çocuk yakalandı. Çocuklar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkeme yumruğu atan çocuk hakkında ev hapsi cezası verdi.
1: Binlerce litrelik tahşiş zeytinyağı ve dolu malzemesi, 102 kilo bal, depodaki görüntüler şok etti. Görüntüler Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden polis ekipleri önceden belirlenen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan tahşiş zeytinyağı ve dolum malzemesi ele geçirildi. Ayrıca 7500'e yakın zeytinyağı tenekesi, 102 kilogram bal ve 40 kilo da zeytin ele geçirildi. Operasyon sonucu depo sahibine 1 milyon 850 bin liraya yakın ceza kesildi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Mersin'de gittikleri tatilde akrabalarının evinde rahatsızlanan ve iki çocuğun ölümüyle sonuçlanan facianın nedeni belli oldu. İki çocuğun böcek ilacı olarak da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı nedeniyle öldüğü belirlendi. Olay Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanmıştı. Polis memuru Musa Tülü eşi ve iki çocuğuyla Mersin'e tatile gitmiş, akrabalarının evinde kaldığı sırada mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. İki çocuğun ölümüne anne ve babanın da yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan olayda analizler netleşmeye başladı. Ailenin odadaki tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak kullanılan zararlı fosfor sinir gazından zehirlendikleri belirlendi. Çocukların ölümüne tahıl koymak için ahşaptan yapılan bölmeden sızan gazın sebep olduğu üzerinde duruluyor. Evet, Mersin'de yaşanan bu acı olayın detaylarını alacağız sevgili izleyiciler. İLAS Haber Ajansı muhabiri Halil İbrahim Barlı telefon attığımızda. Halil İbrahim, kolay gelsin. Nedir olaya ilişkin son detaylar, senin edindiğin bilgiler?
1: Siz de biraz önce aktardığınız gibi önceki gün olay meydana gelmişti. İki gündür de bununla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla afet ekipleri evde inceleme yapıyordu. Bugün de incelemelerini tamamladılar. İncelemede ilk çıkan sonuç ailenin kaldığı odada bulunan ahşaptan yapılan ambar tarzı, tahıl ambar tarzı bir yerde bırakılan ürünlere atılan böcek ilacı olarak da kullanılan fosfor gazından zehirlendikleri tespit edildi diyebiliriz. Çünkü ciddi bir oranda cihazlarla yapılan ölçümde gaz tespiti yapıldı. Bu da iki gündür gizemini koruyan olayın aydınlığa kavuşmasına neden oldu diye.

0: yapmadığı düşünülüyor. Bu yüzden Cumhuriyet Başsavcılığı afet ekiplerini eve çağırıyor ki bir gaz ölçümü yapılmasını istiyor. Dün yapılmıştı, bugün de yapıldı. Ekipler şu an son çalışmalarını biraz önce tamamladılar. Ve en son çıkan sonuç GV5P dedikleri fosfor sinir gazı tespit ediliyor. Bu gaz tarım ilaçlarında da kullanılan bir gaz olduğunu yaptığımız araştırmada öğrendik biz de. Genelde tarlaların zararlı böceklere bulaşmaması için ya da ürememesi için atılan bir tarım ilacında bulunan bir madde olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İda Sever Ajansı muhabiri Halil İbrahim Barlı'ya aktardığı detaylar için. Adalet Bakanlığı'nın başlattığı faili meçhul cinayet seferberliğinde bir dosya daha çözüldü. 30 Nisan gecesi bir anda ortadan kaybolan Kübra Yapıcı'nın katledildiği belirlendi. Genç kızın katilleri kıskıvrak yakalandı. Cinayetin şüphelisi olan biteni olay yerinde savcıya anlattı.
2: Benzini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı.
3: Kaybolmuştu. Ne babası ne de polis işin peşini bıraktı. Katledildiği ortaya çıktı.
2: Orada çekti vurdu.
4: Neresinde?
3: Tarihler 30 Nisan'ı gösteriyordu. Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı bir anda ortadan kayboldu. Babası Yunus Yapıcı'nın kayıp ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Genç kadının gece saat 3.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu belirlendi. Saat 4.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı tespit edildi. Baba Yunus Yapıcı yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı. O kişiler Ataberk Sezen'le İlyas Umut Dağlar'dı. İkisi de gözaltına alındı. Umut isimli şüpheli Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Ve itiraf geldi. İlyas Umut Dağlar, Kübra Yapıcı'nın Ataberk Sezen'e borcu olduğunu söyledi. Sezen'in ormana giderek Yapıcı'yı öldürdüğünü belirtti. Savcı huzurunda olay yerine gidildi. Dağlar, olan biteni tek tek anlattı.
2: Bizi sakin bir yere götür, ben onu telefonumu alacağım, kendi ilanımı çatırdım. Orada çekti, vurdu. Neresinde?
3: Cesedi önce gömdüklerini sonra tekrar çıkararak yaktıklarını söyledi. Bazı parçaları da baraja attıklarını anlattı.
2: Telefonunu aldı. İşte evet. Ondan sonra oraya gömdü.
4: Oraya gömdünüz.
2: İstanbul'a kadar götürdü. İşte
4: seni mi götürdü İstanbul'a? Beraber İstanbul'a
2: gittiniz. İstanbul'a kadar gittik. Yol üstünde silah gömdük.
4: Tamam.
2: İşte ondan sonra döndü. Sonra bunu aldı, yaktı. Hatta kolunda yanık izi var. Ben bir şey yapmadım. Şimdi yanında hiçbir şey yok. Benzini döktü, yaktı. Ondan sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te aydınlatılan cinayete ilişkin bir paylaşım yaptı. Faili meçhul dosyalara karşı çalışmaların devam edeceğini söyledi. Güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Ve Gülistan 9 soruşturması, yeni gelişmeler yaşanıyor soruşturmada sevgili izleyiciler. Vali Tuncay Soner'in arama çalışmaları nasıl baltaladığı bir kez daha dile getirildi. Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal'ın da telefonundaki mesajları sildiği öğrenildi.
5: Vali Tuncay Soner'in cinayeti nasıl örtbas etmeye çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gülistan 9 soruşturması büyük bir titizlikle yürütülüyor.
6: 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
5: Gülistan'ı arama çalışmalarına katılan jandarma arama kurtarma biriminde görevli personelin ifadesi ortaya çıktı. Personel aramalar sırasında baraj gölüne şişe kapağı atıldığını ve şişe kapağının ertesi gün barajda suyun yüzeyinde bulunduğunu, böylelikle barajın dibinin balçık olmadığının anlaşıldığını, bu sebeple dokunun cesedinin baraj dibinde olamayacağına kesin biçimde emin olunduğunu açıkladı.
6: Kızım bir mezarı olsun, ben bir fatiha okuyacağım.
5: Bunun da dönemin tutuklanan valisi Tuncay Soner'e bizzat iletildi ve Soner'in de sinirli bir şekilde aileye bunu söyleyip de ailenin aklını bulandırmasınlar dediği ortaya çıktı.
6: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
5: Savcılık o iddiaları Soner'e sordu ve istenilen cevap alınamadı. Öte yandan soruşturmanın en başında okların gösterdiği tek isim Gülistan'ın erkek arkadaşı Zaynal'dı.

0: Zaynal Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği ortaya çıktı.
1: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Söner'dir.
0: Abakarov ifadesinde silme işlemini kimin, neden, ne amaçla yaptığını bilmiyorum ifadelerini kullandı. Zaynal Abakarov'un arkadaşına attığı mesajda da yarın telefonuma el koyacaklar yazdığı görüldü. Zaynal'ın telefonuna savcılık tarafından el konulacağını bir gün önceden öğrendiği belirlendi.
2: İstanbul Şişli'de işlenen gelin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetten hemen önce evde görümcelerin de olduğu ortaya çıktı. Görümcelerden biri gözaltına alındı.
0: Kayınvalide gelinini öldürmüştü. Görümcelerin de cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirildi. İstanbul'un göbeği Şişli'de geçtiğimiz günlerde aynı evde yaşayan gelin ve kayınvalidenin kavgası kanlı bitmiş. Kayınvalide iki torununun annesi olan gelini Burcu Şahin'i vahşice katletmişti. Sonra balkona çıkıp namusumu temizledim demişti. Kayınvalide Menekşe Karabacak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet işlenmeden hemen önce evde sadece gelin ve kayınvalidenin olmadığı anlaşıldı. İki görümcenin de evde olduğu ortaya çıktı. Burcu Şahin'le tartıştıkları öğrenilen görümcelerin Burcu Şahin'in iki çocuğunu da alarak apar topar evden çıktığı belirlendi. Görümcelerin yakınlardaki bir emlakçıya girdikleri ve burada bir süre oturdukları öğrenildi. Kayıtlarda iki kız kardeşin emlakçıdan panik içinde çıkarak eve doğru koştuğu görüldü. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen görümcelerden biri gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul Kadıköy'den Üsküdar vapuruna binen Azerbaycanlı kadından bir daha haber alınamamıştı. 3 gün süren arama çalışmaları sonucu 44 yaşındaki kadının cansız bedeni denizde bulundu.
3: Bu onun son görüntüleri oldu. Bindiği o vapurdan bir daha inmedi. Cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Azerbaycanlı Mahfura Hüseynova isimli kadın 2 Mayıs günü Kadıköy'den Beşiktaş'a giden vapura bindi. Kendisinden bir daha haber alınamadı. 44 yaşındaki kadının vapurdan hiç inmediği tespit edildi. Çantası da güvertede bulundu. Denizde arama çalışmaları başlatıldı. Vapur içi kameralarının 2 haftadır bozuk olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları 3. gün sonuç verdi. Mahfura Hüseynova'nın cansız bedeni Haydarpaşa Selimiye açıklarında bulundu. Cenazesi dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ondan geriye vapura binerkenki görüntüleri kaldı.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB davasının kritik ismi Adem Soytekin'in tanık olarak ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ceza davasının 5. duruşmasına Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın katılması bekleniyordu ama sağlık problemlerini gerekçe göstererek duruşmaya gelmedi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, siyasi iradenin gaspı ve demokratik temsilin kirletilmesi söz konusudur. Bu yönüyle dava bireysel değil, kamusal bir nitelik taşımaktadır dedi. Delillerin sanıkların cezalandırılmasını zorunlu kıldığını söyledi. Cumhuriyet savcısı ise Özgen Naman'ın savunmasının alınması için müzakere yazılması, İBB davası sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınmasını talep etti. Mahkemede savcının taleplerini kabul etti ve davayı 1 Temmuz'a erteledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böcekdoğlu ve gelinin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
3: ailecek mercek altına alınmış, soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
3: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte Finike'deki bir döviz bürosuna giriyor. Yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra çıkış yapıyorlar. Diğer görüntü ise 27 Aralık 2024'ten. Adres yine aynı fakat Gökhan Böcek'in yanında bu kez ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav var. Devam eden davada Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor.
2: İstanbul'da darphane gibi çalışan bir sahte altın şebekesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Baskında piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon lira olduğu değerlendirilen binlerce gram sahte altın ele geçirildi. Peki gerçeğinden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan bu altınlar nasıl anlaşılır? İşte detaylar.
3: Hepsi sapsarı ışıl ışıldı. Tam piyasaya süreceklerdi. O sahte altınları jandarma enseledi. Görüntüler İstanbul'dan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Jandarma altın kaçakçıları için harekete geçti. Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenledi. Her yer didik didik arandı. 28 milyon 500 bin liralık altın ele geçirildi. Toplam 1530 adet sahte altın bulundu. Ağırlığı ise tam 4 kilo 252 gramdı. Ev adeta darphaneye çevrilmişti. Presleme makineleri ve kalıplara el konuldu. Olayla bağlantılı olarak yakalanan iki şüpheli ise gözaltına alındı. Peki sahte altın nasıl anlaşılır?
5: Vatandaşlarımızın bu ürünleri, bu takı grubunu gözüyle ayırt etmesi mümkün değil. Altın röntgen cihazı dediğimiz bu cihaz Türkiye'de mevcut ve bizim parakende mağazalarda da mevcuttur. Burada vatandaşlarımız şüphelendikleri ürünleri gelip burada test analiz raporlarını yaptırabilirler.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 10-22, Ankara 4-18, İzmir 13-26, Bursa 10-23, Konya 4-17, Afyon 3-18, Denizli 9-23, Antalya 12-23, Adana 11-24, Zonguldak 10-16, Samsun 9-18, Trabzon 9-17, Kayseri 4-17, Erzurum 2-9, Gaziantep 7-18, Diyarbakır 6-20 ve Şanlıurfa 9-21 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba ve son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Maçlara değinerek başlayacaktım ama son dakika üstüne son dakika yaşıyoruz. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da gerçekleşecek ve şu anda adaylardan açıklamalar geliyor tek tek. İlk önce hafta içi Barış Göktürk açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor dedi ve 11 Mayıs'ta imza kampanyasını başlatacaklarını söyledi. Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisini arayıp birlikte liste yapmasını teklif ettiğini söyledi ve kabul etmediğini söyledi. Ayrı bir şekilde aday olacağım dedi. Ardından Mehmet Ali Aydınlar, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar'ın açıklamasına bir değinelim. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım dedi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle hayırlı olsun Aziz Yıldırım adına. İşte Barış Göktürk muhtemelen Aziz Yıldırım'ın listesine girecektir diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir söylemi olmuştu. Eğer Aziz Başkan çıkarsa ben ona katılırım gibi bir ifadesini hatırlıyorum. Mehmet Ali Aydınlar kısmı, Mehmet Ali Aydınlar açıkçası favori görünüyordu. Yani en güçlü aday olarak o öne çıkıyordu. Bir de Hakan Safi var. Malum eski Ali Koç yönetiminin yöneticilerinden. Şu anki görüntü Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçecek olan bir yarış gibi görünüyor. Tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın neden bıraktığı konusu da açıkçası benim için bir soru işareti. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar gerçekten favori görünüyordu. Yani bütün camianın akil insanlar, önde gelen insanları Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe başkanlığına yakışacağını düşünüyordu. Ki kendisi de bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyordu. Yani çok net biliyoruz ki yurt dışındaydı, hatta dün 3 gündür yurt dışındaydı, hoca arayışındaydı. Hatta bunlardan bir tanesi Jürgen Klopp'tu, hoca adaylarından birinin. Zinedine Zidane'dı. Jürgen Klopp'u çok istiyordu. 2013 yılında başkan adayı olduğu dönemde Aziz Yıldırım'la yarışmıştı. O dönemde Jürgen Klopp'la görüşmüş Dortmund'da. Jürgen Klopp kendisinin bir Premier Lig hayali olduğundan bahsetmişti. Ancak daha sonra tabii ki biliyoruz Jürgen Klopp Liverpool'a gitti. Çok ciddi başarılar elde etti. Dünyanın önemli bir teknik adamlarından biri oldu. Tekrar gittiğini ben duydum. Hatta iki kez görüştüğünü, Jürgen Klopp'un kibarca reddettiğini, Alman milli takımından teklif beklediğini, artık yarışmacı bir takımda olmayı çok düşünmediğini söyledi. Söylemiş, daha doğrusu öğrendiğim bilgi. Ama bu çalışmalar yapan Mehmet Aydın'ın bırakması, yani başkan aday olmaması bana ilginç geldi. Kendisinin söyleminde, açıklamalarında alt metinde şu var. 3 Temmuz sürecinde kendisinin işte malum federasyon başkanı olmasıyla ilgili ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesiyle ilgili imzasının olması onu çok yıpratıyor. Herhalde ondandır diye düşünüyorum ama onu bildiği halde de aday olmasını çok anlayamamıştım o anlamda. Ve benim için de dediğim gibi de camianın önde gelen insanlar için de favoriydi. Muhtemelen Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında geçecek. Üçüncü bir aday çıkacağını sanmıyorum. Tabii asıl olan yani Fenerbahçe'nin başarısı için hangisi iyiyse o olsun o anlamda. Yani ben Aziz Yıldırım'ın hani favori olup olmadığı konusunda çok emin değilim. Şüphelerim var. Çünkü iki defa Ali Koç'a kaybetti. Hakan Safi de Ali Koç'un yöneticilerinden malum.
0: Destekleyeceklerdir.
1: Yani Ali Koç'un ekibi desteklerse Aziz Yıldırım şok yaşar mı onu da bilmiyorum. Ama Aziz Yıldırım da kongrelerde çok tecrübeli bir isim. Bu hesaplar yapmıştır muhtemelen. Bakalım 6-7 Haziran, zaten 6 Haziran'da konuşmalar oluyor. 7 Haziran'da seçim oluyor. 7 Haziran'da Fenerbahçe'nin başkanı saat 7-8 civarı belli olur.
0: Peki Aziz Yıldırım'ın yazılı bir açıklaması var. Ona da değinelim hemen, biz programa girmeden önce yayınlandı. Değerli Fenerbahçeliler, yaşantımın önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadım. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önemli reformları hayata geçirdik. yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında sizlerden gelen çağrıya kulak vererek o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oldum. 2025 yılında ise gençler görevi devralmalı söylemiyle yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bu günlerde ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim. Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mize birlikte güzel yarınları taşıyalım dedi Aziz Yıldırım. Birkaç kere tekrar ediyor benim dikkatimi çeken şey sizlerden gelen çağrı üzerine diyor. Ali Koç'un karşısına da taraftardan gelen çağrı üzerine çıkmıştı Aziz Yıldırım.
1: Evet, iki kere çıktı.
0: Ama daha önce de bunu o seçimlerde de dillendirmiştik. Kongre üyeleri taraftarla aynı şeyi düşünmüyorlar. Bir de şimdi öyle bir şey ki Hakan Safi Ali Koç yönetimindeydi. Barış Göktürk'ün ekibinde de iki isim yine Ali Koç yönetiminden, bir tanesi Selahattin Baki. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu isimler Aziz Bey ile birlikte ilerleyecek midir yoksa?
1: İlerleyebilir çünkü yani kendi söylemi var Barış Göktürk'ün. Artı bir de Ali Koç'la ters düşüp ayrılan yönetici işte Selahattin Baki mesela. Hani Aziz Yıldırım'la birlikte çalışma ihtimalleri olabilir. Ama ben Hakan Safi'nin yani Aziz Yıldırım'la birlikte çalışacağına çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Hakan Safi ilk günden beri başkan adayı olduğunu, olacağını, ilk, hatta daha seçim konuşulmazken bunları söyledi. Böyle bir hazırlığın içine giren birinin ben rakip olarak Aziz Yıldırım'a karşı olacağını düşünüyorum.
0: Peki Hakan Safi'nin de açıklamaları var, ona da bakalım. Aday olduğunu duyurma metnine bakacağız. Çocukluğumdan beri sevdalısı, 99 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum ifadelerini kullandı. Kulis bilgisi aktarayım. Hakan Safi'nin yani bugün açıkladı Aziz Yıldırım ama düne kadar hiçbir yönetime dahil olmayacağını ve kendisinin koşulsuz şartsız başkan adayı olacağını yakın çevresine söylediğinde biliyoruz. Ne söylemek istersiniz?
1: Yani az önce de bahsettim, dediğim gibi seçim ortada yokken kendisi bunu söylemeyinde bulunuyordu. Hem ben Fenerbahçe'ye başkan olacağım diyordu. Bence iki adaylı bir seçim göreceğiz.
0: Peki maçlara dönelim. Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında evinde Rams Başakşehir'i 3-1 yendi. Talişkan'ın hat-trick'iyle galibiyete ulaşan Sarı Lacivertli ekip Galatasaray'ın Samsun Spor'a takılmasıyla puan farkını 4'e indirerek kağıt üstünde diyeyim şampiyonluk şansını sürdürdü. Hafta içinde Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe ikincilik içinde konumunu güçlendirdi. Bunda tabii ki Trabzonspor'un da etkisi var. 4 maçtır. Maç değerlendirmeniz nedir? Ya genel bir değerlendirme alabiliriz aslında.
1: Yani şöyle, zaten maçlar hepsi aynı anda oynandı. Açıkçası böyle göz ucuyla bir ona bir ona bakarken fazla hani genel analiz yapabilecek durumda değiliz o anlamda. Ama Başakşehir yükselen bir takım. O anlamda net bir galibiyet. Talisca'nın 3 golü. Gerçi taraftarlar da şey diyor, keşke o 3 golden bir tanesini Galatasaray o penaltıyı atsaydı onu daha fazla sevinirdik anlamında. Kolay bir galibiyet oldu. Yani o anlamda onu bakmak gerekirse. Çünkü Başakşehir gerçekten zor bir rakip. İç sahada olması. Belki de o baskının olmaması üzerlerinde. Nasıl olsa hani şampiyonluk gitti gibi olduğu için biraz daha rahat, fazla stresli olmayan bir maçtı. O açıdan kolay bir galibiyet elde etti.
0: Evet, boştu stadın büyük bir çoğunluğu. Ama ona rağmen bir iki oyuncusu, bu arada maç sonunda da Alvarez'le zannediyorum bir tepki gösteriyorlar. O da sus diye işaret yapıyor. Talisca da bu arada, ben stat'taydım, o kadar basit ve saçma goller diyeceğim artık, kaçırdı ki net pozisyonları. Gol attıktan sonra taraftara dönüp o da sus işareti yaptı aynı şekilde. Bence yapmaması gereken bir hareketti.
1: Hareket doğru.
0: Değişik yani, çünkü zaten senin kaçırdıkların yüzünden, belki de ya ben taraftar olsam öyle düşünürüm, senin yani, kaçırdıkların yüzünden bu konumdayız diye.
1: Elbette,
0: çünkü
1: ama
0: çünkü o Galatasaray'daki penaltı atılsaydı çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi ki topu kale çizgisinin içine bile yönlendiremedi. Auto attı, bulamadım. Hiç beklenmedik bir şeydi ve 3 penaltı kaçırmışsın bu sezon ve kaçırdığın 3 penaltıda da oynadığın takım puan kaybetmiş. Böyle taraftarla da çok oynamamak gerekiyor açıkçası. Çünkü burada en masum tarafın taraftar olduğunu düşünüyorum. Onların bir beklentisi doğru. Var ki bu çok uzun süredir bekliyorlar.
1: Yani çok uzun süredir beklediği için zaten bu tepkiler oluşuyor açıkçası. Bence bir de burada bir profesyonel anlamda bir eksiklik var. Yani takım mentörü var mı yok mu çok emin değilim, bilmiyorum ama varsa da herhalde görevini çok iyi yapamıyor ya da çok fazla yetkisi yok. Yoksa zaten çok büyük sıkıntı. Oyuncuların bu konuda bence bir destek alması lazım psikolojik anlamda. Bu hepsi için geçerli. İşte daha önce malum işte Cengiz Ünder vardı. İşte bu sezon için söylüyorum. Edson Álvarez, işte Talisca, En-Nesyri vardı geçen sezon. En-Nesyri hatta sezon başında da vardı. Devre arası gitti. John Duran, işte birçok oyuncu Fenerbahçe tribünlerle kavga ettiği için böyle sorunlar yaşadı. İşte En-Nesyri, John Duran ikisinden biri kalsaydı belki Fenerbahçe durumda olmayabilir, daha iyi durumda olabilirdi o anlamda. İşte biraz taraftarın frene basması lazım. Biraz da oyuncuların taraftarın duygusunu anlaması lazım. O gösterilen tepkinin bizzat şahsına olmadığını, genel geçer bir yani tepki olduğunu kabullenmesi lazım.
0: Peki Talisca ile ilgili bir soru soracağım. Şimdi bu sezon Sarı Lacivertli formayla 27. golüne imza atmış ve 29 maça çıkmış. 19 gol 4 asistlik katkı sağlamış. Talisca'nın Fenerbahçe ile de 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ama yani sizce devam etmeli mi Fenerbahçe? Sözleşmeyi sonlandırmalı mı, yoksa ikinci ya da üçüncü golcüsü olarak tutup artık gerçek bir golcüye mi
1: yönelmeli? Yani sonuçta şu anda bir sözleşmesi devam ediyor. Bu sözleşmenin yükümlülükleri var. Yani yeni gelecek olan yönetim, yeni gelecek olan hoca nasıl bir karar verir bunu bilmek güç ama ben daha çok, yani benim hani futbol anlayışım nasıl anlatayım? Daha hızlı, daha çabuk, daha tempolu oynayan, hatta mümkünse 23-25 yaşını geçmemiş olan oyuncularla oynamayı ben severim. Kendi adıma söylüyorum bunu tabii. Ama tabii tecrübeye de saygı duyuyorum. Tecrübe çok önemli bir şey olduğunu da kabul ediyorum. Ama bunun takımda en fazla 1-2 oyuncuyla tolere edilebileceğini düşünüyorum. Mesela Marco Asensio varken ikinci bir kez Talisca'nın olması bence aşırı lüks. Yani iki anlamda lüks. Hem maliyet anlamında hem de yaşlılık ve tempo anlamında.
0: Peki yardımcı antrenör Zeki Murat Gölen'in açıklamaları vardı maçın ardından. Ligi ikinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bir soru geldi ve Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorum yaptı. Fenerbahçe hocası Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek olan isim olmalı. Yerli yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu dedi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bence de yerli yabancı ayrımı hani çok yapılabilecek bir durum değil ama şunu da biliyoruz. Jose Mourinho geldi, olmadı. İşte Jorge Jesus geldi, olmadı. Vitor Pereira mesela şu anda Premier Lig'de çok iyi işler yapıyor. Avrupa Ligi'nde finale yürüyor. Son 10 maçın 8'ini kazanmış. Ki Premier Lig'den bahsediyoruz. Yani Vitor Pereira da olmadı, 2 kere geldi. Ama yerlinin de olacağının garantisi yok ki. İsmail Kartal görev yaptı. Ersun Yanal en son şampiyonluk onda var. Ondan sonraki Ersun Yanal dönemi başarısız. Aykut Kocaman dönemi son, ondan önceki dönem başarısız. Yani yerli olacak da başarılı olacak diye bir kaydı da yok. Yabancı olunca da iyi olacak diye bir kaydı yok. Bu zaten futbol takımlarında genel başkan, yönetim, futbolcu kadrosu, teknik heyet kadrosu hepsi bir, yani bu birbirine ayrılamaz. İyi bir sinerji yakalanırsa yerliyle de olur, yabancıyla da olur.
0: Peki Aziz Yıldırım'ın zaten aday olacağını biliyorduk kaç gündür ama onunla birlikte çıkan bir söylenti de var. Hatta Aziz Yıldırım'ın her adaylığında, her aday olabilme ihtimalinde seçim dönemlerinde konuşuluyor bu. Tek düşündüğü isim Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör olarak da Volkan Demirel deniliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Yani Aykut Hoca 6 sezon olmuştur herhalde, değil mi? 6
0: evet,
1: sezondur
0: takım yönetmiyor.
1: Takım çalıştırmıyor. Yani bir, tabii bu hani çok önemli bir eksiklik mi? Çok o kadar önemli değil sonuçta ama tabii uzak olmak, bir de kuşak farkı var artık. Aykut Hoca da yani herhalde 60 yaşına gelmiştir, emin değilim ama bir kuşak farkı da var. Şimdi 20 yaşında birçok genç var, 40 yaş fark var arada. Ben teknik adamın, yani teknik adamlığın sadece futbolu bilmekle sınırlı olduğu konusunda bir görüşe sahip değilim. Yani teknik adamlık demek futbolu bilmek demek değil. İşin iletişim kısmı çok önemli. Yani sonuçta oyuncularla sürekli diyalog halinde olmanız lazım. Problemleri olması lazım. Onları çözmeniz lazım. Oyuncuyu yedek oturturken ona bir şeyler anlatmanız lazım. Çalışan oyuncuyu forma vermeniz lazım. Çalışmayan oyuncuyla ayırmanız lazım. Medya yönetmeniz lazım. Yöneticileri yönetmeniz lazım. Komplike bir iş. Açıkçası bu benim şahsi fikrim. Aykut Hoca'nın ben iletişim konusunda çok başarılı olduğunu inanmıyorum ama başarısız da diyemem tabii, onu da söyleyeyim.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: devam ediyoruz. Az önce Aykut Hoca'ya değindik ama Volkan Demirel'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz Gençler Birliği'ne tekrar tekrar getirildi ve yeniden yollarını ayırdı takımla hoca.
1: Yani Volkan Hoca işte Hatayspor, işte Gençler Birliği, Karagümrük, yani şu anda ilk aklıma gelenler sürekli bir yerlerde gidiyor geliyor. Antalyaspor işte, ama henüz ne yapabildiğine dair hiçbir fikrim oluşamadı açıkçası onunla ilgili. Hani oynattığı oyun tarzına bakıyorum, her takımda biraz daha değişik oynatıyor ama ağırlıklı olarak savunmayı ön planda tutan bir anlayışı var. Yani bir hocalık nosyonu açıkçası yanlış anlaşılmasın ama henüz göremedim yani. Belki de ilerleyen dönemde görebiliriz ama bakıyoruz aynı dönemde hocalığa başlayan teknik adamlar var. İşte mesela Selçuk İnan'da bayağı ciddi bir görüntü var. Yani hocalık nosyonu çok fazla. Arda Turan keza aynı şekilde. Ama Volkan Hoca'da onu henüz göremedik.
0: Peki Fenerbahçe bu hafta Konyaspor'a konuk olacak. İki maç kaldı zaten Süper Lig'in bitmesine. Son haftada Eyüp Spor konuğu, ne düşünüyorsunuz kalan maçlarla ilgili?
1: Yani Konyaspor dün malum Beşiktaş Kupa'dan elde finale çıktı.
0: Evet, sonra ayrı bir başlık açacağız.
1: Yani Kupa'dan yine daha önce de Fenerbahçe'yi elemişti. Hani zor bir rakip o anlamda ama tabii ben Fenerbahçe'nin sezonu en kötü ihtimalle ikinci bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un da durumu iyi değil. Son 4 maçta galibiyeti yok. Bir de Beşiktaş'la oynayacak. Yani muhtemelen ikinci bitirecektir Fenerbahçe.
0: Galatasaray'a bakalım. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Samsun Spor'a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç 63. dakikada kırmızı kart gördü. Aslında hiç beklenmedik bir sonuçtu. Samsun Spor Başkanı'nın da derbiden sonra yapmış olduğu açıklamaları var. Galatasaray bugün iyi ki işi bitirdi, üstünden yük kalktı. Çok fazla tepki görüyordum diye, üstüne maçı kazanması ve böyle farklı bir galibiyetle ayrılması kendi sahasından büyük de ses yankılanmasına neden oldu. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Sadece buna rehavete kapıldı takım diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Bence rehavet çok önemli bir faktör. Çünkü örnek olarak söylüyorum, Fenerbahçe derbisi berabere bitseydi Galatasaray'ın, Samsun Spor'a karşı böyle olmazdı. Çünkü daha Fenerbahçe derbisi biter bitmez Okan Buruk'un söylemi var. Mesela daha henüz şampiyon olmadık. Niye? Çünkü soyunma odasında oyuncular 3 gün izin istemişler Okan Buruk'tan. Yani tamam biz ligi bitirdik ya. O kafaya girmiş Galatasaraylı futbolcular. İşte pazarlıkla mazarlıkla zar zor 1,5 gün izin almışlar. Ondan sonra bir de taraftara açık idman malum statta. Orada bir eğlence, coşku anlamında karnaval havasında. Hani orada da ciddi bir idman yok ortada. Tabii Samsun Spor'da yani ciddi bir rakip sonuçta deplasmanda. Ama futbol o anlamda rehavet kaldırmıyor. Tabii ne olursa olsun her türlü hani rehavet kabul, eyvallah. Ama Galatasaray gibi işte 300 küsür milyon euroluk bir maliyetli bir takımın Samsun Spor'dan yani 4 gol yemesi çok kabul edilebilir bir durum değil. Hani yenilebilirsiniz, 1-0 da yenilebilirsiniz. Ama tabii dağıldı Galatasaray o anlamda. Hani kalecinde kırmızı kart görmesi iyice.
0: Günay da çok tepki gördü. Yani hiç profesyonelliğe yakışmayan bir kırmızı kart dendi ama siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü yani Günay'ın mesela böyle bir kırmızı kart görmesini ben de beklemezdim.
1: Ama Osimhen'in orada bir geri pası var. Çok riskli yani 60 metreden Günay'a geri pas attı. Yani orada biraz Osimhen'i eleştirmek lazım. Tabii oraya da çıkması Günay'ın doğru mu ve eliyle yani topu uzatması da hani bırakın gol olsun yani en azından 10 kişi bırakmasınız takımınızı. Günay'ın tabii kupa maçında da elenmekte malum hatası vardı. Orada da taraftar tepkili göstermişti, ağlamıştı hatta Günay. Üst üste kötü dönemler yaşıyor o anlamda.
0: Bunun üzerine bazı spor yorumcuları Günay'ın son maçıydı gibi yorumlarda bulundular. O maçın ertesi günü sizce Galatasaray Günay'la yolları ayırır mı? Hataları yani, üst üste geldi ama çok kötü ama bir kaleci de diyemeyiz.
1: Tabii ki yani hatalar olur. Yani işte az önce Talisca konuştuk. Derbide penaltı kaçırdı. Çok kritik maçlarda penaltı kaçırdı ama Başakşehir maçında çıktı. Hat-trick yaptı. Yani öyle bir durum. Yani Günay'ın durumu da evet üst üste iki hata yaptı ama bir iki maç sonra çıkar. Çok önemli kurtarışlar yapar. Dersiniz iyi ki kalmış.
0: Okan Buruk'un açıklamaları var maç sonunda. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamamasına rağmen Galatasaray 4. şampiyonluğunu oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç ne kadar istekli maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Derbiden bahsediyor. Geçen hafta yapan bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki ama şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Yani biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Bir anda her yer şampiyonluk kutlamasına dönüştü. Bunu evet. yaptığınız anda da oyuncu bir şekilde etkilenebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bazen de rahatlık veriyor aslında. Yani bazen bu oyunculara farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak istiyoruz dedi. Bir kesim tarafından da zaten şampiyonluğu kendi evinde kutlamak istediği için ve orada garantilemek için maçı hiç önemsemediği tarzında yorumlar yapıldı. Ama yok, yine de bu da Samsun'dan 4 yiyerek yapmazlardı.
1: Yapılması da böyle bir şey bence çok şey bir örnek, uç bir örnek. Ama ben burada Okan Buruk'un çuvaldızı biraz kendisine batırması gerektiğini düşünüyorum. Yani 3 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. Şu an 4. olmak üzeresiniz. Biraz daha takım üzerindeki ağırlığınızın yüksek olması lazım. Biraz daha hani dediğim dedik çaldığım düdük misali hafif sert yüzünü göstermesi lazım Okan Hoca'nın. Yani biraz oyunculara biraz bence çok fazla taviz veriyor. Yani soyunma odasında Fenerbahçe galibiyeti sonrası 3 günün pazarlığının yapılması bana çok doğru gelmiyor. Yani profesyonel futbolcusunuz. Zaten kalmış bir maç yani şampiyonluk için bir galibiyete ihtiyacınız var. Dediğim gibi Okan Buruk'un gerektiği yerde neşteri vurması gerekiyor. Mesela Samsun maçında bir kare var. Sane oyundan çıkarken oyundan alınında şaşırıyor ve o tepki gösteriyor. Bütün takım arkadaşlarına da soyunma odası kulübeye de dönmeden direkt soyunma odasına iniyor. O bile ortada bir yani ben yani yanlış anlaşılmasın ama Okan Buruk'u bir dikkate almamak, hale almamak gibi bir görüntü sezdim. Bence Okan Buruk'un biraz masaya yumruğunu vurması lazım bu konuda.
0: Peki Galatasaray bu hafta Antalya Spor'u konuk edecek. Antalya Spor da düşme hattında şimdi. Onun da kazanması evet, gereken bir maç. Bir tarafında şampiyonluğunu ilan etmesi gereken bir maç. Maç evinde çünkü. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili?
1: Yani ben Galatasaray'ın Samsun'da sütten ağzının yandığını düşünüyorum. O yüzden yoğurdu da üfleyerek yiyecektir. Açıkçası bence Galatasaray bu hafta şampiyonluğunu ilan eder.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Sergen Yalçın öğrencileri puanını 59'a yükseltti. Sergen Yalçın bizim hızımıza en önemli şey 3 puandı dedi. Ligin sonu geldi. Konsantre etmekte zorlanıyoruz oyuncuları. Rotasyonlu bir kadroyla oynadık diye konuştu. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani Antep yani galibiyeti çok bir anlam ifade etmiyor Beşiktaş adına. Önemli olan kupaydı.
0: Hemen gelelim. Evet. Zira Türkiye Kupası yarı finali dün akşam oynandı. Konya Spor'u konuk etti Beşiktaş ve son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi. En büyük isteğiydi, tek hedefiydi ve dün kupadan elenmek Beşiktaş evet. adına çok kötü oldu. Ama ben geçen haftada yani böyle bir Trabzonspor Konya Spor finali olabileceğini tahmin ediyordum çünkü yani herkes Fenerbahçe Galatasaray finali bekliyor tabii. Onlar olmayınca aynı hafta iki takım da elenince Konyaspor çünkü İlhan Palut'la hem ligde hem kupada evet. güzel bir ivme yakaladı.
1: Doğru.
0: Yani Beşiktaş için kolay önce, olmayacaktı zaten. Doğru.
1: İlhan Palut'tan öncesiyle İlhan Palut'tan sonrası çok fark var Konyaspor'da. Öncelikle Galatasaray galibiyeti, arkasından kupada Fenerbahçe eledi. Şimdi kupada yine Beşiktaş eledi. Gerçekten çok önemli ciddi bir başarı. Beşiktaş için de sezonun özür maçıydı açıkçası. Yani bütün sezon kötü geçen bir sezonda en azından kupa alarak kapatmak istiyordu. Hatta Avrupa kupaları ile ilgili de önemli bir yol olacaktı Beşiktaş için. Koro koro bir mücadele oldu ama sonuçta Konyaspor iyi kapandı. İyi bir sonlara doğru bir iki kontra yakaladı. Son bölümde de ki maçın bence iyilerinden de Olaytan yani çok ne diyelim böyle biraz talihsizce bir penaltı yaptırdı. Sonuçta Beşiktaş o penaltı golüyle elendi. Diyecek bir şey yok. Sergen Yalçın istifaya davet edildi. Taraftar her yerde taraftar yapacak bir şey yok.
0: Oyuncu da bu arada penaltıya sebep olan oyuncu bütün sorumluluğu üzerime evet, alıyorum dedi. Ama bu da bütün sorumluluğun tek bir oyuncuya tamam. Yani penaltıyı yaptırdığı için herkes onu suçlu görüyor ama bütün sezonu ya da bütün tamam, oyunu tamam. bir oyuncuya kesmek de doğru değil zannediyorum.
1: Yani sonuçta futbol takım oyunu, yani bireysel bir spor değil. Yani tenis olsa tamam, hata benim kabul de. Yani 11 kişi olay tane gelene kadar orada başka oyuncular, savunma oyuncusu neredeydi, kaleci niye biraz daha önde değildi gibi sorular da sorulabilir. Dediğim gibi ama bir de şu söylem var, yani suç benim, hata benim. Tamam, hata senin ama netice ne? Yani ne yapacağız? Hata seninse nasıl cezalandıracağız seni? O da çok bana biraz komik söylem geliyor.
0: Evet, Sergen Yalçın'ın açıklamaları var. Tabii ki üzgünüz. Kupada final oynamak ve kupayı kazanmaktı kalan son hedef. Oyunu çok yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Tek taraflı bir maç oldu. Rakibin tek isabetli şut atamadığı maçı kaybettik. Futbolda bunlar insanın başına gelebiliyor. Üzgünüz. Oyuncularım da çok üzgün ve moralsiz. Final oynamak istiyorlardı ve bugün itibariyle hedefimizden koptuk ifadeleri var. Ve hakemler hakkında da eleştirilerde bulunuyor Sergen Yalçın ki geldiğinden beri bunu çok yapıyor. Takımın çok konsantre olduğunu düşünüyorum. Oyunun tamamında üstüne oynayan bir takım görüntüsü verdik. Rakip takımın kalemizde pozisyonu yoktu. Tek isabetli şut penaltı. Bu penaltı işine alıştık. Derbide de başımıza geliyor. Kırmızı kartlar geliyor. Hakem ve arkadaşlarım bu kadar art niyetli olmasını anlamıyorum. Bu kadar hakemlerin bize karşı negatif olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışması enteresan. Oynamaya çalışan ve vakit geçirmeye çalışan iki takım arasındaki maçtı. Biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. Çocukların oyunundan memnunum. Futbol böyle bir oyun. Türkiye Kupası'ndan elendik ama ilk defa elenmiyoruz. Doğal karşılanmalı ama bizde doğal karşılanmıyor. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Hayatta her zaman istediğimiz şeyleri yaşayamıyoruz sözlerini sarf etti. Ne söylersiniz?
1: Ben
0: hoca
1: hakem...
0: bu sezon çok fazla hakem eleştirisi evet, yaptı. Hakem... Belki haklıydı ama neredeyse her maç sonunda, her basın açıklamasında hakemlere değindi.
1: Yani elbette yani haklı olduğu pozisyonlar da olabilir ama ben dünkü maç özelinde düşünüyorum. Ya penaltıda bir problem yok. Yani onun haricinde hani Konyaspor'un lehine çaldığı bir düdük. Yani lehine derken yani sonucu etkileyecek anlamında söylüyorum. Yok yani. Çok bana göre bu konuda hakemle ilgili yaptığı eleştiriyi çok doğru bulmuyorum. Daha da önemlisi Beşiktaş gibi bir gerçekten yüksek maliyetle kuruldu Beşiktaş'ın bu kadrosu da. Yani sadece Orkun Kökçü transferi bile birçok şeyi anlatması lazım aslında.
0: Yine ara transfer döneminde de masraf yaptılar.
1: Evet. Ohu getirdiler. Oraya da yüksek bonservis ücreti var. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyeti Beşiktaş'ın çok daha iyi yerlerde olması lazım. Trabzonspor örneğini verelim. Beşiktaş'ın belki de 1/3 maliyetiyle kurulan bir takım. Kupada belki işte Gençler Birliği final maçına, yarı final maçına çıkacak. Ve ligdeki sıralaması da ikinciliği kovalıyor. İşte biraz son 4 maçında 2 maç kazansa belki ikinci bitirecek. Burada bence Sergen Yalçın kendini de sorgulaması lazım. Yönetimin de bu maliyete karşılık böyle bir takımı oluşturduğu için Sergen Yalçın'la ilgili kararını netleştirmesi lazım.
0: Sergen Yalçın bu sezon gelmeyi kabul etti ama sanki bir aidiyet eksikliği oldu takımla arasında. Çünkü hep böyle yani pamuk ipliğine bağlı gibi takımdaki varlığı. Taraftarların istifası üzerine taraftar istifa diye bağırabilir. Başarısızlıkta sorumluluğu benim veya yönetimin alması doğal. İki maçı oynamak zorundayız. Ayıp olur iki hafta kala bırakırsak. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Hiç ondan yana şüpheniz olmasın dedi. Yani çok istenirse hoca bırakacak, belki seneye devam etmeyecek. Ya da son maçta mesela çok büyük tepki gördüğünde kendisi tamamıyla evet. devam etmeyecek. Ama sizce devam etmeli mi bir dahaki sezon, ne düşünüyorsunuz?
1: Ya bence az önce bahsettim biraz işte. Yani Trabzonspor'la Beşiktaş kıyaslamasını yaptığımız zaman, harcanan miktarlara baktığımız zaman, dar kadroya baktığımız zaman Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yaptığı işler ortada. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yaptığı işler ortada. Ben yönetimin hani Sergen Yalçın'a bırak hoca diyeceğini çok açıkçası düşünmüyorum ama Sergen Yalçın'ın inisiyatif alıp bence bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmadı, belli, net olmayacak gibi de görünüyor. Hı hı. Çünkü yaptığı bütün söylemler, daha önce yorumcuyken söylediği sözlerin hepsi çok karşısına çıktı. O zaman ya onları söylemeyecektiniz ya da göreve geldiğinizde daha iyisini yapıp insanlara işte bakın bu iş böyle yapılıyor diyecektiniz. galiba bence Sergen Hoca'nın çalışma prensipleriyle ilgili sıkıntıları var gibi geliyor bana.
0: Peki Trabzonspor'da 32. haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo Mavilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Yani ikinciliği işte, çok güzel elde edebilirdi belki de Fatih Tekke ve öğrencileri. Ama son 4 maçta...
1: Onaçu'nun gol atamadığı maçlarda çok sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. İşte son 4 maçta Onaçu'nun da golü yok malum.
0: Sakatları da var.
1: Sakatlığı da vardı. Döndü, bir daha sakatlandı. Biraz şey oldu. Son dakikada beraberliği kurtardı Umut Meyer'in golüyle ama süre etmedi. Dediğim gibi kısıtlı bir kadroyla, yani kanat oyuncuları özellikle işte Vakayeme artık 50 yaşına mı geldi bilmiyorum ama yani etkin bir kanat oyuncusu da yok açıkçası Trabzonspor'un. Belki yani örnek olarak söylüyorum, Beşiktaş'taki o kanat oyuncularının bir iki tanesi Trabzonspor'da olsa Trabzonspor belki şu anda ikinciliği garantilemişti.
0: Peki bu hafta Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması var. Ne düşünüyorsunuz maçla ilgili?
1: Beşiktaş'ın bir hedefi yok. Çok rahat bir maç oynayacaktır. Trabzonspor'un ikinciliği kovalayacağı, yani sonuna kadar kovalayacaktır bir şekilde. Bir de hani büyük maç sonuçta, İstanbul'da bir galip gelmek isteyecektir. Açıkçası ortada bir maç ama Beşiktaş'ın rahat olması belki biraz daha avantajlı olabilir. Yani belki hani tribün tepkisi de ilk dakikalarda olası bir geriye düşme durumunda tribün tepkisi de Beşiktaş'ı iyice demoralize edebilir, onu da söylemek lazım.
0: Peki yarı finalde de Trabzonspor Gençler Birliği ile karşılaşacak, onu da soralım. Sizce ikinci finalist kim olacak? Gençler Birliği yine hocasından oldu gerçi ama bu arada tarihte belli değil ama haftaya mı oynanacak?
1: Haftaya oynanacak zannediyorum. Şöyle, Metin Diyar'ın tekrar göreve geldi. Hı-hı. Ben Metin Hoca'yı çok beğeniyorum. Son dönemde, yani bir önceki gelişinde çok başarılıydı. Niye ayrıldı onu anlayamadık. Gençler Birliği'nin ana hedefi lige tutunmak. Kupada tabii isteyecektir bir şeyler ama tabii ki Trabzonspor ağır favori. Yani hem kupanın favorisi hem bu turun favorisi.
0: Peki çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Devam ediyoruz sevgili izleyiciler, bir kez daha mutlu günler diliyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB davasının kritik ismi Adem Soytekin'in tanık olarak ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'da erteledi. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ceza davasının 5. duruşmasına Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın katılması bekleniyordu ancak sağlık problemlerini gerekçe göstererek duruşmaya gelmedi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, siyasi iradenin gaspı ve demokratik temsilin kirletilmesi söz konusudur. Bu yönüyle dava bireysel değil kamusal bir nitelik taşımaktadır dedi. Delillerin sanıkların cezalandırılmasının zorunlu kıldığını söyledi. Cumhuriyet savcısı ise Özgen Naman'ın savunmasının alınması için müzekkere yazılması, İBB davası sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınmasını talep etti. Mahkeme savcının talebini kabul etti. Davayı 1 Temmuz'a erteledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
5: Ailecek mercek altına alınmış, soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte...

0: geçerli olması için bir de apostil işlemi yapılıyordu. İşte o işlem dijitalleşti. Artık tek tıkla evraklar uluslararası geçerliliğe kavuşuyor.
1: Yurt dışında milyonlarca Türk yaşıyor. Kimi okuyor, kimi ticaretle uğraşıyor. Her resmi evrak gerektiğinde bunu almakla kalmıyor, bir de uluslararası geçerliliği için valilik, kaymakamlık ya da adliyede onaylatıyor. Buna da apostil deniyor. İşte bürokratik bir süreç gerektiren o işlem de dijitalleşti. Elektronik apostil hem belge alımını kolaylaştırıyor hem de zaman kazandırıyor.
2: E-apostil hizmetiyle e-devlet hesabı olan tüm vatandaşlarımız resmi belgelerini dünyanın her yerinden dijital ortamda alabiliyor.
1: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Buna göre e-apostille evraklar 130'dan fazla ülkede geçerli hale geliyor. Bugüne kadar 70.616 adet belge için e-apostil işlemi gerçekleştirildi. Elektronik apostille nüfus kaydından evliliğe, diplomadan öğrenci belgesine, vekaletnameden mahkeme kararlarına pek çok belge uluslararası geçerlilik kazanıyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında dijital dönüşüm ve geleceğin dijital meslekleri zirvesinde konuştu. Dijital dönüşüm vurgusu yaptı. İstihdam sürecinin her adımında dijital gerçekliğe uygun adımlar atıyoruz dedi.
3: Mesleki yeterlilik standartlarının hazırlanmasına kadar istihdam sürecinin her adımında dijital gerçekliğe uygun adımlar atıyoruz.
1: Yapay zeka uzmanları, veri analistleri, siber güvenlikçiler, dijital çağ iş dünyasının kurallarını yeniden yazıyor. Türkiye'de bu büyük dönüşüme ayak uydurmak için vites yükseltiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında dijital dönüşüm ve geleceğin dijital meslekleri zirvesinde konuştu. Teknolojideki ilerlemenin çalışma hayatını doğrudan etkilediğini dile getirdi.
3: Dijital çağ ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması, mevcut mesleklerin dönüşmesi, toplumsal hayatın her alanında karşımıza çıkan bu yeni gerçeklik bizleri umutsuzluğa değil, yeni ufuklara sevk etmelidir.
0: Amerikan Axios sitesi ABD ile İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre ABD birkaç kritik nokta üzerinde İran'dan 48 saat içinde cevap bekliyor. Amerikan basını İran savaşının bitirilmesi için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Haber sitesi Axios, ABD ve İran'ın savaşı bitirecek tek sayfalık bir mütabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Habere göre ABD önümüzdeki 48 saat içinde birkaç kritik noktada İran'ın cevap vermesini bekliyor. Anlaşma İran'ın nükleer zenginleştirmeye durdurma, ABD'nin ise yaptırımları kaldırıp dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakmasını kapsıyor. ABD-İran anlaşması her iki tarafı içeriyor. Bu iddiaya ilişkin Tahran'dan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı bu teklifin değerlendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'de geri adım attı. Kritik Boğaz'da sıcak çatışma başlayınca ABD Başkanı İran'la bir anlaşmaya varıncaya dek Hürmüz'de özgürlük projesini kısa bir süreliğine durdurma kararı aldık dedi.
1: Beyaz Saray'dan tarihi geri adım. Dünya şimdilik rahat bir nefes aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de burun buruna gelince Trump geri adım atmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesini askıya aldı. Trump kritik kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'la bir anlaşmanın olup olmayacağını görene kadar Hürmüz'de özgürlük projesini kısa süreliğine durdurma konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık ifadelerini kullandı. Son olarak ABD donanması İran kıyılarına yakın bir noktada sivil teknelere saldırı düzenlemiş, 5 İranlı hayatını kaybetmişti. Ondan önce İran Hürmüz'e yaklaşan ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurmuştu. Bununla da yetinmeyen İran yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan hedeflerine drone saldırısı düzenlemişti. Trump gelişmeler üzerine savaş 3 hafta daha uzayabilir açıklaması yapmıştı.

0: Ancak Hürmüz projesini askıya alan Trump artık savaş istemediğini açık etti.
1: Artık insan öldürmek istemiyoruz. İranlılar harika insanlar. İran'ın mantıklı davranmasını istiyoruz.
0: Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını da ima etti. Yaptığı son açıklamada İran nükleer silaha sahip olsaydı şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu dedi.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir köyü satın alan İsrail şirketi kısıtlamalar getirdi. Şirket Rumların köydeki kilisede ibadet etmesine izin vermedi. Bu durum Filistin'de yaşananları akla getirdi.
0: İsrail Filistin'deki işgalini Güney Kıbrıs yönetimine taşıdı. Limassol'e bağlı Trozena köyünü satın alan bir İsrail şirketi bölge halkının tarihi kiliseye girişini engelledi. Bölge halkı köye girişe kısıtlamalar getirildiğini öne sürdü. Tarihi Aziz Georgios Kilisesi'ne ibadet veya ziyaret için giden Rumlar içeri alınmamalarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan bir polis memuru bölgedeki geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı. Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayı bir üst perdeye taşıdı. Perdikis, söz konusu şirketin sadece mülk satın almadığını, aynı zamanda hem kendi mülkiyetindeki hem de çevredeki diğer binaları yıktığına dair bilgiler aldıklarını belirtti. Trozena köyünün bir sit alanı olduğunu hatırlatan Perdikis, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu iddia ederek acil açıklama talep etti.
2: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes tartışmaları sürerken cephe hattından katliam haberleri geldi. Ukrayna'nın kalıcı ateşkes teklifinden sadece saatler önce düzenlenen Rus saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.
0: Ukrayna'nın doğu ve güneydoğu bölgeleri son ayların en kanlı saldırılarından birini yaşadı. Kiev yönetiminin ucu açık ateşkes teklifini Moskova'ya sunmasına saatler kala Rus füzeleri ve İHA'ları şehirlere hedef aldı. Saldırıların en ağır bilançosu Zaporijya şehrinden geldi. Bölge valisi Ivan Fedorov, şehre düzenlenen hava saldırıları sonucunda ondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra bir araç tamir servisi ve oto yıkamacının yerle bir olduğu bildirildi. Gelen görüntülerde alevler içindeki araçlar ve gökyüzünü kaplayan yoğun kara dumanlar dikkat çekti.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 10-22, Ankara 4-18, İzmir 13-26, Bursa 10-23, Konya 4-17, Afyon 3-18, Denizli 9-23, Antalya 12-23, Adana 11-24, Zonguldak 10-16, Samsun 9-18, Trabzon 9-17, Kayseri 4-17, Erzurum 2-9, Gaziantep 7-18, Diyarbakır 6-20 ve Şanlıurfa 9-21 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ile 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Saat boyunca da benim ailemde birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, hoş geldiniz diyelim. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba, değerli bir konuğum var telefonun diğer ucunda. Sevgili dinleyenler, eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Valla şöyle söyleyeyim, özellikle biraz değişik konulardan bahsedelim, faydalı konulardan bahsedelim. Kaygısıyla birazcık oturdum, biraz araştırma yaptım. Bugünkü konularımızda özellikle çocuklarımızın online oyunlara neden bu kadar ilgi
0: düşkün oldukları.
1: Evet, ondan sonra bu anne babalar niye veremiyor da çocuklar online oyunlarda farklı şeyleri buluyor ve onlara bu kadar bağlanıp kalıyorlar ve saatlerini, günlerini burada harcıyorlar. Onu merak ettim, biraz araştırdım ve sayıları, verileri program vesilesiyle anne babalarla paylaşacağım. Bunun haricinde özellikle teknolojinin son zamanlarda çok fazla işimizi görüyor olması, ama bunun yanında bizi de maalesef ki hayatımızı olumsuz etkiliyor olması durumunu biraz irdeledim ve Türkiye'deki Türk insanının ekran süresini, cep telefonu ve televizyon ekran süresinin neleri neden olduğu, ne tip sorunlara sebebiyet verdi ve ne yapmamız gerektiği konusunda birazcık kafa yordum. Bir de zaman kalırsa, şimdi biliyorsunuz anne babalar sürekli olarak kendilerini eksik hissedip bir şeyleri araştırmaya çalışıp kendilerine bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için. Ben geçen hafta özellikle iki farklı ülkede bulundum. Bir tanesi Hollanda, diğeri de Avusturya'ydı. Ve orada kitap fuarlarına katıldım. Etkinliklere, Türk festivallerine katıldım. Türkiye'deki anne babaların sorunlarıyla oradaki anne babaların sorunlarının ne kadar farklı olduğunu gördüm. Ama genel itibariyle anneliğin ve babalığın sanki böyle güncellenmesi gereken bir mobil uygulamaymış gibi olduğunu hissettim. Bu konuyla alakalı birazcık bahsetmeye gayret edeceğim, ama öncesinde ilk en önemli konu şu. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir, yakın zamanda yapmış olduğu bir araştırma var Hande. Türk insanının ortalama günlük ekran süresini paylaşmışlar. Sizce tahmini ne kadardır? Gerçi sizin de ilgi alanınız bu. Hem mesleğiniz gereği.
0: Yani ben günlük 6-7 saatin altında olduğunu düşünmüyorum hocam.
1: Evet. Yaklaştınız. 7 saat 29 dakikaymış. Yani insanımız ortalama bir günde 7 saat 29 dakikayı
0: ekrana bağımlı şekilde geçiriyor.
1: Evet. Ve bu sürenin %80'i mobil ekrana bakarak, yani cep telefonu ekranına bakarak geçiriyor. Evet. Bu şu anlama geliyor: 7,5 saatin yaklaşık olarak 6 saati takribi şeydir, cep telefonu ekranına bakarak geçiriyoruz demektir.
0: Bu zaten ne kadar uyanık kalıyoruz hocam ya, şimdi düşünecek olunca yani. Uyanık kalınan her an tele.
1: 6 ila 7 saati çıkardığımızda eminim mesaili işe giden insanların büyük bir kısmı 5,5-6 saat civarında uyku uyuduklarını kabul ettiğimizde aşağı yukarı günün 18 saatinin 1/3'ü minimum şeye geçiyor. Yani uyanık kaldıkları sürenin 1/3'ü ekrana bakarak geçiyor. Bu şu anlama geliyor: totale vurduğumuzda ortalama bir insan ömrünü, yani 24 saatle oranladığımızda, neredeyse yaklaşık olarak 20-25 yılı ekrana bakarak geçiyor. Çok çok çok uzun bir süre. Şimdi asıl kilit soru şu: bakmayalım mı, yapmayalım mı der dinleyicilerimiz. Asıl kilit soru şu: bu ekrana bakarak ne yapıyoruz? Yani verimli mi geçiriyoruz? Hayatımıza katma değer olacak olan şeyler için mi bakıyoruz şimdi? Çünkü şöyle düşünürsek, evvelden faturaları yatırmak için faturaları yatırılan kurumların önünde sıra bekleyerek para yatırırdık. Bankalara gider yatırırdık. Şimdi ekrana bakarak yatırıyoruz o paraları. Hatta bunun takibini yapıp otomatik ödeme talimatıyla gerçekleştiriyoruz. Ya da ne bileyim işte muhtara gidip bir ikametgah, bir şey alacağımız zaman muhtardan o kağıdı onayla alır ve ilgili bölüme götürürdük, birime götürürdük. Ama şu anda e-devletten girerek cep telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan ilgili kağıdı çıkartıp, evrakı çıkartıp götürüp verebiliyoruz ya da mail atıyoruz, her neyse. Şimdi hayatımızın genelinde yapmamız gereken şeyleri gerçekleştirirken ekrana bakarak yapıyoruz. Ama burada önemli olan şey şu: verimli anlamda mı, faydalı anlamda mı kullanıyoruz günün çoğunu, yoksa bize zarar verecek şekilde mi? Şimdi takdir edersiniz ki günün sonunda ben de cep telefonu ekranıma baktığımda bir telefon görüşmesinin yaklaşık 45-50 dakikadan daha fazla olduğunu göreceğim. Bu ne için bu kadar çok cep telefonuyla konuştum? Çünkü programa bağlanarak sizinle verimli bir şey konuşup bir şeyler paylaşabilmek için, insanımıza fayda sağlayabilmek için. Ama bir de fayda sağlamayacak bir içerik üzerinde, bir oyun üzerinde saatlerce oynayarak o ekrana da bakabilirdim ben. Burada tercihlerimiz bizim için önemli. Yani ekran süresinin Türkiye ortalamasının 7 saat 9 dakika olmuş olması, evet belki bir abartılı sayı, fakat ne için kullandığımız çok daha önemli. Özellikle 11-18 yaş arası çocukların 5,5 saati ekrana bakarak geçiyorum şu anda. Yani peki bunun ne kadarı, çocukların ekrana baktığı sürenin ne kadarı verimli, faydalı şeyler için geçiyor? Yani bu çok çok önemli bir unsur. O nedenle hani bu sayıları paylaştım ki bizim insanımız da bilsin ve neyi ne kadar yapılması gerektiğini bilsin.
0: Bazen rakamlar bize, evet, daha çok gaza getiriyor bazı şeylerde aslında.
1: Tabii tabii tabii. Mesela rakam bakın bilmek. Şimdi anne babalar eminim bu programı dinliyorsa, iyi de hocam yani biliyoruz, bizim de başımızda var, çocuk kafasını kaldırmıyor, işte ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. En azından bir formül vereceğim. Bu formül anne babalar için ideal olması gereken süreyi belirleyecek. Bakın, uzmanların yapmış olduğu araştırmaya göre bir kişinin, yani bir çocuk için söylemek gerekirse, bir çocuğun o ideal ekran süresi ne olmalı? Mesela çocuğun yaşı 10 olsun. Çocuğun yaşından 1 çıkardığınızda, çıkan sayıyı 10'la çarptığınızda işte o çıkan sonuç ideal dakika süresidir. Yani 10 yaşından 1 çıkardığımızda 9, 10'la çarptığımızda 90 yapıyor. 90 dakika bu çocuk için ideal ekran süresidir. Cep telefonu ekran süresidir. Şimdi öğrenciler, çocuklar, yetişkinler olarak o kadar çok ekrana bakıyoruz ki sınırsız bir zaman dilimi söz konusuymuş gibi. Yani çok çok çok ideal bir zaman dilimi. Mesela hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum, böyle hastanelere, bir yerlere, mesela çocuk hastanelerine falan giderlerken çocukların arabalı, yani pusetin içindeki çocukları elinde, anne babalar oyalansınlar diye o çocukların önüne ekranı koyuyorlar, cep telefonunu veriyorlar. Çocuklar oyunlarla başlıyorlar, videolarla, çizgi filmlerle başlıyorlar, o ekrana bakmaya başlıyorlar. Ve saatlerce maruz kalıyorlar o ekrana bakarak. Şimdi o çocuktan o kadar çok şey götürüyor ki o ekrana bakma, yani o çocuğu pasifize etme aracı olarak kullanılıyor o ekran. Ama çocuktan o kadar çok şey götürüyor ki, bir kere çocuğun görselliğini, görsel algılama performansını, dış dünyaya karşı ilgisini, alakasını, geliştirilmesi gereken beynindeki o nörolojik gelişimi çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Hani çocuk uslu durmuyor, çok hareketli. Bu nedenle onu stabil hale getirebilmek, pasif hale getirebilmek için hocam başka çaremiz yok diyen anne babalar, ay biraz nefes alayım, rahat edeyim diyen anneler çocuklarına ne kadar büyük kötülük yaptıklarının farkında değiller. Bu silah onları birkaç yıl sonra, 5-6 yaştan sonra okul hayatında kendilerini dönüp vuruyor. Nasıl vuruyor? Bir, çocuk mesela yıllarca maruz kaldığı için ekrana otomatik olarak sürekli uyarılma ihtiyacı hissediyor. Hayatı cep telefonundaki gibi sürekli uyarılsın istiyor. Yani dışarıdaki hayata baktığı zaman sürekli bir uyarı mekanizması olsun istiyor. Eğer olmazsa, stabil haldeyken, duruyorken, eğer bu uyarıcı hali gelmezse kendisi bu sefer çok hareketli hale geliyor. ve dışarıdaki kişileri rahatsız etmeye başlıyor. Yani çocuk sabit durmuyor. Mesela son yıllardaki çocuklarının çoğu canlarının sıkılmasını yaşamıyor. Çocuk canı sıkılmadan büyüyor.
0: Şimdi ona fırsat kalmıyor ki hocam.
1: Çocuğun canı sıkıldığı zaman ne olur? Çok basit bir soru. Çocuğun canı sıkıldığı zaman
0: çocuk üretime geçer.
1: Evet. Yaratıcılığını konuşturur, üretkenliğini konuşturur. Kendi kendine bir şeylerden avunmanın yolunu, yordamını bulur. Oyuncak üretir. Evet. Doğayı izler.
0: Oyun üretir. Oyuncak üretir.
1: Doğayı gözlemler. Soru üretir. Anne bu ağaç neden bu kadar küçük? Anne işte bu kuşlar niye
0: böyle? Sormaya, sorgulamaya, evet, öğrenmeye başlar.
1: Aynen öyle. Dünyayı anlamaya başlar. Soru üretir. Fakat bizler çocuklara zaman ve fırsat vermiyoruz. Sürekli bir aktiviteyle, sürekli bir hareketlilikle çocuğun hayatı telaşla ama dingin ve sakin bir pasiflikle geçiyor. Üretmiyor, sorgulamıyor. Ve çocuk bu yanını geliştiremediği için büyüdüğü zaman zor öğreniyor. Öğrenme sorunlarıyla alakalı da bu sefer sebebi buna yormayarak anne baba farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde dikkat uyarıcı, işte ne bileyim dikkati uyandırıcı, işte garip ilaçlarla, reçetesiz ilaçlarla çocukların işte dikkatini artıracak, işte uyarıcılığını artıracak, biraz daha uyaran etkisi olacak ilaçlara teşebbüs etmeye başlıyorlar. Her anne baba neredeyse çocuğuna özel ayrıcalıklı hissedebilmek için bir teşhis koydurmaya çalışıyor. İşte dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. İşte o yüzden böyle diye. Oysa ki pek çok insanın yaptığı en büyük hata doğal bir dikkat dağınıklığıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite rahatsızlığını karıştırıyor olmak. Bakın özellikle son yıllarda uyarıcıların çok fazla olması nedeniyle ekrana bakıyor olmamız, bizim cep telefonuyla, bilgisayarla çok haşır neşir oluyor olmamızdan dolayı maalesef ki unutkanlık ve dikkat dağınıklığı had safhada oldu. Bu doğal bir gelişim süreci. Neden? Çünkü herkes eskiden cep telefonu yoktu, telefonu çevirirdi ya da tuşlardı. Tuşlayabilmek için numaraya bakar, okur, kısa sürede belleğinde tutarak o numarayı tuşlara taşımaya çalışırdık. Ancak şu anda insanları arayabilmek için kısa süreli belleğimizi ihtiyacımız olmaksızın, numaralara bakmaksızın sadece bir yere kaydetmek üzere yazıyoruz bir defaya mahsus. Öyle bir hale geldik ki insanlar evlatlarının, annelerinin, eşlerinin, karılarının, kocalarının telefon numaralarını bilmez hale geldiler. Çünkü akıllı telefonlarımız tek tuşla onları çevirebiliyor. Hatta başına A harfi ya da noktalı A koyduğumuzda çok kolay bir şekilde ilk sırada çıktığı için tuşlayabiliyoruz. Bu sebepten dolayı insanlar hafızalarını kullanmadıkları için dikkatleri daha fazla dağınık, unutkanlıkları bir parça daha fazla hale geldi. Eğer bunları suistimal etmek isteyen kitleler, kurumlar, şirketler varsa bu yanlarını kullanarak ürünlerini bu eksikliğin üzerine kurgulayarak pazarlıyorlar ve çok kolay bir şekilde insanları suistimal ediyorlar. Şimdi bunu bilmek lazım. Buna göre de işte işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite var diyerek bununla alakalı ilaçları almaya gerek yok. Sadece bu sürece uyum sağlayarak buna sebebiyet veren koşulları biraz daha yaşanır hale getirmek. Nedir bu? 7,5 saat ekrana bakıyorsanız bakmayacaksınız. 5 saate düşüreceksiniz, 4 saate düşüreceksiniz.
0: Yavaş yavaş. Hemen her şeyi bir anda beklememiz, bunda da sabırsızlık devreye giriyor aslında hocam. Hemen sonuç bekliyoruz her şeyden. Biz bunu 7,5 saat, biz bunu hemen 7,5 saati sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yok. Kendimiz için de yok, çocuklarımız için de yok aslında.
1: Mesela ben bununla ilgili bir çözüm önerisi düşündüm. Dedim, içerisinde sürekli telefona bakıyorsan bunun bir istatistik verisini tut. Kaç kere eline aldığını sayısını tut. Sonra bu sayıyı yavaş yavaş kademeli olarak azaltmaya çalış. Azaltman gerektiğini bilerek. Örnek veriyorum, 30 defa eline aldın. 30 defa almayacağım da öğleden önce işte 10 defa alacağım, öğleden sonra da 10 defa alacağım. Ya da ne bileyim işte günde öğleden önce 5 defa elime alıp bakacağım, oyalanacağım, sosyal medyaya ya da başka şeylere gireceğim. Öğleden sonra da 5 defa, akşam da 1 saat kadar. Mesela ikinci aşama, akşamları yemek yedikten sonra asla elime saat 10'a kadar telefonu almayacağım. Bangonun üzerinde şarjda duracak ya da bir yerlerde masada şarjda duracak. Çocuğumla konuşacağım, ailemle konuşacağım, eşimle konuşacağım, sohbet edeceğim onlarla. Onların da bırakmasını isteyeceğim diyerek yaklaşık 1 saatlik 2 saatlik bir hani dijital detoks mu diyelim bunun ismine, ne diyelim, sohbet muhabbet ortamı oluşturmak bu anlamda ekran süresini bir parça daha azaltacaktır. Üstüne üstlük şöyle bir avantaj sağlayacaktır. Aile bireyleri birbirleriyle gerçekten iletişim kuracaklardır. Şimdi çocuğun çok ihtiyacı olduğu bir şeyi söylerken baba cep telefonu ekrana ya da televizyona bakıyor. Annenin çok ihtiyacı olduğu bir şeyi çocuğa söylerken çocuk ha deyip geçiştiriyor. Bu nedenle böyle bir şey yapılabilir. Şimdi konuyu da fazla dağıtmak istemiyorum ama bir diğer unsur da şu. Özellikle 4-6 yaş arasındaki, zaten 4 yaşın altındaki çocuklar için cep telefonu ekranı kesinlikle çok çok tehlikeli. Baktırmamak lazım, çocukları o ekranla oyalatmamak lazım. Kesinlikle yapmasın anne babalar. 4 yaşından itibaren çocukların 6 yaşına kadar ekrana bakma süresi 30-40 dakikayı geçmemeli. Tabii. Yani evet. Bu anlamda çizgi film olur, başka bir şey olur. İşte ne bileyim, oyunlu, çizgi filmli müzikler olabilir, fark etmez ama 30-40 dakikadan daha fazla o çocuk ekran süresini geçirmemeli. Hadi bizim toplumumuz için söylemek gerekirse iki parçaya bölünmüş 30'ar dakikadan ya da 3 parçalık 20'şer dakikalık 1 saate kadar sarkıtılabilir. Hayatın gerçekliği de uyumlandırabilmek adına. Hani o geçiş bir anda olmaz dedik ya. Çocuk mesela 2-3 yaşındadır. Hı hı. 1 yaşından beri, 2 yaşından beri cep telefonuna bakıyordur. Ve anne baba da şimdi şu anda bizi dinlediği için vicdan azabı duymuştur. Ve okullar açılacak ilerleyen yıllarda 5-6 yaşına itibaren çocuk anaokulu, kreş ve benzeri eğitimlerle birlikte bir şeylere odaklanmak isteyecek ve zihinsel performansını kullanacak ve geri kalmasın diye düşünüyorsa anne baba o geçişi kademeli olarak böyle yapabilir. Ama formül şu: çocuğun yaşı eksi 1 çarpı 10 çıkan sonuç dakika kadar. Çocuğun, evet, ya yani örnek veriyorum, 4 yaşındaysa bir çocuk 1 çıkardığınızda 3 kalıyor. 10'la çarptığınızda 30 dakika ideal çocuğun ekrana bakma süresi olacak.
2: Ya ama bunlar sadece telefon ekranına bahsetmiyoruz. Gün içindeki tüm ekran kullanımları bunlar hocam, biliyorsun. Evet, tabii ki. Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon hepsinin toplamı 30 dakikayı geçmemeli. O yaştaki bir çocuk için.
1: Ben de şimdi çocuğun 5 saati 4 saati ekrana bakarak geçiyorsa, bir çocuk 4 yaşındaysa ve anne baba bir yerlere götürürken ekrana, cep telefonunu eline verip oyun oynayarak, bakarak, ekrana bakarak, izleyerek vaktini geçirtiyorsa çocuğa, bu çocuğun direkt olarak 30 dakikaya indirgenmiş haliyle bakmış olması isyan çıkarmasına sebebiyet verecek. Anne babanın alışık olmadığı bir tabloyla karşılaşacak. Çocuk bu sefer daha agresif olmaya başlayacak. Bu süreci kademeli olarak geçirmeleri gerekiyor. Bizim toplumumuza uygun olarak söylemek gerekirse. Şimdi bir diğer soru şu Hande Hanım. Hı hı. Çocuklar online oyunları neden çok sever?
2: Niye bağlanırlar? Niye bağımlı olurlar?
1: Evet. Bakın, anne babaların bilmediği pek çok şeyden bahsedeceğim şu anda. Özellikle bu online oyunlarda öyle şeyler var ki çocuklar aslında o oyunları oynarken oyunları oynamıyorlar. Duygu yaşıyorlar. İhtiyaç duydukları duyguları hissedip yaşıyorlar. Mesela çocuk o oyunu oynarken kaygısı, stresi, üzüntüsü varsa o oyun, kafamı dağıtıyorum adı altında, kaygı ve stresi asgariye indiriyor, azaltıyor ve açıkçası mutlu olduğu o dopamin hormonunu
2: ihtiyacı olanı alıyor.
1: Sebebiyet veriyor. Aynen. Artı çocuk mesela şey yapıyor, oyun oynarken kendini değerli hissediyor orada. Çünkü oyun onu bir birey olarak değerli hissettiriyor. Onun haricinde oyunu oynarken asla onu hiçbir şekilde yargılamıyor oyunu oynayan, oyun oynadığı platform, ortam. Onu olduğu gibi kabul ediyor. Yani senin huyun şöyle, şöyle huyların var, şu şekilde davranıyorsun, böyle davranıyorsun. Mesela oyun oynarken çocuk matematik dersinin, Türkçe dersinin zayıf olması, akademik yetersizliğinin düşük olması sebebiyle oyunda aptal muamelesi, geri zekalı muamelesi ya da tembel muamelesi görmüyor. Ya da 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hayatının kontrolünü, idamesini eline aldığında işsiz olacaksın, vazıfsız olacaksın diye ona acı gerçeği yüzüne çarpmıyor. Çünkü onu değerli görüyor. Oyun bu şekilde hissettirince çocuk da saatlerini orada geçirebiliyor. Artı çocuk oranın, o oyunun bir ekip, değerli bir ekip üyesi olarak gösteriliyor. Yani sen de artık bu ekibin üyesisin. Sen de artık bu takımın bir bireyisin diyerek aidiyet duygusu hissettiriliyor çocuğa. Ve çok ilginç bir şey. Mesela çocuk duyarlı davranıyor. Örnek veriyorum, ay ya biraz gözünü çıkardım galiba, 2 saat oynadım, biraz ders çalışmam lazım dediği anda kapatırken ekranı, orada bir uyarı çıkıyor. Diyor ki bu fırsatı kaçırma, bak şunu da yaptığın zaman, şu oyunu da oynadığın zaman şöyle bir elmas alacaksın, şöyle bir işte ne bileyim ödül alacaksın, şöyle bir puan alacaksın, şu ayrıcalığı yaşayacaksın, kazanmış olacaksın, işte zırh alacaksın gibi gibi, böyle daha özellikli, daha ayrıcalıklı bir özellik vaat edip ödüllendirerek, bir parça daha, bir fırsat daha vererek, ona oyun diliyle söylüyorum, çocuğu oyun süresini yarım saat, bir saat daha uzattırıyorlar.
2: Hocam ondan siz bu oyunu test ederken birazcık bağımlı olmuştunuz sanırım, hatırladım şu an.
1: Evet. Ben vakti zamanında bir danışmanlık yaparken bu tarz bir oyunla alakalı çocuğun duygularını hissedebilmek adına yani ben de oyunu kurmuştum bilgisayarıma ve yaklaşık olarak 3-4 ay kadar o oyunla oynadıktan sonra çocuğu anlayabildim. Hı. Şimdi ama benim oynadığım zaman çok masum bir dönemdi.
2: Evet.
1: Online oyunlar artık öyle bir noktaya geldi ki bilgisayardan oynanırken başka ülkedeki insanlarla, başka şehirlerdeki insanlarla koordineli konuşarak, diyalog geliştirerek
2: tabii sesli konuşma sistemi
1: oynanıyor. Üstelik oyun içerisinde çocuğu kumara alıştıracak şekilde, mesela bir kazandırılıp 3 kaybettiriliyor ya da 3 kaybetti, 3 kazandırılıp 1
2: kaybettiriliyor.
1: Sürekli çocuğun oraya bağımlı olması sağlanıyor. Üstelik bir takım ayrıcalıkları, mesela kredi kartıyla, anne babanın kredi kartı bilgilerini girerek sisteme, çok kolay bir şekilde sistemde kayıtlı kaldığı için otomatik olarak oradan çocuk tercih ettiğinde çekiliyor. Yani evet, sistemde kredi kartı bilgileri kayıtlı kaldığı için çocuk oradan çok kolay bir şekilde oyunda daha güçlü, daha avantajlı hale gelebileceği imkanları da kullanabiliyor maddi şeylerle. Şimdi bütün bunların hepsini topladığımızda bu çocuk orada bir dünya oluşturuyor kendine. Tabir uygunsa, bu kelimeyi sevmiyorum ama, kendine orada bir dünya yaratıyor. O yarattığı dünyanın içerisinde kendisi hakim, her şeyi yönetiyor. Her şey onun istediği gibi oluyor. Bu sebeple çok o çocuk tehlikeli. Odasını kapattı, kapısını kapattığı anda, bilgisayarını açtığı anda anne baba açısından fiziki olarak odasında ve masasında görünebiliyor. Ama mental anlamda, zihinsel anlamda o çocuk başka bir aleme girmiş oluyor. O alemin içinde bir sürü kirli şeyler var. Çocuk açısından baktığımızda pek çok güzel şey var. Ama ahlaki açıdan baktığımızda, insani açıdan baktığımızda çocuğun bir kere her şeyden önce ömrünü çalıyor. Peki hocam ne yapmak lazım? Her şeyden önce ebeveyn olarak cep telefonunu, bilgisayarı akşam saatlerinde bir kenara bırakarak çocuğumuzun dünyasıyla ilgilenmek gerekiyor. Herkese dijital detoks yapıyoruz diyerek bir saat, yarım saat sohbet edilebilir. Kademeli olarak o çocuğun dünyasındaki oyunlar takip edilebilir. Çocuk ne oynuyor, nerede oynuyor? Ben de görmek istiyorum. Bana da öğret.
2: Birlikte oynayalım. Tabii.
1: Ben de oynamak istiyorum diyerek, bir şekilde çocuk ikna edilerek o oyunun içeriğine, muhteviyatına hakim olmak gerekiyor. Çünkü çocuğa şöyle bir şey var, bakın. En önemli unsur, anne babaları olarak çocukların eylemlerini çok kolay yargılıyoruz. Çok kolay etik değerlere göre yargılayıp reddettiriyoruz ya da onun yanlış olduğunu söylüyoruz. Özellikle bu konuda önce çocuğu anlamak gerekiyor. Mesela geçenlerde bayağı bir zaman oldu. Bir yemekteydim, yazarların olduğu böyle bir yemek, bir organizasyon vardı. Orada bir yazar arkadaşımızla sohbet ederken bu konu geçti. Çocuğuyla ilgili yanlış bir şey yaptığı, yanlış bir davranışıyla ilgili bir şey söyledi. Çocuğu artık yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim falan filan gibisinden bir şeyler söylemiş. Yani bu tarz bir söylem içerisinde bulunmuş. Hemen işte niye yapıyorsun, yapma etme falan gibisinden konuştum diyor. Ben dedim ki ilk olarak çocuğun böyle söylediğinde neden böyle düşünüyorsun diye sordum mu dedim. Hayır dedi, aklıma bile gelmedi dedi. Dedim ki ebeveyn olarak tabii bir anne refleksiyle bu söylenir, konuşulur ama çocukların sadece bunun için değil yaptığı bütün davranışlarda, yani bize göre etik açıdan baktığımızda yanlış olan davranışlarda neden böyle yaptığı konusunda onun iç dünyasını anlamak gerekiyor. Önce o niye bunu yapıyor? Çünkü o davranışının altında ona göre pozitif bir amaç var. Şimdi bu çocuğun yanlışını bulursak, niyetini bulursak, o niyeti tedavi etmek, iyileştirmek, ona bazı mesajları vermek, onu yargılamadan çok daha kolay oluyor. Şimdi çocuk açısından da böyle yapmak lazım. Çocuğun dünyasına girmek gerekiyor. Birincisi, çocuklarda online oyunlarda sınırsız bir zaman kavramı var. Oyunun içerisinde bir kere zaman sonsuz bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla çocuk 11'lere, 12'lere, gecelere kadar oyun oynuyor. Sabah çok zor kalkıyor. Bir noktadan sonra artık tercih yapmak zorunda kalıyor. Ben çok sayıda öğrenci tanıyorum ki oyun oynadığı için, sabahlara kadar oynadığı için sabah kalkıp okula gidemiyor, okulda başarısız oluyor. Bu sebepten dolayı da açık lise diye ya da açık okul diye tabir edilen okullara kayıt yaptırarak sürekli rutin bir şekilde gitmemeyi gerektiren, yani yoklamanın, zorunluluğun olmadığı, sadece sınavların olduğu, hatta sadece online sınavların olduğu, akademik zorluğun hiç olmadığı açık okullara gitmeyi tercih ediyorlar. Bir noktadan sonra da o okula da gitmemeyi tercih edip okulu bırakıyorlar. Şimdi zincirleme bir şekilde problem büyüyor. Eğer ki dinleyicilerimiz içerisinde bu şekilde çocukları olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle tedbirlerini evvelden alsınlar. Özellikle çocuğa sınırsız bir zaman kavramı koymasınlar. Bu çocuğun oyun oynama saati için belli bir sınırlı bir zaman koysun. İkincisi, özellikle şehirleşmenin getirdiği bir durumdur bu. Evvelden çocuklar dışarıda oyun oynayabilirlerdi. Sokağa çıkıp arkadaşlarıyla vakit geçirebilirlerdi. Artık kardeş sayısı da az olduğu için, çocuğun arkadaşı da olmadığı için bilgisayarın içerisinde vakit geçiriyor. Bir diğer unsur, özellikle çocukla anne babanın iletişimsiz olması. Çocuğun anne babayla iletişiminin olmaması, ebeveynin çocuğu okula gönderiyor olmak, çok iyi yabancı dil konuşmasını sağlayacak kurslara göndermek, çok güzel aktiviteler kazanmasını sağlamak, bedensel anlamda jimnastiğe göndermek, yüzmeye göndermek, akademik başarısını sağlayacak kurslara göndermek, çocuğu mükemmel yapabilir. Al işte bakın, yakın zamanda ciğerlerimiz yandı, mahvolduk, evlatlarımız öldüler orada Kahramanmaraş'taki, sizinle radyo programında konuşurken oldu, hatta Hande Hanım söylemiştiniz biz programı yaparken birkaç gün öncesinde olan olayı konuşurken, hocam az önce de haber aldık, Kahramanmaraş'ta böyle bir durum yaşanmış demiştiniz. O programda bile o şeyi işleyen çocuk için söylemek gerekirse ne kadar mükemmel İngilizce konuşuyor, ne kadar mükemmel akademik anlamda başarılı gibi görünüyor. Yani bir çocuğun akademik anlamda çok başarılı olmuş olması insani değerleri taşıması adına yeterli olmuyor maalesef. O yüzden çocuklarla oyun oynamak gerekiyor, ilişki kurmak gerekiyor, artı onlarla zaman geçirmek gerekiyor. Oyun oynayacaksa da bilgisayar oyunlarında, bunlarda bir sınırlı zaman koymak gerekiyor. Bu vesileyle çocuklar için online oyunların da hani neden bu kadar çok seviyorlar demek gerekirse, çocukları değerli hissettiriyor. Yani o oyunları, oyundaki duyguyu anne baba kendisi verirse çocuğa, çocuk o oyuna ihtiyaç duymayacaktır. Çocuk o oyunun içerisinde stresini azaltmaya çalışmayacaktır. Korkularından, üzüntülerinden uzaklaşmak istemeyecek. Kendini daha değerli hissetmeyecektir orada. O nedenle anne baba da bu bağlamda çocuğa değer vermesi gerekiyor. Şimdi bir diğer başka konudan daha bahsetmek istiyorum. Hani online oyunlarla birlikte. Şimdi yeni nesil çocuklar diye söyledim ben. Şimdilerde artık anne babalığı biraz mobil uygulama gibi görmek gerekiyor Hande Hanım. Evet,
2: güncelleme şart.
1: Aynen. Eskiden davranışlarını, anneden babadan gördüğü davranışları yaparsa şu andaki çocuklarda bu işe yaramıyor maalesef. Güncelleme gerekiyor. Yani her şeyi yapıyoruz hocam. Bizde bir eksiklik var. Biraz da onlar düzeltsin kendini. Oğlu düzeltebilmesi için sizin yaklaşımınız ve yönlendirmeniz çok çok önemli. Yani çocuk kendi kendine ay ben ne kadar aptalım, böyle davranırsam okulda da başarısız olacağım diyemiyor. O bilinçte değil. Dolayısıyla anne babanın manipüle edip yönlendirmesiyle bir takım şeyleri düzeltebiliyor çocuk. Bu vesileyle de anneliğin, babalığın da bir mobil uygulama gibi görülmesi gerekiyor ki kendi tutum ve davranışlarımızı güncellememiz gerekiyor. Zamana uyumlandırmamız gerekiyor. Eğer ki yapmazsanız sistem çalışmaz. Sorunlar yaşamaya devam ederiz ve bu sorunları da çocukların problemlerini gidermek için başkalarından medet umar hale geliriz. Paramızla satın almaya çalışırız. Ay işte şu pedagoga gideyim, şu danışmana gideyim de sorunumu çözsün. Öyle kendimizi suistimal ettirmeye başlarız. Bununla alakalı kitaplar okuyup, içerikler izleyip, seminerlere katılıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi en azından bu tarz bir programı rutin olarak haftada bir gün dinliyor olmak bile fayda sağlar.
2: Fayda sağlar kesinlikle hocam.
1: Benim şu konuştuğum şeyleri anlatabilmem için en azından bu bir hafta içerisinde 2-3 tane kitap okuyup bir takım saatlerce süren içerikleri izleyerek hem mesleki anlamda kendimi geliştireyim hem de annelik babalık anlamında, ebeveynlik anlamında kendime değer katayım kaygısıyla yaptığım şeylerin, öğrendiğim kazanımların, aldığım kazanımların yani suyunun suyu diyelim, bu özetinin özeti diyelim bu söylem için. Şimdi burada anne baba kendini güncellemeli, yani mobil uygulama gibi görüp güncellemeli. Ama yeni nesil çocuklar için söylemek gerekirse eskiden ne vardı da çocuklar şu anda daha farklı. Mesela şu andaki çocuklarda okula gidiyor olmak isteksizlik. Ya bu konuda çok isteksizler. Çünkü çocuk kendi adına bir hedef ve ideal koymamış. Mesela bakın çok acı bir gerçeği paylaşacağım sizinle. Ben eskiden kitap fuarlarında yaklaşık olarak 21 yıldır yazarım. Kitap çıkıyor ve kitap fuarlarına gidiyorum. Eskiden bundan belki de 15-16 yıl önce çocuklara fuarlarda hani anne babanın kitabını imzalarken yanındaki çocuğa da sorardım. Ne olacaksın büyüyünce diye. Eskiden çocuklar hayallerinin getirdiği mesleği söylerlerdi. Yani hayal kurar ve o hayalle o mesleği yapacağını hayal ederdi. Örnek veriyorum, uçağa uçmayı çok seviyorsa pilot olacağım derdi. Uzayı seviyorsa astronot olacağım derdi.
2: Futbolu en azından seviyorsa, hayalini söylerdi.
1: Evet. Sporu çok seviyorsa futbolcu olacağım, basketbolcu olacağım derdi. Eğer ki hayvanları seviyorsa veteriner olacağım derdi. Doktorları seviyorsa doktor olacağım derdi. Öğretmenini çok seviyorsa, onu kendine rol modeli aldıysa, kendini onun gibi düşünüp onun yerine koyarak onun gibi sevildiğini hayal ederek öğretmen olacağım derdi. Şimdi çocuklara baktığımızda hayatın gerçekleriyle çocukları o kadar baş başa bıraktık ki LGS sınavı, sınava ne için gireceğim, bunun için, o sınavda olunca ne olacak, bu kadar net yapınca şöyle bir liseye gireceksin, öyle bir liseye girince ne olacak, böyle bir okula kazanabilirsin, akademik olarak şunu olabilirsin, bunu, o kadar çok çocukları o akademik gerçeklikle boğduk ki çocuklar eğitimi para kazanma aracı olarak gördükleri için, istatistiki verilerle o kadar çok uğraştığı için çocukluktan itibaren artık hayal kurmayı bıraktılar. Ve online ortamlardaki dünyanın, bilgisayar oyunlarındaki dünyanın içinde hayallerini, yaratma becerilerini, üretme becerilerini, kendilerini geliştirebilecekleri becerileri o kadar çok boca ettiler ki gerçek hayata kalmadı. Gerçek yaşama kalmadı çocukların yetilerini kullanabilecekleri alanlar. Bu sayede çocuklar maalesef ki ister istemez hedefsiz ve idealsiz hale geldiler. Ve dikkat ediyorum, son zamanlarda çocuklar çok yavaşlar, çok tembeller, çok hareketliler. Hatta obezite o kadar arttı ki normalden fazla kilolu hale geldiler. Hareketsizlikten dolayı. Şimdi bütün bunların hepsini topluyorum. Eskideki çocuklarla karşılaştırıyorum. Eskiden çocuklar sokağa çıkarlardı. Çünkü evde canları sıkılırdı. Çünkü evde onları meşgul edecek bir şey yoktu. İnternet yoktu, bilgisayar yoktu, televizyon da kısıtlıydı. Bu nedenle çocuklar dışarıda eğlenirlerdi. Çocuk dışarıda oynarken, bakın geçenlerde gördüm, bir yerde okudum. Mesela bedensel aktivitelerle alakalı, Almanya'daki parklardaki oyuncakları ele almışlar ve o oyuncakların son derece tehlikeli ve riskli olduğunu göstermişler. Oyuncaklar kadar korunaklı değil. Ama oranın uzmanları, pedagogları ve işte şehir yapılaşmacıları bunu kasıtlı olarak yapmışlar. Çünkü çocuklar o riskli oyuncaklarda oynarlarken, tırmanırlarken beyinlerindeki bir takım işte stres kontrolü, kriz yönetimi, tahmin edilebilirlik, öngörülü olma gibi yanlarını geliştiriyormuş çocuklar. Bir defa, iki defa düştükten sonra, küçük riskler alıp düştükten sonra büyük risklerin olduğu yerlerde daha fazla dikkatli oluyormuş. Şimdi ben bunu niye söyledim? Biz de küçükken çocukluğumuzda ağaca çıkardık. Ağaca çıkarken ağaca çıkmak için duvara çıkmak gerekiyordu. Köpek kovaladığında yüksek bir yere tırmanırdık. Arkadaşlarımızla oynarken işte ekip çalışmasını bilirdik. Takım oyununu bilirdik. Ne bileyim işte yenilirken, mağlup olurken o mağlubiyet esnasında oyunu çevirebilmenin, mağlup olmama, yenilmeme, ebelenmemenin krizinin yönetimini bulmaya çalışırdık. Ayrıyeten anne ve babalarımızın akşam ezanı okunduğunda evde olmalısın talimatıyla akşam ezanı okunduğu anda çil yavrusu gibi bütün çocuklar evet oyun bitti deyip dağılırlardı. Zaman yönetimini bilirdik. Yani bir oyuna başlayacağımız zaman işte akşam ezanının ne zaman okunacağını, eve girme saatine ne kadar olduğunu, o oyun çok uzun ona oynamayalım, şu daha kısa bunu oynayalım. Neden? Çünkü zevkimiz, hazımız yarıda kalmasın. Zaman yönetimini bilirdi çocuklar. Ve her şeyden önce yardımlaşmayı ve merhameti bilirdi Hande Hanım. Karnı acıktığında, eve gittiğinde, bir ekmek aldığında arkadaşı için de yaptırırdı salçalı ekmekten ki arkadaşına verirdi.
2: Onun da boynu bükük kalmasın. O yesin. O yemeyecekse kendisi de yemesin.
1: Ya da tam tersi, annemiz tembihlerdi. Yavrum şimdi burada ye, arkadaşlarının canı çekmesin. Orada görmesinler derdi. Ve öylece yerdik, dışarı öyle çıkardık. Atıştırırdık, öyle çıkardık. Şimdi böyle bir durumda biz yardımlaşmayı, vicdanlı olmayı, merhametli olmayı öğrendik. Şimdi bu çocukların bu duyguları öğrenebilme şansı maalesef yok. O nedenle onlara bunu yaşatabilecekleri, öğretebilecekleri zamana geri götüremeyebiliriz. Ama o zamanın koşullarından parça parça bu zamanda yaşatabiliriz. İşte ebeveynler kendilerini güncellemeli derken bu tutum ve davranışlarla alakalı bir takım şeyleri tekrar yaparak çocukların bunu yaşamasını sağlayabilirler. Bunu kastediyorum. Yoksa çok fazla atla deve değil tabii ki bir çocuğu yetiştirebilmek. Bir takım problemler var ama günümüz sorunlarına uygun çözümler üretmek gerekiyor. Bu çocukların özellikle bu yanlarını gelişmelerini sağlamak gerekiyor. Ben bir şeye dikkat ettim, paylaşayım sizinle. Ben daha önce bir alışveriş merkezinin oyun alanında kızını götürürken dikkatimi çekmişti. Kızım 4 yaşlarındayken, 3 yaşlarındayken çok riskli hareketler yapılan platformlarda yürürdü. İşte ne bileyim, zincirlere bağlı kütüklerin olduğu yerlerde geçmeye çalışırlar ya. Hı hı. Oradan korkusuzca geçerdi. Hı. Ama çocuğun yaşı büyüdükçe
2: tabii ki algısı güçlendi ve korku yüklendi.
1: Aynen öyle. Öğreniyor çocuk korkuyu. Hı. Şimdi düşünün, bu tecrübeleri olmaksızın bu korkuların yüklendiğini düşünsenize. Daha önce yapmamış olduğu, geri bildirimlerin olmadığı şeylerle karşı karşıya kaldığında ister istemez çocuk tedirgin oluyor. Hayatın her aşamasında düşünün. Derslerde, ilerleyen hayatındaki ilişkilerinde, bir topluluğa girdiğinde, kendini kabul ettirmek istediğinde bu korkularla çocuk büyüyor. Deneyimsiz korkularla. Bu nedenle tavsiyem özellikle anne babalar kendi çocukluklarında yaşadığı şeylerin bazılarını kademeli olarak kendi evlatlarına da yaşayabilirler. Zannedersem zamanımız
2: doldu hocam. Bayağı da geçtik ama olsun, noktalamak da gerekirdi. Havada bırakmak da istemedim.
1: Teşekkür ederim. Yani bu anlamda umarım anlattıklarımız fayda sağlar, katkı sağlar. Size de çok çok teşekkür ederim. Hani bir parça da olsa faydalı olma imkanını bana vermiş oluyorsunuz.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün de dinleyicilerimiz kendilerine paylarını almışlardır. Eğitim Ceza Murat Tunal hocamız bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz kendisine. İnşallah önümüzdeki günlerde bizlerle birlikte olacak. Yine ben Handan Okuman Masası'nda sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Yeni reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Önümüzdeki günler bize neler getirecek? İran'dan bu açıklamaya nasıl bir cevap gelecek? Bunu da ilerleyen saatlerde eğer ki elimize ulaşırsa sizlere aktaracağız. Haydi başlayalım. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının kritik ismi Adem Soytekin'in tanık olarak ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ceza davasının 5. duruşmasına Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın katılması bekleniyordu ancak sağlık problemlerini gerekçe göstererek duruşmaya gitmedi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, siyasi iradenin gaspı ve demokratik temsilin kirletilmesi söz konusudur. Bu yönüyle dava bireysel değil kamusal bir nitelik taşımaktadır dedi. Delillerin sanıkların cezalandırılmasının zorunlu kıldığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı ise Özgen Naman'ın savunmasının alınması için müzekkere yazılması, İBB davası sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınmasını talep etti. Mahkemede savcının taleplerini kabul etti ve davayı 1 Temmuz'a erteledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
3: Ailecek mercek altına alınmış, soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
3: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte Finike'deki bir döviz bürosuna giriyor. Yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra çıkış yapıyorlar. Diğer görüntü ise 27 Aralık 2024'ten. Adres yine aynı fakat Gökhan Böcek'in yanında bu kez ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktağ var. Devam eden davada Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor.
2: Efendim piyasada gram altın bulunmuyor tabii, dolandırıcılar da bunu

0: etti. Görüntüler İstanbul'dan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Jandarma altın kaçakçıları için harekete geçti. Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenledi. Her yer didik didik arandı. 28 milyon 500 bin liralık altın ele geçirildi. Toplam 1530 adet sahte altın bulundu. Ağırlığı ise tam 4 kilo 252 gramdı. Ev adeta darphaneye çevrilmişti. Presleme makineleri ve kalıplara el konuldu. Olayla bağlantılı olarak yakalanan iki şüpheli ise gözaltına alındı. Peki sahte altın nasıl anlaşılır?
1: Vatandaşlarımızın bu ürünleri, bu takı grubunu gözüyle ayırt etmesi mümkün değil. Altın röntgen cihazı dediğimiz bu cihaz Türkiye'de mevcut ve bizim perakende mağazalarda da mevcuttur. Burada vatandaşlarımız şüphelendikleri ürünleri gelip burada test analiz raporlarını yaptırabilirler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Hemen dönelim.
3: Aziz milletim, vakıflarımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026 Vakıf Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimin şahsında, ülkemizde gönül ve iktidar, bunun yanında kültür coğrafyamızda dünyanın dört bir yanında hayır ve hasenatta yarışan, Allah'ın rızasından başka hiçbir karşılık gözetmeden vaktini, enerjisini ve imkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm vakıf insanlarımızın, hayırseverlerimizin vakıf haftasını tebrik ediyorum. Kalplerimizin muhabbetle birleştiği bu kıymetli buluşmaya vesile olan Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, programa katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mimari ve zarafette vakıf medeniyeti temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin ülkemiz, milletimiz ve vakıf medeniyetimizin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimari, zarafet, vakıf ve medeniyet temadaki bu dört kavrama baktığımızda hepsinin birbirini tamamlayıp beslediğini, büyütüp zenginleştirdiğini görüyoruz. Zira tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi mimariyi zarafetle buluşturmuş, zarafeti vakıf hizmetleriyle taşlandırmış, vakıf müktesebatını ise dünyada eşi benzeri olmayan bir medeniyet şölenine dönüştürmüştür. Bu şölenin en coşkulu, en estetik unsurları ise üç kıtadaki ecdat yadigarı eserlerde net bir şekilde ve göz alıcı surette tecessüm etmiştir. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, aynı şekilde çeşmelerimiz, su kemerlerimiz, imarethanelerimiz, hanlarımız, köprülerimiz, kervansaraylarımız ve daha nicesi insanlığa yeni bir pencere açan vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Aynı zamanda bu eserler yüksek bir üslubun tekemmülü.

0: tekemmül etmiş bir estetiğin adaletle, erdemle, ahlakla yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürleri olmuştur. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış, zübde-i alem olan insana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Dolayısıyla bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir. Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz işte bu denli mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Genel Müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan, ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki vakıf haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Birazdan canlı bağlantılarla Kahramanmaraş'taki Ulu Camimizin Beyazıt Medresesi Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin ve Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrindeki Hacı Mahmut Bey Camii'mizin kurdelelerini hep birlikte keseceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu eserlerin bakım, onarım ve yeniden ihyasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, sahada fedakarca çalışan işçi ve mühendislerimizi, mimarlarımızı, proje uzmanlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. 202 eserimizin her birinin banilerini, hamilerini, bu yapılarda alın ve fikir teri olan tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı sizlere ve bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bakınız, bizim hem kültürümüzde hem de ruh köklerimizde hayır ve zarafet biri olmadan diğeri natamam mefhumlardır. Bu hasletler bizim vakıf geleneğimizden mimari şaheserlerimize, milli ve manevi kimliğimizin özünü teşkil eden tüm değerlere adeta sinmiş, işlemiş, hulul etmiştir. Zarafetin davranış planındaki yansıması olan nezaket ve kibarlık da hayırla doğrudan ilişkilidir. bu hakikate Gönüller Sultanı'nın şu hadisi şeriflerinde sarih bir biçimde şahitlik ediyoruz. Hayat ve hidayet rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kime rıftan yani nezaket ve kibarlıktan bir pay verilmişse bir kimse hayırdan nasibini almış demektir. Nezaket ve kibarlıktan mahrum olan kimse ise hayırdan nasibini alamamış demektir. Evet, biz Yüce Allah'ın kim zerre miktarı hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Müjdesine iman etmiş bir milletiz. Hayır faaliyetlerimizi en güzel, en zarif şekilde vakıflarımız eliyle ete kemiğe bürünmüş, bu alanda dünyada temayüz etmiş bir geleneğin sahipleriyiz. Bilhassa sanat ve hele hele zarafet timsali mimari yapılarımızda, vakıf eserlerimizde bu özelliklerin temerküz ettiğini görürüz. Burada çok ilginç bir anekdotu sizlerle ve şu anda ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerimizle paylaşmak isterim. Kıymetli misafirler, merhum Nurettin Topçu'nun Ruhu İslam'ın ebediyete intikal edecek melodisi sözleriyle tarif ettiği Süleymaniye Külliyesi, biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından vakfedilen bir mabet olmanın yanında fevkalade estetik bir sanat eseridir. Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyorduk. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım, yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir. Kıymetli dostlar, hepimizin bu kıssadan alacağı çok önemli hisseler olduğu kanaatindeyim. Sizler vakıf medeniyetimizin bugünkü temsilcileri olarak çok ulvi bir mesuliyeti ifa ediyorsunuz. Sağlıktan eğitime, sosyal dayanışmadan yardım faaliyetlerine, milletimizin dünyaya örnek olan nevi şahsına münhasır kıymetlerini yaşatıyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor. Rabbim sizlerin bu gayretlerini inşallah hayra ve berekete tebdil eylesin diyorum. Değerli misafirler, vakıf kültürümüzün bir diğer özelliği de bireysel ve toplumsal hayatın her alanına, her safhasına şamil olmasıdır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakfedilmiş evde doğar, vakfedilmiş bir beşikte büyür. Vakıf ormanlarından geçimini temin eder. Vakıf mallarından yer ve içer. Vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar. Vakıf idaresinden ücretini alır. Öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülür. Geçmişte yapılan işte bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden, şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından, kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir. Canlı cansız tüm varlıkları merkezine alan vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış, yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden, nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya, farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte, yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnsan, insanın şifasıdır. Bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmaya, bir ihtiyaç sahibinden elinden tutmaya, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye çalışan tüm vakıf ve derneklerimizin yanında olacağız. Birazdan yılın vakfı ödülünü tevdi edeceğimiz Eren Vakfı işte bunlardan biridir. Maddi imkansızlıklardan ötürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sıkıntı yaşayan öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vakıf mirasımıza dört elle sarılıp bu eşsiz hazineyi zenginleştirerek görevini bir hakkın yerine getirmektedir. Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. Geri kalan 101 eserin tadilat ve rekonstrüksiyonu bunlar da inşallah bitti. Yıl içerisinde nihayete erecek. Böylece 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak. Genel Müdürlüğümüz son dönemde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'miz 2020'de asli hüviyetine kavuşturduğumuz Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifimiz barok tarzdaki üslubuyla öne çıkan Nur Osmaniye Külliyemiz yaklaşık 700 yıllık bir tarihe sahip olan Sungur Bey Camii'miz ve daha nice önemli eserde oldukça titiz bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü. Evladı Fatihan diyerek başta gönül coğrafyamızda adeta bir restorasyon seferberliği başlatılarak 2012'den bugüne tam 40 eser ihya edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'te ise 11 eserin onarımı devam ediyor. Göğsümüzü kabartan milletimizin yüz akı olan bu çalışmalardan ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğümüze sizlerin huzurunda bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserimizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradaki vakıf eserlerimizden özellikle siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor. Ülkemizin, milletimizin, vakıf camiamız ve hayırseverlerimizin 2026 Vakıf Haftası'nı yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitaplar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, yılın vakfı ödülü, sonrasında canlı bağlantılarımız ve daha sonrasında toplu açılış törenimiz için efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de bu hediyemizin muhtevasından hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Ankara'daki tek Mimar Sinan yapısı olan Cenabı Ahmet Paşa Camii, mihrap şamdanlarının birebir yapımıdır. Yapımı el işçiliğiyle olmak üzere 10 ay sürmüştür. Şamdanlarımızın orijinalleri vakıf müzemizde korunmak suretiyle sergilenmektedir. Bu anlamlı eser şu anda Sayın Cumhurbaşkanı

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de izninizle bu yılın vakıf ödülünün sahibini açıklayacağız. Yılın Vakfı Ödülü 2007 yılından bugüne Türk toplumunun eğitim ve bilimsel gelişimine katkı sunan, eğitim desteklerinde başarılı öğrencilere aynı ve nakdi desteklerde bulunan Eren Vakfı'na gidiyor. Bu anlamlı hizmetleri ortaya koyan vakfımızın başkanı Sayın Emir Emrullah Eren'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Eren. Efendim şu anda bu anlamlı ödülü Sayın Eren, Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Eren Vakfı'nın değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Güçlü bir alkışla rica ediyoruz. Efendim kendilerini tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin açılışları için 4 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Kahramanmaraş Ulu Camii'ye bağlanıyoruz. Karşımızda Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünler bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünler, bizleri duyuyor musun?
2: Duyuyoruz efendim.
1: Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, duyuyor musun?
3: Buradayız efendim, duyuyoruz.
1: Kahramanmaraş İl Müftüsü Sayın Hasan Hüseyin Güler, duyuyor musun?
3: Buradayız Sayın Cumhurbaşkanım.
1: İl Başkanı Sayın Burak Gül, bizleri duyuyor musunuz?
4: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Evet. Şöyle bir geniş açılım yapalım. Camimizi filan şöyle bir görelim.

0: Evet. Maraş'ın kurtuluşunun sembolü olan camimiz. Vali Bey, hayırlı olsun. Ankara'dan sizleri kutluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kahramanmaraş Tarihi Ulu Cami'den saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Evet, şimdi de İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul'da Beyazıt Medresesi Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesi karşımızda. İstanbul Valimiz Davut Gül.
2: Saygıyla selamlıyoruz efendim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem açıklamalarını izledik hem de Vakıflar Haftası kutlama programındaki programın devamını da ekranlarınıza getirdik. Şimdi haberlerimizle yayınımızı sürdürüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir köyü satın alan İsrail şirketi kısıtlamalar getirdi. Şirket Rumların köydeki kilisede ibadet etmesine izin vermedi. Bu durum Filistin'de yaşananları akıllara getirdi.
4: İsrail Filistin'deki işgalini Güney Kıbrıs yönetimine taşıdı. Limassol'e bağlı Trozena köyünü satın alan bir İsrail şirketi bölge halkının tarihi kiliseye girişini engelledi. Bölge halkı köye girişe kısıtlamalar getirildiğini öne sürdü. Tarihi Aziz Georgios Kilisesi'ne ibadet veya ziyaret için giden Rumlar içeri alınmamalarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazeteye açıklama yapan bir polis memuru bölgedeki geniş bir arazinin İsraililerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı. Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı Jord Perdikis de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayı bir üst perdeye taşıdı. Perdikis, söz konusu şirketin sadece mülk satın almadığını, aynı zamanda hem kendi mülkiyetindeki hem de çevredeki diğer binaları yıktığına dair bilgiler aldıklarını belirtti. Trozena köyünün bir sit alanı olduğunu hatırlatan Perdikis, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu iddia ederek acil açıklama talep etti.
3: Türkiye'nin tanıttığı kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Yunan ve İsrail basını Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yaptı.
4: Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Saha 26 fuarında ilk kez görücüye çıkardığı kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militer, gelişmeyi Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalar arası füzeyi sundu başlığıyla duyurdu. Füzenin teknik özelliklerine yer verilen haberde bu sistem Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yeni noktayı simgeliyor yorumu yapıldı. Haberde ayrıca projenin ismiyle ilgili tarihsel bir değerlendirme de yapıldı. Füze adını savaşlardaki hızı ve cesareti nedeniyle Yıldırım lakabını alan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'den alıyor dendi. İsrail merkezli Maariv gazetesi haberde dünyayı şaşırtan balistik füze canavarı tanıtıldı başlığını kullandı. Yıldırım Han'ın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir ilerlemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı. Haberde ayrıca kıtalar arası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor sözlerine yer verildi. İsrailli bir başka yayın organı olan Kikar gazetesi ise Türkiye'den gelen cehennem başlığını kullandı. Haberde saha 2026'da eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanteri ortaya çıkarıldığı ifadelerine yer verildi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezi haber sitesi The National'da balistik füzenin 6000 kilometrelik menzile sahip olduğunu hatırlattı. Bu, Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir yorumunu yaptı.
3: Efendim, havalar ne zaman ısınacak? Artık Mayıs ayına geldik. Hatta neredeyse Mayıs'ı yarılayacağız. Bir türlü özellikle İstanbul'da güneşi tam anlamıyla göremedik diyorduk. Peki bundan sonra ne olacak? Biraz daha güzel haber var sıcak severler için. Gelsin ekranlara. Efendim, bugün 6 Mayıs Çarşamba, 22 derece en yüksek sıcaklık İstanbul'da. 10 ile 22 derece arasında, ama yarından itibaren 24 dereceye kadar çıkıyor. Tabi hala parçalı bulutlu. O tam istediğimiz sıcak güneşi büyük ihtimalle Mayıs'ı bitirmeden göremeyeceğiz. Cuma günü İstanbulluları yağmur bekliyor. Çok yüksek oranda olmasa da dönem dönem zaman zaman gün içinde bazı noktalarda yağış söz konusu olabilir, ama sıcaklık yine yüksek. 22, cumartesi ve pazar, hafta sonunda yine parçalı bulutlu, az biraz güneşli. Orta sıcaklıkta bir İstanbul'la karşı karşıya kalacağız. Yazı sevenler için de biraz daha beklemek gerekiyor. Bununla birlikte de yayını noktalıyoruz efendim. Ben Okan Ateş, saat başından itibaren Mehmet Aydın sizlerle olacak. Yarın saat 14'te yine TGRT Haber ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: TGRT FM Haber. Reklamlar.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde, İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
9: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: şu ön konsol kısmının normal şekilde olmadığı ve aşırı şekilde oynadığı tarafımızca görülmüş.
1: Polisin dikkatiyle aracın ön konsolu açıldı. Zehir tacirinin zulası deşifre oldu.
0: Çorap içerisinde yine çok sayıda paspas üzerinde olan maddelerin birebir aynı ve benzeri madde.
1: Bahçeli evlerde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir sürücüyü durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmesinde uyuşturucu madde tespit edildi.
0: Kalıp halinde muhtemel taş kokain maddesi olarak değerlendirdiğimiz madde.
1: Uyuşturucunun yanı sıra silah ve şarjör de ele geçirildi.
0: Uluslararası tabanca, bu tabancaya takılı halde bir adet şarjör.
1: Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
0: Baktığımızda yine aynı şekilde çorap içerisinde muhtemel aynı maddeler.
1: Trafikte tartışma kavgaya dönüştü. Dayak yiyen kurye fenalık geçirdi. Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den. Trafikte çıkan tartışmada bir kurye darp edildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan kurye geri dönünce tekrar saldırıya uğradı. Aldığı darbeyle yere yığılan kurye uzun süre yerden kalkamadı.
2: Su var mı? Su.
1: Görüntüler İran'dan. Başkent Tahran'ın batısında bir alışveriş merkezi alevlere teslim oldu. Yangın Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde binanın büyük bölümünün ateş içinde kaldığı görüldü. İran Devlet Televizyonu İrib yangında can kayıpları ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Yetkililere göre binanın dış cephesinde kullanılan yanıcı malzemeler alevlerin hızla yayılmasına neden olmuş olabilir. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Abi, pop.
1: Park meselesi yüzünden başlayan tartışma bir anda kontrolden çıktı. Direksiyon başındaki sürücü camdan içeri uzanan ellerden kendini böyle korumaya çalıştı.
3: Abi pop.
4: Abi saldırıyor, bana saldırıyor. Çok güzel.
3: Abi ne yapıyorsun sen ya?
1: Görüntüler Bursa Nilüfer'den. İddiaya göre iki sürücü park nedeniyle tartışmaya başladı.
5: Karımın yanında küfür ettin ya sen bana. Karımın yanında küfür ettin mi?
6: Etmedim.
5: Ya şimdi nasıl çeviriyorsun kendini?
1: Tansiyonun yükselmesiyle ortam daha da gerildi. Sürücülerden biri aracın camından içeri elini uzatarak diğerine saldırdı.
3: Şşt. Abi pop.
4: Abi saldırıyor, bana saldırıyor. Çok büyük.
3: Abi ne yapıyorsun sen ya?
1: Çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümedi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
5: Abi, savcılığa mı gideyim, nereye gideyim söyle bakayım.
6: O sen bilirsin.
5: Ha, söyle, az önce söylüyordun ya git. Savcılığa git, polise git.
6: Nereye gidiyorsan git kardeşim.
1: Tayland'ın Pathumthani eyaletinde düzenlenen geleneksel Lucknow roket yarışması büyük etnik Mon topluluğu festivalde tapınak takımları bu kez gökyüzüne yükseklik için değil hedefi vurmak için roket fırlattı. Yaklaşık 300 metre uzaklığa kurulan pakoda şeklindeki hedefe ateşlenen roketler izleyenlere adeta görsel şölen sundu. Yarışmaya toplam 24 tapınak katıldı. Roketlerin hedefe doğrudan isabet ettirilmesi esas alınırken en fazla isabet sağlayan takım büyük ödülün sahibi oldu. Festivalin kökeni ise oldukça eskiye dayanıyor. Mon inancına göre geçmişte yaşlı keşişlerin cenaze ateşini doğrudan yakmak saygısızlık kabul edildiği için ateş roketlerle uzaktan tutuşturuluyordu. Bugünse bu ritüel kültürü yaşatmak amacıyla renkli bir yarışmaya dönüştürülmüş durumda.

İspanya Kraliyet Sarayı Prenses Leonor de Bourbon Ortiz'in eğitim uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. İspanyol kraliyet ailesinin askeri eğitimi kapsamında Prenses Leonor, Badajoz'daki Talavera la Real Hava Üssü'nü ziyaret etti. Prenses burada bir eğitmen eşliğinde F-5 tipi savaş uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında savaş pilotlarıyla bir araya geldi, sohbet etti. Bu uçuş, Leonor'un eğitim sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Prenses Leonor, Kara ve Deniz Kuvvetleri'ndeki eğitimlerini tamamladı. 2025-2026 döneminde Hava Kuvvetleri eğitimine başladı. Tüm askeri eğitim sürecini Temmuz 2027'de tamamlaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea yanardağı bir kez daha harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yanardağdaki patlamanın 46. lav fışkırması bölümü olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bölgeden gelen görüntülerde kraterden yükselen yoğun lav akıntıları ve duman bulutları dikkat çekti. Yetkililer volkan için turuncu alarm seviyesinin sürdüğünü belirtti. Bu seviye artan huzursuzluk ve yeni patlama ihtimali anlamına geliyor. Ölümcül olduğu halde hala meraklıları olan o spor, rodeo yarışı Brezilya'da can aldı.

25 yaşındaki genç binici arenaya çıkar çıkmaz kızgın boğanın gazabına uğradı. Boğa onu sırtından attığı gibi ezmeye başladı. Ağır yaralanan Brezilyalı kovboy Rainer Luan hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay gencin yakın çevresinde ve hayranları arasında büyük üzüntüye yol açtı. Trajik ölüme dair soruşturma başlatıldı. Hayat onlar için yeniden başladı. Az kalsın laboratuvarda denek oluyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki bir köpek yetiştirme ve araştırma tesisinden tam 1500 köpek para karşılığı kurtarıldı. İki Hayvan Hakları Derneği 2017 yılından bu yana bunun için çalışıyordu. Hatta dernek üyeleri daha önce gizlice laboratuvara girip 30 köpeği kaçırmıştı. Fakat sonunda anlaşmaya varıldı. İlk etapta Beagle cinsi 300 yavru köpek yeni yuvalarına kavuştu. Köpeklerin ve yeni sahiplerinin sevinci görülmeye değerdi. Bu da komşular arası dövüş müsabakası Yer Bolivya. Amaç sorunları büyümeden çözmek. Ülkenin Potosi bölgesinde her yıl insanlar geleneksel kıyafetler giyip Tinku ritüeli için buluşuyor. Tinku hem karşılaşma hem saldırı demek. Geleneğe göre komşular hem dans ediyor hem birbirine vuruyor. Eğer kan çıkarsa bu adak olarak kabul ediliyor. Her yıl Mayıs ayında yapılan ritüelin iki amacı var. Biri toprakla buluşup baharın gelişini kutlamak, diğeri sorunları çözmek ve büyümelerini engellemek. Sosyal medyada yankı bulan gelenek bize de lazım şeklinde esprili yorumlara yol açtı.

0: Burası ne bir film platosu ne de bir macera parkuru. Köylülerin ölüm köprüsündeki bitmeyen çilesi.
1: Kendim bu köprüden düştüm. Kafam yarıldı.
0: Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu deresi üzerindeki köprüler çürük, tahtalar kırık, demirler zayıf. Her geçiş büyük risk. Özellikle yağmur yağınca tehlike artıyor. Derenin yükselmesiyle korku büyüyor.
1: Bu köprüden düştüm, adam bile öldü. Bu köprüden, evet. Ondan sonra yani buranın yapılmasını istiyoruz yani.
0: Köprüden cenaze bile geçemedi. Tabut dereden taşındı. Yangındaysa itfaiye ulaşamadı.
1: Annemin cenazesi oldu. Cenazeyi tabutla bir dereden geçirdik. Burada ev yandı. Sene 2010 itfaiye geçemedi. 2010'da burası kül oldu gitti.
0: Köylüler köprü için çözüm istiyor. Umman'dan Hindistan'a seyir halindeyken teknik arıza nedeniyle mahsur kalan Hint gemisinin imdadına Pakistan Deniz Kuvvetleri yetişti. Umman Denizi'nde motor arızası yaşanan gemide bulunan 6'sı Hint, 1'i Endonezyalı, toplam 7 mürettebat mahsur kalınca yardım çağrısında bulundu. Pakistan Deniz Kuvvetleri imdat çağrısına anında cevap vererek bölgeye Keşmir gemisini sevk etti. Pakistanlı ekipler sürüklenen gemiye teknik desteğin yanı sıra tıbbi yardım ve gıda takviyesi de sağladı. Teknik personelin müdahalesiyle gemi çalışır hale getirilirken mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu operasyonun benzeri geçen ay yine Umman Denizi'nde yaşanmıştı. Denizde mahsur kalan 18 mürettebat kurtarılmıştı. Meksika'da halk 5 Mayıs 1862'de 3. Napolyon komutasındaki Fransız birliklerine karşı kazanılan Pueblo Savaşı'nı kutlamak için sokaklara döküldü. Başkent Meksiko'da düzenlenen etkinliklerde yüzlerce mahalle sakini dönemin askeri kostümleriyle tarihi savaşı yeniden canlandırdı. Kutlamaların merkez üstünde yankılanan top sesleri ve dumanlar eşliğinde gerçekleşen geçit töreni izleyicilere adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. Somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen bu geleneksel tören Meksika'nın birliği ve vatanseverliğinin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Gündeme hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 16'yı gösterirken bugün de hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. ABD, İran, İsrail savaşı ile ilgili önemli gelişmeler var. Son dakika gelişmeler var. İran tarafından önemli bir açıklama. O açıklamanın detayına bakacağız. Tabii Dışişleri Bakanlığı sözcüsü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini değerlendireceklerini ve Pakistan tarafına ileteceklerini ifade etti. Biliyorsunuz ki önemli bir anlaşma olacak. Tek sayfalık bir metinden bahsediliyor. Bununla ilgili de Pakistan tarafına İran'dan bir teklifin değerlendirmesi gidecek. Bununla başlayalım. Haberin detayı şöyle. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'de biliyorsunuz geri adım atmasının ardından da anlaşma ihtimali artık doğmuş durumda. Amerikan basınına göre ABD ile İran dediğimiz gibi tek sayfalık anlaşma üzerinde anlaşmaya yakın. Süreç 48 saat içerisinde netleşecek.
1: ABD ile İran hattında son 48 saat. Amerikan merkezi Axios sitesi ABD ile İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre ABD birkaç kritik nokta üzerinde İran'dan 48 saat içinde cevap bekliyor. Buna göre anlaşma İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurmasını, ABD'nin ise yaptırımları kaldırıp dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakmasını kapsıyor. Buna göre tek sayfalık mutabakat her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik kısıtlamaları kaldırmasını içeriyor. İddiayı takiben Pakistan tek sayfalık mutabakat metnini doğruladı. Ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'nin 14 maddelik bir planını değerlendirdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise doğrudan anlaşmadan söz etmese de topu İran'a attı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın anlaşmayı kabul edeceğini varsayarsak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açık olacak dedi. Trump İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumundaysa daha önce olduğundan çok daha yüksek bir bombardımanla karşılaşacağını söyledi. İran'ın sunduğu geçmiş planda Hürmüz'ün açılması ancak nükleer meselenin müzakere dışında bırakılması öneriliyordu. İddia edilen anlaşmayla birlikte İran nükleer konuda kilit adımı atmış oluyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'de geri adım attı. Kritik boğazda sıcak çatışma başlayınca ABD Başkanı İran'la anlaşmaya varıncaya dek Hürmüz'de özgürlük projesini kısa bir süreliğine durdurma kararı aldık dedi.
1: Beyaz Saray'dan tarihi geri adım. Dünya şimdilik rahat bir nefes aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de burun buruna gelince Trump geri adım atmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesini askıya aldı. Trump kritik kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'la bir anlaşmanın olup olmayacağını görene kadar Hürmüz'de özgürlük projesini kısa süreliğine durdurma konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık ifadelerini kullandı. Son olarak ABD donanması İran kıyılarına yakın bir noktada sivil teknelere saldırı düzenlemiş, 5 İranlı hayatını kaybetmişti. Ondan önce İran Hürmüz'e yaklaşan ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurmuştu. Bununla da yetinmeyen İran yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerika

0: sokmaya çalışıyor. Ama bu durum başka bir krizi de beraberinde getirdi. Veliler tepkili çünkü çocukları aylardır okula gidemiyor. Biz de mağduruz diyorlar. Okul yönetimi ise iki arada kalmış durumda. Bir yanda evsiz kalan aileler, diğer yanda eğitim hakkı bekleyen öğrenciler. Lübnan genelinde tablo daha da ağır. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. On binlercesi okullar gibi toplu alanlarda kalıyor. Evler yıkılmış, şehirler güvensiz. Tüm zorluklara rağmen dayanışma da var. Gönüllüler yemek yapıyor. Aynı sofrada hem sığınmacılar hem mahalle sakinleri buluşuyor.
1: Günde yaklaşık 3500 öğün yemek pişiren bir mutfak kurmayı başardık. Bu yemekler şu anda bulunduğumuz okula ve çevredeki mahalle sakinlerine sağlanıyor.
0: Ama gerçek değişmiyor. Bu okul artık bir sembol. Savaşın, yerinden edilmenin ve bölünen bir toplumun sembolü. Ve en çok da çocukların yarım kalan hayallerinin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Ecdat yadigarı eserlere sahip çıkacağız mesajı verdi.
3: Bu sene 102. yaşını kutlayan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz mühim bir vazifeyi hem de çok yüksek bir şuurla, başarıyla derühte ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı sizlere ve bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. İnsanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükseliş %3'ü aştı değerli izleyenler. 15 bin puanı geçerek yeni tarihi zirvesini gördü. Ayrıca altın ve gümüşte de yükseliş görüldü.
0: Borsada tarihi anlar yeni zirvesini gördü.
4: Eski alışkanlıklar değişti. Eskiden küresel çapta risk görüldüğünde altın fiyatları yükselir, kıymetli metaller yükselir, diğerleri düşerdi. Ama şimdi alternatifler çok.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çarşamba gününe %1,25 yükselişle başlamıştı. Önce 14.677 puana çıkarak rekor seviyeyi görmüştü. Endeks daha sonra tarihi zirvesine ulaştı, 15.000 puanı geçerek tarihi rekor elde etti.
4: Bu verilen mesajlar, barış görüşmelerinin gelişmesi borsalara tavan yaptırıyor. Şimdi de İstanbul borsasında çok yoğun, Borsa İstanbul'da yoğun bir artış var gördüğümüz kadarıyla. Bugün itibariyle 15.000 seviyesi tarihi bir rekor şu anda. Bakın yani bu algı, bu savaşın biteceği algısı şu ana kadarki en yüksek seviyeye Borsa İstanbul'u çıkarmış durumda.
0: Borsadaki bu yükselişin ardından gözler piyasalara da çevrildi. Altının gram fiyatı 6.900 liraya yaklaştı. Ons bazında 4.700 dolar sınırına dayandı.
4: Savaş biterse muhtemelen biz altında daha yüksek rakamları da görebileceğiz.
0: Gümüşte de artış görüldü. Gram olarak 115 lirayı, ons olaraksa 76 doları gördü. Öte yandan Bitcoin 82 bin dolara yaklaştı. Kripto piyasasında dikkatleri yeniden üzerine çekti.
2: Çok önemli bir konuyla devam ediyoruz. Değerli izleyenler, çocukların dijital dünyadaki yolculuğu artık çok kritik bir güvenlik başlığı haline geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunu yayımladı. Raporda dijital tehditler tanımlandı, tedbir önerileri sıralandı.
3: Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız.
0: Dijital evren artık herkesi kuşatıyor. Özellikle çocukları siber tehditlerden korumak gerekiyor. Çünkü dijital evren çocukların alışkanlıklarını, kişiliğini ve geleceğini de şekillendiriyor.
5: Okulda olan şiddet olsun ya da bu tarz...

0: Çocuklara böyle şeyler izletildikçe onlar da bunlara biraz özeniyor bence.
1: İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Rapora göre sosyal medya çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldi. Ancak kontrolsüz kullanım psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimi olumsuz etkiliyor.
2: Bazı platformlarda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, ensest, intihar ve madde bağımlılığı gibi ağır içeriklere hiçbir filtre olmadan maruz kaldığını tespit ettik.
1: Dijital evren yüz yüze iletişim becerilerini zayıflatıyor. Dikkat dağınıklığı, sosyal izolasyon ve bağımlılığa yol açabiliyor. Siber zorbalık, çevrim içi taciz de ciddi bir risk oluşturuyor. Dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı da tehditler arasında yer alıyor.
3: Bazı içeriklerde küfür oluyor, korku içerikli, tehlikeli.
4: Silahla oynar falan var ama ben oynamıyorum.
1: Güvenli internet kullanımı koruyucu bir mekanizma olarak önerildi. Ancak eğitim, ebeveyn denetimi, platformların da sorumluluk üstlenmesi istendi. Hukuki...
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 10-22, Ankara 4-18, İzmir 13-26, Bursa 10-23, Konya 4-17, Afyon 3-18, Denizli 9-23, Antalya 12-23, Adana 11-24, Zonguldak 10-16, Samsun 9-18, Trabzon 9-17, Kayseri 4-17, Erzurum 2-9, Gaziantep 7-18, Diyarbakır 6-20 ve Şanlıurfa 9-21 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 16 dakika geçiyor ve bugün 6 Mayıs 2026 efendim. Bir çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Arvas, burası da GRT FM Merkez Stüdyoları. Efendim Selim Hüseyin Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Hürmüz'de bahar havası gibi bir hava var. Efendim ABD, İsrail, İran savaşı bitiyor mu ne, öyle haberler alıyoruz. Aman bitsin yani, onlar savaşıyor, olan dünyaya oluyor, olan bize oluyor ya. Yani savaş orada kalsa hadi diyeceksiniz ki kardeşim ne şeyleri varsa görsünler. Ama öyle değil ki, herkese yansıyor. Dolayısıyla şu anda bu ülkelere karşı gizli bir tepki var, gizli bir nefret var. Ciddi söyleyeyim, böyle biraz daha devam ederse ulan topunuzun falan diyecekler. Devlet Bahçeli Bey öyle mi demişti? Topunuzun falan, topunuz gelin falan demişti. Neyse yani öyle bir o duruma düşeceğiz efendim. Evet, İstanbul'da da bahar havası var artık. Efendim bu arada Beşiktaş Konya karşısında çetin bir imtihan verdi ama maalesef kaybetti. Olur, top yuvarlaktır, üzülmeyelim. Yani kimin kazanacağı belli olmaz. Oynayan kazansın diyelim efendim. Öbür tarafta Öcalan'ın statüsü ve CHP'nin dağılmaması lazım önerileri de geliyor politika dünyamızdan ama ne yapalım? Efendim telefonlarımızı size açalım. Ben fazla konuşmayayım. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız geliyor efendim. İlk dinleyicimiz. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhabalar. Ankara, Oktay ben.
1: Oktay Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Buyurun, seni dinliyoruz.
2: Gurbetçi'den önce, Cem Bey'den önce, Erhan Bey'den önce aradım.
1: Harikasınız bravo, ya. Bravo. Bugün harikasınız bravo. Oktay Bey. Yani şurada memleketin baş şehrinden aramıyorsunuz. Adam ta Berlin'den arıyor.
2: Yani. Yetiştim. Vallahi. Hayır, ben de şaşırıyorum. Atolla Bey. Yani yani arama şeyine giriyorum. Ben telefonla hiç 75'i çalarken hiç şey yapmadan bir vatandaş bağlanıyor.
1: Ta evet.
2: 3000 kilometre ileriden. Valla bravo.
1: Ona da helal bravo. Olsun yani. Adama. Artık programdan önce yarım saat önce mi arıyor, 10 dakika önce mi arıyor, ne oluyor bilemiyorum. Sizi ben de duyunca sevindim dedim yani. Memleketin başkentinde birisi arıyor efendim.
2: Evet, ben onu da denedim ama bağlanamadım. Neyse ben,
1: efendim. Buyurun efendim.
2: Ben birincisi bu biraz önceki reklam fragmanlarındaki, bizim evde reklamlarındaki
1: haydi gel bizimle ol, beğendiniz mi?
2: Çok güzel. Ebru Yaşar Hanımefendi mi? O fragmanlardaki o seslendirmeyi yapan.
1: Yok değil. Değil.
2: Değil mi?
1: Vallahi değil. Yani bak yemin ediyorum. Biliyorum ama söylemeyeceğim, reklamı tamam. Olur. Çünkü çok reklam beğenildi. Olur. Kız sonra uçar muçar havaya girer.
2: Tamam, okey. Tamam, ben bir şeye hemen değinmek istiyorum.
1: Abi.
2: Bu Halil Delice Bey'in Tarihe Şan Verenler programı. Daha önce de ben size bu konuda bir şeyler söylemiştim, bahsetmiştim ama.
1: Haydi bu, bre pehlivan. Evet, Halil pehlivan biz diyoruz ona.
2: Halil Delice Beyefendinin hani Tarihe Şan Verenler programının fragmanlarına dönen bu Türk'ün zilletine son veren Osman Bey diye
1: evet.
2: Hani bir şey var ya. Abi bu Türk'ün zilletini oradan kaldırsın. Yani Türk'ün öyle bir zilleti olmadı. Yani Türk milleti payidardır. Yani bunun hani geçmişe dönüp
1: İnşallah. De, ben de bu konuda de, aynı duyguları taşıyorum.
2: Ama devam ediyor ama bakın.
1: Ama biraz işte önce, o zillet meselesi geçmişte hani kurtuluş mücadelesi kaç defa işte kaç devlet yıkıldık, kaç defa devlet kurduk. Belki onu dillendiriyor diye şey yaptık ama de, tamam. Ben gene Sayın Halil Delice Bey'e bir ileteyim. Tamam. Aman bunu bir değiştirin diyelim.
2: O zaman tamam. Ben buradan bir Cem Bey'e bir mesajım var. Cem ben İstanbul.
1: Cem Yaman ama. Cem evet, ben İstanbul, Cem Yaman
2: tamam,
1: tabii.
2: Cem,
1: evet.
2: Cem Yaman diyelim. Ben Cem küçük diyorum. Siz Yaman diyorsunuz.
1: Yok, küçük tamam. Ayrı ben bu. Sizin, küçük sizin, farklı ben. Evet.
2: Ha, sizin gruptan olduğu için yani siz
1: yo, değil, değil.
2: Meydanındaydı.
1: Bir, burası bir dünya şirketi Oktay Bey. Tabii yani ki, herkes tabii ki, çalışıyor.
2: Tabii yok, ben ona bir itiraz şeyim yok. Şimdi ben bu Şamil Tayyar Bey'in bu şeyine, bu Cem Bey'in hiçbir yorumu olmadı. Dünden beri bekliyorum. Heh. Yani hiçbir yorumu olmadı. Hani bu planla ilgili hani kesin yani karar verildi, yazıldı, çizildi falan dedikten sonra o zaman yani bu bir gazetecinin beyanına göre mi biz bunu bileceğiz mesela? Hani Cem Bey hani bu ahkam kesiyor, şeyleri yarıyor, geçiyor falan da hani böyle akla ziyan şeylerle bir
1: yazıldıysa
2: şekilde,
1: niye ilan edilmiyor diyorsun?
2: Evet, niye ilan ediyor? Yani bunu da eleştirirsin. Ben istiyorum ki bakın Atallah Bey, biz partizan değiliz. Ben kendi payıma söyleyeyim. Yani böyle partizanlık yapmak adına da ben bu konuşmayı yapmıyorum. Ama en azından ben Cem Bey'in de partizan olmadığını düşünerekten, hani nalına da mıhına da değil de hani biraz da böyle hani böyle kitabın ortasından konuşsa da keşke bunlar da bir eleştirse. Tamam, CHP'yi de eleştirsin. Dinliyoruz. Hep beraber dinliyoruz hocam. Yani
1: fakat burada Devlet Bey de bir şey söylüyor. CHP'nin dağılması önlenmeli diyor.
2: Tamam. Bravo, çok güzel. Tabii ki ama diyerekten ondan sonrasını artık burada dillendirmeyeyim ama yani neticede ben şunu söylemek istiyorum. Yani burada eleştirilere, şeylere çok kişi de katılıyor Cem Bey'in şeylerine. Ama hani neticede bunlarla ilgili de bir muhalefetten bir artı alsın ya. Ya Şamil Tayyar Bey'in ne demek istediğini bize bir anlatsın, izah etsin. Ona göre de hani böyle nalıncı keseri gibi şey yapmasın ya. Böyle bir yani tamam CHP'de de tabii ki ya bu kadar şey varsa hani bu kadar sansasyonel, bu kadar rüşvettir, yolsuzluktur bilmem nedir. Tabii ki varsa bunlar da dile getirilsin ama yani bunun yanında da yani böyle nalıncı keseri gibi değil de hani biraz da hani biraz
1: mutla, da butlan mutlak ya, olacak mı olmayacak mı diye diyorsun
2: ya,
1: değil
2: yok, mi? Yok yok şan, yok beyefendi bak söyleyeyim ben Atalak Bey, ben mutlak mutlanla falan ilgilenmiyorum. Benim konum değil işin açığı. Ama
1: Şamil Bey nerede mi diyor bunu?
2: Sonuç neyse onu yargının söylemesi gerekirken kalkıp da Taksim Meydanı'nda veya işte hangi programda tam hatırlamıyorum. Ece Sevim Bey'in bu yani bir şey Sevim Ece miydi? O onun programıydı galiba.
1: Ece en Hanım çok ciddi dosyalarla geliyor ama.
2: Çok ciddi dosyalar. Her şeyi kurcalıyor. Her şeye giriyor.
1: Tabii.
2: Yani çok
1: çok eski muhabirdir. Tanırım kendisini.
2: Keskin Belediyesi'ne de keşke girse. Yani keşke girse.
1: Her türlü belediyeler hesap verdiler, vermeye devam ediyor biliyorsun.
2: Tamam. Ben şunu demek istiyorum. Ben Halfeti Belediyesi'ne de girsin. Onu da dinleyelim. Ya ben Ece Hanım'ından...
1: Halfeti Belediyesi'ni ben ondan öğrendim zaten. Tamam, vallahi yok, bak yani ondan öğrendim. Ekranda yarım saat konuştum. Oktay Bey çok teşekkür ederim. Meramınızı anlattınız. Aynı şeyleri tekrarlayınca sağ olun dinleyicimiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Ece Sevim Hanım efendim hakikaten çok ciddi bir şekilde o Halfeti Belediyesi'ni ıcığını cıcığını çıkarttı. Hatta dedi ki bu şey olarak gelmişti, kayyum olarak gelmişti. Bu kayyumdan sonra da şeyini herhalde gene belediye başkanı seçildi. AK Parti'den geldi. Aman Allah'ım ya Rabbim, hepsini şöyle bir televizyon ekranına bir getirdiler. Madde madde yazmışlar efendim. Ne yaptı, ne ettiği falan. Onun için Sayın Sivim Hanım'ı efendim buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Öyle dobra dobra bir gazetecilik yapıyor. Bazıları rahatsız olabilir. O da normaldir zaten. Şamil Bey de efendim bu çıktı, çıkıyor, çıkacak falan. Bugünlerde çok tartışılıyor. Fakat Devlet Bey'in işaret ettiği bir nokta var. O çok önemli. CHP'nin dağılması önlenmeli diyor. Evet, CHP önemli bir partidir ama öncelikle CHP'lilerin bunu düşünmesi lazım değil mi? Yani birbirlerini arkadan hançerlemeden, birbirlerini efendim içeriden böyle birbirlerine şey omuz atmadan, çelme atmadan değil mi? Kardeşlik hukuku içerisinde ya da partili hukuku içerisinde demokratik bir mecrada ve efendim yürümesi lazım. Öyle bir dolarlar efendim gece kulüpleri, balık efendim restoranlarında ziyafetler, sonradan U dönüşü yapan il başkanları efendime söyleyeyim, bu minibüslerle hafta sonları bazı şeylerin efendim dolar döviz bürolarının açılması, paraların çuval çuval götürülmesi değil mi? Ama bunlar da tabii görülecek, bakılacak. Ondan sonra bir karar çıkacak efendim. Karar bekliyoruz. Sanıyorum bugün öyle bir mahkeme mi vardı Ankara'da? Bekliyoruz efendim, bakalım ne çıkacak. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin CHP'nin dağılması önlenmeli cümlesi çok önemli efendim. Değer veriyorum. Ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim bunlar telefonlarımız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Özellikle Erhan Bey'i bekliyorum. acaba Beşiktaş için nasıl bir yorum yapacak? Bu arada Aziz Başkan geldi. Sevgili Aziz Başkan biliyorsunuz zaman zaman bu programa katılırdı. En son katıldığında beni kızdırıyorlar. Bak beni kızdırmasınlar dedi. Adaylığımı koyacağım demişti. Ve tabii Aziz Yıldırım da efendim olacak seçimde, kongrede, kurultayda efendim tabii Fenerbahçe başkanlığına efendim aday olduğunu açıkladı. Bu çok aktüel bir konu. Yani Aziz Başkan rövanşı alacak mı? Efsane geri mi dönüyor? Yoksa ben de Aziz Başkan benden büyüktür tabii. Bizler artık miadını demeyelim de o şeyi doldurduk mu efendim? Yani onu bitirmişsek artık iddialı olmayalım. Genç zımba birisi gelsin. Gerçi son iki tane Fenerbahçe başkanı da zımba gibi insanlardı değil mi? Türkiye'nin koçu vardı ya. Sayın Ali Koç vardı bir defa. Ondan sonra en son başkan da bunlar yaşlı insanlar değil bunlar sonuçta. 40'lı ya da 50'li 50 yaşlarına geldim mi belki gelmediler ikisi de yani. İşte o yaşlarda insanlar tabii Aziz Yıldırım da 70'i aştı Sayın Başkan. Ama adayım dedi. Bunların hepsini konuşacağız. Bugün bunların hiçbirisini kaçırmayacağız efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Atol abi kolay gelsin.
1: Erhan Bey seni bekliyorum.
2: Ben de sizi dinliyorum Atol abi.
1: Ne oldu Beşiktaş? Yani Konyaspor karşısında çok pek varlık göstermedi. Gerçi hakikaten çok ciddi hücumlara girişti. Daha doğrusu sağdan ve soldan her iki kanattan çok ciddi çıkışlar yaptı ama Konyaspor öyle bir yerleşti ki o şeye kalenin ağzına adeta top içeri girmedi ve fakat direkten dönenler var.
2: Çok güzel, çok güzeldi Atol abi. Size evet. Güzel özetlediniz.
1: Ben ya evet çok heyecanlandım ben.
2: Şimdi iyi güzel de. Ya bakın Konyaspor Fenerbahçe'yi yendi mi? Yendi.
1: Yendi.
2: Galatasaray'ı yendi mi?
1: Yendi. Yendi.
2: Yani hem Fenerbahçe orada hem de bizi bile yendi.
1: Yendi vallahi yendi.
2: Bakın Beşiktaş'ı yendi mi? Yedi.
1: Hadi ben sizi dedim. Şey yapalım yani Galatasaray'da bir rehavet oldu kazandık oldu dediği gibi falan bir ruh hali ama bu iki tane takımı da devirdi abi yani.
2: Yani bence
1: en son benim, bir değil benim, mi bir penaltıyla işi kurtardılar.
2: Benim favorim zaten ben bunu hafta önce demiştim benim favorim Konyaspor demiştim yine de iddiamdayım.
1: Yapma ya Samsun Spor'u yabana atma.
2: Samsun Spor gitti.
1: Gitti de evet dediğin gibi gitti.
2: O Trabzon'daydı. Trabzon o da penaltılarda Trabzon eğlendi.
1: Ya.
2: Ondan sonra biz de Gesebin'e eğlendik.
1: Hayır Trabzon'da... ama yıl içerisinde, sezon içerisinde çok güzel geldi. Çok hoş geldi ya. Yani.
2: Şimdi Atol abi bakın. Samsun Spor nasıl oynadı? Yani bu şekilde oynayan takımları siz Avrupa'da da yenemezsiniz. İster Galatasaray, ister Beşiktaş, ister Trabzon yenemezsiniz. Yelemeyiz. Bakın burada şimdi Sergen Hoca bundan hafta önce geldi. Bu takım benim takımım değil dedi. Ben bu takımı ben kurmadım dedi. Ama dedi toparlayacağım. Ya Atol Bey peki Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Pamuk ne yaptı? Recep Uçar'dan takımı aldı ve o takımla takı takı yendi. Yani bütün o söylemleri boşa çıkarttı. Ben takımım değil. İşte onun için bana zaman benim olay yok. Samsun Spor dün akşam burada ne yaptı?
1: Nereden geldi Konya'nın hocası hatırladın mı?
2: Onu hatırlamıyorum.
1: Ya olur mu şeyde neydi o depremin vurduğu bir şehrimiz vardı ya.
2: Hatay'dan.
1: Hatay'dan geldi ve Hatay'ı birinci lige çıkarttı herhalde.
2: Aynen.
1: Hatay'dan çıktı geldi orada rüştünü ispatladı evet. Dikkat çekti sonra Konya'ya geldi.
2: Fakat futbol aklı işte böyle bir şey. Evet. Sen deplasmana gittin, Beşiktaş'ı yemişsin bakın. Konya burada ne yaptı? 3-1-6 oynadı. Forvetsiz. Gizli forvet. 3-1-6. Savunmayı tuttu mu tuttu. Burada amaç topu Beşiktaş'a bırakmak, kendisi savunmayı, orta alanı, bölgeyi korumak, çıkış yapabilmek, amacı uzatmalara götürüp yenilirsek de beraber penaltılarda gidelim hesabı. Şimdi Beşiktaş ne yaptı? Oradan saldırı, buradan sonra top direkten en kötü olan topların direkte patlaması.
1: Evet.
2: İşte dedim ya tamam dedim bu takım kaybeder dedim. Beşiktaş bütün hepsi
0: döküldü. Hepsi yoruldu. İkinci yarının 75'ten sonra hiçbir güçleri kalmadı. Ya Santiago böyle oynuyor. Peki şimdi olay şu. Beşiktaş'ta Sergen'in koltuğu da sallanıyor. Yönetim de gidiyor. Yani bu şekilde Anadolu takımları bu şekilde oynarsa büyük takımlar işte bu yüzden yenemezler. Bakın anladım. Mesela geçen hafta diyor ama burada şu var. Konya kupayı alabilir mi? Alır Atolat Bey.
1: Ne diyorsun ya? Kupa Konya'nın.
0: Bakın Atolat. Çünkü Trabzon var ya.
1: Ha.
0: Ya Trabzon Samsun'a karşı bir şey oynayamadı ki. Ya gol atamadı. Penaltılardan aldı. Şimdi bir de şey var. Ali Başkan da geliyor.
1: Aziz peki, Başkan.
0: Peki şimdi Atolat Bey. Tamam, Aziz Başkan gelecek. 2013'te 14'te gitti. Ya giderken karşısına
1: kim... Efsane geri geliyor ya da revanş için geliyor. Diyebilir miyiz Erhan Bey?
0: Bakın hiçbir şey olacak, hiçbir şey değişmeyecek. Neden? Karşısına kim çıktı ya? Efsane başkan dediler şöyle. Kim çıktı? Ali Koç çıktı. Ali Koç ne yaptı? Ben dedi bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Aziz Başkan 4 yılı şampiyon yapamadı. Ben yapacağım dedi. Oradan o yerde başkan oldu mu? Ya efsaneye karşı yarıştı, kaybetti. Şimdi o Aziz Başkan o zaman 4 yıl şampiyon yapamıyorsa şu anda nasıl şampiyon yapacak? O
1: Aziz Başkan'ın döneminde Fenerbahçe'nin şampiyon oldu canım.
0: Oldu ama 4 yıl sonra...
1: Sonra olmadı. Peki Erhan Bey çok teşekkür ederim. Son başkan da zaten kısa sürdü. Çok teşekkür ederim. Efendim telefon hattımızda kim var? Buyursunlar efendim. Günü ve gündemi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm Ata Bey.
1: Aleyküm selam dadaş. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ya bu Erhan Bey hep Fener'den bahsediyor. Galatasaray'dan ya Erzurum şampiyon oldu. Ondan da bahsettim.
1: Sizi tebrik ediyoruz. Dadaşları tebrik ediyoruz. Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz. Ama Galatasaray'ın Konya'ya nasıl yenildiğini söyledi adam yani. Konya Spor 3 büyüğü devirdi dedi abi ya.
3: Ya Konya gerçekten öyle. Beşiktaş'ı bile devirdi Ata Bey.
1: Tabii ya. Devre devre geliyor abi.
3: Abi ne demiş? Kılıç kuşanan ata binenin demişler abi, Ata Bey.
1: At binenin kılıç kuşananın. Efendim Erzurum'umuzda ne var ne yok? Gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi gündemi Ata Bey ben bugün gündemi bu hastanelerin randevu sistemi var ya hani.
1: Randevu vermiyorlar mı abi?
3: Yok veriyorlar da şimdi ya bu engellilerden normal vatandaşı bir tutuyorlar. Mesela randevu alıyorsun ya hava bozuk oluyor icabında yağmur yağıyor gidemiyorsun. 15 gün erteleme yapılıyor. Ya bu Sağlık Bakanlığı engellilere bir ayrıcalık tanıması lazım bu hususta.
1: Değil mi abi? Yani orada bir farkındalık oluşturmak lazım. Doğru söylüyorsun.
3: Yani çünkü mesela İşte nasıl adam kart tipi olduğu zaman hamileler, engelliler izin veriyorlarsa bunlara da vermeliler lazım.
1: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim sırası gelmişken. İstanbul Sağlık İl Müdürü konuştu. Bak ben bunu söyleyeceğim ama kimse yani üzerine alanda alsın bir tane salak ya da salaklar diyelim. Ya 367 defa bir yılda 367 defa hastaneye gitmiş muayene olmuş ya. Adam hasta acil, değil mi bu? Bence bu normal değil bunlar ya. Çünkü adam diyor bazıları diyor sağlık müdürü, il müdürü diyor ki bazıları diyor bir yılda 367 defa gelmiş muayene olmuş diyor. Bu normal değil abi. Bak ben Mazhar Osman'a gidiyorum ya zaman zaman. Mazhar Osman'da çok güzel burada İstanbul'da yeşil bir bahçe var abi. Orayı dolaşıyorum. Bir de heykelin önünde bir öz çekim yapıyorum, paylaşıyorum. Bak diyorum Mazhar Osman'a geldim. Ondan sonra bana geliyor arkadaşlar, dostlar diyor. Ataullah abi şimdi bu rahatladı, oraya gitti biraz dinledi falan ya da konuştu. Şimdi bu adamları da bence Mazhar Osman'a göndermek lazım abi.
3: Ya ben acile gidenleri demiyorum Ata Bey. Şimdi adam
1: acile gitmiş, normal randevu gitmiş. Almış. Evet.
3: Ben onları demiyorum ama
1: sen doğru söylüyorsun, doğru.
3: Ben yani onu demek istedim çünkü... Normalde yanında sahibi olan var, olmayan var, yardım edeni var, etmeyeni var Ata Bey.
1: Evet.
3: Ben o yüzden derim yani.
1: Doğru söylüyorsun. Ben sana katılıyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim Ata Bey.
1: Sağ ol. İyi akşamlar Erzurum'a, sevgiyle efendim. Evet, bakalım dinleyicimiz varsa alalım. Bugün biraz sakin gidiyor yani. Neyse, buna da şükür yani. Efendim buyurun, alo. Buyursunlar efendim.
4: İyi akşamlar Atollah Bey. Ben Eyüp'ten Arif.
1: Arif Bey, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Buyurun efendim.
4: Bolu Belediye Başkanı en sonunda itiraf etti.
1: İtirafçı mı oldu?
4: Ha, sevgilim olduğunu söylemiş mahkemede. Karısından özür dilermiş.
1: Vay be. Abi bu büyük bir erdemliliktir ya. Eşi evet. Bilmiyormuş tabii değil mi? Haberi yok. Gerçi hanımlara malum olur. İşlerine doğar ama... Demek ki itiraf ya. Abi bu da önemli bir şey ya.
4: İtiraf etmiş. Bir de
1: delikanlıktır bu yani. Sevdiğini inkar etmeyeceksin ya. Hayır, inkar ettiğin için de yani inkar bırak, edilen bırak. İçin de çok kötü bir şey. Bırak, benim sevgilim kilosla... yok. Niye desin abi? Sevgilim var bırak. Desin abi.
4: Biraz da kilosunun adamı olacaksın yani. Kilonun adamı olacaksın. Hah,
1: bravo.
4: Bir de bu Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, acaba doğru mu değil mi bilmiyorum ama ben doğru olduğunu kendi adıma inanıyorum. Sevgilisini oğluna vermiş, evlendirmiş.
1: Böyle yani bir bu, haber var. Şu anda tutuklanan gelin hanımdan mı bahsediyoruz?
4: Ha, evet, o gelin hanımdan bahsediyorum.
1: Ya öyle o sanki dedikodu gibi geldi. Yani ayrıca Muhittin Bey'in öyle bir sevdiği olduğu söyleniyor tabii de ama bu o mudur, o ben, bu mudur onu ben, bilemiyoruz tabii.
4: Valla ben bu CHP'lilerden her şeyi beklerim. Herif teknede 3 kişi uzanmış öyle kafa bir dünya. O kafayla memleketi yönetecekler öyle mi?
1: Ha. Çok ondan mu rahatlar sonra... abi ya? Sanki bir elinde ayna bir elinde cımbız umurunda mı dünya gibi bir şey var ya hani.
4: Ya bunların derdi...
1: Orhan Veli mi söylemiş bunu bilmiyorum.
4: Orhan Veli'nin galiba.
1: Evet.
4: Bülent Ersoy şarkısını yaptı ama kim yazdı çizdi onu bilmiyorum.
1: Evet doğru ya, söylüyorsun.
4: Bu adamlar acayip derecede rahat adamlar. Milletvekili olalım, parayı alalım, geri taraf ne olursa olsun. Bir de kongreleri organize edelim, tamam bitti. Memlekette yangın çıkmış, apartman yapmış adam, bina yol yapılmış, hiç umurumda değil. Hiç. Bir de anca bu meydanlarda işte çıkıyor, ben şunu şu kadar yapacağım. Nasıl yapacaksın abi, bunun kaynağı ne? Kaynak yok. Sen enflasyon yüksek çıktı, tamam yüksek çıktı. Sen ham petrolü 10 dolara mı alacaksın? Evet. Herif bak 110 dolara satıyor, sen 10 dolara mı alacaksın?
1: Abi ondan, o zamana kadar ciddi bir şey çıkarabiliriz belki petrol falan. Belki onu şey yapıyorlar.
4: Vallahi şu üniversitenin bahçesinde çıkmış o rektörün konuşması benim çok hoşuma gitti. Türkiye'nin bütün derdini bitirecek galiba. Urfa'da mı? Urfa'da galiba.
1: Yani elinde şey mi var abi bilmiyorum. Elinde sihirli değnek mi var?
4: Ne bileyim ben o şey. Bu CHP'yi Allah yardımcısı olsun. Bir de gelelim buradan şimdi Erhan Bey'e, Galatasaraylı'ya. Önce üstündeki şaibelerden kurtulun, ondan sonra çıkın konuşun. Ben FETÖ artığı bir takımın taraftarı değilim, ben Fenerbahçe'nin taraftarıyım.
1: Evet.
4: Bunlar FETÖ artığı, FETÖ.
1: Geçmişte evet, orada birkaç futbolcu o şekilde anıldı, hatta dışarıda değil mi? Hakan mıydı, neydi o?
4: Hakan kaçtı, Arif kaçtı, Uğur Tütüneker kaçtı. Bunlar hep devlet arıyor bunları, bulursa becerecek devlet bunları.
1: Evet.
4: Ondan sonra bahis, sahte bahis şeyini forma ben yazdırmadım. Bayis adını, o Türkiye'de olmayan bayisin adını formama ben yazdırmadım. Ben kilomun adamıyım. Ben veririm parayı, takımı kurarım. Şampiyon olursa olur, olmazsa başımın üstünde yeri var. Ben Fenerbahçeliyim.
1: Evet.
4: Ben sahada 9 takla atan topçunun taraftarı değilim ben. Ben Genzurdun'un, Kentan'ın taraftarıyım.
1: Evet.
4: O yüzden yani onların bir tane Torreros'u mu ne var? Top gibi dönüyor sahada. Hakan dönüyor arkasını gidiyor. Dün bir arkadaş bağlandı. Heh. Her maç Fenerbahçe'de olsa her maç kırmızı kart görür o adam.
1: Evet.
4: Ondan sonra gelelim Konya'ya. Akşam Beşiktaş'ı yendi. Tamam, helal hoş olsun, yendi. Öyle top oynadıktan sonra ben de yenirim. 75 dakika adamların nefesi ciğeri tükendi. Kaleye otobüsü çekmişler, vur Allah girmiyor, vur Allah girmiyor. Sergen ne yapacak buna? Sergen ki bu Türk futboluna damgasını vurmuş çocuktur.
1: Evet.
4: Sergen ne yapacak? Sen çekmişsin oraya ortası. Bir de söylüyor 6 bilmem kaç oynuyor. Çıkıp Beşiktaş gibi oynasa ya, Beşiktaş'ın Beşiktaş onu göndersin. Öyle futbol, ondan sonra futbol Türkiye'de gelişmiyor. Gelişmez tabii. Avrupa'ya gidiyorsun, 5 yiyip geliyorsun. Sonra bir de şu var. Yerli futbolcu yetişmiyor. Baktın mı Manchester United'da kaç tane İngiliz futbolcu var? Real Madrid'e baktın mı kaç tane İspanyol futbolcu var? Ya bir tane var ya iki tane var. Adamlar bizim Arda Güler'i konuşuyor. Koskoca İspanya yatıp kalkıp Arda Güler diyor. Biraz sosyal medyayı takip etsin. Hangi takım hangi takımın olduğunu daha iyi anlasın. Ondan sonra Fenerbahçe'ye ağzını alırken bir de desturlansın. Ben onun Galatasaray'ın tek kelime ettim bugüne kadar. Etmedim. Ben o statta polisten bir araba dayak yiyen adamdım İnönü statında. O kaç sefer gitmiş İnönü statında maç seyretmiş.
1: Peki efendim.
4: Caner için konuşurken biraz üsluplu konuşsun. Bizim başkanımız Ali Koç olur, Aziz Yıldırım olur, Safi olur, kim olursa olsun. Şampiyon olamıyor mu? Olmasın. Başımın üstünde yeri var. Ben Fenerbahçeliyim.
1: Her halinle, her şeyinle değil mi efendim?
4: Tabii rahmetli meslektaşım vardı İslam Çubi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatmış o. Onu ona şey yapsın, o araştırsın, bulsun Fenerbahçe'nin büyüklüğü, ne büyüklüğü olduğunu.
1: Peki efendim.
4: O yüzden kusura bakma.
1: Çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Peki efendim, mevzu anlaşıldı. Evet sevgili dinleyiciler, tabii biliyorsunuz sahadan 8 milyar dolar gelecek. 120 ülkeden 700 katılımcı var efendim. Adeta bir efendim teknoloji fuarı, adeta değil öyle tabii. Efendim 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik füze efendim Yıldırım Han görücüye çıktı. Biz dahil bütün dünya şaşırdı. İsrail panikledi. Yunanistan öyle, ne oluyor falan böyle. Efendim 6000 kilometre. Burada Londra'dı, Paris'ti, daha ötesinidi. Süperfonik füzeyi de yaptık, ortaya koyduk. Onun ucuna da Gazi Paşa'nın imzasını koyduk. Kemal Atatürk. Bu devlet yaptı efendim. Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye ithaf ederiz efendim. Sevgiyle, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm Atullah abiciğim.
1: Muhaleyküm selam Erol Bey, hoş geldiniz.
5: Canım yerim seni ya. Vallahi adamsın. Hemen sesten alıyorsun Atullah abi, maşallah bir kelle ya.
1: Ya Erol ne yaptın? Boş ver şimdi, ben senin aklında kaldın. Gidebildin mi hastaneye ya?
5: Allah razı olsun abi. Sayeniz abi, aynen öyle yaptım abi.
1: Gittin değil mi hekime?
5: Evet abi.
1: Şeye, aile hekimine. Abi onlar aynen iyi gönderiyor. Adrese teslim.
5: Aynen abi. Allah sizden razı olsun abi.
1: Helal olsun. Abi. Sen ona git abi, o arkadaşla git, o seni gönderir.
5: Gittim abi. MR'ımı da çekildim abi. Şimdi sonucu bekliyorum abi.
1: Helal olsun sana. Allah İnşallah razı bir şey abi çıkmaz.
5: İnşallah. Allah'ın Rabbim cümle hastalığa şifa versin.
1: Amin abi.
5: Öncelikle sizlere versin Rabbim abiciğim.
1: Amin.
5: Şimdi Atılla abi, benim gündemimde şu var abi.
1: Söyle abi.
5: Türkiye'deki hakemler futbola sonuçları çok sirayet ediyor abi. Şimdi Atılla abi, Kayseri mesela, ben Kayseri'liyim. Kayseri Spor'un pazar günü maçı var. Eyüp Spor'un abi. Tamam mı? Kayseri Spor gol attı.
1: Evet.
5: Hakem olsaydı sizi bara gitti. Tamam mı abi? Var da. Yani neymiş abi? Gol atan futbolcunun omuzu öndeymiş. Omuz.
1: Evet.
5: Ya kardeşim, futbolda güzellik olan goldür yani. Pasif offside dahi olsa adam onu gol ver yani. Sen yani bir şehrin kaderiyle oynuyorsun yani. Yani bir şehrin kaderiyle oynuyorsun. Bir de şöyle bir şey var abi. Buyur, tamam mı? Aziz başkanımıza saygılar duyuyorum. Allah hayırlı ömürler versin.
1: Aziz abi, başkan değil mi efendim?
5: Evet abi. Ya Fenerbahçe gibi kısır döngüde gidiyor abi. Ya bir denesi çıkıyor abi. Ali Aydın diyor mesela. Ali Aydın Bey çıkıyor. Ben diyor başkan adaylığım koyacağım diyor. Orada sayısın bir çıkıyor. Aday diyelim diyor. Ya kardeşim ya, bu takımın bir camiası var. Bir taraftarı var. İnsanlar da biraz düşünün ya. Haksız mıyım bu? Atullah abi. Şimdi yani tamam ben Aziz başkan.
1: Aydınlar geri çekildi biliyorsunuz.
5: Oradan sonra yok Ali Koç koyacakmış. Yok Aziz Başkan. Ya, ama ben şöyle bir şey. Aziz Yıldırım, ben her zaman arkasındayım. Allah hayırlı ömürler versin. Ama artık yaşı ilerledi yani adam. Genç olacak abi. Genç olacak. Forvet olacak. Dinamik olacak ya Abdullah abi. Her ya şeyde dinamik olacak. Dinamik de çok önemli değil mi? Canım abi. Kurban oldum abi.
1: Peki efendim.
5: Abi saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim Erol Bey. İyi günler diliyorum. Allah. Valla muayene olması tabii çok hoşuma gitti. Efendim 6000 kilometrelik, daha doğrusu 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik füze Yıldırım Han. herkesi hizaya çekti. Valla millet konuşuyor, medya yazıyor, helal olsun Türkiye diyor. Hani İran'ın bu hipersonik füzeleri vardı ya, efendim gönderiyor İsrail'e falan. Bizim 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik füzemiz varmış. Yıldırım Han, yıldırımlar. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam arasına gidip geliyoruz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi.

Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
3: TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve bir son dakika haberi. YSK Başkanı Serdar efendim Mutta mı diyor, o ne demek ya? Evet, Serdar Mutta'ymış efendim, 2T Serdar Mutta oldu. Başkanı tebrik ediyoruz yeni görevinden efendim. Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta oldu. Hayırlı uğurlu olsun memlekete, millete ve kendisine. Evet sevgili dinleyiciler, Yıldırım Beyazıt ismini duydunuz mu? Yıldırım Han derler kısaca ona. İşte biz 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik füze yapmışız. Adına da Yıldırım Han demişiz. Tam böyle ucuna da Kemal Atatürk yazmışız. Sebebi ne biliyor musunuz? Hani bir NATO efendim şeyi vardı, tatbikatı vardı. Orada İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymuşlardı. Bir hanım binbaşımız bunun farkına varıyor ve onları derhal oradan indirin, yoksa ben şimdi oraya farklı bir fotoğraf koyacağım diyor. Telaşlanıyorlar. Efendim yanlışlık oldu. Ya ne yanlışlığı, işte koymuşsun hedefinize. Şimdi bizi o hedefe koyanlara diyoruz ki aha size hipersonik füze. Kim hedefte efendim, hem de böyle tam kafasına da Mustafa Kemal Atatürk yazmışlar. Siz misiniz Kemal Atatürk'ü hedefe koyan, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan? Recep Tayyip Erdoğan hükümeti döneminde hipersonik füze yapıldı. Kafasında da Kemal Atatürk var. Artık siz düşünün kimin hedefte olduğunu efendim. Evet, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
5: İyi günler.
4: Çok iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Konya'dan arıyorum.
4: Buyursunlar efendim.
5: Bu yorumcuların da pek hoşuna gitmedi ama Konya Spor'un kazanması.
4: Çok haklısın valla. Ne diyeyim? Haklısın. Evet.
5: Onlar için varsa yoksa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Varsa
4: üç büyük yoksa... değil mi? Arada bir evet. Şey de diyorlar Trabzonspor, ama Konya Spor'u bir türlü böyle iyi yaptı. Bak iyi yapıyorlar demiyorlar.
5: Ben Burcu Turan'ın programını da o yüzden dinlemiyorum. Onu da öyle. Varsa yoksa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon.
4: Doğru.
5: Hiç önemli değil. Aykut Kocaman Konya'nın başındayken dursaydı belki de ertesi sene şampiyon olacaktı. Ama yorumcular durdurmadı. Takım iyiyim başına gel, takım iyiyim başına gel. Yeah. Adam geldi ne yaptı? Bir maçla kaybetti. Bu arada Erhan Bey de sevinebilir şimdiden. Hmm. Bu gidişle gelecek sene de Galatasaray şampiyon olur. Çünkü Fenerbahçe aynı hatayı gene yaptı.
4: Evet, maalesef.
5: Erhan bir şeyi Aykut Kocaman'ı bir maç kaybetti diye gönderdi. Evet. Emre Belezoğlu'nu bir maç kaybetti diye gönderdi. İsmail evet. Kartal'ı bir maç kaybetti diye gönderdi. İşte aynı hatayı gene yaptı yani. Ya. Bir de Atallah Bey.
4: Buyurun.
5: Bu milli savunma hani 700 lira alacaktı ya, 100 bin lira limit olmam.
4: Evet.
5: Hemen CHP karşı çıkmıştı ya.
4: Evet.
5: Utansınlar ya.
4: Ya.
5: Utansınlar, gerçekten utansınlar. Bir de geçen hafta bir CHP'li birisi katıldı. Dedi ki evet. her katılan şeyi CHP'ye yükleniyor. Her katılan CHP'de AK Parti'ye yüklensin dedi ya.
4: Evet dedi.
5: Evet.
4: Ece ama Sevim Hanım dedi, bir de dedi filanca belediye başkanını, filanca belediyeyi, ama Ece Hanım onu aldı çok güzel. Yarım saat üzerinde konuştu teker teker de Halfeti Belediye Başkanı'nı.
5: Ama evet. Bu CHP'nin yaptığı kepazeliği AK Parti yapsa var ya, biz onun peşinde, bunlar hala peşinden gidiyorlar.
4: Doğru.
5: Biz onu Türkiye'de bile durdurmayız yani.
4: AK Parti hemen parti ilişkisini kesiyor. Git kardeşim aklan gel
5: yaptı
4: diyor. Cezaevinde olanlar var.
5: Kepazeliklere bakın ya, yenilir yutulur gibi değil ya. Eğer milletimiz de bunun peşinden gider, oy verirse vallahi yazıklar olsun ya.
4: Ya
5: Gerçekten yazıklar olsun.
4: Evet.
5: İşte böyle.
4: Peki efendim bahsedeyim. Çok teşekkür ederim.
5: Bir de şey söyleyeceğim. O sene Cumhurbaşkanlığı kupasını aldı Konya Spor ya.
4: Evet.
5: Biri atladı sahaya. Bıçak bilmem ne falan. 5 maç ceza verdiler. Konya Spor tepe taklak geldi. Konya Spor Cumhurbaşkanlığı kupasını alsın da takım taraftar niye onu yapsın yani?
4: Evet.
5: Bir daha öyle bir şey falan düşünmesinler lütfen.
4: O da planlı bir şeydi galiba.
5: Evet.
4: Ya.
5: İyi günler.
4: Peki efendim, iyi günler diliyoruz Konya'ya efendim. Evet, buyur, size hanımefendinin de yorumu böyleydi. Niye yani? Konya Spor kalenin önüne set koydu, kamyon çekti. Da hanımefendinin cevabı efendim. Neden yakıştırmıyorsunuz diyorlar. Cevap hakkı vardı, konuştular. Buyurun efendim.
1: Selamun aleyküm.
4: Muhaleyküm selam efendim.
1: Niğde Bor'dan Yusuf.
4: Yusuf Bey hoş geldiniz
1: şimdi,
4: efendim.
1: Bu bizim spor şeyimize, milli savunada yapılan şeylerimiz.
4: Hipersonik füzemiz efendim.
1: Füzemizi dünya konuşuyor. Dünya konuşuyor. Az evvel Ankara'dan katılan kardeşimiz Oktay Efendi ağzına bile almadı. ağzına bile evet. Almadı. Almasın önemli değil. Biz onların
4: onların hepsini... birinci gündemi otlan ve butlan efendim. Yani ne olacak?
1: Oldu mu olmadı?
4: Oldu mu olmadı mı? Çıkacak mı çıkmayacak mı? Lan aslında çıktı mıydı? Gazeteci niye böyle konuştu? Evet o gündem var efendim.
1: Ya, gazeteci konuşur ya. Belki de anladığını bu erteleneceğini duymuştur gazeteci.
4: Duymuştur ama yani daha, özellikle yani Devlet Bahçeli Beyefendi'nin yani, CHP'nin dağılması tabii, önlenmeli ya, cümlesi çok önemli o. Evet.
1: Ya şüphesiz.
4: O da bu konuyla ilgili aslında bunu işaret ediyor.
1: O milli devlet adamı o adam. Milli devlet adamı. Bak şimdi Halfeti'deki belediye başkanını anından içeri dıktılar.
4: Evet.
1: Kırıkkale'de bir olay oldu, bayağı oldu, 5-6 ay oldu herhalde. Onu da içeriye dıktı.
4: Tabii.
1: Bak ya, AK Partisi.
4: Tabii.
1: Sakarya'daki Adapazarı belediye başkanı bir mesajlaşmayla hemen anında partiden attılar.
4: Evet.
1: Bak hemen anında partiden attılar. Geç anladın, Aydın'daki anladın bir rezalet de oldu. O da mesajdan. Onu da attılar.
4: O yeni Refah Partili miydi yoksa AK Partili miydi? Yeni Refah'tan mı AK Parti'ye geçmişti?
1: Vallahi bilemiyorum.
4: Bilmiyorum öyle bir şey sanki hatırlıyorum.
1: Olabilir. Şimdi AK Parti'nin şemsiyesi altında ya. Anında attılar. Evet. Yani geldi arkadaşlar. Biz böyle bir anladın ne şey. Geçmişte de oldu bizim Bordo oldu bak. Geçmişte milletvekili bir anladın hafif bir hata yaptı. Bir daha hayatında milletvekili olamadı. Bak hayatında böyle yani bu parti öyle bir disiplinli bir parti onlar bilemezler onu. Sen 40 günde atamadın anladın 4+1 anladın şeysini hovardasını. 4+1 hovardasını sen 40 gün atamadın onu niye söylemedin? Bir de anladın bu bizim bu savunma sanayimizi konuşmayan CHP'deki proflar var bak şeyde o Cumhuriyet gazetesinde. Onlar konuşamaz. Sözlüdeki anladığın proflar var. Onlar konuşuyor. Yok öyle bir şey diyor. İsmail Saymaz. Sen 50 milyonluk daireyi nasıl aldın da oturuyorsun orada? 4 günlük gazetecisin sen.
4: Evet.
1: Nasıl aldın da oturuyorsun sen? 50 milyonluk dairede. Sabran Çeviç. Sen nasıl aldın Ankara'nın Göbeğinde 30 milyon lira daireyi de oturuyorsun orada? Kaç günlük gazetecisin sen? Bunları söylesinler. Bizim anladığımız, bak biz AK Parti'nin ne kadar anladığımız şeysi varsa biz onu da söylüyoruz.
4: Tabii.
1: Yapmasın.
4: Tabii.
1: Ya yapmasınlar ya.
4: Tabii.
1: Yaparlarsa hemen anladın anında savuşturur
4: çünkü, adam. Çünkü suyu emsal emsal değildir demişler. Kötü emsal emsal değildir yani. Evet.
1: Ya şüphesiz anladın mı? Ya şimdi Fenerbahçe'de anladığım bir şey gelecek. Aziz Yıldırım gelirse 19 tane yabancı futbolcunun kaç tanesini gönderecek bana onlar söylesin. Başka bir şey istemiyorum.
4: Ege efendim.
1: Hadi hayırlı akşamlar.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, siz misiniz Atatürk'ü ve Tayyip Bey'i hedefe koyan hem de NATO efendim şeyinde? Aha size hipersonik füze. Artık siz hedeftesiniz efendim. Gerçek hedef. Efendim buyurun alo.
6: Üstadım merhaba.
4: Merhaba iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Bahadır Ertürk üstadım.
4: Bahadır Bey buyurunuz efendim.
6: Şimdi 2-3 ana başlığa ayırmak istiyorum çok da vaktinizi almadan.
4: Hemen efendim alıyoruz tabii.
6: Birincisi üstadım seni tebrik ediyorum. çok keyifli.
4: Estağfurullah efendim.
6: Yönetiyorsun. Katılımcının nabzına göre şerbeti çok böyle kaynatmadan, çok tadında yönlendirmeleri muhteşem. Öncelikle evet. Bu tebliğimi lütfen kabul buyur.
4: Estağfurullah efendim.
6: İkincisi de yine Fahri Bey, Fahri Aslan ve Ahmet Bey, Ahmet Yoğurtçu'yla sizi dinliyoruz.
4: Selam ediyoruz efendim bütün dostlara.
6: Eyvallah, eyvallah. Şimdi ben bu siyasi ve futbol bağlamında konuştu arkadaşlar.
4: Evet.
6: İki kelam edip izninizi isteyeceğim. Birincisi, neden bu kadar spor hayatımızda ben...
4: spor değil, sadece futbol efendim.
6: Efendim, spor eşittir futbol Türkiye'de.
4: Evet, evet. Hakikaten şimdi, öyle anlaşılıyor. Ben öyle anlıyorum tabii.
6: Şimdi spor özünde insanların psikolojisini rahatlatan, evet, kötü alışkanlıklardan uzak tutan çok geniş bir alan ve çok kıymetli. Bilardo da bir spordur.
4: Evet.
6: Efendim, yani futbol, basketbol geliyor aklımıza ama satranç bile bir zihin sporudur.
4: Evet, beyin, değil mi? Beyin jimnastiği.
6: Ben nacizane sadece şunu tavsiye edebilirim izleyicilere, sizin de izninizle. Kapalı sporlardan ayrılmasınlar efendim.
4: Kapalı.
6: Kapalı sporlar, bilardo, basketbol, voleybol, bunlarda fanatizm azdır.
4: Evet.
6: Efendim, sadece sporun, tenis vesaire, yani aklınıza gelebilecek ne varsa.
4: Tabii.
6: Bunlarla ilgilenip ana özümüzden kaynayalım derim.
4: Doğru.
6: Futbol çünkü gerçekten, ya bir de şey de kalmadı şimdi, masumiyet tarafı da kalmadı. Kumar, evet, işin içinde var vesaire vesaire.

0: Şimdi ben ayırmıyorum tabii. İkisi aslında ana potada erimişler.
1: Gayet tabii. Şey olmasa, asker olmasa, yiğitlik olmasa, koruma olmasa diğerleri nasıl nevşinema bulacak? Doğru söylüyorsunuz.
0: Tabii. Yani dolayısıyla buradan nereye bağlamak istiyorum? Şimdi bu toprakların hamurunda maturidilik ve eşarilik var.
1: Evet.
0: Ve bu bir noktada, tasavvuf bir noktada her yere sirayet etmiş. Yani evet. Bu nesil için tabii aynı şeyleri söylemek mümkün değil ama bu mezheplerin, bu yolların diyelim, bu öğretilerin bizi farklı kıldı aslında alan tasavvuf alanı.
1: Evet.
0: Yani ne demek istiyorum? Tasavvuf eşittir peygamberimizin ahlakının bir yaşama metodu olduğu için.
1: Hazreti Ebubekir'den beri geliyor efendim. Öyle bir silsile var.
0: Yani iki ara kol kabul edildi biliyorsunuz. Çok detaya girmek istemiyorum. Yani evet. Hazreti Ali'dir, Hazreti Ebubekir efendilerimizdir, Kadir-i Nakşi akımlarıdır vesaire. Ama işin özünde yani bu topraklarda ekseriyetle Maturidi ve Eşari ekolü hakim sürmüş.
1: Evet.
0: Günün sonunda nereye geleceğim? Bizi Mutezile'den, Selefi akımlardan, Vehhabi akımlardan ayıran aslında temel unsur tasavvufun varlığı.
1: Evet.
0: Ne demek bu? Güzel ahlak işin özünde. Şimdi buradan hareketle ben şunu nacizane söylemek isterim.
1: Güzel ahlakı öğretmedikten sonra dini öğrettiğinizde de eksiklik oluyor. Önce güzel ahlakı iyicene bir hamuruna koyacaksın insanın. Bravo.
0: Şimdi bunlar slogan tabii, dediğiniz doğru. Tabii. Ama gündelik cari yaşantımızdaki tezahürlerine bakmak lazım bunun.
1: Evet.
0: Ne demek istiyorum? Şudur aslında. Şimdi ne kadar futbolu çok merkezimizi aldıysak siyaseti de politikayı çok fazla alıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir parti demek istemiyorum. Fakat günün sonunda geldiğimiz nokta bize anlatılanlardan ibaret. Ben olsam, yani ben öyle yapmaya çalışıyorum nacizane kendi hayatımda. Bir partinin mensubunun bir aksiyonu ortaya çıktığı zaman bu öğretiler bana sunulanın neresinde durmam gerektiği konusunda en azından bir fikir vermeli.
1: Tabii.
0: Ahlaki duruş olarak. Evet. Karşı tarafın yaptığı gerçekten anlatılan gibi olsa dahi. Şimdi biz bir
1: her alanda etik diyorlar ya, etik. Her alanda etik olmalı. Tabii ki politikada da öyle tabii.
0: Katılıyorum. Ahlak fakat olmalı. bize sunulan kadarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ayranımız kabarıyor. İnsanların tabii geçim sıkıntıları var. Bir yerde patlamanın evet. derdindeler. Ama parti bağımsız, siyaset bağımsız benim söyleyeceğim çok fazla tarafkir olmamak, siyasetle çok uğraşmamak.
1: Evet.
0: Ben nacizane bunu belirtmek istedim. Çünkü tabii hoş sohbet de oluyor. Bir şey demek istemiyorum.
1: Çok güzel söylüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Hepsi o kadar. Sonra unutacaksınız. Bir daha seçim gelince ya da bir daha sandık gelince.
0: O da olur. Yani fikri mücadeleler de verebilirsiniz. Evet. Üstadım şimdi tabii siz kaç doğumlusunuz bilmiyorum ama evet. Her bir nesil o kaliteli krema tabakasını götürüyor.
1: Evet.
0: Şimdi ne kadar eski insanlar ne kadar kaliteli sohbetler eşliğinde bu siyasi politik tavırları da sohbetler eşliğinde yapmışlar. Sadece oydan oya da gitmemişler ama biz bunu beceremiyorsak dediğinize kabul ediyorum. Yani oy kullanıp oy kullanmaya yapalım.
1: Ben öyle ama hareket ediyorum sanki ya. En son kurtuluşu kendimce orada buldum. Çünkü sanki insanlar kırılıyor, dökülüyor ya da şeyi söylersen de ya bak bu da böyle dedi falan. Ben fazla bu tartışmalara girmeden efendim sandığa gidiyorum. Orada reyimi veriyorum. Benim bütün politik tarafım budur. Dönüp geliyorum. Çünkü tartışmalar var. Tartışmayı da bilmiyoruz. Biblemizi de dinlemiyoruz. Saplantılarımız var. Adam bir yere saplamış kalıyor. Ne dersendir? Adam boş ver lan diyor. Ben böyle gideceğim diyor. Evet.
0: Üstadım güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim yani, efendim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ama bekleyenleri bekletmeyelim. Selam ediyorum. Aşırı.
1: Güle güle efendim. Dostlara sevgiler, selamlar. Kim var telefon attığımızda efendim? Buyursunlar. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo. Merhaba. Buyur.
1: Merhaba. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Ahmet Atalay.
1: Ahmet Bey buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Ya şimdi dinliyorum da siz Yıldırım Han diyorsunuz.
1: Evet.
2: Füze diyorsunuz. Savunma sanayi, dünya bizi konuşuyor diyorsunuz. Türkiye Fenerbahçe'yi, CHP'yi konuşuyor. Başka bir şey yok yani.
1: Evet.
2: Şimdi sizi bağlamadım.
1: Çok enteresan değil mi? İnsanlar farkında değil.
2: Ya o değil, farkında değil de hani.
1: Yani hipersonik füze yaptık da, beyler.
2: Atalay Bey aslında üzülecek bu durum biliyor musunuz?
1: Tabii ki.
2: O kadar gece gündüz mühendislerimiz çalışmış, dünyanın dikkatini çekecek bir ürün ortaya çıkarmışlar.
1: Tabii.
2: Biz hala Fenerbahçe. Ya iki tane adam gibi.
1: 6000 kilometrelik menzilli.

0: Abi?
1: İşte şey yok Aziz Yıldırım, yok babam Yıldırım, yok şu bu. Ya arkadaşım adam gibi oynasaydınız da iki maç fazla kazansaydı şampiyonluğunuz, sürekli sizi gündemde duymaktan valla yorulduk ya. CHP'li yani şunu ben kanaat getirdim. Siyasette CHP neyse futbolda da Fenerbahçe ya.
2: Hani bunları burada çok bile... güzel ya. Yok, ya bak... ne diyorsun sen ya Ahmet Bey?
1: Ama Atallah Bey konuşuyorsun.
2: Çok örtüşüyor gerçekten... diyorsun.
1: Önemli bir mevzu.
2: Evet.
1: Adamlar hala Fenerbahçe mi? Ya kardeşim adamlar 6000 kilometre yapmış. Dün İsrail'de şeyleri dinledim. Moderatör mü diyorsun? De.
2: Evet.
1: Adamlar tedirgin olmuşlar. Biz hala Aziz Yıldırım, Ahmet Yıldırım onu konuşuyoruz. Yani bunlar ayıp şeyler. Hani gerçekten biraz önce de Mete Yarar'ı dinliyordum. Ya sanki o kadar hoşuma gitti ki ben yapmışım gibi seviyorum. Niye biliyor musunuz?
2: Biz yaptık zaten. Bizim eserimiz. Milletimizin eseri.
1: Yok yani kendi şahsım olarak. Sanki ben icat
2: ettim.
1: O kadar gurur duyuyorum. Niye? Benim Filistin'e dua etmemden daha büyük bir nimet. Biliyor musunuz?
2: Evet.
1: Yarın bunlar kurtaracak orayı.
2: Tabii.
1: Suriye'yi, Irak'ı, bütün Orta Doğu'da veya yeryüzünü daha düne kadar Myanmar'da insanları yakıyorlardı.
2: Evet.
1: Biz yarın bir gün büyük güce ulaştığımız zaman nasıl Amerika ta kıtalar arası kalkıp geliyor burada hesap soruyorsa bunu biz sırf mazlumları kurtarmak için yapacağız. Zalimler
2: evet.
1: için değil. Bunlar onların ayak sesleri. Yapanlardan Allah razı olsun.
2: Amin amin.
1: Ya bunları konuşalım, gündeme bunları taşıyalım. Nedir Fenerbahçe, CHP? CHP'nin pisliklerini anlatsak ömrümüz yetmez yani. Yeter mi ya? Allah'a emanet ediyorum.
2: Peki, güle güle efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Ahmet Bey haklı aslında bir bakıma da ya bunları da unutmayalım yani. Bunlar çok önemli şeyler. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo, merhaba Ataullah Bey.
2: Hoş geldiniz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Merhaba.
3: İyi günler diliyorum ben de. Ataullah Bey, A Spor diye bir program var radyo. Oraya katılsınlar ya.
2: Değil mi?
3: Ya
2: A Spor. Efendim o da bir renktir. Böyle bir nefes aldırıyor. Ne yapacaksınız? 2-3 kişi de öyle. Evet.
3: Şimdi
2: buyurun
3: efendim. Şimdi ben TGRT haberi dinledim dün. Orada bir Özgür Efendi sen ne yaptın ya diyor.
2: Ha?
3: Barış kardeş miydi o neydi?
2: Barış arkadaş. Evet.
3: Ondan sonra çok güzel haberler sunuyor. Yani dobra dobra bir haberci.
2: Evet.
3: Sonra en sonunda da dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini verdiler. Ha. Ben geliyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Ben Kemal geliyorum.
3: Ha,
2: biraz
3: evet.
2: Film repliği gibi ama yani öyle bir şeyi var evet.
3: Evet şimdi CHP'nin dağılmaması önemli dedi ya Sayın Devlet Bahçeli.
2: Devlet de öyle diyor tabii diyor dağılmaması
3: ondan sonra,
2: önlenmeli diyor.
3: Evet önlenmeli diyor. CHP Kemal Kılıçdaroğlu gelirse o zaman bir şeyler olabilir Ataullah Bey.
2: Yani iyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Anlamadım.
3: Yani iyi anlamda olabilir, ha. Kötü anlamda demiyorum.
2: Evet, belki bir ağabeylik yapar diyorsun.
3: Evet ya...
2: Çokça tartışılan insanları bir kenara çeker, siz bir aklanın gelin, diğerleriyle yollarına devam ederler diyorsunuz.
3: Evet, yani
2: benim kurumsal durumum... kimliği kurtarabilir diyorsunuz herhalde.
3: Evet, yani öyle diyorum. Hı. Bizim milli savunma sanayimiz kutlu olsun.
2: Hayır.
3: Ondan sonra bir Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dua ediyordu. Kaçırdım Yıldırım Han'ın açılışı mıydı?
2: Yıldırım Han'ı ya siz tabii görmüyorsunuz. Yardımcınıza söyleyin size anlatsınlar. 6000 kilometre menzilli hipersonik füze yaptık efendim.
3: Evet Atatürk resmi varmış.
2: Ha üzerinde Kemal Atatürk yazıyor. Hemen böyle bir şey kısmında baş kısmında. O çok
3: evet.
2: büyük bir mesaj çünkü geçmişte NATO şeyinde tatbikatında
3: bir şey daha var.
2: Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan ismini fotoğraflarını
3: evet.
2: hedefe koymuşlardı.
3: Evet çok iyi
2: bir
3: yapmışlar.
2: Bir hanın binbaşımız karşı çıkmış indirin yoksa sizi biz hedefe koyarız diye. Evet.
3: Olur mu? Şimdi tasavvufa gelince.
2: Ha buyurun.
3: Tasavvuf peygamberimizden kalmadır.
2: Evet.
3: Tasavvuf Mevlana'dır.
2: Evet.
3: Yani beri gel beri ola nefsin günahlardan beri
2: evet.
3: duy da kulak ver dinle evet. bu neyi asırlardan beri böyle söylüyor Mevlana Celaleddin Rumi.
2: Tabii.
3: Şimdi tasavvuf hayadır, ahlaktır.
2: Ha. Bravo.
3: Yani
2: çok büyük bir terbiyedir, bravo.
3: Tasavvuf hayadır. Hmm. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'i makamla okumaktır.
2: Evet. Yani, tecvid ile değil mi efendim? Tecvid
3: evet,
2: derler.
3: Tabii.
2: Tasavvuf, siz de tecvid hayatı... eğitimi aldınız mı efendim?
3: Ya ben normal hoca bana tecvidli de okuttu.
2: Okuttu tabii.
3: Evet.
2: Mahreci şimdi... hurufu iyi çözdüyseniz ki ben ondan eminim, çok temiz bir Türkçeniz var. Yani bir konuşmanız var. Siz çok güzel Kur'an-ı Kerim okursunuz efendim.
3: Evet, şimdi tasavvuf hayadır.
2: Tabii.
3: Haya imandır. İman cennettir.
2: Tabii.
3: Hayasızlık ve cefadır. Cefası da cehennemdir. Allah etmesin.
2: Edep yahu demişler ya tasavvuf büyükleri. Bilhassa evet. Seçecekleri insanlarda onu aramışlar. Ne kadar haya var, ne kadar edep var. Evet. Harikasınız şimdi, efendim, sağ olun.
3: Şimdi haya bir tek örtünmeyle, tesettüre girmeyle olmuyor.
2: Evet.
3: Namaz kılmayla olmuyor. Hayalı olmak istersen... Dürüstlüğü de yanına alacaksın. Haram evet. Yemeyeceksin. Yolsuzluk yapmayacaksın.
2: Evet.
3: Bunlar önemli. Ataullah Bey.
2: Tabii. Bravo.
3: Yani ben...
2: Örtünme de olsa size... fena mı olur efendim? Kendinizi tamam. Sakınıyorsunuz. Evet.
3: Tabii ona ben kötü demiyorum. Tabii. Ama hayanın içine bunlar da girer.
2: Gayet tabii ya.
3: Bunlar da girer.
2: Peki efendim.
3: Ataullah Bey.
2: Sağ olun.
3: Ben gurur duydum o füzelerle
2: tabii
3: ya.
2: Tabii ya. Valla ben de gurur yeter. Duydum. Vatanını, milletini seven herkes onur duymalı, gurur duymalı. Helal olsun, biz de yaptık. Buyurun efendim.
3: Evet, yani önceki hükümetler zamanında yoktu bunlar.
2: Yoktu, yapmamıştık. Şimdi bunlara da bir müddet şey yaptılar. Dediler ki ama yani bazılarının motorları işte şuradan buradan. Canım siz yapsaydınız da motoru dışarıdan almış olsaydınız efendim. Şimdi halbuki motorları da üretiyoruz artık.
3: Ya bahane buluyorlar.
2: Tabii
3: bahane,
2: canım
3: hiçbir
2: hikaye
3: şeye bahane
2: ya. Teşekkür edin ya, çok güzel olmuş.
3: Evet, siz bir teşekkür edin ha. Ya. Şimdi eğer bu hadi partinin ismini söylemeyeceğim. O parti olsaydı eğer biz Türkiye savaşının içine girerdik.
2: Allah muhafaza ya.
3: Evet. Tabii. Yani balıklar korkuyor füzeler düşmesin diyen parti bunu da yapardı yani.
2: Ya. Peki efendim. Çok
3: teşekkür ederim.
2: Sağ olun Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyurunuz efendim.
0: Alo, iyi günler Aslan Bey.
2: Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: Denizli'den Mehmet.
2: Mehmet Bey merhaba, buyursunlar efendim.
0: Aslan Bey, ben de hemen Yıldırım Han hakkında görüşlerimi bildireyim.
2: Yıldırım Han be. Yıldırım Beyazıt Han değil mi? Ankara
0: evet,
2: Kalesi'nin
0: evet,
2: önünde
0: Bey.
2: Nasıl uçmuş böyle atında, o fotoğrafı hatırlıyor musun? Demek ki
0: hayır,
2: onun bu fotoğrafı çok gördüler. Abi Yıldırım Han'ı yaptılar, ortaya koydular. Herkesin ağzı açık kalmış.
0: Aslan ben bu haberi dün akşam izledim. Yani bilgim yoktu daha doğrusu.
2: Ya benden duyacaksınız. Tabii abi ya, ne olacak işte. Hipersonik füze abi. 6000 kilometrelik bir menzili evet. Var abi.
0: Evet Aslan Bey. Dün
2: Paris, Londra.
0: Evet Aslan Bey, ben dün akşam izledim bunu televizyonda bir kanalın birinde. İşte menzilini aynen dediğiniz gibi gösteriyor. İşte Avrupa'daki ülkeler, Rusya'nın bazı kesimleri,
2: tabii
0: işte
2: canım.
0: İsrail'in olduğu kısımlar mesela. Hatta bunun üzerine İsrail televizyonunda bunun konuşmasını yapmışlar.
2: Abi mesela panik mesela olmuşlar, panik.
0: Panik olmuşlar.
2: Ama biz sulh yani, adamıyız. Biz barış
0: ya,
2: istiyoruz.
0: Tabii.
2: Bizden kavga yok.
0: Tabii Adnan Bey.
2: Evet.
0: Yani Recep Tayyip Erdoğan zaten her zaman diyor barışla, tamam mı?
2: Tabii.
0: Bu işleri
2: tabii.
0: Çözelim diyor. Masada çözelim diyor. Yani savaşa girmeyelim. Savaşa gerek kalmasın diye her zaman önce bürokrasi düşünüyor, bu şekilde halletmiyor. Masada bu işleri çözmeye çalışıyor. Ama tabii ki de masada güçlü olmak için de sağdan güçlü olmak
2: caydırıcılık, caydırıcılık bu. İstiyorsan i̇şte sulhü selah, hazır ol cenge demiş atalarımız.
0: Aslan Bey, şimdi sahada güçlüyüz. Tamam Allah aşkına sahada şu an güçlüyüz ki masada sözümüz geçiyor.
2: Okay.
0: Yoksa bundan 20 yıl önce bizi tınlayan yoktu biliyorsunuz yani.
2: Ya
0: ama
2: şimdi geçen
0: yani...
2: gün baktım İran Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı da hükümeti övüyor. Türk hükümetini, liderini.
0: Evet.
2: Önceki gün herhalde şey de gene Amerikan Başkanı da. Gene övgüler dizdi. Yani bunlar boşuna şeyler değil kardeşim. Yani hem İran met ediyor, İran Cumhurbaşkanı, hem Amerikan Başkanı da met ediyor. Bunlar güzel
0: Asullah
2: şeyler
0: Bey.
2: Abi.
0: Asullah Bey, zaten biliyorsunuz bu İran, Amerika, İsrail savaşında da füze geldi bize biliyorsunuz.
2: Ha.
0: Kaç defa var ya bize şey bulundu bulundular, özür de bulundular. İşte biz sizi atmadık, biz sizi atmadık, yanlışlık oldu. Evet. Şöyle oldu, böyle oldu ya, farkındasınız değil mi?
2: Tabii,
0: yani bu aslında var ya, ülkemizin ne kadar güçlü bir konuma geldiğini gösteriyor ama evet. Maalesef bizde NATO kafa, NATO mermerler var. Ben ondan bahsedeceğim birazcık. Şöyle Fuat Bey.
2: Onlar şimdi zevk-ü bugün... sefada, aşkta abi. Muhabbette onlar. Farklı bir moddalar abi. Millet ne konuşuyor? Dünya ne konuşuyor? Onlar ne konuşuyorlar değil mi?
0: Hayır, Asmak Bey, ben onu geleceğim. Şimdi ben gündüzden işte baktım. Bu sosyal medyada bu haber var. Bütün siteler de var. Dolaşıyor. Altındaki yorumlara şöyle gireyim mi bakayım dedim. İşte bu özellikle Atatürk resmi olan böyle başına TC yazan insanlar. Ha. İşte Saadet Partili insanlar. Hemen altlarına yazmışlar. İşte yine şeylerine, akkoyunları uyusuyorlar. İşte bunlar var ya, yine hikaye yakında seçim var galiba. Millet aç, bunlar işte insanları kandırıyorlar. Ya Allah aşkına, İsrail'lisin var ya, görüyor. Bizim var ya nerede geldiğimizi, ne yaptığımızı görüyor.
2: İsrail gerçek diyor, bunlar hayal ya. Diyor değil mi?
0: Hayal diyor aslında.
2: Çünkü yani neden biliyor musunuz abi? Vatanseverlik gurur duyar bu gelişmelerle.
0: Evet,
2: eğer vatanını, evet, milletini aynen. Birisi seviyorsa bu gelişmeler karşısında helal olsun lan, biz de yaptık. Demek ki saadetli yani, kardeşlerimiz, yani ya Erbakan Hoca bunlardan bahsediyor ya, yıllar evvel böyle oldu.
0: Evet, teknoloji evet, böyle geliyor.
2: Tabii tabii.
0: Aynen öyle.
2: Erbakan
0: evet.
2: Hoca bunları söylüyordu ya, anlatıyordu. Ben bugün gibi hatırlıyorum. Ve fakat bunlara bakınca abi, bunlar kendilerine güvenmiyor herhalde. Lan biz yapamayız. Yapmamışızdır lan diyor. Boru değil soba borusu. Git evet, varda evet, gör evet. Kardeşim.
0: Ya, Gacı Atıl abi 10 metrelik boruyu görmüyor Atıl abi. 10 metrelik herhalde, bilmiyorum. Bayağı uzun.
2: Tabii ya.
0: Ne kadar olur bilmiyorum, ben ölçülerini bilmiyorum.
2: Ben hemen ama gittim daldım değdim ya. Bir sürü öz çekimlerim var abi.
0: Ya Instagram kullanmıyorum Atıl abi, ben göremeyeceğim yani, kusura bakmayın.
2: Vallahi bunu göreceksin be. Neyse işte artık Atılak nasip.
0: Atıl Bey. Alo.
2: Buyurun
0: Atılak
2: efendim.
0: Bey.
2: Buyurun efendim.
0: Dediğim gibi ben bundan yana, yani hakikaten içimizdekileri anlatamıyoruz. Yani bunlar var ya, biz hani konuşmayalım da, CHP'nin affedersin pisliklerinden konuşmayalım da, ama biz gerçekleri konuşuyoruz, ona da inanmıyorlar. Yani kendi pisliklerini görmüyorlar. Görmedikleri gibi de var ya, olanı ülkemizin yaptığı şeyleri de görmüyorlar.
2: Ya ben, üç maymunu oynamak denen bir şey var. Sen onu biliyor musun Denizli hemşerim? Görmedim, evet, duymadım, bilmiyorum abi.
0: Bilmiyorum. Aynen asla. Bir son bir şey.
2: Hayda.
0: Şimdi Aslan Bey, buraya bağlanan, genel sporla bağlanan kişi, biliyorsunuz Erhan Bey, ben de hatta bazen radyoyu bile kapatıyorum. Çünkü bir başlıyor, spor yorumcusu gibi. Galatasaray'dan giriyor, Fenerbahçe'den çıkıyor.
2: Kim o abi?
0: Erhan Bey.
2: Erhan Bey de farklı bir renk katıyor abi. Bu programa katılanların hepsinin ayrı bir rengi var.
0: Ya ben çok fazla tercih etmiyorum.
2: Ha, sen futbolla ilgilenmiyorsun. Seni anlıyorum.
0: Çok fazla ilgilenmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin az önce arkadaş bize laf çaktı. Ya bize laf çakması, önce gitsin Galatasaray'la Erhan Bey'e laf çaksın. Çünkü o açıyor bu.
2: Konya'da bir hanımefendi çok fena konuştu ya.
0: Peki. Eklenip gidiyor. Yoksa var ya, bu mutlu muhabbetini biz açmıyoruz.
2: Anladım efendim.
0: Onu söyleyelim yani.
2: Çok teşekkür ederim. Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm Atullah abi.
2: Aleykümselam efendim.
4: Atullah abi, ben Erol abi.
2: Buyur Erol Bey, ikinci defa geldiniz.
4: Atullah abi.
2: Sizi heyecanlandırdık demek ki.
4: Estağfurullah. Abi benim Türk milliyetçiliğim kimse sorgulayamaz abi.
2: He?
4: Benim Türk milliyetçiliğim kimse sorgulayamaz abi. Evet. Ben milli savunmada yapılan her şey benim göğsümü kapar.
2: Evet ya. Ama vatan sevgisi yani, bunu gerektiriyor ya. Her vatansever gurur duyar.
4: Ben onurlu ve şerefli Türk milliyetçisiyim abi.
2: O kadar be.
4: Mahmut Bey'e de selamlarım olsun. Bir daha konuşmasana dikkat edin.
2: Peki.
4: Öperim güzel ellerinden abi.
2: Erol Bey, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
2: Buyurun efendim.
5: Abi, herkese hayırlı günler dilerim.
2: Size de hayırlı günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: İstanbul'dan Nusret abi.
2: Ha, Nusret Bey, buyurunuz efendim.
5: Abi ben iki dizimden ameliyat geçirdim. Bir ay falan yokum. Yoktum.
2: Hakikaten değil mi, siz eskiden radyo programına katılıyordunuz ya?
5: Evet abi. Fakat bu...
2: Ne oldu, geçmiş olsun, rahatsız mısınız?
5: Valla dizlerimden iki dizimden de ameliyat oldum.
2: Ay, geçmiş olsun ya.
5: Sağ olun, Allah razı olsun.
2: Ne olmuş böyle, gıgırtak mı diyorlar, ne diyorlar eskilerin tabiriyle? Suyu mu bitti, tükendi, bir şey diyorlar herhalde onu.
5: Gıgırtaklar tamamıyla erimişti efendim. Ameliyat artık kaçınılmaz.
2: Ne koydular oraya, yapay bir şeyler mi koydular?
5: Yok, aparat koydular abi.
2: Aparat, o, bravo.
5: Aparat tabii yani, artık son gelişmiş.
2: Abi ayakkabıya dikkat edeceksin, bak. Evet. Yani gençliğimizde takır tokur giyindik ya, onlar çok berbat ediyor. Ya şöyle biraz altı böyle biraz affedersiniz, şimdi çok güzel ayakkabılar var. Lastik olacak, şöyle bir opsuma şöyle bir hafif yaylanacak. Biz tak diye yere basıyorduk, o kösele vardı ya, kösele. Ben bir de köselenin arkasını kırardım böyle. Eşrefpaşa işi sivri şey vardı, şey İzmir Eşrefpaşa sivri ayakkabılar falan. Bir gün babam dedi ki bunlar ne lan şey gibi dedi, kılıç gibi çekmişsin falan. O sözü çok etkili oldu, bıraktım abi. İyi ki bırakmışım. Ondan sonra şimdi biraz iyiyim yani. Evet.
5: Abi şimdi bayağı uzak kaldık şeylerden de, bayağı olaylar falan. Mesela Melter Marşı'na arkasını dönenlerden mi söz etsem? Yatta ailem vardı, ondan mı söz etsem? Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ondan mı söz etsem? Ama hangisinde, hangi mevzuda girdim ben de bilmiyorum yani.
2: Abi artık Yıldırım Han be, var be. Hipersonik füze yaptık abi. Haberin abi, olsun.
5: O müthiş ama ben şuna eminim ki daha bilmediğimiz bazı şeyler de var.
2: Var var.
5: Var, bilmediğimiz şeyler var. Gizli tutulan şeyler de var. Evet. Onları açıklamak istemiyor yani devletimiz. Evet. Ama onları da açıklayacağım. Ondan üstünü göreceğiz. Ondan daha da üstün gelirse onu da açıklayacaklar yani.
2: İnşallah.
5: Ben o kanaatteyim abi.
2: Tabii.
5: Fakat burada en güzel şey, olay şu, Antalya Festivali vardı abi, oldu.
2: Evet.
5: Antalya'da. Ben o bütün diğerleri alevmiş, böcekmiş, çarpmış, çürtmüş, bunlardan hiçbir tanesini artık gına geldi hepsinden. Fakat o Antalya 122 tane devlet Türkiye'ye geldi abi. Hmm. Ya bir tane muhalefet, sen de bir adamını gönder oraya be.
2: Ya.
5: Bir adamını gönder be kardeşim ya. Sen iktidara talipsin. Oradan tecrübe edin ya. Yok abi, yok abi ya. Yani bu kadarlık da olmaz ki kardeşim yani. Sen bir gölge bakanları düşünüyorsun. Gölge bakanlığı yapmanı düşünüyorsun. Göndersene Antalya'ya. Birlik olsana iktidarla. İşte ben de buradayım desene. Yok abi ya, bunlar da hiçbir şey yok abi ya.
2: O dedin organizasyon çok güzeldi ya.
5: Müthiş abi.
2: 20 tane yok. Devlet başkanı vardı ya.
5: Abi kaç tane, kaç 20 tane abi?
2: Abi canım, başbakanlar hariç, evet.
5: Evet yani, sırf 1000 tane yakın gazeteci geldiler abi yani. Böyle müthiş bir organizasyon oldu ama diğer taraftan yatta alem yapıyorlar abi. Ondan sonra mine koşan çıkmış, kılıç artığı. Ya kardeşim sizler neyle uğraşıyorsunuz ya? Biz
2: denir, çok ayıp o laf ya.
5: 6000 kilometre bu eteğe giden füze üretmişiz. Siz neyle uğraşıyorsunuz ya? Biraz insanda vicdan olur, biraz merhamet olur, biraz insanda ne bileyim
2: akıl fikir versin abi.
5: Hem de nasıl fikir versin abi, akıl fikir. Bunlar hiçbir şeyden şey yapmıyorlar abi. Hiçbir şey ne yapayım ya. Türkiye'de Türkiye düşmanı mısınız ya?
2: Evet.
5: Bu kadarlık da olmaz ki abi ya. Bu kadarlık da çarptınız, çırptınız. Onlara rüşvet verdiniz. Sekreterin önünden yattınız, kalktınız. Hala yetmedi mi size ya? Hala yetmedi mi yani? Daha ne yapmak istiyorsunuz? Daha nereye kadar gidecek sizin bu pisliğiniz, rezilliğiniz? Durma, her gün bir şey çıkıyor abi.
2: Bakalım o paraları aslında bir yerde şey yap, mesela Muhittin Böceğin mal varlığını el konuldu. Mesela bunlara el konulsa ciddi bir para olur ve İstanbul'daki o toplu taşım araçları var ya, özellikle evet. metro şöyle birkaç hat daha metro yapacaksın, İstanbul'la şöyle bir rahatlasın ya.
5: Abi 161 milyar, yani İmamoğlu içeri aldığı zaman 161 milyar liradan söz ediyordu. Ya. 161 milyar. Kaç? 4 milyar dolar eder abi. 4 milyar dolar eder bu para.
2: Tamam. Bakalım mı? İnşallah o paraları bir şey yapsak, bir araya getirsek, ciddi bir o altyapı eksikliğimizi, daha doğrusu abi, metro abi.
5: Abi inşallah devlet bunların donuna kadar alır.
2: Çok affedersiniz.
6: Donsuz da bırakmayalım canım insanları. Peki.
5: Yani hak ediyorlar abi ya. Hak ediyorlar abi ya. Bunları, bütün malları helaldir abi ya. Devlet bütün her şeyden el koyması lazım abi. Çünkü bunlar çaldılar, çırptılar. Yetimin bitmeyen hakkını yediler abi bunlar ya.
2: Evet abi.
5: Kolay bir şey mi abi? Bunlar mahkeme-i kübrada nasıl yapacaklar? Ne diyecekler? Ne yapacaklar?
2: Mahkeme-i kübrayı hatırlayan mı var beyefendi?
5: Yok, yok maalesef.
2: Bizim Anadolu Mahkemesi adliyesinin önünde protestoya bakıyor abi. Diğer mahkemeyi hatırlayan yok. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Reklama mı gidiyoruz? Dinleyicimiz var. Dinleyicimiz var efendim. Bekletmeyelim lütfen. Ayıp oluyor efendim tabii. Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
2: Selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
7: Atavullah ben. Yalçın İstanbul'dan.
2: Merhaba Yalçın Bey. Ne iş yapıyoruz efendim? Yalçın Bey?
7: Valla matbaa işleri yapıyoruz.
2: Çok güzel. Matbaacılık önemli abi.
7: Önemli abi.
2: Eskiden ciddi paralar kazanılıyordu ama şimdi bilemiyorum tabii.
7: Ya ciddiye yakın şu anda da ciddi.
2: İyi elemde abi. Teker dönüyorsa tamam. Böylesi bir zamanda konjektöre göre. Benim öyle bir iki tane arkadaşım vardı. Birisi holding oldu abi, matbaacı. Maşallah. Belki siz de öylesiniz, bilemiyorum tabii.
7: Abi biz de kendi çapımızda bir holdinge.
2: Evelallah.
7: Biz de evelallah bir holdinge.
2: Maşallah.
7: Elhamdülillah. Yani şey değil, holding olmak mühim değil. Bir kendini kanıtlamak, dürüst olmak mühim olan bu yani. Holdinglik,
2: sürdürülebilirlik abi, evet.
7: Sürdürülebilirlik yani.
2: Abi, devamlılık, sürdürülebilirlik, bravo.
7: Ferdi olarak da bir holding olabiliriz yani, fark etmez yani. İnsan yeter ki dürüst olsun, karşı tarafı üzmesin, vaktinde, zamanında teslimatını yapsın.
2: Sözünde dursun değil mi abi? Bu devirde en büyük şey o zaten, dürüstlük.
7: Aynen.
2: Milletin aynen böyle iğneyle kazıp ya da etrafta bakıp bulmak istediği şey. Dürüstlük. Bravo.
7: Aynen öyle abi. Allah kolaylıklar versin. Aynen. Ben şeyden bahsedecektim de, bu bir hastane meselesinden sabah radyolarda dinledik ama ne kadar doğru bilmiyorum. Özgür Özel Bey Karabük'te hastane yok demiş, biliyor musun?
2: Evet, okudum, inandım demiş ve meydandakiler de alkışlıyorlarmış. Sonra bir fısıltı gazetesi geldi kulağıma. O orada bindirme şeyler var tabii. Yakın coğrafyadan, şehirlerden, kasabalardan insanları toplamışlar. Onlar bilmiyormuş. Alkışlayanlar onlarmış. Yoksa Karabük'te hastane var. Bir tane arkadaşım var burada. Dedi ki ya, o araştırma hastanesi var da annemi götürdüm ya, geçen gün geldim dedi. Dedim ya niye alkışlıyorsunuz hastane yok diye. Öğrendik işi abi.
7: İlerden gelen toplama vatandaşlar var. Yazık günler yani, şimdi bilemiyorum. Şimdi durumu.
2: Evet.
7: Ama ya da hastaneye gitmeyen vatandaşlar alkışlamış olabilir. O kadar da şey yapamıyorum. Tahmin ediyorum yani. Yani yazık günler yani. Ondan sonra açıklama yapılıyor. Başka kanallardan gazeteciler gidiyor. Araştırıyor, bakıyor. Hakikaten hastane var mı yok mu? Bakıyorlar ki
2: abi.
7: Bir tane de değil.
2: Evet.
7: Yani Özgür Özel Bey bir hastalığına görsün yani. Şimdi kanser hastalarından bahsediyorum. Ben de bir kanser hastasıyım da. Yani şimdi Allah devletimizden
2: daha... ses gitti. Acaba şeyde mi? Bir tünele mi girdiler? Alo.
7: Tamam.
2: Ses geldi şimdi efendim. Evet.
7: Kusura bakmayın, çekmeyen bir yerdeyim herhalde de.
2: Estağfurullah, tamam efendim. Şu anda çok net.
7: Evet, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
7: Yani bir kanser ilacı şu anda yani 1500 euro civarında. Devlet bunu karşılıyor. Tabii, Allah bin kere razı olsun.
2: Tedavi biliyorsunuz devlet tarafından, evet.
7: Evet, yani veriyor. Bir aylık ilacı 1500 euro civarında. Yani hakikaten... Yani bugün babasından adam bir 5000 lira, oğlundan 5000 lira isteyemiyor. Yani Doğru. Yani ne bileyim yani, böyle bir ortamdayız. Yani baba evladına yapamıyor, evlat babasına yapamıyor. Devlet bunların hepsinin altından kalkıyor. Biz nasıl bir devletin, hükümetin elindeyiz. Allah evet. Bin kere razı olsun. Yani
2: amin. Çalışanlara, bir yapanlara tabii.
7: Evet.
2: Devleti atalarımız baba olarak tarif ederler. Devlet baba diye. Gerçekten evet. Öyle olması lazım. Geçmişte çok ciddi yokluk, kıtlıklar çektik ama şimdi ilaçlara ulaşıyoruz, evet.
7: Hamdolsun. Yani bir anım da var bununla ilgili de, ilaçlarla ilgili. Babam hastanede yatıyor şeyde, Ok Meydan Hastanesi'nde. O zaman rahmetli, şu anda da.
2: Allah rahmet
7: eylesin. Allah bin kere rahmet eylesin. Anamıza, babamıza, hepsine, dinleyenlerin kardeşlerinin de. Evet, Cem'i cümlemizin diyelim. Şimdi asansörden aşağı geliyoruz Atolla abi. Eczacılar da, hastanenin eczacıları da beraber. Ya dedi, kapanacak dedi, eczaneler kapanacak dedi ya, SSK hastanelerinde şudur budur. O zaman eski hastane.
2: Tabii.
7: Ya dedim, kapansın dedim, zaten ilaç vermiyorsunuz ki dedim ya. Ben de kulak misafiri oldum. Kendi aralarında konuşuyorlar böyle 3 kişi. Dedim kapansın, daha ne istiyoruz dedim ya. Zaten kesip kesip veriyorsunuz dedim, 4 tane. Ağrı kesici vereceksiniz. 4 tane kesip veriyorsunuz makasla dedim. Yani bu ne yani?
2: Ya da 3'ü var, ikisi yok. İlaçlara muadilini veriyor ya da git diyor, çarşamba günü gel, pazartesi ise.
7: Abi inan ki var ya, hiç kutuyla aldığımı hatırlamıyorum yani, anladın mı? yarısını veriyorlardı ya kesip veriyorlardı, yani bu kadar yani.
2: Ya bak sen nasıl bir şey, böyle bir dönemden şimdi geçen gün il başkanı söyledi, ben onlara manyak diyorum, lütfen bu tabirimi mazur görsünler ama başka türlü tarif etmiyorum. Adam 367 defa hastaneye gitmiş abi ya. Bir yıl içerisinde 367 defa abi ya. Niye? Çünkü buluyor, ulaşıyor. Ulan gene gideyim diyor. Yıllarca kıtlık çeke çeke, hak da veriyorum. Adam şimdi buldu ya, ne yapacağını, her gün hastaneye gidiyor adam.
7: Bir, iki defa da gitmiş. Yani bir günün içerisinde iki defa da gitmiş. Ya. 365 gün ya gün, şey, evet. Sene. Yani kimse katlamış yani, bayramları da atlamamış yani.
2: Evet.
7: Yani Allah doktorlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Hemşirelerimize de, dinleyen varsa hepsinden razı olsun. Tabii. Sağlık Bakanımızdan da razı olsun inşallah. Evet, başta evet. Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Evet. Hepsinden Allah bin kere teşekkür ediyoruz. Bunlar evde yapılan yemeğe teşekkür edemeyiz adamlar. Şimdi biraz önce konuştunuz. Şeye geldik. Yani teşekkür etmesini bilmiyoruz ya.
2: Tabii.
7: Yani bilmeyenler diyelim hadi. Yani evde yapılan yemeğe teşekkür etmeyen adam kalkıp yapılan hizmete mi teşekkür edecek bunlar Allah aşkına kardeşim? Yani bunlar şey değil, göremez bunlar.
2: Abi şükretmeyi, teşekkür etmeyi öğrensen. Bir şükretmeyi, bir teşekkür ya, etmeyi öğrensek efendim.
7: Ya bir çiçek al da evine gitme kardeşim, bir teşekkür et bir günde ya Allah aşkına ya. Yani bırak yani dışarıdakini, evdekini göremiyor bunlar ki dışarıdakini görsün. Allah ıslah etsin hepsini. Devletimizin yükselmesini isteyen kardeşlerimizler de binlerce kez razı olsun hepsinden.
2: Amin.
7: Birinden değil, hepsinden razı olsun. Ben sözlerime...
2: Çok teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Bu arada Ömer Sasonlu geldi. Efendim yönetmenim, o da hazır masanın başında. Onunla beraber götüreceğiz ama o reklamı bir verelim efendim. Sonrasında birlikteyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı bütün efendim hızıyla devam ediyor. Ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Günü gündemi bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Dinleyicimiz geliyor efendim. Buyurunuz.
3: Atolat Bey, kolay gelsin.
2: Erhan Bey hoş geldiniz.
3: Şimdi ben Atolat Bey dinledim programı. Her şey güzel giderken Fenerbahçe'de bir tane futbol taraftarın bağlanıp da böyle 126 yıllık bir kulübü böyle FETÖ'yle bir tutması gerçekten bir taraftar olarak benim zoruma gitti.
2: Ama dedi ki Konya takımını da, yani Konya'yı niye dedi böyle yabana atıyoruz? Biz de takımız ya, biz de futbol oynuyoruz dedi.
3: Tamam doğru ama
2: şu yani bizi böyle küçük görmelerine anlam veremedik dedi.
3: Ben Fenerbahçe küçük görmedim. Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadım. Ben başkan hakkında konuştum. Ama şu var Atalat Bey.
2: En son doğru Fenerbahçe ile ilgili. Ben Fenerbahçeliyim dedi. Kazansa da kazanmasa da şampiyon olsa da olmasa da dedi. Umrumda değil. Ben gene Fenerbahçeliyim dedi.
3: Çok güzel. Çok güzel. Buraya kadar güzel. Peki burada Galatasaray FETÖ'yle niye birleştiriyor? Ya 3-4 tane bir terör kılıklı futbolcu yüzünden koskara bir camiye böyle olur mu ya? Bu şekilde yapma.
2: Terörist kılıklı falan demeyelim lütfen. Onlar farklı şeyler.
3: Ama Atola Bey,
2: şiddet middet yok sahada. Şiddeti şey yapmıyoruz. Evet.
3: Hayır şimdi şu var.
2: Dostluk, barış, kardeşliktir efendim spor.
3: Aynen ama şu doğru da. Şimdi bakın ben de bilmiyordum. Bir futbol takımının içine FETÖ terör örgütü. Ben ne de bilirim Hakan Şükür'ün, Arif'in, Uğur Tütüneker'in terör örgütü olduğunu. Ya nereden bilirdim ben?
2: Ya şimdi, sonradan öğrendik diyorsun.
3: Tabii ya şimdi bunu.
2: Yani biz bile mi destekledik takımımızı ve bu isimleri, evet.
3: Yani Atola Bey milli takımda oladı ya. Hakan Şükür, evet. Arif. Evet yani bu tamam ama biz de bilmiyorduk. Ama şimdi şöyle düşünsün peki Fenerbahçe'de aynı şey Beşiktaş'ta da olsa. Biz şimdi Beşiktaş'ı yok mu sayacağız? Ya da Beşiktaş'ı biz komple bir terör örgütü diye yerine mi koyacağız? Ya bu olabilir mi? Koskoca bir cemiyeyi, bir Galatasaray Spor Kulübü 126 yıllık bir tarihi 1905 yılında kurulmuş. Bakın arkasında Fenerbahçe 1907, 1903 Beşiktaş. Yani böyle laf atılır mı? Böyle bir hakaret edilir mi? Bu
2: hakaret etmediler. Onlar FETÖ terör örgütüyle iltisaklı olan Hakan Şükür'e şey yaptılar canım.
3: Ama
2: Galatasaray'a ama laf yok.
3: Hayır. Evet. Ben duydum. Galatasaray'da bir terör çıktı.
2: Yani bunlar Galatasaray'da oynadı dediler. Erhan Bey oynadı, lütfen ısrar ederim orasını, efendim. Tamam, yani olayı çarpıtmayalım. Başka tarafa bakın, götürmeyelim. Çünkü bakın, karşında ben Deniz'de bir takımı tutarım ama ilan etmem. Tamam.
3: Bakın,
2: çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz var efendim. Sağ olun Erhan Bey. İyi günler diliyorum. Söz hakkınızı kullandınız. Tamam efendim. Peki efendim. Alo.
4: İyi yayınlar Atollah Bey.
2: İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim.
4: Dinleyen herkese selamlar olsun efendim.
2: Biz de size selam ediyoruz efendim onlar adına. Buyurunuz.
4: Ben de şey paylaşmak istedim. Ya böyle hep şaşırdığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Bana da katılan acaba diğer dinleyici arkadaşlar olacak mı bilmiyorum.
2: Tabii.
4: Mesela diyelim bir olay var. İşte X kişi var, Y kişi var, Z kişi var. Olay aynı. Olay X kişide olduğu zaman çok farklı oluyor. Diyorlar ki kesin yapmıştır diyorlar. Ondan sonra Y ikisi yaptığında ya iftira atılıyordur. Ben buna hep böyle şaşırmıştım.
2: Bizim adam yani iyidir canım, öyle bir şey yapmaz yani.
4: Olay aynıdır ama kişiler de şimdi hatta evet. Atallah Bey son zamanlarda daha ilginç olay olmaya başladı. Olay şöyle söyleyeyim, mesela ilk kişi olaya bir açıdan bakıyor. Evet. Atıyorum bir yıl sonra farklı açıdan bakıyor, yine haklı oluyor.
2: Evet.
4: Bu sefer de diğer kişinin açısı değiştiğinde haklı iken haksız oluyor. Ben hep bunlara şaşırmıştırım.
2: Tabii. Çünkü herkes adamını savunuyor. Herkes haklı olduğunu biliyor, öyle söylüyor. Yani kitabın ortasında konuşmuyoruz. Bravo. O iyi bir hal değil o.
4: Hatta benim bazı arkadaşlar vardır. Ben olayı böyle değiştiririm. Mesela atıyorum ilk kişisi söylemiştir. Ama yek söylemiş gidir gibi yaparım.
2: Ha.
4: Arkadaş işte verir veriştirir. Sonra yetişkin olduğunu öğrenince böyle bir kalır.
2: Ya,
4: ben hep buna şaşırmıştırım.
2: Evet.
4: Öyle.
2: Sabah, öyle yani dün baba dönelim diye bir söz var. Yani evet. Ya da dün dündür, bugün bugündür efendim. Politikada bilhassa böyle tartışmalarda hakikaten Süleyman Bey'in çok önemli saptamaları, tespitleri var. Canım ne yapalım, döndük yani, dön dediler, ben de döndüm demişti. Ya da şöyle, dön baba dönelim, tamam da bir de dün dündür, bugün bugündür. Ama işte biz etikten bahsediyoruz. Yani evet. Biraz daha böyle kurallara bağlı, kuralları belli olan, ahlaklı konuşan ya da söyleyen, ilerleyen falan öyle olmak lazımdır ama maalesef senin dediğin gibi oluyor. Evet efendim. Peki.
4: İnşallah ön yargısız bir toplum oluruz.
2: İnşallah
4: Bey. İyi yayınlar.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
4: Allah'a
2: doğruya
4: emanet.
2: Doğru, yanlışa yanlış demeli efendim.
4: İnşallah öyle oluruz.
2: İnşallah.
4: İyi yayınlar Atallah Bey.
2: İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızda kim var efendim? Ömer Bey var mı dinleyicimiz? Ömer Bey ciddi bir telaş içerisinde. Buyurunuz efendim.
1: Cümleten selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam efendim.
1: Sivas Emekli Memur Sen İl Başkanı İsmet Topta.
2: İsmet Bey hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Daha önceden de canlı yayına bağlanmıştık. Konu serbest deyince dedim tekrar bir bağlanalım.
2: Buyurun efendim.
1: Şimdi iki tane konu var benim açımdan. Birinci konu şu. Bahsettiğim gibi emekli memur sen il temsilcisiyim. Dolayısıyla emeklilerle alakalı.
2: Evet.
1: Hani siz de Süleyman Demirel'e atfen dün dündür bugün bugündür diye bir şey söylediniz.
2: Evet.
1: Benim emekli olduğumda çalışan maaşımla emekli maaşımın arasındaki fark %21 kaybım oluyordu.
2: Hmm.
1: Hatta ben emekli olduğum zaman dedim ki ya sadece...
2: Siz süper emekli misiniz abi?
1: Yok yok yok normal.
2: Süper emeklilik biliyorsunuz geldi Süleyman Bey döneminde. Şu anda onlar hem çok ağlıyorlar hem çok rahatsızlar. Keşke süper emekli olmasaydık diyor.
1: Olmasaydık. Aynen öyle. Ben de diyorum ki keşke EYT çıkmasaydı.
2: Emekli olsunlar, emekli olsunlar, emekli olmak istiyorum diye mitingler yaptırdılar politikacılar. Emekli olundu, sonra da ne dediler? Ulan emekli olduk, zarar ettik, az maaş veriyorlar, ne yapalım? Gene oy vermeyelim dediler, evet.
1: Gelelim asıl ikinci konuya.
2: Buyurunuz,
1: benim emekli olduğum tarihte dediğim gibi emekli olduktan sonraki maaş kaybım %21. Yani
2: evet.
1: Çalışan maaşla emekli maaşın arasında %21 bir kaybım vardı. 5434 sayılı emekli sandığı kanunu 1949 yılında çıktı. 1950'li yıllardan itibaren rahmetli Adnan Menderes'ten uygulanmaya başlandı. Sağ olsun Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey. Saygı değer üstadıma saygılarımı arz ediyorum.
2: Çok güzel.
1: Yılında,
2: evet.
1: 2023 yılında Temmuz ayında 1375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ek geçici 40. maddeyi ilave etti. Seyyanen ödenen 8077 lira ki güncel rakamı 22573 lira. Bu anlamda da memur emeklisinin hükümetten alacağı, devletten alacağı 500 bin lirayı da geçti. Çünkü reisi cumhurum diyordu ki devlet vatandaşına borçluk alamaz. Nemayı ve tasarrufu teşvik fonunun borçlarını biz bu şekilde ödeyeceğiz dedi ve ödedi. Allah razı
2: ödedi,
1: olsun.
2: Ödedi, bir de IMF'in borcunu ödedi.
1: Derdine rahmet. Ama gel gelelim memur emeklisinin seyyanen ödemesini 2023 Temmuz'dan bu yana ödemiyorlar.
2: Evet.
1: Benim Maliye Bakanımıza ben tekrar hürmetlerimi arz ediyorum. Vebaldeler. Düşünün 2,5 milyon memur emeklisi inanın ki beddua ediyor.
2: Yapma ya. Memurlarımız var. İyi bir maaş aldılar ama ya. Emekli ama maaşları fena değildi abi.
1: Özür dilerim Atallah Bey. Şimdi Ali Küçük Kösen genel başkanımla biz saha araştırmalarını çok yapıyoruz.
2: Bunu yani hemen devlet memurunu ihmal etmez biliyorsun.
1: Devlet memurlarının şu anda görevde olsam açık konuşayım 80 bin lira civarında maaş alıyordum. Alıyor olacaktım. Şu anda emekli halimden 30 bin lira civarında maaş alıyorum.
2: Benim bile değil diyorsun yani.
1: 50 bin lira civarında bir kaybım var. Ki ben emekli olurken diyorum ya %21 bir kaybım vardı. 1000 liraydı. Şu anda %56 kaybım var yüzdelik dilimle. Bir de 3600 sözümüz var Sayın Cumhurbaşkanımız. Hak İş Konfederasyonu'nun 15. Genel Kurulu'nda söz verdi. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıma talimat verdim. Kanun çıkacak. Bir dereceye gelmiş bütün hak eden emekli veya çalışan memurlara 3600 ek gösterge verilecek dendi. Halen o sözün tahakkuk etmesini bekliyoruz.
2: İnşallah ve, efendim. Biz de bekliyoruz efendim. Biz SGK emeklileri de bekliyoruz. Hep öyle memurları söylemeyelim efendim.
1: Zaten onu diyeceğim. Eğer memur emeklisine babanaydık üzerinden zam verilirse diğer SGK, TSK, Bağkur emeklilerini de yansıyacaktır.
2: Zahmet İnşallah. Hepimiz bekliyoruz. Evet. Daralmış ev ekonomiler var biliyorsunuz. Bütün dünya gerçekten öyle. İnşallah şöyle bir bekliyoruz. O beklentimiz var efendim. Sevgiyle gönderiyorum. Sağ olun başkanım.
1: Hemen şunu da söyleyeyim lütfen. Spesifik bir örnek olduğu için söylüyorum. 75 yaşında emekli memur sen yönetim kurulu üyesi olan Sivas emekli memur sen yönetim kurulu üyesi olan arkadaşım 75 yaşında Sivas Dördeyli Sarayı'nda yevmiyeci olarak çalışıyor. Niye? Emekli maaşı 26 bin lira, evinin kirası 13 bin lira.
2: Abi gayet tabii. Anlayın. Şimdi daha başkanım sen çok iyi bilirsin. Yani evet. Benim öğretmenim de bir dönem, çalışanlarımız da bir de akşam gece çalışırdık. Kimimiz pazarda çorap satardık, kimimiz de domates satardık. Hep öyle çift işler, hem de çalışırken alırdık. Hatta memur ve işçi maaşlarının ödenmediği ayları hatırlıyorum. Bu deprem döneminde. Tabii Türkiye'de 11 vilayet yıkıldı. Sakarya'daki deprem devede kulak. O zaman da Bülent Bey ya depremzedeler için topladığımız parayı çalışanlarımıza maaş olarak verdik. Çok üzgünüm demişti. Sizi sevgiyle gönderiyorum efendim. Ve telefon attığımızda dinleyicimiz var efendim. Yok mu efendim? Aa bitirdik diyor. Vallahi ne yapalım yani. Evet sevgili dinleyiciler mesela Ömer Sasonlu diyor ki bitirdik ama niye bitirdik Ömer? Daha yeni yani iki tane dinleyicimiz daha vardı ama bitirelim. Bitirelim seni kırmam Ömer ben seni severim. Efendim sürçülisan ettiysek affoluna ben Ataullah Arvas iyi bir akşam hayırlı bir gece diliyorum. Sonrasında inşallah yarın tekrar bir arada olacağız Perşembe günü. 16 bülteninden sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar beraberiz efendim Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar diliyorum tekrar efendim.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfağınızda yerde veya masanızın üzerinde serili muşambaların üzerine salça damladıysa çok kolay yöntemle bu lekeden kurtulabilirsiniz. Bir miktar asetonu bir bezin üzerine döküp muşambanızı bununla silin, lekenin yok olduğunu göreceksiniz. Kristal bardaklar yıkandıkça ışıltısını kaybeder ve mat bir görünüm kazanmaya başlar. Fakat kristal bardaklarınızı yıkarken kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve tuz ekleyip öyle durularsanız ilk günkü gibi parladıklarını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün savunma sanayinde müthiş yenilikler başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya üzerinde güçlü olabilmeniz için ekonomi, uzay, savunma sanayi, buna yapay zeka da eklendi gibi konularda iyi olmanız lazım. İyi olmadığınız takdirde başka ülkeler gelip sizi geçiyor. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde iyi işler yapıyor. Hemen her ay mutlaka yeni bir çalışma duyuyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ı tanıttı. Bence Türk savunma sanayinde en önemli gelişmelerden biri bu. Yıldırım Han balistik füze sistemi MEK-9 ile MEK-25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşımaktadır. Sistem yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor. Caydırıcı olmak açısından çok önemli bir gelişme bu. Kıtalar arası balistik füze seri üretime geçtiğinde çok faydalı olacak. Bölgede dengeleri de değiştirecek. Dün Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Aselsan'ın ürettiği yeni projeler tanıtıldı. Aselsan, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, kamikaze sualtı aracı ailesini Kılıç olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Ahmet Akyol, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom

torpido kadar harp başlığı taşıyabilen, otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027'de envantere gireceğini dile getirdi. Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan Kılıç 10, düşük görünürlük profiline sahip kompak ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor. Kılıç ürün ailesinden Kılıç 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, Kılıç 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi Kılıç 200, İDA'yla bırakma, entegre harp başlığıyla yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamerayla artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen Tufan, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalıkla otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkat çekiyor. Tufan, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan'da kuvvet çarpanı bir güç olacak. Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen Tufan'ın görüntüye dayalı hedef tespit ve entegrasyon kabiliyeti bulunuyor. Baykar'da dün K-2 kamikaze İHA'yla akıllı donanım mühimmatlar, mızrak ve sivrisineği ilk kez görücüye çıkardı. Bunlar feda edilebilir sınıfıyla akıllı donanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürün. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K-2 kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor. Taktik seviyelerdeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar, mızrak ve sivrisinek, GNSS'den bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor. Türkiye savunma sanayinde caydırıcı özellikli ürünler üretmeye devam ediyor. Dünya da artık bunu kabul etmiş. Devamı da gelecektir. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün savunma sanayinde müthiş yenilikler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Hürmüz sadece İran'ın değil, İsrail'in de kozu" başlıklı makalesini sunuyorum. "28 Şubat'ta başlayan Amerika-İsrail ile İran arasındaki savaş, sadece askeri bir kriz olmanın ötesinde küresel ekonomiyi sarsan bir enerji şokuna dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapanması, petrol arzında keskin daraltma oluşturdu. Brent petrol fiyatları savaş öncesi $70 bandından $100'ların üzerine fırladı. Bu artış, dünya genelinde enflasyonu körükledi, üretim maliyetlerini yükseltti ve tedarik zincirlerini altüst etti. IMF 2026 küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Uzaması halinde resesyon riski belirginleşti. Özellikle Asya ve Avrupa gibi enerji ithalatçısı bölgeler darbe aldı. Körfez ekonomileri ise adeta çöktü. Petrol ve gaz altyapısındaki hasar ihracat gelirlerini eritti, turizm ve finansal akımları sekteye uğrattı. Kısa vadede savaş enflasyonu diye nitelenen bu tablo, fakir ülkelerde gıda ve yakıt krizini derinleştirdi. Zengin ülkelerde ise merkez bankalarını faiz artırımı baskısı altına soktu. Gıda ve gübre fiyatlarında artış gibi dolaylı etkilerde cabası. Enerji ithalatçısı olan ülkemiz de her $10 petrol artırımı

0: dışı başına yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık ilave cari açık yüküyle karşı karşıya kaldı. Savaş Türkiye'de dezenflasyon sürecini zorluyor. Bütçe disiplinini tehdit ediyor ve günlük hayatı pahalılaştırıyor. İşte tam bu noktada Türkiye neden bölgede savaş istemez, İsrail neden ister tezi netleşiyor. İran savaşını çıkaran taraf olarak İsrail'in, Türkiye gibi enerji ithalatçısı komşu ülkelerin ekonomilerinin bu şoktan olumsuz etkilenmesini hesap etmemiş olmaz, değil mi? Hatta bu nokta temel motivasyonları bile olabilir. Zira 3 yıldır açıktan savaş pozisyonu alan İsrail zaten doğrudan savaş maliyeti ödüyor. Son krizin ek yükü Tel Aviv için sürpriz değil. Ekonomik yan etkileri göze alabiliyor. Enerji bağımsızlığına sahip ekonomisinin büyük kısmı hizmet ve yüksek teknolojiden oluşuyor. Fitch, Moody's gibi kuruluşlar kredi notunu indirse de ABD desteği şoku yumuşatıyor. Ancak bu denge enerji bağımlılığı yüzünden enflasyon artı cari açık artı rezerv erimesi sarmalına giren dünyanın geri kalanı için olduğu kadar İsrail için de sürdürülebilir değil. Tel Aviv'in Hürmüz'ün küresel ekonomiyi etkileyecek bir koz olarak kalmasını en az Tahran kadar istediği ortada. Ne var ki milyonlarca insanın refahının daracık bir boğazın kırılgan huzuruna bağlanamayacağı Avrupa devletleri tarafından bile anlaşıldı. Nitekim Hürmüz'ü bypass edecek alternatif arayışları proje aşamasını geçmiş durumda. İsrail öldürmeyen darbenin güçlendirdiğine yakın vadede şahitlik edecek. Ekonomilerine darbe vurmaya çalıştığı Körfez ve bölge ülkeleri İsrail'in operasyonlarına karşı daha dayanıklı hale gelecek. Sureti haktan görünüp savaş çığlıkları atanları bir de bu manzara içinde değerlendirin lütfen. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un "Hürmüz sadece İran'ın değil İsrail'in de kozu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "PKK'nın Fesih Kongresi'nin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri" başlıklı makalesini sunuyorum. "1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek, 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği terör örgütünün 47 yıllık varlığına son vermişti. PKK terör örgütü de 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinde fesih kararı aldı, bunu da 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurdu. PKK'nın fesih kararı aldığı kongresinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde sözde ateşkes ilan eden PKK, 11 Temmuz'da sembolik silah yakma ve zaten varlığı kalmayan Türkiye'den çekilme, Kuzey Irak'ta bazı alanları boşaltma dışında bir şey yapmadı. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Koalisyonu Komisyonu ise 18 Şubat 2026 tarihli bir rapor hazırlayarak önemli bir adım attı. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın silah bırakmasını takip edecek, doğrulama ve teyit mekanizmasıyla hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal adımlar atılacaktı. Ancak MİT, PKK'nın fesih kararına rağmen Öcalan'ın iradesini tanımadığı ve silah bırakmadığını belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunu hazırlamasından tam 10 gün sonra 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı da rapor doğrultusunda atılacak adımların da durmasına yol açtı. Bunda İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a yönelik karı saldırısında PKK'nın İran kolu PEJAK dahil bölücü Kürt örgütlerini kullanma planı etkili oldu. Ancak Türkiye'nin müdahalesiyle bu plan çöktü. Buna karşın İsrail, PKK dahil bölücü Kürt örgütleriyle teması kesmedi, olası bir kara operasyonunda kullanılmak üzere Mossad'ı devreye soktu. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan geçen hafta yaptığı açıklamada şu an itibariyle süreç dondurulmuştur. Her halükarda seçeneksiz de değiliz derken seçeneğin soykırımcı İsrail'e maşalık yapmak olduğu açıktı. Nitekim konuyu yakından takip eden uzman isimlerden birisi olan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, dün Anadolu Ajansı'nda yazdığı analizinde İsrail'in PKK'nın silah bırakmasını önlemeye yönelik girişimlerini şöyle ifade etti. Sahadan gelen bilgiler bu süreçte İsrail'in hem Kandil Pejak hem de Suriye'deki SDG-YPG bileşenlerine sabırlı olmaları ve asla tasfiye olmamaları gerektiğini telkin edildiğini gösteriyor. Kandil'in bir yandan Öcalan'ın talimatları ve tabanın talepleri, bir yandaysa İran'da oluşabilecek yeni fırsatlar ve İsrail'in yönlendirmesi arasında pozisyon almakta zorlandığını ve zaman kazanmaya yönelik bir hareket tarzının içerisine girdiği söylenebilir. Dolayısıyla İsrail daha önce Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin maşası olan PKK kartını elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bu planını bozmanın yolu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini sonuca ulaştırmaktır. Bu aşamada dün PKK adına Mustafa Karasu tarafından yapılan açıklamada Öcalan'ın statüsü gündeme getirildi. Bir yıl önce fesih kararı alsa da silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütü, önerilerini dikkate almadıkları Öcalan'ın statüsünü gündeme getirerek dondurulmuştur dedikleri süreci kesintiye uğratmaya yönelik taktiksel bir açıklama yaptı. Ancak Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları bu oyunu da bozacak nitelikteydi. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında önemli bir çıkış yaparak Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. MHP kaynakları Devlet Bahçeli'nin önerdiği barış süreci koordinatörlüğü konusunda doğrudan Öcalan'ın değil süreci yönetecek yeni bir komisyona da ihtiyaç olduğu yönünde. Bu komisyonun başkanı da Bahçeli'nin önerdiği koordinatör görevini üstlenebilir. Sürecin ilerlemesi PKK silah bıraksın sonra yasal düzenleme yapılsın ve önce yasal düzenleme yapılsın sonra silah bırakılsın noktasında kilitlenmiş görünüyor. Bu kilidi açmaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan partilerin tutumuna bağlı görünüyor. Bu konuda itirazı olanların da görüşlerini dile getireceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Terörle mücadele için şehitlerimiz ve gazilerimiz de bedel ödeyen, 2,5 trilyon dolar ekonomik maliyete katlanan Türk milleti gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler ve milletvekilleri görevini yapmalı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla terörle mücadelede taviz, bölücülüğe geçit vermedi, vermeyecektir. Ama başından beri tek amacı Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle kardeşliği olan Devlet Bahçeli'nin önerisini destekleyenler de, itiraz edenler de görüş ve önerilerini dile getirmeli. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da dün gelin süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım, adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun dedi. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun diyerek Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son grup konuşmasında olduğu gibi komisyon raporunun onaylanmasıyla sürecin kesintisiz devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını söylemesi meclis çatısı altında bu kilitlenmenin açılacağına dair işaretler veriyor. 1 Ekim 2024'te temelleri atılan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge çalışmasının olumlu sonuçları Suriye'de ve İran'a yapılan saldırı sırasında görüldü. Özellikle Türkiye'nin çevresinde yayılmacı strateji yürüten soykırımcı İsrail'in PKK üzerinden yayılmacı ve bölücü planları da bertaraf edildi. Elbette hala İsrail'e maşalık yapmak isteyen ve silah bırakmaya direnenler olacaktır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle bu tehdit bertaraf edilecektir. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in PKK'nın fesih kongresinin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un SOS, SOS, SOS başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan epeydir bir tehditten bahsediyor. Nüfus oranlarındaki azalma. Bu konu gerçekten bütün kesimlerin üzerinde düşünmesi, üzerinde hassasiyetle durması gereken çok hassas bir konu. Zira bir ülkenin gücünü ortaya koyan en etkili kalemlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan sayısıdır. Yakın zamana kadar sağda solda caka sattığımız bu konu bugün ülkede bir numaralı tehdit olarak konuşulmaya başlanmıştır. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz diye böbürlenir hava atardık. Avrupa yaşlılar ordusu, kıta bastonlular kıtası, bizse gençlerden oluşma bir ülkeyiz diye orada burada övünürdük. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu kadar bizde öğrenci vardı. Bu cümleleri hep geçmiş zamanda kurdum, zira bunların hepsi mazide kaldı. Biz artık üreyemeyen, çoğalamayan bir ülkeyiz ve böyle gittiği takdirde de yakın bir gelecekte ihtiyarlardan oluşma dünyanın en büyük huzur evi olacağız. Evet, bu konunun en kritik ve en hayati sorusu bu. Peki neden? Bu konunun sorulması gereken tek sorusu bu. Neden ülkemiz bu konuda bir çöküşte? Neden ülkemizde kısırlık diz boyu? Neden ülkemizde sezaryen doğumların önü alınmıyor? Neden ülkemizde tüp bebek kuyrukları arttı? Neden ülkemizde gençler evliliğe, aile hayatına doğurmaya soğuk bakıyorlar? Kimler Türkiye'de nüfus artışının önünü kesmeye çalışıyor? Şimdi önem sırasına göre bu soruların cevaplarına geçelim. Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinin en temel sebeplerinden biri gıdalardan aldığımız hormonlardır. Bugün çok sayıda gencimiz tüp bebek kuyruğunda tedavi olmayı bekliyor. Çünkü kısırlaştılar. Ülkede kısırlık ciddi tehdit boyutlarında. Çiftliklerde 40 günlük sürede pimpon topundan futbol topuna evrilen tavuklar, 4 ayda yumruk büyüklüğünden insan boyutuna getirilen hindiler, hormonlu mısırlar. Tüm bunlar bu süreçte etken mi? Bu sorunun cevabını bir hatıratla vereyim. Dünyanın en genç profesörü kimyager bir Türk evladıydı. Oktay Sinanoğlu. Yıl 2000. TRT2'de yayınlanan bir televizyon programında şans eseri Oktay Sinanoğlu'na yakaladım. Kanalı açtığımda programın bitmesine 5 dakika kalmıştı. Derin bir sohbetin sonuna gelinmişti. Sunucu Oktay Hoca'ya hararetle sordu. "Hocam, biyolojik savaş diyorsunuz, bu nasıl bir savaş?" Oktay Hoca bilinen sert tavrıyla cevap verdi. "Bu savaş şu an kimsenin bilmediği en tehlikeli savaş. Bana bir laboratuvar ver, yarım saat sonra sana kısırlık oluşturan virüsü getireyim." Sunucu daha da çok heyecanlandı. "Hocam, vaktim kalmadı, son 2 dakika. Şu sorunun cevabını alayım. Peki bu virüsü getirdiniz, insanlara nasıl vereceğiz?" Oktay Hoca insanlara mesaj veren tarihi cevabı yapıştırdı. "Çok basit, gıdalarla. Gıdalar içinde en iyi virüsü mısır taşır. Mısırın tohumuna virüsü yerleştirdiğiniz an mısır ve onunla üretilen bütün gıdalar insanları kısırlaştırır. Bu kadar basit bir iştir bu." Oktay Hoca'nın dediğinden hareketle şunu mu anlamalıyız? Marketlerde çocuklarımız için satılan janjanlı paketlerde sunulan mısır ve türevleri cipslerden, çiftliklerde sadece mısırla beslenerek 40 günde büyütülen tavuklardan, yaratık hindilerden uzak mı duracağız? Ben bilmem. Takdir sizin. Bir de sezaryen belası var. Adı üstünde doğumun normali, halk arasında adı normal doğum olarak anılan hadise. Bunun yerine annenin karnında 7 kat gömleği keserek çocuk almakta neyin nesi anlamış değilim. Hayran olduğumuz batıda sezaryen doğum için en az 3 tam teşekküllü hastanenin olur vermesi gerekiyor. Bir doktor kafasına göre sezaryen doğum yaptıramıyor. Bir de bizde ise evlere şenlik bir düzen var. Sezaryen doğumun zararlarını önümüzdeki günlerde mutlaka yazacağım, ancak fırsatı bulmuşken burada kabaca bir iki başlık vermek istiyorum. Sezaryen doğum yapan annenin tekrar gebe kalma ihtimali düşüyor. Kalsa da en fazla 2 çocuk sahibi olabiliyor. Bu nedenle acilen şunu söyleyeyim. Sezaryen doğum acilen yasaklanmalı. Bir hekim kafasına göre bu doğum şekline karar verememeli. İngiltere doğumda evde doğum uygulamasına geçti. Alo 155 türü oluşturulan özel bir hattı aradığınız an içinde ebesi olan bir sağlık ekibi anında kapınızda bitiyor. Eski usul doğumu yapıp bebeği annenin kucağına verip ayrılıyorlar. Aile yapısının çökmesi, gündelik ilişkiler, tekil yaşam tarzı gibi etkenler elbette nüfusun azalışındaki diğer faktörler. Ama tüm bunlar içinde öncelikli olan sebepler, önü bir an önce alınması gereken hususlar, kısırlaşmanın önüne geçecek gıda denetimleri, tarım politikaları ve sezaryen doğumlar. İşte buradan başlayabiliriz. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un SOS, SOS, SOS başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
5: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "İt iti ısırır mı? Şaklaban şansölye Merz" başlıklı makalesini sunuyorum. Almanya'dan gün geçmiyor ki skandal hamleler gelmesin. Her defasında ülkemizde de "Almanya bizi kıskanıyor" temaları üzerinde bir takım açıklamalar zinciri de görsek, bugün gelinen noktada Almanya'nın Siyonistlere açtığı kucak yine kamuoyunda büyük tartışma konusu oldu. Almanya'nın Gazze'deki soykırıma rağmen Siyonist İsrail'e silah satmaya devam ettiği dönemde Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Şabat Sinagogu'nda yaptı. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Haham Yehuda Teşkal tarafından karşılandı. Merz'in Siyonistlere bağlılığının resmi bir kez daha tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Böylesi bir rezillik olabilir mi? Yahu Filistin'i katleden bir ülkeye verilecek değer bu mudur? Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Şabat Sinagogu'nda yaparak hala Siyonistlerin özellikle Almanya'da nasıl etkin olduğunu da maalesef görebiliyoruz. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Haham Yehuda Teşkal tarafından samimi bir şekilde karşılanarak gelinen soykırımın aslında bir yakasından tutan bir ülkeyi görüyoruz. Katil Amerika ve işbirlikçisi İsrail'in saldırılarıyla ilgili daha geçtiğimiz aylarda şunları söyleyen Merz'in bugünse ikiyüzlülükte sınır tanımaması da aslında sağ gösterip sol vurmasının tezahürü olsa gerek. ABD ve İsrail'in İran'daki askeri harekatının etkinliğini sorgulayan Merz, "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim" ifadesini kullanmıştı. Ve yine Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "Ona dedim ki yardımımızı istiyorsan lütfen önceden bize sor, önceden sonradan gazetelerden öğrenmeyelim. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir davranış biçimidir, bunu da kabul etmeyeceğiz" ifadelerini de kullanarak aslında ABD'nin kuklası olmadığını bazılarına duyururcasına hamleleri bütünü yapma ihtiyacı hissetmişti. Bugün gelinen noktada ise Siyonistlere devamlı göz kırpıp İsrail'in abisi Amerika'ya da dolaylı yoldan şirinlik yapmaya çalışan Almanların durumu hakikaten içler acısı. Verilere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında son dönemde artan siyasi gerilim, Washington yönetiminin Almanya'daki askeri varlığını kısmen azaltma kararıyla yeni bir boyut kazandı. Amerikan hükümeti yaklaşık 5 bin askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya'dan çekilmesini planlıyor. Kararın resmi gerekçesi ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının ve görev dağılımının yeniden gözden geçirilmesi olarak açıklansa da gelişme Berlin-Washington hattında ilişkilerin zayıfladığına işaret ediyor. Alman medyasında yapılan yorumlarda Trump'ın bu hamlesinin Almanya'ya doğrudan bir baskı aracı, Avrupa'ya kendi güvenliğinizi daha fazla üstlenin mesajı ve Amerika'nın küresel askeri özelliklerini yeniden dengeleme çabası olarak görülüyor. ABD'nin asker sayısını azaltma kararına Almanya'dan ihtiyatlı tepkiler geldi. Haziran 2025'te Merz'in Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle ilişkilerde ılımlı bir hava mevcuttu, ancak İran'a yapılan saldırılar ve Ukrayna-Rusya savaşındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Trump ve Merz arasındaki ilişkiler kötüleşti. Gerilimi yatıştırmaya çalışan Alman hükümeti Trump'la olan çatışmanın hiçbir şekilde daha da tırmanmasını istemiyor. ABD'nin asker çekme konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, son günlerde duyduklarımız yeni değil, belge abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Merz bunun Amerika Başkanı Donald Trump'ın selefi ABD Başkanı Joe Biden'ın geçici olarak konuşlandırdığı bir birlik olduğunu ve çekilmesinin oldukça uzun bir süredir tartışıldığını kaydetti. Ancak Merz, Biden tarafından 2024'te taahhüt edilen Tomahawk tipi orta menzilli füzelerin Almanya'ya konuşlandırılmasının şu an için askıya alındığını belirterek, şu anda gördüğüm kadarıyla Amerika açısından bunların teslim edilmesi ihtimali neredeyse yok. Bildiğim kadarıyla Amerikalıların kendilerinde bile yeterli miktarda yok ifadelerini kullandı. ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı, NATO'nun Avrupa'daki caydırıcılık kapasitesinin bel kemiğini oluşturarak çekilme kararı kısa vadede sınırlı etkiye sahip olacakken orta ve uzun vadede stratejik belirsizlik doğurabilir. Bu durum NATO içinde Amerika merkezli güvenlik modelinden daha dengeli ve Avrupa ağırlıklı bir yapıya geçişi tetikleyebilir. Şansölye Merz geçtiğimiz günlerde de Berlin'deki Şabat Yahudi Eğitim Merkezi kampüsünde yapılan toplantı öncesinde Yahudi yaşamının Almanya'da uzun süredir olmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyleyerek tam destek sözü vermiştir. Benzer şekilde Eylül 2025'te Münih'teki bir sinagog açılışında da antisemitizmden utanç duyduğunu söyleyerek duygusal bir konuşma yaparak Siyonistlere göz kırpmıştı. Tüm bu bilgiler ışığında it iti ısırır mı bilinmez ama şu gerçek ortadadır ki ABD'nin oynadığı bu satrançta artık Almanya'nın piyondan öteye geçemeyeceği bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Siyonistlere şaklabanlık yapmayı marifet saysa da Merz'in de siyasi geleceği açısından çok da ileri gidemeyeceği şu detaylar ışığında aşikar. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "İt iti ısırır mı? Şaklaban Şansölye Merz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in "Soykırımcı Beslemek" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail'in Amerika'dan para vermeden alacağı 100 yeni F-35 uçağını konuşuyor herkes. Amerikan ordusundan sonra dünyada en fazla F-35'e sahip olan ülke İsrail olacak, hatta kişi başına düşen savaş uçağı gibi olmayan bir istatistik hesaplaması bile yapılabilir bu dev güç aktarımında. Bölge için sorun bu yeni F-35'ler olmayacak. Asıl sorun Amerika'nın canavara verdiği başka 4 uçak da KC-46'larda saklı. Bu tanker uçakları 4 yıldır takip ediyorum. İsrail'in bölgesel operasyonları için kritik öneme sahipler. Tanker uçak filosu 50 yaş ortalamasına sahip olan İsrail, KC-46 tanker uçaklarla beraber havada çok daha uzun menzilli operasyon yapma gücüne kavuşuyor. Daha basit bir örnekle anlatayım. İsrail F-35'leri menzil problemi yüzünden İran'a kendi başlarına operasyon yapamıyordu. Bu yüzden son saldırıda da ABD'nin tanker uçaklarını kullandılar. Şimdi ABD 4 adet KC-46'dan ikisini teslim ediyor. Kalanları da ardı ardına teslim edecek. Önceki ABD Başkanı Biden, soykırımcı bir hükümet tarafından yönetilen İsrail'e tüm yalvarmalara rağmen bu uçakları teslim etmemişti. Türkiye'ye bakışı sorumlu, Ankara politikası rezil olsa da Biden'ın bu kararı doğru bir karardı. Mevcut Başkan Trump, "İsrail ben ne söylersem onu yapmak zorunda" fikrinde ve bu inanışla beraber çok kritik bir gücü İsrail'e veriyor. Sahada sergilenen ürünlere bakarak bu konuda Türkiye adına endişe etmeye gerek yok ama bölgesel barış açısından durum can sıkıcı. Bu yaşadığımız gelişme bile ABD'nin dünya egemenliğinin bitmesi gerekliliği konusunda yeterli fikri veriyor bize. Soykırımcı besleyenler hukuka bakmaz, ahlaki değerleri önemsemezler, neyse ki ekonomik olarak da tahakkümleri bitmek üzere. Barışın dili aç tavuk amiralin derdi. Adı Yannis Egolfopoulos. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden koramiral rütbesiyle emekli olmuş eski bir asker. Biz onu İstanbul'daki köprüleri havaya uçurmak gibi fantastik fikirlerinden tanıyoruz. Bu emekli koramiral yine coşmuş, katıldığı televizyon programında Türkiye'yi ezmekten falan bahsetmiş. Atina ve Ankara arasındaki gerilimin azaltılmasında karınca kararınca sorumluluk almış, ortak toplantılarda bulunmuş birisiyim. O yüzden Yunanistan'a dair yazarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücünü hatırlatmama konusunda özen gösteririm. Muhataplarınızı utandırarak ya da korkutarak sağlıklı bir diyalog kuramazsınız. Ancak barış dilini korumanın bir başka koşulu daha var. O da dili ve fikri zehirli olan, düşmanlıktan beslenenlere hak ettikleri cevabı vermek. Koramiral Egolfopoulos tam da bu tanıma uyan birisi. Emrinde savaş gemileri olduğu Yunanistan Donanma Komutanlığı karargahında operasyonlar direktörü olduğu dönemlerde Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamamış ama emekli olduktan sonra kendisini darı ambarında zanneden aç tavuk gibi durmadan Türkiye'ye tehditler savuran birisi bu amiral. Bunu vatanseverlikten mi yapıyor yoksa CEO'su olduğu danışmanlık şirketi Foretel Grace'e yeni müşteriler bulmak için mi, orası belirsiz. Bir diğer seçenek, bu emekli koramiralin Yunanistan'daki Amerikan çıkarlarını temsil eden yanıyla alakalı olabilir, bilemem. Yunanistan medyasındaki gerçek vatanseverler Atina ile Ankara'nın çatışma noktasına gelmemesi için uğraşıyorlar. İsrail'in Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı nasıl ve ne kadar kullanacağını sorguluyorlar. Gazze soykırımı ortada dururken Tel Aviv ile işbirliğinin ahlaki sorumluluğunu tartıyorlar. Egolfopoulos kötü bir örnek. Yoksa Yunanistan ordusundan emekli olmuş, Türkiye'ye dair endişeleri olan emekli başka generallerin yazdıklarını da okuyorum. Mesela bir tanesi nüfustan yola çıkarak Yunanistan'daki askeri okullara en az 80 bin başvuru olması gerektiğini ama kontenjanların %60 oranında boş kaldığını yazmıştı. Bir diğeri Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekmiş, Atina'nın mutlaka yerli ürünlere yönelmesi gerektiğini söylemişti. Yani tüm emekli generaller ve amiraller darı ambarı hayali kuran aç tavuk gibi kanal kanal dolaşmıyorlar. Emekli koramiral Egolfopoulos 1971'de Yunanistan ordusuna katılmış, takvime ve yaşananlara bakınca travmalarını anlamıyor değilim ama travmaları tedavi etmenin yolu başka ve yeni travmalar aramak olmamalı. Sonuçta Yunanistan halkı bu seviyeden çok daha yükseğini hak ediyor. Milliyet'te Özay Şendir'in Soykırımcı Beslemek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Türkiye Kazanacak başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şunları söyledi. Terörsüz Türkiye, devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek ya da güvenlik ilkelerini sulandırmak değildir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Sadece iç güvenliğin değil, dış politikanın da konusudur. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Terörsüz Türkiye'nin bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. MHP, tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracaktır. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir, böyle düşünenler gaflet içindedir. Bahçeli, iç cephenin önemine de vurgu yaptı. Barış siyaseti yalnızca iyi niyetle yürütülemez. Güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam bir iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masada sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır. Siyasette mutlak butlan fırtınası esiyor. Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in şaibeli olduğu iddialarıyla açılan CHP kurultayı davası kapsamında merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs'tan bu yana Ankara İstinaf Mahkemesi'nde görüşülmekte olan CHP mutlak butlan davasının olası sonuçları siyasette fırtınalara yol açmış durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedirginlikle takip ettiği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise merakla beklediği İstinaf Mahkemesi kararı hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor. Lehte ve aleyhte açıklamalar yapılıyor, televizyonlarda hararetli tartışmalar sürüyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında karar verdiği açıklanması bekleniyor. Hayır, istinaf henüz karar vermedi, görüşmeler sürüyor. Özgür Özel gidiyor, Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oluyor şeklindeki tartışmalar yoğunlaşırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutlak butlan konusundaki açıklaması siyasette bomba etkisi yaptı. MHP grup toplantısının ardından CHP'ye atanacağı konuşulan kayyumla ilgili konuşan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi milletle buluşmayı tercih etmeli ve üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmelidir, dedi. Eğer Ankara İstinaf Mahkemesi şaibeli olduğu iddia edilen CHP kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verirse, Özgür Özel'in seçildiği kurultay hukuken geçersiz sayılabilir. Mevcut CHP yönetimi görevden alınabilir. Takvimde Bülent Erandaç'ın Türkiye Kazanacak başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, Kılçık hocam.
11: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
12: Buyurun.
13: Ben miyim?
12: Evet.
13: Hayırlı günler Osman dede.
14: Hayırlı günler efendim, buyurun.
13: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamları dinlediniz.

Yad ellerde melül mahzun gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına, hasret kaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın göllerinde çimerdük, harman vakti gelir geme binerdük, tasalı bekirden korkar sinerdik. Rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, ne heybetli görünürdü gözüme. Tut püşürür damda bastuk yapardık, bulamaca aluçalar katardık, korkumuzdan bulutlara bakardık, yağmur gelir bastuk toplanır damdan. Anam derdi ben usandım bu candan. Gıdik taşı, buzluk taşı, sarp kaya, çıkardık üstüne bakardık suya. Sündo nenem burada söylemiş maya, türküleri, hoyratları coş idi. Gettik baktık Ozan Gölü boş idi. Bir gün kalktık dedik buzluğa gidek, gidip de kudret buzundan yiyek. Dedim kardeş savuk olur çok giyek. Sabah sabah yola revan olundu, dımdik ile buzun yolu bulundu. Oradan çıktık ala yaprak göründü, girdik baktık Murat suyu serindi. Yolda tutçu Cemil bize yerindi. Hey gidi hey dedi gençlik çağları, İnledi ahıyla muşut bağları. Ne bacılar gördük girmiş yaşmağa, güne baktuk gün dolaşmış aşmağa. Geç kalmıştık göllü bağa kaçmağa, eve geldik oldu yatsı zamanı. Babam enseledi döndük harmanı. Anam ekmeğime kaymak koyardı, bacım erken kahar yarpak yolardı. Babam suyu salar gözsüz boğardı, nazarlıklar her kapıda nal olsun, göllü bağın bedürüsü dal olsun. Şuşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söyler daş altı dinler. Katırların servet olduğu günler, arabalar çıktı, yollar toz oldu. İşte o tabiat böyle bozuldu. Tevekkölün suyu gayet incedi, Tandıra göl bize pek derincedi. Hata etsek hatamız yerincedi, bilirlerdi çağalığın halından. Çok şey aldım şirin göllü bağında. Sakkızlıkta keklü yavu yapardık, tek cevize gelir ceviz çırpardık. Koyunları tek tek göle atardık, ne temizdi göllü bağın yünleri. Gönül arar şimdi eski günleri. Orağımız kör alırsa bilerdik, terimizi kolumuzdan silerdik. Her orakta bereketi dilerdik. Anam derdi bir yağa iki ese, iki ese ölçeği kile kese. Fırtınada tipi olur sazaktan, sabahları keklük sesi tuzaktan. Yarı gece it sesleri uzaktan, gelir gelir kulağıma giderdi. Karanlığı korkuları yenerdi. Göllü bağım senin gönlün şen olsun, sende doğan gönüller pür şen olsun. Hasretliğin bağrımı deşen olsun, beni de bir hatırlayan olaydı, olaydı da şu canımı alaydı.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Hayır faaliyetlerinin vakıflar eliyle en zarif şekilde yürütüldüğünü söyledi. Daha sonra sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına getirdi.
3: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
4: Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin engellemelerine rağmen iyilikte yarışanları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
3: Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
3: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden İhya edilmiş olacak.
4: Konuşmaların ardından son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı gerçekleştirildi.
3: Ya Allah! Bismillah.
5: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu ikinci kez toplandı değerli izleyenler. Yol haritasını belirledi. Toplantıda acılı ailelere taziye ziyareti yapılması planlandı. Ayrıca belirlenen çalışmaların kamuoyuna duyurulması için de internet sitesi kurulacak.
6: Olayların sebep-sonuç ilişkilerini değerlendirerek ve bütüncül bir bakış açısıyla sadece ne olduğunu bulmaktan öte bu durumun neden engellemediğini de anlamak üzere çalışacağız.
4: Saldırıların önüne neden geçilemedi sorusuna cevap arayacaklar. Mağdur çocukların ve ailelerinin mahremiyetini zedelemekten kaçınacaklar.
6: Çalışmalarımızda istismara geçit vermeden kastı, kusuru ve ihmali ararken adli tıp raporları, psikolojik analizler ve güvenlik veriyle hareket etme duygusu içerisinde olacağız.
4: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırmak için kurulan meclis komisyonu toplandı. Toplantının açılışında komisyon başkanı AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt konuştu.
6: Düzenleyici, destekleyici ve yönlendirici bir rapor sunmak komisyonumuzun en önemli görevlerindendir.
4: Komisyonun çalışma takvimi belirlendi. İlk toplantıda akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri dinlenecek. Daha sonra her oturumda bir kamu kurumu ve bir STK temsilcisiyle bir akademisyene söz verilecek. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyareti gerçekleştirilecek.
7: Gurur duyuyorum yani. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi.
4: Komisyon çalışmalarını halkla da paylaşacak.
6: Alınan bu kararlar doğrultusunda komisyonumuzun internet sitesinin kurulması ve e-posta adresinin alınması bu hafta içinde tamamlanacaktır.
4: Komisyonda vekiller de önerilerini aktardı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat riskli davranış gösteren öğrenciler için erken uyarı ve takip sistemi kurulmasını istedi. Öğretmenlere kriz yönetimi için eğitim verilmesini tavsiye etti. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da okullarda güvenlik personeli ve hemşirelerin olması bir zarurettir dedi. Komisyon bir sonraki toplantısını 13 Mayıs Çarşamba günü yapacak.
5: Aleyna Kalaycıoğlu futbolcu Kubilay Kaan

0: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinin davası sürerken tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu eski sevgilisi hakkında şikayette bulundu.
1: İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu.
0: Kalaycıoğlu şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarından iddianame hazırlandı.
2: Neden neden neden sevdim ele güne rezil oldum.
0: İddianamede Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nu sektörden sileceği ve bir daha iş yaptırmayacağına yönelik tehdit iddiaları yer aldı. Ayrıca Canbay'ın çeşitli yollardan müşteki Kalaycıoğlu'nu rahatsız ettiği öne sürüldü.
2: Senin bence gidesin var.
0: Şüpheli konumundaki Vahap Canbay ifadesinde üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti. İddianamede en dikkat çeken ayrıntı ise ikili arasındaki son telefon konuşmaları oldu. Bu görüşmede Canbay'ın ağlamaklı bir ses tonuyla Kalaycıoğlu'na başkasıyla ilişkisi olup olmadığı hususunda sorular sorduğu ve intihar edeceğine yönelik söylemlerde bulunduğu belirtildi. Zaten konuşmanın akşamında da futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı ifade edildi.
3: Kendini vazgeçilme sanma. Vazgeçerim en derin mekinden.
0: İddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilirse Vahap Canbay basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, ısrarlı takip suçundansa 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak.
4: Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Olayda anne yoğun bakımda, babanınsa tedavisi devam ediyor.
0: Aile tatili faciayla sona ermiş iki çocuk hayatını kaybetmişti. İkinci böcek ailesi vakası yaşandı. İki kardeşi öldüren neden tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan zararlı fosfor sinir gazı çıktı. Olay 3 Mayıs'ta Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanmıştı. Polis memuru Musa Tülü eşi ve iki çocuğuyla tatil için Karaman'dan Bozyazı'ya gitti. Aile kaldıkları odada rahatsızlanarak mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim kurtarılamazken hamile olan anne hala yoğun bakımda, baba da gözetim altına alındı. Tedavileri sürüyor. Soruşturma kapsamında AFAD ekipleri ailenin zehirlendikleri ev ve çevresinde hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Seyahat ettikleri araç da incelendi. Azra ve Ömer Selim'in ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Olayın böcek ailesi vakasıyla benzerliği dikkat çekti. Ailenin kaldığı odada 4-5 metrekarelik tahıl ambarı bulundu. İncelemelerde yüksek oranda tahıl ambarından sızan fosfor sinir gazının aileyi zehirlediği üzerinde duruluyor. İnsan sağlığına zararlı olan gazın da tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Karantinaya alınan evde AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Olay otopsi sonrası netlik kazanacak.
4: Bir yardım derneğinde toplanan milyonlarca liranın ciddi bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi değerli izleyenler. Üstelik bunu da huzur hakkı adıyla yapmışlar. O derneğe operasyon yapıldı.
0: Huzur hakkı adı altında milyonluk vurgun yaptılar. Yardım paralarını kendi aralarında bölüştüler. Bir yardım kuruluşuna gerçekleşen mali denetimlerde olağan dışı para hareketleri tespit edildi. İnceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mali suçlarla mücadele polisleri harekete geçti. İstanbul merkezli 3 şehirde dernek şubelerine ve belirlenen adreslere baskın yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemede derneğe yardım adı altında aktarılan 372 milyon liranın 72 milyonluk kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Bu paralar şüpheli hesaplara huzur hakkı, maaş ödemesi ve benzeri açıklamalarla transfer edilmiş. Gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri sürüyor.
4: Ankara'da 2020 yılında arkadaşıyla IBAN paylaşan adam ve babası IBAN numaralarının dolandırıcılıkta kullanılması sonrası babasıyla cezaevine girdi. Haklarında 20 suç dosyası bulunan baba oğul şimdi kara kara çıkan dev borcu nasıl ödeyeceklerini düşünüyor.
5: Şöyle.
0: İBAN mağduru vakalarına

0: Bir yenisi daha eklendi. Arkadaşına güvenerek kendisinin ve babasının IBAN'ını verdi. Hem kendisini hem babasını yaktı. Babasıyla aynı koğuşta hapis yattı.
1: 2020'de bir arkadaşımız kardeşim, aynı yerde çalıştığımız bir arkadaşımız kardeşimiz ediyoruz bir insan yüzünden. Hesabımızda bırakıyorlar. Toplum içine çıkamayacak bir yüzümüz kalmadı.
0: Şoke eden olay 2020 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. AÜ arkadaşının ricasıyla kendisinin ve babasının IBAN'ını paylaştı. Gelen paraları çekerek arkadaşına verdi. Arkadaşının sahte isim kullandığını ve dolandırıcılık yaptığını öğrenince bin pişman oldu.
1: Bu ay benim 5 tane mahkemem var. Şimdi şu an nereden baksanız bir 30-15 yıl yatma ihtimalim var. Bütün herkese çağırın. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış.
0: Ailenin hayatları alt üst oldu. Önce soruşturmalar, sonra da cezalar arka arkaya geldi. 71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis yattı. Mahkeme sonrası IBAN isteyen şüpheli tutuklanırken baba oğulsa cezaevinden tahliye edildi.
1: Bu şahısta aldığım ses analiz raporu, ses analiz raporuna gitti geldi. Bu şahıs olduğu anlaşıldı. Tükümye'de ben ve babam beraat aldık. Şimdi şu an açıkta 7 tane dosyamız var. Babamın birçok dosyası var ve toplam 20 tane dosya diyebiliriz.
0: Eskişehir'de yeni bir hayat kuran aile endişeli. Baba oğul hakkında 20 dosya daha bulunuyor. 15 yıla kadar hapis ihtimali bulunan adam mahkemeden çıkan 400 bin liralık borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Gözyaşlarına hakim olamayan babaysa IBAN mağduru olduğumuzu anlatamadık dedi, tehdit aldıklarını söyledi.
2: Eğer dedi bak dedi herhangi bir birisine dedi polis karakoluna dahil dedi polislere at diye bilmem ne eğer dedi bizim ismimizi verirsen senin dedi torunundan başlarız oğlundan en son sana geliriz dediler kan çıkacak bundan dediler.
1: Şifre söyle.
3: Ve spor gündemine bakalım herhalde günün en çok konuşulan olayı günlerdir de konuşulacak Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı efsane başkan. Yıldırım diğer başkan adaylarına birleşme çağrısında da bulundu.
4: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday oldu.
5: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil, bunu bu seyirciyle göndereceğim.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden sahneye çıktı. Yıldırım seçimde aday olduğunu açıkladı.
6: Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe başkanlığına adayım.
7: Ben Fenerbahçeliyim, siz de Fenerbahçelisiniz. Bunlar anlamıyorlar.
0: Aziz Yıldırım diğer başkan adaylarına birlik çağrısında bulundu.
6: Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım.
7: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli oldu. Başkan olması durumunda Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacak.
7: Şampiyon olursa artık geleceğe doğru birkaç sene daha şampiyonluk devam ederse o zaman Fenerbahçe'de çocuklar üzülmeyecektir.
0: 1998'de bir oy farkla Vefa Küçük'e karşı seçimi kazanan Yıldırım 20 yıl kesintisiz Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Sarı lacivertler bu süreçte 6 kez şampiyonluk yaşadı. Yıldırım 2018 ve 2024'teki seçimlerde Ali Koç'a karşı 2 kez kaybetti. 2010-2011 sezonunda 1 yıl Fenerbahçe için hapis yattı.
7: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
0: Fenerbahçe'de Hakan Safi her koşulda aday olduğunu açıkladı. Barış Göktürk seçimde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini ifade etti. Mehmet Ali Aydınlarsa seçimden çekildi. Fenerbahçe seçimi 6-7 Haziran tarihinde yapılacak.
3: Ve Fenerbahçe'de efsanevi başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığının açıklanması, birleşme çağrısı, bir ve beraber olalım demesi çok önemliydi. Fenerbahçe başkanlığındaki son duruma gelin hep birlikte bir bakalım. Aziz Yıldırım 20 yıl başarılarla dolu bir başkanlık yaptı, onu açıklayacağız. Diğer başkanlarla birleşme çağrısı yaptı, çok önemli işleri yaptı, onu elbette konuşuruz. Bir başka aday Hakan Safi. Forbes'ın en zengin 100 Türk listesinde şu an itibariyle 61. kendisi. 750 milyon dolarlık serveti var. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde kendisi aday. Peki adaylıktan çekilenler var. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi ve açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin geleceğine dair ben ismimi açıklarsam oraya leke sürebilirler ve ben adaylıktan çekiliyorum dedi. Barış Göktürk var. Aziz Yıldırım lehine çekildi. Kendisi ciddi adaylardan bir tanesiydi ama Aziz Yıldırım varsa ben yokum, efsane başkanın yanında olurum dedi ve bu önemli konu. Peki Aziz Yıldırım'ın gelin başarılarına hep birlikte bakalım. Aziz Yıldırım'ın nasıl başarıları var onu sizlerle paylaşalım. 6 lig şampiyonluğu var değerli izleyenler. Süper Lig'de 3 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası, 2 Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası var. Basketbolda adeta devrim yaptığını ifade edebiliriz. 7 lig şampiyonluğu var. 3 kez dörtlü finale oynadı. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Ya voleybol, voleybolda da dünya ve Avrupa'da tüm şampiyonluklar onun döneminde yaşandı. Fenerbahçe'de kısacası efsanevi bir başkan. Herkes onu istiyordu. Durum onun lehine gidiyor. Onu ifade edelim. Fenerbahçe başkanlık yarışındaki son durumu da spor yorumcusu Ahmet Ercanlar'la konuşalım. Ahmet Ercanlar, ben anlatmaya çalıştım. Özetlemeye çalıştım. Neler söyleyeceksiniz son başkanlık yarışında?
8: Evet, yani zor bir başkanlık yarışı olacak. Tabii Aziz Yıldırım geçmişte çok önemli başarılar elde etmiş bir başkan ama bir yandan da Aziz Yıldırım'ın karşıtları da destekçilerinden daha fazla olduğunu gördük geçen seçimlerde. 2018 ve 2024'te seçimi kaybetmişti Aziz Yıldırım. Son seçimde çok büyük bir rüzgarla gelmişti Aziz Yıldırım ama 16 bine 10 bin gibi bir farkla kaybettim. Bu seçimde de yine Aziz Yıldırım'ın karşıtlarıyla Aziz Yıldırım destekçileri arasında bir seçim olacak. Hı hı. Eğer Aziz Yıldırım'ın karşıtları Hakan Safi etrafında birleşirse Hakan Safi'nin seçim kazanma olasılığı artar diye düşünüyorum. Ama seçime gelmemeyi tercih ederlerse Aziz Yıldırım açık ara favori olur bu seçimde. O yüzden Ali Koç'un da kaybettiği seçimi bir göz önünde bulundurursak orada da seçime gelmeyenler seçimin kaderini belirlemişti. Yaklaşık 45 bin kişi oy kullanma hakkına sahipken 25 bin kişi gelmiş seçime. O gelmeyen insanların belki mevcut o dönem başkanı Sayın Ali Koç'u cezalandırma ya da aman bir ders alsın diye düşünmeleri o seçimin Ali Koç'un kaybetmesine neden olmuştu. Ama bu seçimde de yine gelecekler, gelmeyecekler çok etken olacak. Yani kongrenin matematiği çok farklı işin açıkçası. Ben şu anda bu seçimin sonucunu kestirmekte zorluk çekiyorum. Ve başka aday çıkacak mı onu da göreceğiz.
3: Peki. Çok teşekkürler Ahmet Ercanlar vermiş olduğun bilgiler için, değerli bilgiler için. Evet, Ahmet Ercanlar'dan da görüşünü almış olduk akşam gündeminde. Ve böylelikle noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi temennisiyle efendim. Hoşça kalınız.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru
12: Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9400

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil... Farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazdını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
6: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, karainekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ibadetlerin faydası ve hikmeti. Değerli dinleyenler, Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, İbadetlerin Allahü Teala'ya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannediyorlar. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Her insanın yaptığı ibadetin faydası yalnız kendisinedir. Böyle olduğu Fatır suresinin 18. ayeti kerimesinde açıkça haber verilmektedir. Böyle yanlış düşünen kimse perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastaya doktor perhiz tavsiye ediyor, buysa perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Evet, doktora zararı olmaz, fakat kendine zarar vermektedir. Doktor kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur, uymazsa ölür gider. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin bildirdikleri hükümler hep rahmettir, iyiliktir. Yoksa bu emirler zındıkların sandıkları gibi işkence değildir. Bunların sık sık söyledikleri, kullarına zor ve yorucu şeyler emredip de bunları yaparsanız cennete girersiniz demek insaf mıdır, merhamet midir? Bir şey emretmemeliydi, merhamet ve iyilik böyle olur gibi lafları ne kadar ahmakçadır. Bunlar hiç düşünmüyor mu ki iyilik edenlere şükretmek, yani sevindiğini bildirmek aklın istediği bir şeydir? Dinimizin hükümleri, bütün nimetleri, iyilikleri yaratan, gönderen Allahü Teala'ya karşı şükrün nasıl yapılacağını göstermektedir. O halde dinimizin hükümleri aklın istediği bir şeydir. Bundan başka dünyanın, hayatın düzeni bu teklifleri yapmakla olur. Allahü Teala herkesi kendi başına bıraksaydı kötülükten, karışıklıktan başka bir şey olmazdı. Allahü Teala'nın haramları olmasaydı, nefisleri, keyifleri peşinde koşanlar başkalarının mallarına, canlarına, ırzlarına saldırır, fenalıklar, karışıklıklar hasıl olur, saldıran da karşısındakiler de zarar görür, helak olurlardı. Ülkelerin mamurluğu, insanların rahatı, yani medeniyet olmaz, insanlık, canavarlık şeklini alırdı. Bugün bile Allahü Teala'yı inkar eden, İslamiyet'i beğenmeyen, cahilliğin verdiği cesaret ve taşkınlıkla övünen yabancıların Allahü Teala'nın emirlerinden çoğunu benimsedikleri göze çarpıyor. Bütün insanların din ahlakından uzaklaştıkça geçimsizlik, sefalet, işkence, sıkıntıyla kıvrandıkları görülüyor. Fen aletleri, medeni vasıtalar akıllara hayret verecek şekilde ilerlediği halde, dünyadaki huzursuzluğun, insanlıktaki sıkıntının azalmadığı, arttığı ibretle görülüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Allahü Teala her şeyin sebepsiz, şartsız, maliki, hepimizin sahibidir. Bütün insanlar onun kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması hep yerindedir ve faydalıdır. Bunda zulüm olamaz. Memurlar amirlere, kullar sahiplere emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Akla uygun bundan daha açık bir şey yoktur. Bütün insanları cehenneme koyup sonsuz azap yapsaydı, kimin bir şey söylemeye hakkı olabilirdi? Çünkü kendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki onun mülküne tecavüz olsun ve zulüm denilebilsin. Halbuki insanların kullandığı, övündükleri mallar, mülkler hakikatte onların değil, hepsi onundur. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız hakikatte zulümdür. Allahü Teala bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için bunları bize mülk kılmışsa da hakikatte hepsi onundur. O halde bizim bunları asıl sahibinin mübah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. Bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, tozmak, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat etmek, tevazu, kuvvetsizliğini,
ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnetle ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya candan sarılmamız gerekir. İnsan ve hayvanların vücudu nasıl bir kurallar zinciri içindeyse, İslamiyet'te de belli kurallar vardır. Kuralsız ibadet olmaz. Namazların vakti, rekat sayısı, kıyam, rükû ve secdelerin nasıl yapılacağı, her yerde nelerin okunacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Vakit girmeden namaz kılınamaz. Sabahın farzı ikidir. Üç olarak kılınamaz. Akşamın farzı üçtür. İki veya dört rekat kılınırsa kabul olmaz. Dini değiştirdiği için bid'at çıkarmış olur, diğer ibadetleri de kabul olmaz. Orucun hangi ayda tutulacağı, nelerin orucu bozacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Haccın nasıl yapılacağı, tavafta nasıl dönüleceği, şeytanın ne zaman ve nasıl taşlanacağı, şükür kurbanının nerede ve ne zaman kesileceği ve ihrama bürünen hacıların ihramlıyken neler yapamayacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Zekatta zenginliğin ölçüsü ve ne oranda kimlere verileceği bir kural halinde bildirilmiştir. Kimlerin kimlerle evleneceği veya evlenemeyeceği bir kural halinde bildirilmiştir. Mesela bir kimse mahremleriyle evlenemediği gibi başkasının nikahlısıyla da evlenemez. Evlenirse anarşi çıkar. Dinimizde hangi şeyin haram, hangisinin helal olduğu da bir kural halinde bildirilmiştir. Şekilsiz, kuralsız din arayan bulamaz. Amirsiz toplum olmaz. Bir köyde bile bir muhtar bulunur. Hatta bir ailede bile bir aile reisinin bulunması gerekir. Bir yerde iki reis, iki amir olamaz. Bir ayeti kerime meali. Allah'tan başka bir ilah olsaydı, kainattaki nizam bozulur, karma karışık olurdu. Dinin bildirdiği şekilciliği dinden çıkaralım diyorlar. Yani dini kuralları kendimiz koyalım, beğendiğimizi alalım, beğenmediğimizi atalım demek istiyorlar. Dini biz mi kurduk da değiştirmeye yetkimiz olsun? Dünya kanunlarını bile kim yapmışsa yine aynı kimseler değiştirmiyor mu? Millet meclisi koymuşsa yine aynı meclisin değiştirmesi gerekmez mi? Herkese bu değiştirme hakkını vermiyorlar. Herkes dini değiştirirse ortaya insan sayısı kadar din çıkar. Artık bu değişik şekillere de din denmez, olsa olsa felsefe denir. Felsefi düşünceler hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Din bilgisi ise kesindir, tartışılmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. İbadetlerin dünyevi faydalarını, hikmetlerini Allahü Teala kasten bildirmedi. O zaman faydasını anlayıp emri yapınca, Allah'ın emri için değil, o ibadetin faydası için yapılmış olur. Bu da ibadet olmaz. Sadece ibadet değil, iman bile böyledir. İslam alimleri imanı şöyle tarif ediyorlar. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği dini, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdik etmek, yani kabul edip, beğenip inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur. Resulü tasdik etmek olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki o zaman peygambere itimat tam olmaz. Tam olmayınca iman olmaz. Nazara yani göz değmesine inanmayan bir kimse, bugün fen gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor. Mesela bir kumandayla televizyonu, radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz. Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık inanıyorum dese bunun kıymeti olmaz.
Çünkü bu insan dine değil, kumandadan çıkan Şua'ya inanıyor. Yahut Şua ile birlikte peygambere inanıyor. Yani fen kabul ettiği için, Şuaların etkisini gözüyle gördüğü için inanıyor ki bu iman olmaz. Dinde bildirilen her şeyi fen ispat edemese de, fayda veya zararını gözüyle görmese de yine inanmak lazımdır. Hakiki iman gayba inanmaktır, yani görmeden inanmaktır. Gördükten sonra artık o iman olmaz. Gördüğünü itiraf etmek olur. İslamiyet'e uymaya ibadet etmek denir. Müslümanlar Allahü Teala emrettiği için, vazifeleri olduğu için ibadet eder. İslamiyet'in emirlerinde ve yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulunmakla beraber, ibadet ederken Allahü Teala'nın emri olduğunu, kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek, düşünmek lazımdır. Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet

Abdullah bin Menazil Hazretleri buyuruyorlar ki, utanmaktan ve sıkılmaktan bahsedip de Allah'tan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Şeybani rahmetullahi aleyh. Senden şahit olmaz. Resulullah buyurdu, cemaatle kılınan namaza daha fazla sevap verir Yaradan. Ve yine buyurdu ki, abdest alıp bir kimse camiye cemaatle namaz kılmaya gitse, Allah her adımına verir bir sevap, ecir ve her bir adımında bir günahı silinir. Kimin gönlü olsa hep cami ve cemaatte, yükselir makamı ve derecesi cennette. Namazlar cemaatle kılınırsa hep şayet, müminler arasında artar sevgi, muhabbet. Birlik ve beraberlik sağlanır bu sayede. Sohbet etme fırsatı bulur hep cemaatte. Bir derdi, sıkıntısı olanlar varsa eğer, bunları öğrenir ve ziyarete giderler. Cemaat, müminlerin tek vücut ve tek yürek olduğunun en güzel örneği olsa gerek. Ebu Yusuf, Halife Harun Reşit devrinde, kadı yani hakimlik yapardı mahkemede. Bir gün Harun Reşid'in yanında otururken, gelip davacı oldu bir kimse diğerinden. Sual etti adama, şahidin var mı diye. Meğerse Harun Reşit vakıfmış meseleye. Dedi ki, ben şahidim eğer kabul edersen. Ebu Yusuf dedi ki, hayır kabul edemem. Halife, niçin diye sorunca da hayretle, dedi, sen kılmıyorsun namazı cemaatle. Şaşırdı Harun Reşit. Dedi ki, iyi ama ben milletin işiyle uğraşırım daima. Buyurdu, yapılırken bir yerde Hakk'a taat, onun mahluklarına edilir mi itaat? Çok beğendi halife onun bu cevabını. Emretti sarayda bir mescit yapılmasını. Sonra tayin eyledi bir müezzin ve imam. 5 vakit cemaate eyledi artık devam. Bu zat buyuruyor ki, amel ve ibadetler 2'dir. Biri farzlar, diğeri nafileler. Farz ibadet yanında nafilenin kıymeti o kadar cüz'idir ki yoktur ehemmiyeti. Ve bir farzı vaktinde yapmak da bu sebepten iyidir 1000 senelik nafile ibadetten. İster nafile namaz, ister zikir ve fikir, farz ibadet yanında kıymeti yok gibidir. Hatta bir farz yaparken bir edebe riayet, diğer nafilelerden üstündür daha elbet. Yine farz yapılırken sakınmak bir mekruhtan, üstündür zikir, fikir hem de murakabadan. Bunun için 1 lira zekat vermek bu dinde, 1000 lira sadakadan üstündür Hak indinde.

Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmak.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bir sürü laf söyler. Nereden çıkarıyorsun onu? Haşa, ben öyle bir şey yapmıyorum der. Ancak şimdi baktığımız zaman insan bazen kafayı bir şeye takıyor. Gecesi gündüzü onunla. Yatıyor kalkıyor hep o kafasında. Ona kavuşmak için her yol mübah diyor. Mesela ne bileyim zengin olmak istiyor. Parayı takıyor kafayı. Ne bileyim işte bir yerinde bir şey var biraz işte daha yakışıklı görünmek istiyor. Estetik olmak için kafaya takıyor o şeyi. Efendim birine aşık oluyor, bir kadına, erkeğe neyse. İşte aşık oluyor, kafayı ona takıyor. Gece gündüz onunla beraber. Şimdi bu durumda hep onu düşünüyor ve her yol mübah diyor ona kavuşmak için. Bu onun putu olur mu? Veya bu onun putu olmuştur denilebilir mi?
1: Musa Bey, İmam Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri gibi zatların kitaplarında, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri kitaplarında falan bir ifade geçer. Mesela İmam Rabbani Hazretleri ve Muhammed Masum Hazretleri sık sık bahseder. Maksudun mabudundur.
0: Evet.
1: İki kelime.
0: Var öyle. İlahilerde bile var.
1: Tabii. Maksudun
0: mabudun.
1: Mabudundur. İki kelime.
0: Yani
1: hani demişsiniz, anlattığınız ve söylediğiniz. Bir şeye kavuşmak için her yol mübah diyene bu kalem maksut olmuş.
0: Evet.
1: Aynı zamanda mabud olmuş. Ya her gün televizyonda bakıyoruz. Hiç alakası yok. Mesela şey yapmış. İşte benim sevgime karşılık vermedi. Uçağı tabancayı alıyor falan. Hiç alakası yok. Ya onu ele geçirmek için ölümü de göze alıyor, bilmem neyi de, artık o ona taptığı nesne oluyor o kadın. Olmuyor mu haberlerde?
0: Oluyor.
1: On sana bakıyorsun, arkadaş diyor, bu fabrika benim olması lazım. Allem kallem şunu yapıyor, bunu yapıyor, adamı tökezletiyor, bilmem ne yapıyor, oraya çöküyor. Yani o para, o makam, o servet artık o kimsenin mabudu olmuş. O kimsenin mabudu olmuş. Hani rahmetli Hasan Saçan amca vardı.
0: Hatırlarım. Evet.
1: Onun yanında Allah beraber şartları böyle esnafı dolaşıyorlarmış. İşte o zaman İhlas'ın hizmetlerini, İhlas Hakkı'nın hizmetlerini falan anlatıyorlar falan. Tabii anlatınca işte bir esnafın birisi maşallah demiş, Hasan Bey ne güzel hizmet diyorsunuz falan. O Hasan amca da demiş maşallah diyorsun güzel de demiş. Ama demiş bu hizmetlerin devam edebilmesi için demiş. Yani değirmene su lazım. Su değirmenine su lazım. Elektrikte çalışan fabrikaya da elektrik lazım.
0: Yani için bunu çalışabilmesi lazım. İçin, yani, devam etmesi için.
1: Para lazım falan demiş. Sen ne demiş aynı şekilde katkıda bunun. O esnaf demiş ki Hasan Bey demiş, istediğin can neyi ki beri veresin demiş. Para var.
0: Duamızı ettik git artık. Bir de para isteme yani.
1: Yani farkında değil, para mabud olmuş.
0: Evet.
1: Ha, bazısında mesela erkek mabud oluyor, bazısında kadın mabud oluyor, bazısı mabud
0: şöhret yani, oluyor
1: şöhret
0: mesela.
1: Şöhret oluyor, şöhret mabudu oluyor, makam mabudu oluyor. O makamı ele geçirmek için her yol mubahtır diyor. Dolayısıyla maksudun, yani o din büyüklerinin buyurdukları gibi senin maksudun olmuş. Şimdi bizi izlemeyen dinleyenlerin hatırına gelebilir. Sevmeyecek miyiz yani falan? O sevmek ayrı bir şey. İnsanın tabii meyilleri vardır. İnsanın tabii meyilleri vardır. Mesela bir erkek bir kadına, bir kadın bir erkeğe aşık olamaz. Olur. Ve onun sınırı da yok. Çünkü Peygamber mesela İsa-i Vesselam buyuruyorlar ki aşık olup da iffetini muhafaza eden vefat edilirken şehit olur. İnsan tabiatı bu. Olabilir mi? Olabilir bu. Olabilir. Bak ama iffetini muhafaza ederek, iffetini muhafaza ederek, evet işte ona kavuşmak için her yol mübahtır demiyor.
0: Bu sadece kadınlar için değil ama. Erkek, değil mi? Için erkek için de geçerli.
1: İkisi için
0: erkeğin
1: de geçerli.
0: Erkeğin de iffeti var ya.
1: Tabii. İkisi için de geçerli. Dolayısıyla bu men edilmemiş ki.
0: Evet.
1: Ben aşık olmayacak mıyım? Ya ol. Ama şimdi o şey.
0: O şimdiki başka bir şey artık hocam.
1: Hepsini istedim yani. Hatta bu Türkiye Gazetesi'nde bir yazar vardı, spor yazarı. Ben spor sayfalarına pek bakmazdım da bir gün baktım, başlık dikkatimi çekti falan. Yazmış, çok güzel yazmışım, hoşuma gittiydi. Ya dedi, bu dedi ikide bir magazin dünyasında işte aşık oldum falan. Dedi yalan olmuş lafımlar dedi. 24 saatte 40 kişiye aşık oluyorlar falan. Olmaz öyle. Şimdi Leyla ile Mecnun. Efendim bunlar hikaye masal değil ya. Hani o zamanın hükümdarı Leyla'yı bulmuş getirmiş, ondan sonra da Mecnun'u bulmuş getirmiş. Ne demiş ya, Leyla bu yani kuru kara bir kız.

0: akademisyen benim gözümle görüyorsun. O farklı bir şey, o farklı bir şey. Yani aşık olmak, şey yapmak falan men edilmemiş. Men edilmemiş. Dolayısıyla
1: mesela para kazanmak men edilmiş mi?
0: Men edilmemiş.
1: Lazım, az önce dediniz ya hani mesela lazım, yani para olmayınca teker dönmüyor.
0: İşte din büyüklerinin bir ifadesi var. Bunların sevgisi kalpte olmayacak diyor.
1: Ya dikkat etmemiz gereken şey bu.
0: Bu.
1: Kalbimize koymayacağız.
0: Evet. Para cepte olacak, elde olacak, harcayı biteceksin. Ama kalbine korsan bunu elde etmek için o zaman her yol mubah diyeceksin. Mesela bir erkek bir kadına aşık oldu diyelim. Ya da bir kadın bir erkeğe aşık oldu. Hani zahiri sebepleri yapıştı, olmadı. Yani ölürüm biterim ben seni, işte tabancayı çekerim eve gelirim, benim olmasın öldürürüm. Şimdi oluyor ya böyle.
1: Evet.
0: Aşk mıdır? Nefsin isteğidir bu
1: zaman. Ya benimsin ya kara toprağın.
0: Ya kara toprağın. Yani bunlar tamamen yani İslamiyet'in en ettiği şeylerdir ve uygun değildir. Dolayısıyla mesela kitaplarda buyuruyor ki tabiatımızın, bedenimizin bazı istekleri var. Nedir bu istekler? Yazın serin şeyden hoşlanır. Kışın sıcak şeyden. Onun için Peygamber Efendimiz filâ risâetü vesselâm yazın serin şerbet içerler de buyuruyor. Efendim bu aynı şekilde onu seviyor, işte ona tapıyor manasında değil ki.
1: Nefsinin isteği değil.
0: Nefsin isteği değil. Bedeninin aynı şekilde meylidir. Ve o isteği de sınırlı. O isteği de aynı şekilde sınırlı. Kendisini hasta edecek. Belki İslamiyet'in bildirmiş olduğu sınırlar zorlayacak, onu yok edecek şekilde değil. Çok öyle değil o. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nefsin isteklerine uyma konusunda ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır. Özetlemişler yani orada onu. Şimdi sen aynı şekilde kendine put edinmişsin. Neyi? O makamı. Ben bunu ele geçireceğim diyorsun. Önüne çıkan, öldürmesi gerek. Eğer o makama geçmek için birisi sana mani oluyorsa, bunu öldürmekten başka çarem yok diyorsan öldürüp geçiyorsun. Ya bu kul hakkı olur, ben katil olurum, ahirette hesaba çekilir, ben onu düşünmüyor. Niye? O koltuk. Artık o mabudu olmuş, ona kavuşmak için her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor. Şimdi bir de Mustafa Bey, din unutulduğu için, İslamiyet unutulduğu için mesela bu şekilde kendisine teşvik de görüyor bu. Ha, kendine arkadaş bir şeyi odaklayacaksın, onu elde etmek için ne varsa yapacaksın diyor, tamam mı? Böyle telkinat da var. Öyle yaparsan muvaffak olursun. Başka türlü nerede olacaksın? Yerine göre çalacaksın, yerine göre çırpacaksın. Neyse. Bunu bu şekilde böyle yol gösterenler de var. Hem de yol gösterenler. Yani zahiren kelli pelli adamlar. Kravatlı mıravatlı falan filan. Kendilerini aynı şekilde okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Hatta akademik kariyer yapmış kimseler orada takdim ediyorlar falan. Bazıları. Hepsi değil haşa. Öyle değil o. Dolayısıyla insan bir şeyi aşırı severse, muhabbeti çok fazla olursa, bu aşırı derecedeki o sevgi, o muhabbetin bir tek yeri var Mustafa Bey. Kitapta öyle biri.
1: Nedir?
0: O da Allah-u Teala muhabbet.
1: Burada istediğin kadar aşırıya gidebilirsin.
0: Tabii. Derine de gidebilirsin.
1: Derine de gidebilirsin.
0: Resulullah Efendimiz'e aşık olmak. Şimdi fena fil ihvan, fena fil şey, fena fil Resulullah, fena fillah diye tasavvufta anlatmışlar bunları. Bunlar hep insanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran basamaklar. Hedef fena fillah. Allah-u Teala'da fani olmak.
1: Evet. Kendisini unutmak.
0: Evet,
1: kendisini aradan çıkarmak.
0: Aradan çıkarmak. Artık o yaptığı her şeyi Allah için bakar, Allah için söyler. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne işte muhlas bunu anlatıyor da orada muhlas artık bu nefs-i inana kavuşmuş, fena bekamaya dediği makamlar var, oraya kavuşmuş. Artık bunun diyor tekrar bir şey için Allah rızası için yapıyorum diye niyet etmesine gerek yok. Hepsi ihlaslı bunun.
1: Otomatik olur artık.
0: Otomatik olur. Hatta bir talebesi sormuş. Efendim iş nasıl oluyor falan. Evladım buyuruyor, nefsi iman etmeden önce sen hiçbir defacık niyet ettim nefsime uyarak bunları yapmaya diye niyet ediyor. Otomatik nefsine uyuyorsun. Doğru. O da otomatik olarak Allah rızası için. O makama kavuşunca yani huyu da Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde fena fillah. Hani Allah-u Teala'nın huyuyla huylanınız hadis-i şerif var ya, onlar hasıl oluyor. Orası serbest.
1: Peki efendim.
0: İstediğin kadar sevebilirsin.
1: Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, "Ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey Melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz," dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım." Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda, vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak, çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl, bunların halini görünce, geri çağırdı: "Bu sözleri söylemekten maksadım, sizleri denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı," dedi. Hepsi sevinip, teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye-i Kelbiye, radıyallahu anh, "Vallahi biliyorum ki, bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek," dedi. Dıhye-i Kelbi, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır: "Herakl'in söylediği üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük," dedi. Sonra evine girip, üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp, beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, "Ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür." Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi, radıyallahu anh, tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, "Ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar?" dedi.

0: Bir din adamı, hangi asırda bulunursa bulunsun, peygamberin ve eshabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri ve itikadı, bunların bildirdiklerine uygun olmazsa ve nefsine, düşüncelerine uyarak, İslamiyetin dışına taşarsa ve aklına uyarak, İslamiyetin inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez, kulakları doğru sözü işitemez. Buna kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala bunu sevmez. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır. Yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faydalı görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bid'at ehli, yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar itikatları ve amelleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar cehenneme gideceklerdir. Selef-i salihin zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması, insanın bir uzvunun kangren veya kanser olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe, sağlam kısımlarda felaketten kurtulamaz. Bunlar, bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için yanlarına yaklaşmamak lazımdır.
1: Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harpte olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubbi fillah ve buğdu fillah'tır, buyuruldu. Hubbi fillah, Allah-u Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah, Allah-u Teala için sevmemek, dargın olmak demektir.
2: Bugün de sizlere Sultan Selim Han'ın türbesinin başından sesleniyorum. Nerede bu türbe? İstanbul Fatih'te, Çukurbostan'ın kenarında, Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki avlusunun o hazire bölümünde birkaç tane türbe var. Onlardan birinin içindeyiz. Görüldüğü gibi sanduka Sedefkari'nin en yukarı seviyedeki örneklerinden birisi Osmanlı'da. Çok güzel. Hele hele efendim şu etrafına konan camlar var ya, ölmeden görürsem diye ya Rabbi dua etmiştim. İşte burada görmüş oluyorum. Keşke bütün sandukalara, padişah sandukalarına, 3. Selim Han, 3. Mustafa Han sandukaları boşta çıplak duruyor. Elleyen ellediğinin farkında değil efendim. Şöyle of yorulmuşum gibi elini koyuyorlar. Bunu engellemenin yolu bu camları yaptırmak. Tabii bu camları yaptırmada devletimizin bütçesi yetersiz değil. Ama devletimizin o kadar çok harcama kapısı var ki. Bana soruyorlar efendim, hırka nerede? İşte sandukası falan yerde. Kardeşim, bunları soracağınıza Türbeler Müze Müdürlüğümüz var. Sultanahmet Camii'nin avlusunda. Gidersiniz orada Türbeler Müze Müdürü'yle birebir görüşürsünüz. Bizim yapacağımız bir hizmet var mı? Bunun formalitesi nedir? Devletimiz bunlarda böyle gayet katı davranmıyor. Çok yumuşak da davranıyor. Size yol gösterir. Bir proje hazırlanır. Siz de dersiniz ki ben işte 3. Mustafa'nın türbesinin sandukasını böyle bir cam ekranı alacağım. Ne kadar güzel olur efendim. Bu kalıcı olur. Gene bakın görünüyor. Her şeyi görünüyor. Ama meraklılara elleyemiyor. Burada malum Yavuz Sultan Selim Han 1514 senesinde 4 ay 4 gün at üstünde gitmek sureti ile Çaldıran'a gitti. Çaldıran bugünkü İran toprağında Mako veya Maho denilen H harfiyle söylenen yerde 20 kilometre 6 kilometre ebadında bir ova. Küçük Ağrı Dağı'na doğru bakar. Küçük Ağrı Dağı onun batısında kalır. Çok verimli, mümbit. Ağrı Dağı'nın eteklerinden çıkan Süreyya Pınarı denilen pınar. Süreyya Pınarı da Türkiye'den çıktığı halde Türkiye'yi sulamıyor. O topraklar olsun. Kardeş ülkenin toprakları. Sulasın bir yere de efendim. Nereyi sularsa sulasın. İşte Çaldıran'dan döndükten sonra hemen 2 senede yaptığı hazırlıklarla 1516'da Merci-i Dabık, 1517'de efendim Mısır, Ridaniye seferini zafere çevirdi. İşte bu gidişinde Tih Sahrası'nda yanındaki yol arkadaşı, atbaşı gittikleri kimse Ahmet İmli Kemal Paşa idi. Veya Ahmet Kemal Paşa Zade idi. İbni kullanmasak Zade'yi kullanmamız lazım. Zade'yi kullanıp İbni'yi kullanırsak yanlış olur. Devrim büyük alemi ama onu Şeyhülislam yapmadı Sultan Selim Han. Sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman ona 8 sene Şeyhülislamlık görevi verdi. çok bilgili bir insandı. Onun tabii neden ilim adamı olduğu, niye asker olmadı, asker olacaktı, olamadı hikayeleri var ama bizim bu programımızın içerisine sığacak gibi değil. Onu mecburen başka programda şey edeceğiz. Giderlerken de beraberlerdi, giderken gelirken de beraberlerdi. Hatta Kahire'den dönüşleri, o zamanki adıyla Fustat şehrinden dönüşleri de yine İbni Kemal Paşa'nın, İbni Kemal Paşa Hazretlerinin efendim Yavuz Sultan Selim Han'a çok kibar bir şekilde bir vecizeyle hatırlatması şeklinde olmuştur. Birkaç ay daha orada kalmayı düşünüyordu. Çünkü Tomanbay taraftarları böyle gözleri yola bakıyordu, ki Yavuz Sultan Selim Han şöyle bir Mısır toprağından ayrılsa da tekrar biz Memlükleri ortaya çıkarsak diye. Onun için biraz ağır alıyordu. Belki de kışı geçirecekti. Ama baktılar ki asker arasında bazı yılgınlıklar oldu. Ya biz işte bu çöl sıcaklarına ne arıyoruz? Biz yayla adamıyız falan filan. Ya yayla adamısın, biz çölde savaşırsın. Bir yaylada ne olacak yani? İnsanoğlu bulunduğu halin kıymetini bilmiyor. Hani Medine-i Münevvere'de 40 yıl hizmet eden, kabri saadetin hizmetinde bulunan zat bir gün çok sıcakta böyle hararet basınca ah demiş, Erzurumluymuş efendim, bizim yaylalarda şimdi buz gibi ayranlar olur. Ertesi gün rüyasında Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam görür. Hadi seni ayran içmeye der. Hadi. Ve ertesi gün o 40 yıllık hizmeti olan adam beklenmedik bir hadiseyle memleketine gönderilir. Onun için ayranı, yaylayı veya çölü ayırmamak lazım. Hizmet hizmettir diye düşünülür. Ve oradan dönüşlerinde Tih Sahrası'nda bir yağmur yağar. Tabii çöldeki yağmur biraz daha tehlikeli olur. Normal ormanlık yerlerde yağan yağmurlardan. Toprak sertleşmiştir. Suyu hemen içine almaz. Çok büyük öldürücü, yıkıcı seller meydana gelir. Çölde de bazı birikintiler meydana geldi. Çöl toprağı sertleştiği için. O çukurlardan birine Ahmet İbni Kemal Paşa'nın atının ayağı cop diye basınca oradan çamur kaftanla Sultan Selim Han'ın sıçradı. Efendim çok üzüldü tabii, böyle bir bu kadar yakın gidip de atı padişahın üzerine çamur sıçratınca. Aman efendim dedi falan. Hayır hayır dedi. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için büyük bir nimettir, kıymettir. Hemen çıkarttı kaftanını. Bana başka bir kaftan getirin. Bu kaftanı da inşallah öldüğüm zaman sandukamın üzerine örtün ki ilim adamlarının atının ayağından sıçramış olan çamurla belki hesabım daha kolay olur diye. Ve onu bir cam mekana koymak suretiyle şöyle buralarda tutuyorlardı efendim. Sonraları tabii bu kumaştır nihayet. Kaftandır padişahın. Uzun süre yani yüzlerce yıl dayanacağına dair bir garanti veren olsa bile boşa gider o garanti. Öyle bir garanti verilemez. Yıpranmalarından dolayı bakıma alındı da gördüler ki havanın oksijeniyle beraber bazı oksidasyonlar meydana geliyor. Bunu bakıma aldılar. Sonra da bunun daha kalıcı olması için ne yaparız ne yaparız? Hırka-i Şerif'teki Efendimizin aleyhissalatü vesselam hırkalarının bakıma alınıp da bir sene Ramazan-ı Şerif'te ziyarete açılamamasını böyle büyük olay yapmaya kalktı falan. Aman efendim, böyle şeylere insan paçayı kaptırmaması lazım. Sonra da getirildi, kondu. Kondu ama o konan kutu çok büyük bir paraya, bayağı yüksek bir meblağa, hiç hava almayacak, hava giremeyecek şekli, hava ile temasını tamamen kesmiş bir sistemle yapılmıştır. Bu da o sistemle yapılacak. Benim bildiğim kadarıyla şu anda türbeler müze müdürlüğümüzün deposunda itinayla saklanmaktadır. İnşallah Kültür Bakanlığımız, ki ben Kültür Bakanımızın bu türbeleri açmalarından dolayı kendisine, halkımız adına da kendi adıma da çok müteşekkirim. 1934'ten beri kapalı olan türbeler bugün açılmış. İnsanlarımız geliyorlar. Ne oluyor efendim? Türkiye'de ne değişiklik var efendim? Ne var yani? Nasıl bir şey? Herkes memnun halinden efendim. Ne olur bir insan gelsin buraya. İmtihanı olsa bir saf çocuk geliyor, imtihan için bir türbe ziyaret ediyor. Öyle olmasa da safiyane ziyaret etse daha iyi olur ama öyle yapana da ne diyeceğiz efendim? Yeter ki bez bağlanmasın, mum yakılmasın. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bunu koca koca levhalarla bildiriyor ama insanlarımız ne hikmetse ya tutarsa, var ya efendim bir ya tutarsa, o ya tutarsanın aşkına maalesef bunu böyle yapmaya da devam edenler oluyor. Birbirimizi ikaz ederken kırıcı olmayalım. İkaz edelim derken insanın ağızdan çıkan laflara bakıyorsunuz. İman uçup gider efendim, Allah korusun. Yani ikaz yapacak oldu da çok usta bir psikolog gibi yaklaşıp bu işi o insanların gönlüne oturtması lazım. Yoksa sopayla insanların gönlüne girmez bu iş efendim. İkna metoduyla olur. O ikna içinde bu konularda hakikaten çok emek vermek lazım. Kendini yetiştirmek lazım. Yavuz Sultan Selim Han Mısır aldıktan sonra Mısır insanının zarar görmemesi için, Mısır'da bir daha kan dökülmemesi için eşraftan olan, halka etkili olacak akıl adamlar deniyor ya efendim. Bunlardan 1000 kişilik bir aile grubunu özel bir gemiyle İstanbul'a bir manada sürgün demeyelim de mecburi ikamete tabi tuttu. Siz azıcık benim gözümün önünde olun. Biraz kolumun kanadımın altında olun ki Mısır'dan uzakta olun. Bu insanların başını yakmayın. Bir daha ayaklanıp da başını yakmayın. Yazık günah. Binlerce insan ölecek. Siz biraz yerinizden yurdunuzdan olacaksınız ama ben sizin kıymetinizi bilirim dedi. Ve tüccar grubunu getirdi İstanbul'a yerleştirdi. Ne zaman? 1517. 20'de vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han başa geçer geçmez başladı bazı vezirler didelemeye hadiseyi. Aman efendim, Mısır'dan gelenler çok rahatsız. Adamların işleri güçleri iyiydi. Burada işleri bozuldu. Ne bozuldu efendim? Büyük tüccarken orta tüccar olmuş. Ne olacak bozulduysa yani? Battı mı? Ama onun bir hikmeti vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han'a arızalar yazdılar. Ağıtlar dizdiler. Bu insanları bağışlatmak için. Ha, araya başka şeyler de girmiş midir? Günahını kimsenin almak istemiyorum ama maalesef bu nefis bizde olduğu müddetçe hangi dönemde, hangi devirde olursa olsun nefsin bize yaptırmayacağı iş pek yok gibi efendim. Yeter ki biz ona acık yüz verelim. Ha öyle mi falan, biraz kulak verelim. Kulak vermeyelim efendim nefse. Ne oldu? Kanuni Sultan Süleyman Han bu 1000 aileyi yazık günah bunlar evlerinden olmasın diye Mısır'a iade etti. Ettiğinin 6. ayında isyan çıktı efendim. Canbirdi Gazali isyanı. Çok kan döküldü efendim. Keşke o aileler gitmeseydi, o insanlar ölmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Babasının yaptığı isabetliydi ama padişah olarak onun da verdiği kararda haksızdır demiyorum. O da gayet insani ve merhametle verilmiş bir karardı ama merhamet demek ki merhamet lüzumlu,

Roma Devleti'nin üzerine birleştirerek gönderen papalıktı. Artık bu papalık bir dersini alması zamanı gelmiş idi. Evet, bir ders vermek gerekiyordu. İhtimaldir ki onun gidişi, hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın daha önceden yaptığı Gedigat Bey Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdiği sefer var ya efendim, o seferin daha böyle karadan giderek bir yerlerden tepesine inmeyi düşündüğünü zannediyorum. Belki deniz yollarında kullanacaktı. Bu hazırlıklar yapılırken bir rahatsızlık peyda oldu. Küreğinin üzerinde, sol küreğinin üzerinde bir sivilce çıktı. Batıyordu. İnsanın da olur ya öyle. Hep aklı orada olur. Eli gidiyordu falan. Derken Hasan Can'a, müsahibine dedi ki, Hasan Can benim şu sırtıma bir baksana. O da Lalet Dayı'm baktı. Padişahın sırtına böyle bakmayı pek edepli görmedi yani. Mecbur şöyle usulen baktı. Padişahım bir şey yok dedi. Ya bir bak çok ağrıyor falan dedi. Baktı ki efendim bir şivam var ama olgunlaşmamış dedi. E sıkıver ya şunu dedi. Efendim bir tabip görse iyi olur dedi. Meğer Hasan Can da 2-3 gün önce bir hasta olmuş, tabibe çıkmış efendim. Bire ben Çelebi miyim Hasan Can dedi. Yani ben sen miyim manası ya? Ben sen miyim yani? Öyle bir sivilce için doktora çıkacağım. Olacak şey mi Hasan Can dedi. Meğer bu şirpençenin baş vermesiydi. Hasan Can sıkmadı, söz dinlemedi orada. Veli Nimet'in sözüne karşı geldi onun sağlığı için. Fakat hamama giden Selim Han, oradaki tellaka sırtındaki bu sivilceyi sıktırınca şirpençe birdenbire azdı ve her tarafını vücudunu sardı ve 29 Eylül veya 28 Eylül günü de 1520 senesinde Çorlu'nun Uğraşdere köyünün, bugün orada bir çam koruluğu var, çam ağaçlarından meydana gelen koruluk var, Ergene suyunun kenarında, yolunuz düşerse orayı da görün, orada şehiden vefat etti, sefer yolundaydı çünkü. Şimdi burada bir taş var, o taşı da sizlere göstereyim, programı orada noktalayacağım efendim. Efendim sizinle Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Şam'daki kabrinin bulunmasıyla ilgili bir hatırayı da paylaşmak istiyorum. Bir kıymetli hattat bu hadiseyi hat yazısına dökmüş. Güzel, hoş, açık da bir yazı olmuş. İza dehale sinüs şığın zahere kabri Muhyiddin diye yazmış. Bu tabi vefattan da çok sonra olmuştur tahmin ediyorum. Buraya da sandukanın yanına konmuş. Sonra bir kaza olmuş herhalde, taşı kırılmış. Yani yakınlarda olmuş bir kaza değil, ta evvelden. Belki de sandukanın üzerinde monteliydi. Şimdi burada. Efendim Muhyiddin Arabi Hazretleri çok enteresan. Şam'da Salihiye'de camii var ve türbesi var. Çok manevi zenginlikleri olduğu tahmin ediliyor. Hoş, ben bunları anlayacak bir göstergeç taşımıyorum ama onu yaşayanlardan duyuyoruz, dinliyoruz. Muhyiddin Arabi Hazretleri büyük bir ilim alimi olmasına rağmen çok sertmiş efendim önceleri. Allah yolunda ama çok sert. Allah-u Teala'nın emrettiklerine karşı ters bir hareket yapana hışımla hücum edermiş efendim. Sen nasıl böyle şey yaparsın falan diye. Bir gün böyle bakıyor, birdenbire ya melekleri görmeye başlıyor. Daha başka şeyler görmeye başlıyor. Allah Allah diyor ya. Ne oldu, ben herhalde kafa mafa gitti bizim falan diyor. Ondan sonra ilahi ikazla hakikaten Allah-u Teala gözündeki meğer o aşkından dolayı, Allah-u Teala'nın yoluna karşı aşkından dolayı gözünden perdeyi kaldırmış efendim. Ve bir günde çıkıyor bir ağacın altında bir hutbe veriyor halka. Halk da kızıyor, bizim rahatımızı kaçırıyor, her şeyimize karışıyor, böyle adam mı olur falan filan diye. Ve diyor ki bana bakın, bana diyor, benim kafamı bozmayın, sizin taptığınız benim ayağımın altında ha diyor. Vay, Allah-u Teala'ya bu şey yaptı, Allah-u Teala benim ayağımın altında manasına söyledi ve şehiden vefat ediyor. Sultan Selim Han bunu kitaplarda okumuş ve Şam'a girdiği zaman diyor ki Muhyiddin Arabi'nin böyle bir şeyi olmuş, vaazı olmuş. Nerede oldu o? Bilmiyoruz efendim. Şimdi bizim gençlerde öyle ya çoğu efendim. Bilmiyor falan. Neyse bir yaşlıyı bulalım diyor. O zaman da demek yaşlılar aranırmış efendim. Yaşlıyı bulalım. Yaşlı valla diyor. Ben çocuktum o zamanlar. Şu ağacın altındaydı. Kazın orayı, bir küp altın çıkıyor. Evet. Ve kabrinin nerede olduğunu çıkartıyor. Oraya üstüne türbe yaptırıyor. Bugün çok faziletli, çok hoş bir türbesi. Yine Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı

camii ve Salihiye'de şu anda o camiye dahil olan imarette her hafta cuma günleri fakir fukaraya halen yemek dağıtılıyor. 2017 olsa efendim, 1517'den 2017'ye 500 sene. 500 senedir dağılıyor. Yanında bir fırın var efendim. Millet sıcak pideleri böyle kucağına bastıran gidiyor. Ne oluyor dedik, pide. Baktık kimse para vermiyor fırıncıya. Fırıncı, sen evin yolunu nasıl buluyorsun efendim dedi. Biz burada imaretin fırınıyız. Hali vakti yerinde olan gelir. Ben bugün 500 dolarlık ekmek dağıtmak istiyorum. Al 500 doları. Yetinceye kadar ekmek dağıt. Çoluk çocuk efendim bize de verdiler o pideler. İmaret pidesi de o kadar tatlı oluyor ki efendim. O caddede 250 tane medrese varmış efendim. Yahu Sultan Selim'in bereketine, Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bereketine bakar mısınız efendim? Bu zatı biz bu kadar anlatmakla yetinemedik ama bir kısmında isterseniz hayatından bazı kesitleri inşallah camini anlatırken, külliyeyi anlatırken diğer unsurlarını sizlere vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 74. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Plevne'deki tabyalara yerleşildikten sonra, o meşhur Ruslara kök söktüren tabyalara, oradaki hayatı anlatıyor. Bu hayat bizim için çok önemli, çok önemli bilgiler ve tecrübeler saklıyor. Örnek kelimesini pek kullanmak istemiyorum. Öğrendim ki, duydum ki örnek kelimesi Ermeniceden orinak olarak olan Ermeniceden alınıp da öz Türkçeci olacağız diye örnek yapmışlar mı ya? Buradaki R'ye, K'ya, E'ye düşmanlığım yok. Haşa, böyle bir şey değil ama dilim gitmiyor efendim. Buna bir şey bulmalı yani. Numune. Ne yapalım? Ne yap? Başka ne diyelim yani? Orinak. Orinakla benim işim ne arkadaş ya? Gidin bakın Orta Asya'daki Karakurum çöllerindeki abidelere bakın, Orhun abidelerine. Ne var orada? Orinak mı var? Var mı orada? Yok. Nereden çıkardınız arkadaş? Latin harflerinde var mı? Latin alfabesi yok. Nereden çıkardınız? Demek lazım. Demiyorum. Demek lazımsa da demiyorum. Evet, bakkal çavuşun keşfettiği pınardan tatlı içme sularını alıyorduk deyip bundan önceki bölümü bitirmiş idik. Şimdi bu bölümde de oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öbür kıtalar bu kıymetli şeyi daha uzaklardan getiriyorlar ve öküz arabasıyla taşıyorlardı. Ne kadar zahmetli bir iş. İkisi de içecek su getiriyor efendim. Gelecek düşmanın siper alıp ve sığınması için her şeyi kaldırmıştık. Bize doğru yaklaşacak düşmanın bize yaklaşırken kendisine örtü gizlemesi, herhangi bir kamuflaj yapabileceği ne varsa ortalıktan kaldırmıştık. Biz düşmanın gelişini ne kadar uzaktan görebilirsek o kadar canımız emniyette olacaktı. Onun için böyle taşlar, onlar, bunlar yuvarladık, gönderdik aşağıya. Uzaklaştırdık. Bir tüfek mermisinin menzilinin ötesine onları götürdük. Otları, dalları güneşte kuruyup, kurutup paylaştık. Otları biçtirdik, otları. Ota sürüne sürüne geliriz. Otun içerisinden yata yata gelir diye. Otları biçtik, güneşte kurutup paylaştık. Tabyamız 29 Temmuz'da gelin odası gibi oldu. O demiyor, ben diyorum. Bir çoğunda zeminlikler muharebeden sonra bitirilebildi. Zeminlik yani tabana döşenen şeyler. Bunları da zeminliklerin altına da çukurlar kazılmış, üstünü tahta yapmışlar. Hem üstünde yatan insanın toprakla irtibatını kesmiş olmak için hem de yer kazanmak için yapılmış ve dolayısıyla zeminlikler daha sonraları bitirilmiş. Çok yerlerde askerler çamur üzerinde ve keçe altında yattılar ama bizde değil. Bir yerde bir mahon elbise dolabı gördüm ki içinde bir vapur kamerası gibi altı nefer yatıyordu. Bir yemek masası da karayolu haline konmuştu. Plevne'nin umumi tahkimatı Ağustos sonu bitirilebildi. Batı cephesinin tamamı Ekim'e kadar sürdü. Ekim ayına kadar. 31 Ağustos'ta 30 Temmuz'dan iki misli genişliğinde bir tabya meydana getirmiş olduk. 30 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar bir aylık müddet içerisinde veya 31 günlük müddet içerisinde 30 Temmuz'daki arkasına sığındığımız siperlendiğimiz tabyalarımızın kapasitesini iki misline çıkarttık. Kolay şey değil efendim. Bir ayın içinde. Bu kadar insan, o kadar da yer. Uzunluk şöyle ip çekseniz 5 kilometre. 5 kilometre çiğ setti gibi mania yapacaksınız oralarda. 29 Temmuz günü ikindi vakti bir harbe girişileceği artık muhakkak gibiydi. Yüksek rütbeli zabitler umumi karargaha çağrıldı. Bir umumi toplantıya çağrılmış. Gece basmadan bize lazım gelen talimat verildi. Binbaşı Taki, bizim binbaşımız, adı Taki efendim. Bizi yanına çağırıp bir konuşma yaptı. Nutuk söyledi. Karanlık çökmeden bütün tertibatımızı aldık. Nefer başına 500'er kurşun düşüyor, mermi. Bunlardan 80'i askerin üstünde olacak. Gerisi Tabya'daki geçici cephaneliğimizde olacaktı. Başında bir cephaneci, Biten'in takım komutanları, manga komutanları gelip oradan emredildiği şekilde o mermisi biten azalanlara mermi ikmali yapacaklardı. Veya sandıklar yanlarında, onlar da çarpışanların yanında olacak, onların istediğini, ismini yazıp verecekti. Ekmek torbalarına peksimet veya peksimet, mataralara soğuk kahve dolduruldu. Ambarlarda da bol bol yiyecek vardı. İçinde içilecek su dolu tenekeler siperlere yerleştirildi. Arabalar yaralıları geriye taşımaya hazırdı. Yani şu hazırlıklara baktıktan sonra insan elindeki tüfek, karşıdan gelecek mermi, alnından yiyeceği bir mermi falan nasıl bir halet-i ruhiye içinde olur? Hiç aldırmamışlar. Hepsini bunlar erler yapmışlar. Evet, mermi ise mermi. Günlük hayat. Nasıl bir spor yarışmasında işte halteri kaldıracak adamın halterin sapına pudralaması, bilmem nesi falan, kemerini takması nasıl normalse, bu insanlar da canını ortaya vatan için, Allah için, bayrak için koymuş, dini iman için koymuş, gayet normal yaşıyor efendim. Tenekeler yerleştirildi. Arabalarda yaralanacakları geriye taşımaya hazırdı. Beygirler eğer tabiye düşerse topları alıp geri kaçırmaya koşumlu vaziyette hazırdı. Evet, topları biz dört köşe bonetlerin içine, bugün bonet diyorlar onlara, onların işte kulübelerin içine koyduk ama düşman geldi, artık topla düşmanı vuracak mesafede değiliz. Namlumuzun ucuna geldi. Ölü noktalara geldi. O topları kaçırmak için beygirler hazırladı. Koşumlar bağlı. Gelecek, hemen topu bağlayacak, hop gidecek. Bir kanca atacak, çekip götürecek. O şekle getirmişler. Kılıçlar, süngüler bilenmiş. Tüfekler temizlenmiş. Teftiş edilmiş. Erzak teftiş edilmiş. Erzaklar kontrol edilmiş. Cerrah neşterlerini, destrelerini, makaslarını hazır etmişti. Ne kesecek cerrah? İnsan uzvu kesecek. Böyle bir yerde cinayette adamı boğup da öldürüp testereyle parçalayacak meselesi değil bu. Vatanı için yaralanan insanın eğer bir yerinde bir kemiği parçalandıysa onu ekleminden kesecek. Testereler, cerrah neşlerinde her şeyini hazır hale getirmiş. Dedik ve 74. bölümü burada noktaladık. 75. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken ana kumanda masasında bize Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu akşam yine bir mübarek zatı, bir büyük zatı sizlere arz edeceğiz. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'ın büyük velilerinden olup 13. yüzyılda yaşamıştır. Asıl ismi Ahmet bin Muhammed olup babası Horasan'ın Bağşur veya Bağ şehrinden olduğu için İbni Bağşur diye de anılırmış. Kendisi ise Ebul Hüseyin künyesiyle meşhur olmuştur. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri karanlık gecede odasında söz söylese mübarek ağzından çıkan nur odayı aydınlatır. Dişlerinin arasından nur çıktığı ve firaset nurunun fazlalığı sebebiyle batın hallerinden haber verdiği için Nuri nispesiyle şöhret bulmuştur. Kendisinin kurmuş olduğu bu yola da Nuriye yolu denmiş. Sonra gelen alimler ve veliler onun üstünlüğünü kabul ettikleri için Emir-ül Kulub yani kalplerin padişahı lakabı verilmiştir kendisine. Bağdat'ta dünyaya gelmiş ve 298 senesinde yine orada vefat etmiştir. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayıp zamanının alimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etmiştir. Yine zamanın büyük alimlerinden ve velilerinden olan Sırrı Sekati Hazretlerinin huzuru şerifinde uzun müddet sohbetlerinde bulunmuş, hizmetinde yetişip tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuşmuştur. Yine kendi zamandaki büyük alimlerden Ahmet bin Hadrevey Hazretlerinin sohbetlerine katılmış, kendisinden pek çok hadis-i şerif dinlemek şerefine nail olmuştur. Yine o dönemdeki büyük zatlardan Zünnün-i Mısri, Ahmet bin Ebul Havari, Muhammed bin Ali Kassab gibi velilerin de sohbetlerine katılarak onlardan da istifade etmiştir. Hem zahiri ilimlerde derin bir alim hem de tasavvufta yüksek bir veli olmak şerefine nail olmuştur. İbrahim Havvas, Hayrün Nesaç, Cüneydi Bağdadi Hazretleri gibi velilerle de aynı zamanda yaşamak şerefine nail olduğundan onlarla da bir araya gelmiş, onların yüksek sohbetlerine katılarak feyiz ve bereketlerinden istifade etmiştir. Ebu Bekir Kettani, Vasiti, Ebu Said bin Arabi gibi zatlar da onun feyiz ve bereketlerinden istifade edenler kervanına katılmışlardır. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri zahit bir kişiliğe sahip olup tamamen dünyadan uzak bir hayat yaşamış, nefsine ağır gelen şeyler yapmakta çok şiddetli olup sıkıntılara katlanmış. Bu vesileyle sabahleyin birkaç ekmek alıp evinden dükkana gidiyorum diye çıkar, yolda aç olanlara ekmekler verir, kendisi mescide gidip öğleye kadar ibadet eder, sonra dükkanına gidermiş. Evdekiler ise onun götürdüğü ekmeklerle dükkanda bir şeyler yediğini zannederler ve dükkandakiler de yemeğini evde yiyip geldi diye düşünürlermiş. Ve bu hal tam 20 sene devam etmiştir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri Allah-u Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyebilmek için nefis engelini aşmak lazım olduğunu düşünüp kendi nefsine şöyle dermiş: "Ey nefsim, senelerdir heva ve hevesine uygun olarak yiyip içtiğin, yatıp uyuduğun, gezip gördüğün, dilediğin gibi yaşayıp her arzunu tatmin ettin. Ama bundan sonra heva
boş, faydasız şeylerin hepsini terk edip hep ibadet ile meşgul olacaksın ve bu zamana kadar heva ve hevesine uyarak yaptığın şeylerin ve arzu ettiklerinin hiçbirine kavuşamayacaksın. Bunları yaparken sabredip tahammül gösterebilirsen çok büyük saadete kavuşursun. Eğer tahammül edemeyip helak olursan hiç değilse bu yolda ölürsün diye nefsine nasihatte bulunurmuş. Şimdi kendi nefsini burada senelerdir heva ve hevesine uygun olarak yiyip içtin, yatıp uyudun, gezip gördün diyor. Halbuki az önce yukarıda dedik ki aldığı ekmekleri bile götürüp sağda solda verirmiş, çok fazla bir şey yemezmiş. Bu hali bile kendisi için ne istersen yiyip içtin şekliyle düşünüyor. Vay bizim halimize. Kendisi şöyle anlatıyor. Bunlara uygun olarak 40 sene kadar nefsimle mücadele ettim. Bu yolda olanların kalpleri gayet nazik olup birçok sırlara vakıf olurlar diye duymuştum. Fakat kendimde böyle bir hal göremediğim için

Allah-u Teala'nın çok ihsanlarına kavuştum diye söylüyor. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri ömrü boyunca Bağdat'ta yaptığı nasihatlerle insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmalar için çalışmış. Bir süre Mısır'da kalmış ve Mısır'a varınca kendisinden nasihat etmesini istediklerinde demiştir ki, kim yaptığı işlerde Allah-u Teala'nın rızasını gözetmezse hallerinde Allah-u Teala'yı göremez. Kim ki Allah-u Teala'nın kendisini daima bildiğini ve gördüğünü düşünmezse Allah-u Teala da ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurmuştur. Kendisi ilmiyle amil olduğu gibi ilmiyle amel eden alimleri de çok severmiş. Zamanın insanlarına bakarak zamanımızda yok denecek kadar az fakat değeri fazla olan iki zümre vardır. Birincisi ilmiyle amel eden alimler ve ikincisi hakikati söyleyen ariflerdir buyurmuş. Ya ömrü boyunca insanlara sohbet etmek, nasihat etmek, onlara hep Allah-u Teala'nın dinini anlatmak için gayret göstermiştir. O güzel sohbetlerinde, o mübarek sohbetlerinde buyurmuşlardır ki, bir müessesenin, bir milletin yıkılması içeriden olur. Nasıl olur? Dedikoduyla, gıybet ile olur. Kim olursa olsun, kimsenin gıybetini yapmayınız. Ve kadınlarınıza da söyleyin, evlerde gıybet yapmasınlar. Gıybet, içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Niye? Çünkü içki içen sadece kendine zarar verir. Günah işleyen, kumar oynayan sadece kendine. Ama gıybet öyle bir felaket ki, herkesi içerisine alan, adeta toplumu saran bir sari hastalık gibidir. Yani günümüz ifadesiyle adeta kanser gibidir. Yani girdiği yer iflah olmaz. Mübarek hocam buyurdu ki, gıybet edene, sus diyene 100 şehit sıvağı verilecektir. Bu yüzden gıybet edenleri susturunuz diye buyurmuştur Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri. Buyurdular ki, evliyanın ismi anıldığı yere rahmet yağar. İnde zikri salihin tenzilir rahme. Bütün dostlarımız müsait zamanlarda toplanıp kitap okusunlar. Kitap okumak şart. Çünkü ilmi öğrenebilmek, fıkhı öğrenebilmek için şart kitap okumaktır. İslamiyet'in en büyük düşmanı cehalettir. Cahil sofu şeytanın maskarası olur buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. İlim öğrenmek farzdır. Farzları öğrenmek, farz, vacipleri öğrenmek, vacip, sünnetleri öğrenmek, sünnet, haramları öğrenmek de farzdır. İlim öğreneceğiz ki yanlışlardan sakınabileceğiz. Talebül ilmi farizatün ala kulli müslimin ve müslimatin. Yani Müslümanların erkek olsun, kadın olsun ilim öğrenmeleri farzdır buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buyuruyor ki, bir kimsenin cebinde parası varsa istediğini alır mı? Alır. Ev alır, araba alır, her şeyi alır. İşte ihlas da para gibidir. Eğer ihlasın

0: varsa, yani bir kimsede ihlas varsa, onun her şeyi var demektir. Onunla her şeye kavuşur. Yine buyurur ki Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, sahip olduğumuz iman nimetine çok şükretmemiz lazım. Onun için abdest almaya başlarken elhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetir rahman okumamız lazım. İmanının sağlamlaşmasını isteyen bir mümin bu iman duasını okusun buyuruyor. Tekrar arz edelim. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetir rahman. Abdest almaya başlarken bu duayı okumamız lazımmış efendim. İmanının sağlamlaşmasını isteyen bu iman duasını okusun. Çünkü Allah-u Teala şükür ederseniz artırın buyuruyor. İman artmaz, kuvvetlenir. Diğer nimetlere şükredersek artar. İmana şükredersek sağlamlaşır, kuvvetlenir buyuruyor. Rabbimize şükredeceğiz. Ama bu şükrün dereceleri var. Evvela imanımıza şükredeceğiz ki en büyük nimettir. Peki imana nasıl şükredeceğiz? Ayet-i kerimeler bunu bildiriyor. Diyor ki ey müminler, ey imanla şereflenenler, bu nimetinin şükrünü ifa edebilmek için birbirinizi seviniz. Ananızdan, babanızdan, kardeşinizden daha çok seviniz. Hele onlar da büyüklerin yolunda ise elbette onlar da böyle seveceksiniz buyuruyor Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri. İnsanın imanının tezahürü din kardeşleriyle beraber olmak, onları sevmektir. İlk imanımızı anamızdan, babamızdan öğrendik. Onlar bizim ilk mürşidimizdir. Ninni söylerken analarımızdan Allah demeyi öğrendik. Masal anlatırken Peygamber Efendimiz'den anlatırlardı. Temeli kalbimize anamız babamız yerleştirdi. Onun için ana baba hakkı çok mühimdir. Onlara üf bile demeyeceğiz. Hatta öyle buyuruyor ki, yani fıkıh kitaplarında anne baba, yani babası, bir insanın babasını meyhaneye gitmek istese onu götürmek gerekmez. Ama meyhaneden geliyorsa onu sırtına alıp taşıması gerekir, lazımdır diye buyuruyor. Ne kadar mühim bir hadise. Kesinlikle ve kesinlikle, özellikle şimdi yeni nesil gençlere buna çok söylemek lazım. Çünkü anne baba hakkı layıkıyla bilinmez oldu maalesef. Anne babalara karşı geliniyor. Anne babalara ağır sözler söylenebiliyor. Anne babalara itiraz ediliyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Anne babaya, hele hele Müslüman olan anne babaya hiçbir şekilde itiraz edilmez. Onların söyledikleri yapılamayacak bir şeyse bile peki efendim deyip kalplerini kırmayacak bir şekilde, yapılmaması gereken bir hususa uygun bir şekilde çaktırmadan vaziyeti idare etmek lazım. Ama asla ve kata yüzlerine karşı kırıcı, sert, onları üzecek, kalplerini kıracak bir şey söylememek lazım. Yoksa Allah-u Teala bunun karşılığında bize çok acı cezalar verir. Hem bu dünyada hem ahirette. Bununla ilgili pek çok menkıbe, pek çok hikaye daha önce anlatılmıştır. O yüzden anne baba hakkı ve şüphesiz bundan sonra da hocanın hakkı çok büyüktür. Onları üzmekten çok çok sakınmalı ve dikkatli olmalıyız. Buyuruyor ki Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, son nefesten korkmamak imansızlık alametidir. Ya ne kadar mühim bir husus. Çünkü insanların pek çoğunu görüyorsunuz gaflet içerisinde, son nefeste imanla gider mi gitmez mi hiç umurunda değildir. Bu da imansızlık alametiymiş efendim. Bidatler çok kötüdür. En kötüsü imanda olanlardır. Bidat sahibine selam bile verilmez. Günümüzün en büyük hastalıklarından birisi de yine bu bidat sahibi olmak. Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. Son nefeste imanla kurtardıktan sonra bitti. Ondan sonraki kısmında tabii ki Allah-u Teala'nın ihsanıyla, lütfuyla hesaplar görülecek ama Rabbim ihsan sahibidir, merhamet sahibidir. Af ve mağfiret etmeyi severim buyuruyor. Dolayısıyla oradaki işin daha kolay olacağını ümit ediyoruz. Çünkü asıl mesele, esas nedir? İmanla ölmek. İmanla ölmedikten sonra ne yaparsan yap, istediğin iyiliği yapmış olsan, istediğin kadar efendim makam mevki sahibi olmuş olsan, ne olursan ol, son nefesinde imanla gitmediysen bitti. Ya hakiki bayram iman ile vefat etmek ve cennete kavuşmaktır. Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkmaktır. İmanla çıktıysan yüz akıyla çıkıyorsun. Ondan sonraki kısımda Allah-u Teala mağfiret eder, efendim ihsan sahibidir. Büyükler himmete gelir ama esas nedir? İmanla gitmek. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala, eğer Allah-u Teala bir kuluna iman vermemişse bunun hayvandan hiçbir farkı yoktur. Eğer Allah-u Teala bir kuluna iman vermişse her şey vermiştir. İman vermemişse hiçbir şey vermemiştir. Öyle değil mi? İman sahibi her şeyin var demektir. Ve imanla beraber ehl-i sünnet itikadına da sahipsen bitti gitti. Ubeyd-i Ahrar Hazretleri öyle buyuruyorlar. Bütün vücudumu, bütün ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, ehl-i sünnet itikadını verseler, başka bir hiçbir şey vermeseler, zerre kadar endişe etmem, hiç zerre kadar üzülmem. Çünkü en kıymetli şeyi imanla birlikte hakiki itikada sahip olmuşum. Daha ne isterim? Ama vermedilerse kendimi dünyanın en bahtsız, en berbat insanı, en kötü insanı olarak kabul ederim buyurur. Bir kimse her işinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaz, emirlerini beğenmez ve itaat etmezse mümin olmaz. Onu kendi canından çok sevmedikçe de imanı tamam olmaz buyuruyor. Bir talebenin hakiki talebe olması için onda iki hususiyet olması lazımdır. Hangi talebede bu iki hususiyet varsa işte o gerçek talebedir. Birincisi edep ve saygı. Allah Allah. Edep ve saygı. Bu işin esası nedir? Her türlü şekilde edep sahibi olmaktır. İkincisi dünyalık olarak eline ne kadar servet ve şöhret geçerse geçsin, aklını kaybetmeden tevazu sahibi olmasıdır. Ya. İlle edep, ille edep, ille edep. Edepli olan her zaman kazanır buyuruyorlar. Bütün evliya-i kiram ve alimler, büyüklerimiz tasavvufun tarifini şöyle yapmışlardır. Tasavvuf, haddini bilmek. Tasavvuf, şahsın kendini tanımasıdır. Tasavvuf, edep demektir. Yine buyuruyor ki, bu din edeptir. Başı da, ortası da, sonu da edeptir. Edep, haddini bilmektir. Haddini aştığın anda, adımını iki adım ileri attığında, bir başkasının ayağına basarsın buyuruyorlar. En büyük ilim ise haddini bilmektir. Kendinin bir hiç olduğunu anlamaktır. Yani haddini bileceksin. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. Yani haddini bilmemekten olur. Allah Allah. Edep neymiş efendim? Haddini bilmek. Haddini bilince de ne oluyor? İnsan hiçbir sıkıntıya, üzüntüye, kavgaya düçar olmuyor. Bütün toplum da bu şekilde haddini bilse, kimse kimsenin efendim sınırına tecavüz etmezse o topluluk ne olur? Mis gibi olur, gül gibi olur. Kimse kimseyle kavga gürültü etmez. Rahat, huzur, ferah içerisinde yaşar giderler. Ehl-i sünnet yolunu, yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yolunu yaymak, Allah-u Teala'nın kullarına bildirmek en büyük ibadettir. Bu bildirme şekli pek çok şekillerde olabilir. Mesela bir Müslümana bir kitap verseniz, o da okusa, istifade etse en büyük ibadet, en büyük sevap olur buyuruyor. Emr-i maruf'un en iyi şekli kitap vermektir buyuruyor Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri. Niye? Çünkü siz emri maruf yapayım derken bilginiz yeterli olmadığı için ya da cümleleri doğru dürüst yerine getiremediğiniz için ya da eksik bilgiyi söyleyebileceğiniz için orada fitne çıkarma ihtimaliniz yüksek olabilir. Bu sebeple en güzel şey o büyüklerin yazmış olduğu kitapları vererek emri marufu yerine getirmektir. Çünkü o kitaplarda insanlar okurlar, eğrisini doğrusunu kendileri oradan öğrenirler. İlim öğretmek çok kıymetlidir ve büyük bir üstünlüktür. Demin yukarıda da söylediğimiz gibi anlatırken kendisinin yanlışlıkla efendim bu işi bildiğini, ben bu konuda iyiyim deyip bir anda kibirlenmesine de sebep olabilir. O yüzden kendini aradan çekmek, hiç zahmete katlanmamak en güzel yol. Ona bir Ehl-i Sünnet aliminin kıymetli kitabını vererek emri maruf yapmak ve böylece farz sevabına kavuşmak en güzel işlerden bir tanesidir. Allah-u Teala da hepimizi bu kıymetli hizmetlerde layıkıyla yer alabilenlerden olmayı nasip ve müyesser eylesin inşallahü teala diyoruz ve herhalde epey bir vakit geçti. Kısa ara verelim, ondan sonra tekrar devam edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belki yeni açanlar varsa hatırlatmak babından arz edelim. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'taki Evliya'nın büyüklerinden Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri'nin hayatını arz ediyoruz. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri'nin büyüklüğünü bilen İsfahanlı bir genç kendisini ziyaret etmek için Bağdat'a gitmek ister. Fakat zamanın hükümdarı bu gence oraya gitmemesini, o zatla görüşmemesini söyler. Hatta bu arzusundan vazgeçmesi halinde kendisine bir köşk, 1000 altın kıymetinde eşya ile bir cariye ve ayrıca 1000 altın vereceğini bildirir. Fakat genç hiç aldırış etmez onun bu tekliflerine. Onu mübarek Ebul Hüseyin Nuri Hazretlerinin aşkıyla yanıp tutuştuğundan yalın ayakta olsa yola çıkar. Bağdat'a yaklaştığı sırada bunu kalp gözüyle anlayan, bilen Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri talebelerine emredip gencin geçeceği yolun bir kısmının süpürülerek temizlenmesini ister. Ve der ki, bu yolun büyüklerinin muhabbetiyle yanan bir genç yalın ayak buraya geliyor. Temizleyin yolları. Genç büyük bir zahmet sonrasında Ebul Hüseyin Nuri Hazretlerinin Ebul Hüseyin Nuri Hazretlerinin dergahına gelir. Dergaha geldiğinde mübarek ona sorar, nereden geliyorsun? O da İsfahan'dan deyince kendisine, şayet İsfahan hükümdarı sen oraya gitmekten vazgeçersen sana içinde 1000 altın kıymetinde eşya ve bir cariye bulunan çok güzel bir köşk içindekilerle birlikte vereceğim, ayrıca 1000 altın da hediyeceğim deseydi ne yapardın dedi. Genç gülümsedi ve mübarek Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri'nin kerametini o anda hissetti. Ona olan muhabbeti, aşkı daha da fazlalaşıp kendini tutamadı ve o anda, efendim ben hepsini terk edip buraya huzur-u şerifinize gelebildim diyebildi zor zahmet. Mübarek Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri de ona 18 bin alemi bir tepsinin üzerine koyup bu yolda yürümek arzusunda olan bir talebenin önüne sunsalar, bu kimse de o tepsiye göz ucuyla bir baksa ona bu yolda ilerlemek nasip olmaz buyuruyor. Ya şöyle göz ucuyla bile baksan, minicik kalbi oraya nazar etse ya da tevessül etse bu yolda ilerlemek nasip olmaz oluyor. İşte ne mutlu bu şekilde kalbi aşk ateşiyle yanıp tutuşan ve bu aşk ateşiyle yanıp tutuştuktan sonra o büyüklere tabi olmayı, layıkıyla tabi olmayı becerebilenlere. Ya düşünün yani. 1000 altın, istemediğin kadar mal, mülk, işte ne varsa eşya hepsini teklif ediyor ama zerresine dönüp bakmıyor ve gelip o mübarek zata tabi oluyor. Ebul Hüseyin Nuri Hazretleri kendisine yapılmasını istemediği bir şeyin başkasına da yapılmasını asla istemezdi. Hatta isar sahibi olup kendine çok lazım olan bir şeyi başkasına layık görür. Ona göre gerçek isar, arkadaşın rahatı için güçlüğü tercih etmekti. Tasavvufun ince ruh dünyasını kavrayamayan devrin veziri Gulam Halil, zamanın halifesine gidip tasavvuf ehli hakkında çirkin sözler sarf edip cezalandırmalar gerektiğini söyler.
Hatta daha da ileri gidip tasavvuf ehli olanların hallerini yalan söyleyerek haşa halifeye küfür üzerinde bulunuyorlar diye anlatır. Halife de böyle eğriyi doğruyu çok birbirinden ayırt edebilecek, tasavvuf inceliği nedir, alimlerin ne olduğunu çok anlayabilecek bir zat olmadığı için de söz konusu makamı olunca aman benim makam elden gidilecek korkusundan hemen onun yalanları karşısında derhal bu insanlar idam edilsin diye ferman çıkarır. İdam edilmek üzere ferman çıkardığı kişiler arasında Ebu'l-Hüseyin Nuri, Cüneydi Bağdadi, Şibli Hazretleri, Ebu Hamza ve Rakkam Hazretleri var. Cellat emri alınca önce Rakkam Hazretlerini idam etmek ister. Ancak Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri fırlayıp hemen idam sehpasına gelir. Der ki bir dakika dur, ondan önce beni idam et der. Cellat da bu hale şaşırır. Der ki arkadaşım sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun? Bu elimdeki kılıç böyle oyuncak bir şey değil. Yani üzerine de koşulacak bir şey değil. Niye acele ediyorsun? Sıra sana gelmedi. Nasıl olsa birazdan sana da gelecek. Bunun üzerine Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri der ki bizim yolumuz İsar, yani arkadaşını kendine tercih etme fedakarlık yoludur. En kıymetli ve tatlı şey candır. Ben kendimi feda edip birkaç saniye de olsa bu kardeşlerimin yaşamasını arzu ediyorum der. Cellat da bu durumu şaşırır, der ki Allah Allah ya bunlar nasıl bir insan ya, bir dakika der ya. Burada bir yanlışlık var herhalde. Ben gideyim halifeye durumu bir arz edeyim der. Halifeye yaşadıklarını anlatınca o da şaşırır. Der ki ya bunlar nasıl bir insan? Bu vezir gelip bana bir sürü şeyler anlattı ama hiç bunlar öyle bir insanlara benzemiyor. Kadıya söyleyelim. Bunlar hallerini bir incelesin. Kadı aldığı emir üzerine bunları tekrar dinlemeye karar verir. Daha öncesinden zaten Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri'ni duymuştu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ise ilmini biliyor. Bu sebeple kadı geldi Şibli Hazretleri'ne sordu. 20 altının zekatı nedir dedi. Şibli Hazretleri 20,5 altın deyince kadı şaşırdı. Böyle yapan bir kimse var mı diye sordu. Şibli Hazretleri evet. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh elinde bulunan 40,000 altının hepsini vermiş idi buyurdu. Peki 20,5 altın dediniz. Elinde bulunan 20 altının hepsini verdikten sonra bu yarım altın ne demek oluyor deyince Şibli Hazretleri o altınları elinde biriktirmiş olmanın cezasıdır buyurdu. Yani fazlasını veriyor. Zekatından fazlasını veriyor. Kadı bu sefer Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerine de bir sual sorup cevabını aldı. Mübarek ey kadı ona döndü. Bu sualleri soruyorsun ama Allah-u Teala'nın öyle kulları vardır ki onların oturması, kalkması, durması, yürümesi, uyuması, dinlenmesi hasılı bütün hayatları bir an kesintiye uğramadan hep Allah-u Teala iledir. Sen niçin bunları sormazsın? Esas ilim bu alimlerdedir buyurdu. Kadı bu sözleri de işittikten sonra derhal
halifeye gidip ona demiştir ki eğer bu zatlar zararlı ve kötü kimseler ise ben yeryüzünde iyi bir kimsenin bulunduğunu kabul etmem. Bunlar çok yüksek kimselerdir. Ki bunlardan ne insanlara ne devlete bırak zarar gelmeyi, onlar bu insanlar için çok kıymetli, çok faydalıdır. Bunların derhal salıverilmesi lazım, hatta özür dilenmesi lazımdır diye halifeye söyler. Halife de yaptığı yanlışın farkına vararak onları çağırır, bir arzular olup olmadığını sorarlar. Onlar da derler ki bizim senden hiçbir talebimiz yok. Biz senden şunu istiyoruz, bizi unut, bizimle bir daha uğraşma. Biz senin bizi kabul etmenle şeref kazanmayız. Buradan kovman ile de hakir olmayız. Bizi kabul etmen veya kovman bizim için aynıdır. En iyisi sen bizi unut ve bizi kendi halimize bırak dediler. Ve halife ne kadar büyük bir hata yaptığını, ne kadar büyük yanlış yaptığını anladı, özürler dileyip İzzet, ikram ve hürmet ile kendilerini oradan uğurladı. Allah-u Teala'nın sevgili kullarını efendim hiçbir şekilde böyle zavallıların herhangi bir şekilde bir şey yapması mümkün değildir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerine marifetle ilgili olarak sual edenlere şöyle cevap vermiştir. Marifet iki türlüdür. Hakkı bilmek, hakikati bilmek. Hakkı bilmek en bariz sıfatlarla vahdaniyeti yani Allah-u Teala'nın tek olduğunu ispattır. Hakikati bilmenin yolu yoktur. Çünkü semadaniyette ermek, Rablığın hakikatini anlamak mümkün değildir. Tasavvuf insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsinden uzaklaşıp Allah-u Teala'ya yaklaşmaktır. Tasavvuftan maksat bu. Bazıları özellikle son dönemde yani Osmanlı'nın son döneminde özellikle tasavvufu yanlış anlayanlar kendileri birer tekke kurup oraya etrafına adam toplayıp orada uygunsuz işler yapmayı ve bu vesileyle de kendilerine dünyalık elde etmeyi tasavvuf demişler. O yüzden hatta sormuşlar bazı işte tekkeler kapanıyor vesaire diye şikayette bulununca Efendi Hazretlerine rahmetullahi aleyh demiş ki kardeşim şimdi tasavvuf ehli mi kaldı? Şimdi tekkeler gerçek tekke mi kaldı? Gerçek tasavvufla uğraşanlar mı kaldı? Şimdikiler dünyalık elde etmek peşinde koşanlar. Onun için de Allah-u Teala onları aslında bir nevi ne yapmış oldu? Dini oyuncak etmelerini engellemek için ellerinden almış oldu. Yoksa gerçek tasavvuf ehlileri efendim hepsi geçmişte kaldı buyuruyor Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Çünkü gerçek tasavvuf ehli ne yapar? Kendini efendim her şeyden uzaklaştırıp sadece Allah-u Teala'ya yakınlaştırır. Dünyayı asla ve kata düşünmez. Ebu Hüseyin Hazretleri isarsız sohbeti ve fedakarlığa dayanmayan dostluğu haram bilirdi. Derecelerine bakar mısınız? Arkadaşlıkta arkadaş, arkadaşın hakkını kendi hakkına tercih etmeli diye emredip dervişlerle sohbet etmelidir. İnsanlardan uzak kalmak iyi değildir buyururdu. Yani dostlarla bir arada olmak ama dostların hakkını kendi hakkından önce tercih etmeli. Ne kadar zor bir şey değil mi? Önce kendi arkadaşını değil arkadaşını dostunu düşüneceksin.
Vay halimize vay. Ebu Hüseyin Hazretleri bir gün zayıf ve halsiz bir ihtiyara kırbaç vurulduğunu, o haline rağmen ihtiyarın sabrettiğini görünce merak eder. Bu kadar halsiz ve güçsüz olmanıza rağmen nasıl bu kadar ezaya, cezaya, sıkıntıya sabredebiliyorsunuz diye sorar. İhtiyar da evladım, belaya sabretmek ve tahammül etmek beden ile değil himmet iledir der. Sorar, peki sabır nedir deyince ihtiyar da cevap verir. Bela geldiği zamanki halin ile bela gittiği zamanki halin eşit olmazdır. Allah Allah, Allah Allah. Asıl bir hal değil mi? Bela geliyor, hiç sesin çıkmıyor. Bela da gidiyor, yine sesin çıkmıyor. Çünkü niye? O büyükler diyor ki, veren de o, alan da o diye buyuruyorlar. Çünkü belayı gönderen, derdi belayı gönderen de o. Rahatlığı, efendim, huzuru veren de o. Dolayısıyla her halde elbette bir sebebi vardır. Rabbimin elbette bir bildiği vardır. Benim için hayırlı olan demek ki bu diye düşünüp hiçbir zaman hallerini değiştirmiyorlar. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala bütün kalplere nazar kıldı. Kendisini görmeye Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinden daha şevk ve ihtiyaç duyan bir kalp bulmadı. O sebeple Allah-u Teala'yı görme ve onunla konuşma halini çabuklaştırmak için kendisine miracı nasip eyledi. İnsan mahlukları, eşyayı görmekle değil, bunları görünce bunları yaratan zatın büyüklüğünü düşünmekle huzur bulur. Dünya Allah-u Teala'nın dinine hizmet, ahiret ise Allah-u Teala'ya kurbet, yani yakınlık yeridir. İşte Allah-u Teala'ya yakınlığı kazanabilmek için de burada Allah-u Teala'nın dinine hizmet etmemiz lazım. Yani dünya kazanç yeridir. Ahirette elde edilecek güzellikleri kazanabileceğimiz yer dünyadır. O yüzden bu dünyada da kazanç elde edebilmenin en güzel yolu da onun dinine hizmet etmektir. Bir defasında hamama gitmişti. O hamama girdiği sırada uygunsuz bir kimse gelip onun elbiselerini çalıp gitti. Tabii o anda üzüntüde, ya Rabbi ben elbisesiz ne yaparım? Bana elbiselerimi iade eyle diye dua etti. Öyle canı gönülden yapınca tabii ki duası kabul olur. Biraz sonra hırsız elinde elbiseyle geri geldi. Ama bu sefer hırsızın eli kurumuş, felç olmuştu. Adam yalvar yakar bir şekilde af diliyordu. O da onun bu halini gördü, acıdı. Ya Rabbi elbisemiz iade edildi. Benim bir sıkıntım kalmadı. Ne olur şu kulunda, kolunda iade ediver, sıhhatinde iade ediver diye dua etti. Hırsız tabii o duanın bereketiyle tekrar eski haline geldi ama o büyüklerin himmeti ve bereketiyle de çok pişman olmuştu. Yaptıklarına da tövbe etti. Ondan sonra da onun talebelerinden olmak şerefine nail oldu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri vefat edince dedi ki, Nuri zamanın sıddıkıydı. Onun vefatıyla ilmin yarısı gitti buyurmuştur. Yine Ebu Bekir Şibli Hazretleri de onun cenazesinin ardından şöyle demiştir. Minberleri yere vurunuz. Yani minberleri dolduracak kimse kalmadığı için kıymeti kalmamıştır. Çünkü ilim yeryüzünden gitti buyurmuştur. Ya. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri bir zaman rahatsız olduğunda Cüneydi Bağdadi Hazretleri kendisini ziyarete gelip çiçek ve meyve getirir. Aradan bir süre sonra bu sefer Cüneydi Bağdadi Hazretleri rahatsızlanır.
Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri ise talebelerinden birkaçı ile kendisini ziyarete gider. Ziyaret esnasında talebelerine der ki, herkes Cüneyt Hazretleri'nin rahatsızlığından bir miktar kendi üzerine alsın buyurur. Talebeler de peki efendim aldık derler ve bir anda Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sıhhatine kavuşur, ayağa kalkar. Ve orada der ki Ebu Hüseyin Hazretleri, çiçek ile meyve ile ziyaret etmektense hastayı bizim yaptığımız gibi yapılırsa hasta daha çok memnun edilmiş olur deyip oradan ayrıldılar. Ya, onların hallerini bizim anlamamız çok zor. Cafer Hulli Hazretleri şöyle anlatıyor. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri bir gün Allah-u Teala'ya şöyle yalvarırken işittim. Ya Rabbi, cennet ve cehennemini insanlarla doldurmak senin muradındır. Benim vücudumu cehennemin tamamını dolduracak kadar büyüt de yanacak insanların yerine ben yanayım. Onlar da cennete gitsinler. Böylece hem senin muradın yerine gelmiş hem de insanlar azap görmemiş olurlar. Dedi. Biraz sonra uykum geldi, uyudum. Bana rüyamda Nuri'ye gidip Allah-u Teala buyuruyor ki, onu o merhameti sebebiyle mağfiret eyledim de denildi. Allah Allah. Ya o kadar içten, o kadar canı gönülden gerçekten söylüyor ki Allah-u Teala da onun bu dileği sebebiyle onu af mağfiret ediyor. Yine sohbetlerinde şöyle demiştir. Gaflet nedir diye sorulduğunda dediler ki, gaflet kulun Rabbini unutup onun rızasını aramayı bırakıp nefsinin esiri olmasıdır. Dünya için süslenen kendisine bir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen kimselere, insanlara karşı gösteriş yapmasıdır. Böyle kimseden daha aşağı kimse yoktur. Dünyayı gözünde küçültmezsen, dünya ehli gözünde küçülmez. İnsan gücü yettiği kadar kendi kusurlarını görmeye çalışırsa, kendini beğenme belasından kurtulur. Yine sordular, tevekkül nedir? Buyurdu ki, 10.000 dinar paran olsa, 1 dinarda borcun olsa, bu borcun üzerinde kalmasından, ölmenden önce emin olmamandır. Aynı şekilde 10.000 dinar borcun olsa, bunu ödeyecek hiçbir şeyi de bırakmasan, Allah-u Teala'nın o borcunu ödeyecek bir vesile vermesinden ümit kesmemendir. Bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa, günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyler idrak edip yapamaz, kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz, nefsinin adeta esiri olur. Ve Allah-u Teala'nın katında kıymeti düşer. Kalbi paslanır, imanı zayıflar buyuruyor. Yine bir defasında ona zühd sahibi insanların derecesi nasıl diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Akıllarının derecesi ve kalplerinin temizliği kadardır. Zahitlerin en üstünü en akıllı olanıdır. En akıllı olanlar ise Allah-u Teala'nın emirlerini iyi anlayıp onlarına yerine getirmek için bütün gücüyle çalışandır. Bu dünyaya düşkün olmayıp ahirete yönelenlerdir. Yani haramlardan ve şüphelerden sakınıp mübahlara fazla dalmayıp dünyadan
yüz çevirip ahirete yönelenlerdir buyuruyor. Efendim bir hayli vakit geçti. Herhalde bayağı bir süre oldu. Son bir sohbetinden bölüm arz edelim. Ondan sonra programı yavaş yavaş noktalayalım. Mektubat-ı Şerif'ten bir bölüm okuyarak inşallah sonuna getiririz programımızın. Dilin farzı ve vazifesi nedir diye sordular. Cevaben buyurdu ki sükunet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak. Gizli ve açık hiç kimseye eziyet etmemek. Gözün farzı ve vazifesi ise haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli aza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi ise kulak ve göze tabi olmasıdır. Dinlenmesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi ise Allah-u Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır buyuruyor Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri. Efendim Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri'nin hayatını burada noktalıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi yine İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudsesi Ruh mübarek Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak programımızı ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz. Yine mektubatta geçen hafta okuduğumuz 307'den sonra şimdi 308. mektuba devam edelim. Bu mektup Feydullah-ı Paniputi'ye Arabi olarak yazılmış olup bir hadis-i şerifi açıklamaktadır. İyi dinle. Allah-u Teala anlayışını artırsın. Peygamberimiz aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam iki kelime vardır. Söylemesi çok kolaydır. Terazide çok ağır gelirler. Allah-u Teala bu iki kelimeyi çok sever. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim buyurdu. Çok kısa olduğu için bunu söylemenin çok kolay olduğu meydandadır. Fakat terazide çok ağır olmaları ve Allah-u Teala'ya çok sevgili olmaları şöyledir ki birinci kelimesi Allah-u Teala'yı ona yakışmayan her şeyden ve mahlukların alametlerinden ve yok olmaktan tenzih ve takdis etmektedir. Uzaklaştırmaktadır. Son kelimesi bütün kemal sıfatlarının ve güzel şuunlarının onda bulunduğunu bildirmektedir. Üstünlükler ve ihsanlar sahibi olduğu gösterilmektedir. Birinci ve sonuncu kelimeler istigrak ile yani her şeyi içine alarak birbirine izafet edilmiş, bağlanmıştır. Bu iki kelimenin böyle bağlanması bütün tenzihlerin ve takdislerin ve bütün kemallerin ve cemallerin onda bulunduğunu göstermektedir. Baştaki iki kelime bütün tenzihleri ve takdisleri ona getirmekte, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda olduğunu bildirmektedir. Sondaki iki kelime de bütün tenzihlerin ve takdislerin ve azametin ve kibriyanın onda olduğunu bildirmektedir. Bu iki kelimenin bütünü onda hiçbir noksanlığın bulunmaması ancak azametinden ve kibriyasından ileri geldiğini göstermektedir. Bundan dolayı bu iki kelime terazide çok ağır gelmekte ve Rahman'a çok sevgili olmaktadır. Bundan başka tesbih yani Sübhanallah demek tevbenin anahtarıdır. Hatta özüdür. Böyle olduğunu birkaç mektubumda açıklamıştım.
Bunun için tesbih etmek günahların yok olmasına ve kötülüklerin af olmasına sebep olur. Bundan dolayı da terazide çok ağır gelir. Hasenat kefesini doldurur, Rahman'a da sevgili olur. Çünkü Allah-u Teala af etmeyi sever. Bundan başka tesbih eden ve hamd eden bir Müslüman, Hak Teala'yı ona yakışmayan şeylerden uzaklaştırınca, kemal ve cemal sıfatlarının ancak onda olduğunu bildirince, kerim olan, ihsan sahibi olan Allah-u Teala'nın da o kulu uygunsuz şeylerden uzaklaştırması ve ona kemal sıfatlarını ihsan etmesi umulur. Er-Rahman suresi 60. ayetine mealen, ihsan edene yapılacak karşılık ancak ihsandır buyuruldu. Bu ayeti kerimede bu ümidi kuvvetlendirmektedir. Bunun için bu iki kelime çok okundukça günahları yok etmekte, mizanda çok ağır gelmektedir. Güzel huyları getirdiği için de Rahman'a çok sevgili olmaktadır. Vesselam. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın yolunda gidenlere helam olsun, mübarek olsun. Subhane Rabbike Rabbizzati amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi dualarımızı yapalım ve programımızı noktalayalım. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok olsun. Daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun. Ve onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki vel rıza'i bil kaderi bir rahmetke ya rahmen rahimin. Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerin merhametlisi, merhametin hakkı için bunları ver. Ya Rabbi unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız iş şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlara galip gelmemiz için bize yardım eyle. Ya Rabbi bütün dinleyen kardeşlerimizi hepimizi iki cihanda aziz eyle. Ahir ve akıbetimiz hayreyle, namerde muhtaç eyleme ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, cinlerin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sıhhat ve selamete içerisinde hayatımızı idame etmeyi, mübarek yolunda din İslam mübine cümle aile efradımızla hizmet etmeyi cümlemize nasibi müesser eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek mutahhar mübarek ruhu şerifler için, hasreten Adem aleyhisselam Efendimizden sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bül cümle Peygamber İzam aleyhim salatu ve teslimat haziratının mübarek ruhu şerifler için, Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma validemizin, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşer, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Eshab-ı Maunen ve bir cümle Eshab-ı Gizyün Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebe-i Tabi'nin, Silsile-i Aliye Sofya Aliye Büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Kübreverdiye, Suhreverdiye ve Ahrariye Büyüklerimizin, mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin,
Gavs-ı Azam Şehid Abdülkadir Geylani Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin Hasen-i Basri Habib-i Acevi Maruf-u Kerhi Davud-u Tahir Sırrı Sekad-i Cüneyd-i Bağdadi Cafer-i Hulli Hazretlerine Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerine Ebu Havs-ı Hattat Hazretlerine Ebu Osman Hirevi Hazretlerinin Hasan Ebu Hasan Şazili Ebu Abbas Mursi İmam Musayri Hazretlerinin Abdülhalik Oyuncdevan Arifin ve Ger Mahmud İncir Fakni Ali Rahmeten Muhammed Baba Semma Seyyid Emir Gülal Şahan Akşben Ba'din Buhari Alaaddin Attar Yakub Çehri Ubeydullahlar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı İmkenegi Muhammed Bakimillah Şeyh İmam Rabbani Müceddel Şan Ahmet Faruk Serendi Urvetul Uskan Muhammed Masum Faruk Seyfettin Faruk Muhammed Nur Bedaini Mezhar-ı Cane Canan Abdullah Dehlevi Mevlana Halid Bağdat Seyyid Abdullah Şemdini Seyyid Tahakkari Seyyid Salih Seyyid Sımgatullah Cani Seyyid Femar Vas Hazretlerinin Efendi Hazretlerinin Mübarek Uşak Hocamızın Mübarek Uşak Emir Abilerimizin ve bizi dinlemekte olan bütün kıymetli dinleyicilerimizin ve üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve mülat Müslim ve Müslümanatın ruhları için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için hayırların fethi, şerlerin defi, gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala rızası için El-Fatiha ma salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Her zaman olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimizden lütfen dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyoruz, arz ediyoruz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Haftaya görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Saat boyunca da benim ailemde birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, hoş geldiniz diyelim. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Günlerden çarşamba, değerli bir konuğum var telefonun diğer ucunda. Sevgili dinleyenler, eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Merhabalar, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Valla

0: günlerini burada harcıyorlar, onu merak ettim. Biraz araştırdım ve sayıları, verileri program vesilesiyle anne babalarla paylaşacağım. Bunun haricinde özellikle teknolojinin son zamanlarda çok fazla işimizi görüyor olması, ama bunun yanında bizi de maalesef ki hayatımızı olumsuz etkiliyor olması durumunu biraz irdeledim ve Türkiye'deki Türk insanının ekran süresini, cep telefonu ve televizyon ekran süresinin nelerin neden olduğu, ne tip sorunlara sebebiyet verdi ve ne yapmamız gerektiği konusunda birazcık kafa yordum. Hı hı. Bir de zaman kalırsa, şimdi biliyorsunuz anne babalar sürekli olarak kendilerini eksik hissedip bir şeyleri araştırmaya çalışıp kendilerine bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için. Ben geçen hafta özellikle iki farklı ülkede bulundum. Bir tanesi Hollanda, diğeri de Avusturya'ydı. Ve orada kitap fuarlarına katıldım. Etkinliklere, Türk festivallerine katıldım. Türkiye'deki anne babaların sorunlarıyla oradaki anne babaların sorunlarının ne kadar farklı olduğunu gördüm. Ama genel itibariyle anneliğin ve babalığın sanki böyle güncellenmesi gereken bir mobil uygulamaymış gibi olduğunu hissettim. Bu konuyla alakalı da birazcık bahsetmeye gayret edeceğim, ama öncesinde ilk en önemli konu şu: özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir, yakın zamanda yapmış olduğu bir araştırma var Hande. Türk insanının ortalama günlük ekran süresini paylaşmışlar. Sizce tahmini ne kadardır? Gerçi sizin de ilgi alanınız bu, hem mesleğiniz gereği.
1: Yani ben günlük 6-7 saatin altında olduğunu düşünmüyorum hocam.
0: Evet. Yaklaştınız 7 saat 29 dakikaymış. Yani insanımız ortalama bir günde 7 saat 29 dakikayı
1: ekrana bağımlı şekilde geçiriyor.
0: Evet. Ve bu sürenin %80'i mobil ekrana bakarak, yani cep telefonu ekranına bakarak geçiriyor. Evet. Bu şu anlama geliyor: 7,5 saatin yaklaşık olarak 6 saati takribi şeydir, cep telefonu ekranına bakarak geçiriyoruz demektir. Bu
1: zaten ne kadar uyanık kalıyoruz hocam ya, şimdi düşünecek olunca yani. Uyanık kalınan her an
0: telefon. 6 ila 7 saati çıkardığımızda eminim mesaili işe giden insanların büyük bir kısmı 5,5-6 saat civarında uyku uyuduklarını kabul ettiğimizde aşağı yukarı günün 18 saatinin 3'te 1'i minimum şeye geçiyor. Yani uyanık kaldıkları sürenin 3'te 1'i ekrana bakarak geçiyor. Bu şu anlama geliyor: totale vurduğumuzda ortalama bir insan ömrünü, yani 24 saatle oranladığımızda, neredeyse yaklaşık olarak 20-25 yılı ekrana bakarak geçiyordu. Çok çok çok uzun bir süre. Şimdi asıl kilit soru şu: bakmayalım mı, yapmayalım mı der dinleyicilerimiz. Asıl kilit soru şu: bu ekrana bakarak ne yapıyoruz? Yani verimli mi geçiriyoruz? Hayatımıza katma değer olacak olan şeyler için mi bakıyoruz şimdi? Çünkü şöyle düşünürsek, evvelden faturaları yatırmak için faturaları yatırılan kurumların önünde sıra bekleyerek para yatırırdık. Bankalara gider yatırırdık. Şimdi ekrana bakarak yatırıyoruz o paraları. Hatta bunun takibini yapıp otomatik ödeme talimatıyla gerçekleştiriyoruz. Ya da ne bileyim işte muhtara gidip bir ikametgah, bir şey alacağımız zaman muhtardan o kağıdı onayla alır ve ilgili bölüme götürürdük, birime götürürdük. Ama şu anda e-devletten girerek cep telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan ilgili kağıdı çıkartıp, evrakı çıkartıp götürüp verebiliyoruz ya da mail atıyoruz, her neyse. Şimdi hayatımızın genelinde yapmamız gereken şeyleri gerçekleştirirken ekrana bakarak yapıyoruz. Ama burada önemli olan şey şu: verimli anlamda mı, faydalı anlamda mı kullanıyoruz günün çoğunu, yoksa bize zarar verecek şekilde mi? Şimdi takdir edersiniz ki günün sonunda ben de cep telefonu ekranıma baktığımda bir telefon görüşmesinin yaklaşık 45-50 dakikadan daha fazla olduğunu göreceğim. Bu ne için bu kadar çok cep telefonuyla konuştum? Çünkü programa bağlanarak sizinle verimli bir şey konuşup bir şeyler paylaşabilmek için, insanımıza fayda sağlayabilmek için. Ama bir de fayda sağlamayacak bir içerik üzerinde, bir oyun üzerinde saatler

0: oynayarak o ekrana da bakabilirdi. Burada tercihlerimiz bizim için önemli. Yani ekran süresinin Türkiye ortalamasının 7 saat 9 dakika olmuş olması, evet belki bir abartılı sayı, fakat ne için kullandığımız çok da önemli. Özellikle 11-18 yaş arası çocukların 5,5 saati ekrana bakarak geçiyorum şu anda. Yani peki bunun ne kadarı, çocukların ekrana baktığı sürenin ne kadarı verimli, faydalı şeyler için geçiyor? Yani bu çok çok önemli bir unsur. O nedenle hani bu sayıları paylaştım ki bizim insanımız da bilsin ve neyi ne kadar yapılması gerektiğini bilsin.
1: Bazen rakamlar bize evet daha çok gaza getiriyor bazı şeylerde aslında.
0: Tabii. Mesela rakam bakın bilmek. Şimdi anne babalar eminim bu programı dinliyorsa iyi de hocam, yani biliyoruz, bizim de başımızda var, çocuk kafasını kaldırmıyor, işte ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. En azından bir formül vereceğim. Bu formül anne babalar için ideal olması gereken süreyi belirleyecek. Bakın, uzmanların yapmış olduğu araştırmaya göre bir kişinin, yani bir çocuk için söylemek gerekirse, bir çocuğun o ideal ekran süresi ne olmalı? Mesela çocuğun yaşı 10 olsun. Çocuğun yaşından 1 çıkardığınızda, çıkan sayıyı 10'la çarptığınızda işte o çıkan sonuç ideal dakika süresidir. Yani 10 yaşından 1 çıkardığımızda 9, 10'la çarptığımızda 90 yapıyor. 90 dakika bu çocuk için ideal ekran süresidir. Cep telefonu ekran süresidir. Şimdi öğrenciler, çocuklar, yetişkinler olarak o kadar çok ekrana bakıyoruz ki sınırsız bir zaman dilimi söz konusuymuş gibi. Yani çok çok çok ideal bir zaman dilimi. Mesela hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle hastanelere, bir yerlere, mesela çocuk hastanelerine falan giderlerken çocukların arabalı, yani pusetin içindeki çocukları elinde, anne babalar oyalansınlar diye o çocukların önüne ekranı koyuyorlar, cep telefonunu veriyorlar. Çocuklar oyunlarla başlıyorlar, videolarla, çizgi filmlerle başlıyorlar, o ekrana bakmaya başlıyorlar. Ve saatlerce maruz kalıyorlar o ekrana bakarak. Şimdi o çocuktan o kadar çok şey götürüyor ki o ekrana bakma, yani o çocuğu pasifize etme aracı olarak kullanılıyor o ekran. Ama çocuktan o kadar çok şey götürüyor ki, bir kere çocuğun görselliğini, görsel algılama performansını, dış dünyaya karşı ilgisini, alakasını, geliştirilmesi gereken beynindeki o nörolojik gelişimi çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Hani çocuk uslu durmuyor, çok hareketli. Bu nedenle onu stabil hale getirebilmek, pasif hale getirebilmek için hocam başka çaremiz yok diyen anne babalar, ay biraz nefes alayım, rahat edeyim diyen anneler çocuklarına ne kadar büyük kötülük yaptıklarının farkında değiller. Bu silah onları birkaç yıl sonra, 5-6 yaştan sonra okul hayatında kendilerini dönüp vuruyor. Nasıl vuruyor? Bir, çocuk mesela yıllarca maruz kaldığı için ekrana otomatik olarak sürekli uyarılma ihtiyacı hissediyor. Hayatı cep telefonundaki gibi sürekli uyarılsın istiyor. Yani dışarıdaki hayata baktığı zaman sürekli bir uyarı mekanizması olsun istiyor. Eğer olmazsa, stabil haldeyken, duruyorken, eğer bu uyarıcı hali gelmezse kendisi bu sefer çok hareketli hale geliyor. Ve dışarıdaki kişileri rahatsız etmeye başlıyor. Yani çocuk sabit durmuyor. Mesela son yıllardaki çocuklarının çoğu canlarının sıkılmasını yaşamıyor. Çocuk canı sıkılmadan büyüyor.
1: Şimdi ona fırsat kalmıyor ki hocam.
0: Evet, çocuğun canı sıkıldığı zaman ne olur? Çok basit bir soru. Çocuğun canı sıkıldığı zaman
1: çocuk üretime geçer.
0: Evet, yaratıcılığını konuşturur, üretkenliğini konuşturur. Kendi kendine bir şeylerden avunmanın yolunu, yordamını bulur. Oyuncak üretir. Evet. Doğayı izler.
1: Oyun üretir. Oyuncak üretir.
0: Doğayı gözlemler. Soru üretir. Anne, bu ağaç neden bu kadar küçük? Anne, işte bu kuşlar niye
1: böyle? Sormaya, sorgulamaya, evet, öğrenmeye başlar.
0: Aynen öyle. Dünyayı anlamaya başlar. Soru üretir. Fakat bizler çocuklara zaman ve fırsat vermiyoruz. Sürekli bir aktiviteyle, sürekli bir hareketlilikle, çocuğun hayatı telaşla ama dingin ve sakin bir pasiflikle geçiyor. Üret etmiyor, sorgulamıyor. Ve çocuk bu yanını geliştiremediği için büyüdüğü zaman zor öğreniyor. Öğrenme sorunlarıyla alakalı da bu sefer sebebi buna yormayarak anne baba farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde dikkat uyarıcı, işte ne bileyim dikkati uyandırıcı, işte garip garip ilaçlarla, reçetesiz ilaçlarla çocukların işte dikkatini artıracak, işte uyarıcılığını artıracak, biraz daha uyaran etkisi olacak ilaçlara teşebbüs etmeye başlıyorlar. Her anne baba neredeyse çocuğuna özel ayrıcalıklı hissedebilmek için bir teşhis koydurmaya çalışıyor. İşte dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var, İşte o yüzden böyle diye. Oysa ki pek çok insanın yaptığı en büyük hata doğal bir dikkat dağınıklığıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite rahatsızlığını karıştırıyor olmak. Bakın özellikle son yıllarda uyarıcıların çok fazla olması nedeniyle ekrana bakıyor olmamız, bizim cep telefonuyla, bilgisayarla çok haşır neşir oluyor olmamızdan dolayı maalesef ki unutkanlık ve dikkat dağınıklığı had safhada oldu. Bu doğal bir gelişim süreci. Neden? Çünkü herkes eskiden cep telefonu yoktu, telefonu çevirirdi ya da tuşlardı. Tuşlayabilmek için numaraya bakar, okur, kısa sürede belleğinde tutarak o numarayı tuşlara taşımaya çalışırdık. Ancak şu anda insanları arayabilmek için kısa süreli belleğimizi ihtiyacımız olmaksızın, numaralara bakmaksızın sadece bir yere kaydetmek üzere yazıyoruz bir defaya mahsus. Böyle bir hale geldik ki insanlar evlatlarının, annelerinin, eşlerinin, karılarının, kocalarının telefon numaralarını bilmez hale geldiler. Çünkü akıllı telefonlarımız tek tuşla onları çevirebiliyor. Hatta başına A harfi ya da noktalı A koyduğumuzda çok kolay bir şekilde ilk sırada çıktığı için tuşlayabiliyoruz. Bu sebepten dolayı insanlar hafızalarını kullanmadıkları için dikkatleri daha fazla dağınık, unutkanlıkları bir parça daha fazla hale geldi. Eğer bunları suistimal etmek isteyen kitleler, kurumlar, şirketler varsa bu yanlarını kullanarak ürünlerini bu eksikliğin üzerine kurgulayarak pazarlıyorlar ve çok kolay bir şekilde insanları suistimal ediyorlar. Şimdi bunu bilmek lazım. Buna göre de işte işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite var diyerek bununla alakalı ilaçları almaya gerek yok. Sadece bu sürece uyum sağlayarak buna sebebiyet veren koşulları biraz daha yaşanır hale getirmek. Nedir bu? 7,5 saat ekrana bakıyorsanız bakmayacaksınız. 5 saate düşüreceksiniz, 4 saate düşüreceksiniz.
1: Yavaş yavaş. Hemen her şeyi bir anda beklememiz, bunda da sabırsızlık devreye giriyor aslında hocam. Hemen sonuç bekliyoruz her şeyden. Biz bunu 7,5 saat, biz bunu hemen 7,5 saate sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yok. Kendimiz için de yok, çocuklarımız için de yok aslında.
0: Mesela ben bununla ilgili bir çözüm önerisi düşündüm. Dedim, içerisinde sürekli telefona bakıyorsan bunun bir istatistik verisini tut. Kaç kere eline aldığını sayısını tut. Sonra bu sayıyı yavaş yavaş kademeli olarak azaltmaya çalış. Azaltman gerektiğini bilerek. Örnek veriyorum, 30 defa eline aldın. 30 defa almayacağım da öğleden önce işte 10 defa alacağım. Öğleden sonra da 10 defa alacağım. Ya da ne bileyim işte günde öğleden önce 5 defa elime alıp bakacağım, oyalanacağım, sosyal medyaya ya da başka şeylere gireceğim. Öğleden sonra da 5 defa, akşam da 1 saat kadar. Mesela ikinci aşama, akşamları yemek yedikten sonra asla elime saat 10'a kadar telefonu almayacağım. Bangonun üzerinde şarjda duracak ya da bir yerlerde masada şarjda duracak. Çocuğumla konuşacağım, ailemle konuşacağım, eşimle konuşacağım, sohbet edeceğim onlarla. Onların da bırakmasını isteyeceğim diyerek yaklaşık 1 saatlik, 2 saatlik bir hani dijital detoks mu diyelim bunun ismine, ne diyelim, sohbet muhabbet ortamı oluşturmak bu anlamda ekran süresini bir parça daha azaltacaktır. Üstüne üstlük şöyle bir avantaj sağlayacaktır. Aile bireyleri birbirleriyle gerçekten iletişim kuracaklardır. Şimdi çocuğun çok ihtiyacı olduğu bir şeyi söylerken baba cep telefonu ekrana ya da televizyona bakıyor. Annenin çok ihtiyacı olduğu bir şeyi çocuğa söylerken çocuk ha deyip geçiştiriyor. Bu nedenle böyle bir şey yapılabilir. Şimdi konuyu da fazla dağıtmak istemiyorum ama bir diğer unsur da şu. Özellikle 4-6 yaş arasındaki, zaten 4 yaşın altındaki çocuklar için cep telefonu ekranı kesinlikle çok çok tehlikeli. baktırmamak lazım. Çocukları o ekranla oyalatmamak lazım. Kesinlikle yapmasın anne babalar. 4 yaşından itibaren çocukların 6 yaşına kadar ekrana bakma süresi 30-40 dakikayı geçmemeli. Tabii. Yani evet. Bu anlamda çizgi film olur, başka bir şey olur. İşte ne bileyim, oyunlu, çizgi filmli müzikler olabilir, fark etmez ama 30-40 dakikadan daha fazla o çocuk ekran süresini geçirmemeli. Hadi bizim toplumumuz için söylemek gerekirse iki parçaya bölünmüş 30'ar dakikadan ya da 3 parçalık 20'şer dakikalık 1 saate kadar sarkıtılabilir. Hayatın gerçekliği de uyumlandırabilmek adına. Hani o geçiş bir anda olmaz dedik ya. Çocuk mesela 2-3 yaşındadır. Hı hı. 1 yaşından beri, 2 yaşından beri cep telefonuna bakıyordur. Ve anne baba da şimdi şu anda bizi dinlediği için vicdan azabı duymuştur. Ve okullar açılacak ilerleyen yıllarda 5-6 yaşına itibaren çocuk anaokulu, kreş ve benzeri eğitimlerle birlikte bir şeylere odaklanmak isteyecek ve zihinsel performansını kullanacak ve geri kalmasın diye düşünüyorsa anne baba o geçişi kademeli olarak böyle yapabilir. Ama formül şu: çocuğun yaşı eksi 1 çarpı 10 çıkan sonuç dakika kadar. Çocuğun, evet, yani örnek veriyorum, 4 yaşındaysa bir çocuk 1 çıkardığınızda 3 kalıyor. 10'la çarptığınızda 30 dakika ideal çocuğun ekrana bakma süresi olmalı.
1: Ama bunlar sadece telefon ekranına bahsetmiyoruz. Gün içindeki tüm ekran kullanımları bunlar hocam, biliyorsun. Evet, tabii ki. Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon hepsinin toplamı 30 dakikayı geçmemeli. O yaştaki bir çocuk için.
0: Ben de şimdi çocuğun 5 saati 4 saati ekrana bakarak geçiyorsa, bir çocuk 4 yaşındaysa ve anne baba bir yerlere götürürken ekrana, cep telefonunu eline verip oyun oynayarak, bakarak, ekrana bakarak, izleyerek vaktini geçirtiyorsa çocuğa, bu çocuğun direkt olarak 30 dakikaya indirgenmiş haliyle bakmış olması isyan çıkarmasına sebebiyet verecek. Anne babanın alışık olmadığı bir tabloyla karşılaşacak. Çocuk bu sefer daha agresif olmaya başlayacak. Bu süreci kademeli olarak geçirmeleri gerekiyor. Bizim toplumumuza uygun olarak söylemek gerekirse. Şimdi bir diğer soru şu Hande Hanım. Hı hı. Çocuklar online oyunları neden çok sever?
1: Niye bağlanırlar? Niye bağımlı olurlar?
0: Evet. Bakın, anne babaların bilmediği pek çok şeyden bahsedeceğim şu anda. Özellikle bu online oyunlarda öyle şeyler var ki çocuklar aslında o oyunları oynarken oyunları oynamıyorlar. Duygu yaşıyorlar. Hmm. İhtiyaç duydukları duyguları hissedip yaşıyorlar. Mesela çocuk o oyunu oynarken kaygısı, stresi, üzüntüsü varsa o oyun, kafamı dağıtıyorum adı altında, kaygı ve stresi asgariye indiriyor, azaltıyor ve açıkçası mutlu olduğu o dopamin hormonunu
1: ihtiyacı olanı alıyor.
0: Sebebiyet veriyor. Aynen. Artı çocuk mesela şey yapıyor, oyun oynarken kendini değerli hissediyor orada. Çünkü oyun onu bir birey olarak değerli hissettiriyor. Onun haricinde oyunu oynarken asla onu hiçbir şekilde yargılamıyor oyunu oynayan, oyun oynadığı platform, ortam. Onu olduğu gibi kabul ediyor. Yani senin huyun şöyle, şöyle huyların var, şu şekilde davranıyorsun, böyle davranıyorsun. Mesela oyun oynarken çocuk matematik dersinin, Türkçe dersinin zayıf olması, akademik yetersizliğinin düşük olması sebebiyle oyunda aptal muamelesi, geri zekalı muamelesi ya da tembel muamelesi görmüyor. Ya da 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hayatının kontrolünü, idamesini eline aldığında işsiz olacaksın, vazıfsız olacaksın diye ona acı gerçeği yüzüne çarpmıyor. Çünkü onu değerli görüyor. Oyun bu şekilde hissettirince çocuk da saatlerini orada geçirebiliyor. Artı çocuk oranın, o oyunun bir ekip, değerli bir ekip üyesi olarak gösteriliyor. Yani sen de artık bu ekibin üyesisin. Sen de artık bu takımın bir bireyisin diyerek aidiyet duygusu hissettiriliyor çocuğa. Ve çok ilginç bir şey. Mesela çocuk duyarlı davranıyor. Örnek veriyorum, ay ya biraz gözünü çıkardım galiba, 2 saat oynadım, biraz ders çalışmam lazım dediği anda kapatırken ekranı, orada bir uyarı çıkıyor. Diyor ki bu fırsatı kaçırma, bak şunu da yaptığın zaman, şu oyunu da oynadığın zaman şöyle bir elmas alacaksın, şöyle bir işte ne bileyim ödül alacaksın, şöyle bir puan alacaksın, şu ayrıcalığı yaşayacaksın, kazanmış olacaksın, işte zırh alacaksın gibi gibi, böyle daha özellikli, daha ayrıcalıklı bir özellik vaat edip ödüllendirerek, bir parça daha, bir fırsat daha vererek, ona oyun diliyle söylüyorum, çocuğu oyun süresini yarım saat, bir saat daha uzattırıyorlar.
1: Hocam ondan siz bu oyunu test ederken birazcık bağımlı olmuştunuz sanırım, hatırladım şu an.
0: Evet. Ben vakti zamanında bir danışmanlık yaparken bu tarz bir oyunla alakalı çocuğun duygularını hissedebilmek adına yani ben de oyunu kurmuştum bilgisayarıma ve yaklaşık olarak 3-4 ay kadar o oyunla oynadıktan sonra çocuğu anlayabildim. Şimdi ama benim oynadığım zaman çok masum bir dönemdi.
1: Evet.
0: Online oyunlar artık öyle bir noktaya geldi ki bilgisayardan oynanırken başka ülkedeki insanlarla, başka şehirlerdeki insanlarla koordineli konuşarak, diyalog geliştirerek
1: tabii sesli konuşma
0: oynanıyor. Üstelik oyun içerisinde çocuğu kumara alıştıracak şekilde, mesela bir kazandırılıp 3 kaybettiriliyor ya da 3 kaybetti, 3 kazandırılıp 1 kaybettiriliyor. Sürekli çocuğun oraya bağımlı olması sağlanıyor. Üstelik bir takım ayrıcalıkları, mesela kredi kartıyla, anne babanın kredi kartı bilgilerini girerek sisteme, çok kolay bir şekilde sistemde kayıtlı kaldığı için otomatik olarak oradan çocuk tercih ettiğinde çekiliyor. Yani evet, sistemde kredi kartı bilgileri kayıtlı kaldığı için çocuk oradan çok kolay bir şekilde oyunda daha güçlü, daha avantajlı hale gelebileceği imkanları da kullanabiliyor maddi şeylerle. Şimdi bütün bunların hepsini topladığımızda bu çocuk orada bir dünya oluşturuyor kendine. Tabir uygunsa, bu kelimeyi sevmiyorum ama, kendine orada bir dünya yaratıyor. O yarattığı dünyanın içerisinde kendisi hakim, her şeyi yönetiyor. Her şey onun istediği gibi oluyor. Bu sebeple
1: çok
0: o çocuk odasını kapattı, kapısını kapattığı anda, bilgisayarını açtığı anda anne baba açısından fiziki olarak odasında ve masasında görünebiliyor. Ama mental anlamda, zihinsel anlamda o çocuk başka bir aleme girmiş oluyor. O alemin içinde bir sürü kirli şeyler var. Çocuk açısından baktığımızda pek çok güzel şey var. Ama ahlaki açıdan baktığımızda, insani açıdan baktığımızda çocuğun bir kere her şeyden önce ömrünü çalıyor. Peki hocam ne yapmak lazım? Her şeyden önce ebeveyn olarak cep telefonunu, bilgisayarı akşam saatlerinde bir kenara bırakarak çocuğumuzun dünyasıyla ilgilenmek gerekiyor. Herkese dijital detoks yapıyoruz diyerek bir saat, yarım saat sohbet edilebilir. Kademeli olarak o çocuğun dünyasındaki oyunlar takip edilebilir. Çocuk ne oynuyor? Nerede oynuyor? Ben de görmek istiyorum. Bana da öğret.
1: Birlikte
0: ben
1: oynayalım. Tabii.
0: Ben de oynamak istiyorum diyerek, bir şekilde çocuk ikna edilerek o oyunun içeriğine, muhteviyatına hakim olmak gerekiyor. Çünkü çocuğa şöyle bir şey var, bakın. En önemli unsur, anne babaları olarak çocukların eylemlerini çok kolay yargılıyoruz. Çok kolay etik değerlere göre yargılayıp reddettiriyoruz ya da onun yanlış olduğunu söylüyoruz. Özellikle bu konuda önce çocuğu anlamak gerekiyor. Mesela geçenlerde bayağı bir zaman oldu. Bir yemekteydim, yazarların olduğu böyle bir yemek, bir organizasyon vardı. Orada bir yazar arkadaşımızla sohbet ederken bu konu geçti. Çocuğuyla ilgili yanlış bir şey yaptığı, yanlış bir davranışıyla ilgili bir şey söyledi. Çocuğu artık yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim falan filan gibisinden bir şeyler söylemiş. Yani bu tarz bir söylem içerisinde bulunmuş. Hemen işte niye yapıyorsun, yapma etme falan gibisinden konuştum diyor. Ben dedim ki ilk olarak çocuğun böyle söylediğinde neden böyle düşünüyorsun diye sordum mu dedim. Hayır dedi, aklıma bile gelmedi dedi. Dedim ki ebeveyn olarak tabii bir anne refleksiyle bu söylenir, konuşulur ama çocukların sadece bunun için değil, yaptığı bütün davranışlarda, yani bize göre etik açıdan baktığımızda yanlış olan davranışlarda neden böyle yaptığı konusunda onun iç dünyasını anlamak gerekiyor. Önce o niye bunu yapıyor? Çünkü o davranışının altında ona göre pozitif bir amaç var. Şimdi bu çocuğun yanlışını bulursak, niyetini bulursak, o niyeti tedavi etmek, iyileştirmek, ona bazı mesajları vermek, onu yargılamadan çok daha kolay oluyor. Şimdi çocuk açısından da böyle yapmak lazım. Çocuğun dünyasına girmek gerekiyor. Birincisi, çocuklarda online oyunlarda sınırsız bir zaman kavramı var. Oyunun içerisinde bir kere zaman sonsuz bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla çocuk 11'lere, 12'lere, gecelere kadar oyun oynuyor. Sabah çok zor kalkıyor. Bir noktadan sonra artık tercih yapmak zorunda kalıyor. Ben çok sayıda öğrenci tanıyorum ki oyun oynadığı için, sabahlara kadar oynadığı için sabah kalkıp okula gidemiyor. Okulda başarısız oluyor. Bu sebepten dolayı da açık lise diye ya da açık okul diye tabir edilen okullara kayıt yaptırarak sürekli rutin bir şekilde gitmemeyi gerektiren, yani yoklamanın, zorunluluğun olmadığı, sadece sınavların olduğu, hatta sadece online sınavların olduğu, akademik zorluğun hiç olmadığı açık okullara gitmeyi tercih ediyorlar. Bir noktadan sonra da o okula da gitmemeyi tercih edip okulu bırakıyorlar. Şimdi zincirleme bir şekilde problem büyüyor. Eğer ki dinleyicilerimiz içerisinde bu şekilde çocukları olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle tedbirlerini evvelden alsınlar. Özellikle çocuğa sınırsız bir zaman kavramı koymasınlar. Bu çocuğun oyun oynama saati için belli bir sınırlı bir zaman koysun. İkincisi, özellikle şehirleşmenin getirdiği bir durumdur bu. Evvelden çocuklar dışarıda oyun oynayabilirlerdi. Sokağa çıkıp arkadaşlarıyla vakit geçirebilirlerdi. Artık kardeş sayısı da az olduğu için, çocuğun arkadaşı da olmadığı için bilgisayarın içerisinde vakit geçiriyor. Bir diğer unsur, özellikle çocukla anne babanın iletişimsiz olması. Çocuğun anne babayla iletişiminin olmaması, ebeveynin çocuğu okula gönderiyor olmak, çok iyi yabancı dil konuşmasını sağlayacak kurslara göndermek, çok güzel aktiviteler kazanmasını sağlamak, bedensel anlamda jimnastiğe göndermek, yüzmeye göndermek, akademik başarısını sağlayacak kurslara göndermek. Çocuğu mükemmel yapabilir. Al işte bakın, yakın zamanda ciğerlerimiz yandı, mahvolduk. Evlatlarımız öldüler orada, Kahramanmaraş'taki sizinle radyo programında konuşurken oldu. Hatta Hande Hanım söylemiştiniz, biz programı yaparken birkaç gün öncesinde olan olayı konuşurken, hocam az önce de haber aldık, Kahramanmaraş'ta böyle bir durum yaşanmış demiştiniz. O programda bile o şeyi işleyen çocuk için söylemek gerekirse, ne kadar mükemmel İngilizce konuşuyor, ne kadar mükemmel akademik anlamda başarılı gibi görünüyor. Yani bir çocuğun akademik anlamda çok başarılı olmuş olması insani değerleri taşıması adına yeterli olmuyor maalesef. O yüzden çocuklarla oyun oynamak gerekiyor, ilişki kurmak gerekiyor, artı onlarla zaman geçirmek gerekiyor. Oyun oynayacaksa da bilgisayar oyunlarında, bunlarda bir sınırlı zaman koymak gerekiyor. Bu vesileyle çocuklar için online oyunların da hani neden bu kadar çok seviyorlar demek gerekirse, çocukları değerli hissettiriyor. Yani o oyunları, oyundaki duyguyu anne baba kendisi verirse çocuğa, çocuk o oyuna ihtiyaç duymayacaktır. Çocuk o oyunun içerisinde stresini azaltmaya çalışmayacaktır. Korkularından, üzüntülerinden uzaklaşmak istemeyecek. Kendini daha değerli hissetmeyecektir orada. O nedenle anne baba da bu bağlamda çocuğa değer vermesi gerekiyor. Şimdi bir diğer başka konudan daha bahsetmek istiyorum. Hani online oyunlarla birlikte. Şimdi yeni nesil çocuklar diye söyledim ben. Şimdilerde artık anne babalığı biraz mobil uygulama gibi görmek gerekiyor Hande Hanım. Evet,
1: güncelleme şart.
0: Aynen. Eskiden davranışlarını, anneden babadan gördüğü davranışları yaparsa şu andaki çocuklarda bu işe yaramıyor maalesef. Güncelleme gerekiyor. Yani her şeyi yapıyoruz hocam, bizde bir eksiklik var, biraz da onlar düzeltsin kendini. O düzeltebilmesi için sizin yaklaşımınız ve yönlendirmeniz çok çok önemli. Yani çocuk kendi kendine, ay ben ne kadar aptalım, böyle davranırsam okulda da başarısız olacağım diyemiyor. O bilinçte değil. Dolayısıyla anne babanın manipüle edip yönlendirmesiyle bir takım şeyleri düzeltebiliyor çocuk. Bu vesileyle de anneliğin, babalığın da bir mobil uygulama gibi görülmesi gerekiyor ki kendi tutum ve davranışlarımızı güncellememiz gerekiyor. Zamana uyumlandırmamız gerekiyor. Eğer ki yapmazsanız sistem çalışmaz. Sorunlar yaşamaya devam ederiz ve bu sorunları da çocukların problemlerini gidermek için başkalarından medet umar hale geliriz. Paramızla satın almaya çalışırız. Ay işte şu pedagoga gideyim, şu danışmana gideyim de sorunumu çözsün. Öyle kendimizi suistimal ettirmeye başlarız. Bununla alakalı kitaplar okuyup, içerikler izleyip, seminerlere katılıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi en azından bu tarz bir programı rutin olarak haftada bir gün dinliyor olmak bile fayda sağlar.
1: Fayda sağlar, kesinlikle benim, hocam.
0: Benim şu konuştuğum şeyleri anlatabilmem için en azından bu bir hafta içerisinde 2-3 tane kitap okuyup bir takım saatlerce süren içerikleri izleyerek hem mesleki anlamda kendimi geliştireyim hem de annelik babalık anlamında ebeveynlik anlamında kendime değer katayım kaygısıyla yaptığım şeylerin, öğrendiğim kazanımların, aldığım kazanımların yani suyunun suyu diyelim, bu özetinin özeti diyelim bu söylem için. Şimdi burada anne baba kendini güncellemeli. Yani mobil uygulama gibi görüp güncellemeli. Ama yeni nesil çocuklar için söylemek gerekirse eskiden ne vardı da çocuklar şu anda daha farklı. Mesela şu andaki çocuklarda okula gidiyor olmak isteksizlik. Ya bu konuda çok isteksizler. Çünkü çocuk kendi adına bir hedef ve ideal koymamış. Mesela bakın çok acı bir gerçeği paylaşacağım sizinle. Ben eskiden kitap fuarlarında yaklaşık olarak 21 yıldır yazarım. Hı hı. Kitap çıkıyor ve kitap fuarlarına gidiyorum. Eskiden bundan belki de 15-16 yıl önce çocuklara fuarlarda hani anne babanın kitabını imzalarken yanındaki çocuğa da sorardım. Ne olacaksın büyüyünce diye. Eskiden çocuklar hayallerinin getirdiği mesleği söylerlerdi. Yani hayal kurar ve o hayalle o mesleği yapacağını hayal ederdi. Örnek veriyorum, uçağı uçmayı çok seviyorsa pilot olacağım derdi. Uzayı seviyorsa astronot olacağım derdi.
1: Futbolu en azından seviyorsa, hayalini söylerdi.
0: Evet evet, sporu çok seviyorsa futbolcu olacağım, basketbolcu olacağım derdi. Eğer ki hayvanları seviyorsa veteriner olacağım derdi. Doktorları seviyorsa doktor olacağım derdi. Öğretmenini çok seviyorsa, onu kendine rol modeli aldıysa, kendini onun gibi düşünüp, onun yerine koyarak, onun gibi sevildiğini hayal ederek öğretmen olacağım derdi. Şimdi çocuklara baktığımızda hayatın gerçekleriyle çocukları o kadar baş başa bıraktık ki LGS sınavı, sınava ne için gireceğim, bunun için, o sınavda olunca ne olacak, bu kadar net yapınca şöyle bir liseye gireceksin, öyle bir liseye girince ne olacak, böyle bir okula kazanabilirsin, akademik olarak şunu olabilirsin, bunu. O kadar çok çocukları o akademik gerçeklikle boğduk ki çocuklar eğitimi para kazanma aracı olarak gördükleri için, istatistiki verilerle o kadar çok uğraştığı için çocukluktan itibaren artık hayal kurmayı bıraktılar. Ve online ortamlardaki dünyanın, bilgisayar oyunlarındaki dünyanın içinde hayallerini, yaratma becerilerini, üretme becerilerini, kendilerini geliştirebilecekleri becerileri o kadar çok boca ettiler ki gerçek hayata kalmadı. Gerçek yaşama kalmadı çocukların yetilerini kullanabilecekleri alanlar. Bu sayede çocuklar maalesef ki ister istemez hedefsiz ve idealsiz hale geldiler. Ve dikkat ediyorum, son zamanlarda çocuklar çok yavaşlar, çok tembeller, çok hareketsizler. Hatta obezite o kadar arttı ki normalden fazla kilolu hale geldiler. Hareketsizlikten dolayı. Şimdi bütün bunların hepsini topluyorum. Eskideki çocuklarla karşılaştırıyorum. Eskiden çocuklar sokağa çıkarlardı. Çünkü evde canları sıkılırdı. Çünkü evde onları meşgul edecek bir şey yoktu. İnternet yoktu, bilgisayar yoktu, televizyon da kısıtlıydı. Bu nedenle çocuklar dışarıda eğlenirlerdi. Çocuk dışarıda oynarken, bakın geçenlerde gördüm, bir yerde okudum. Mesela bedensel aktivitelerle alakalı, Almanya'daki parklardaki oyuncakları ele almışlar ve o oyuncakların son derece tehlikeli ve riskli olduğunu göstermişler. Hı hı. Oyuncaklar kadar korunaklı değil. Ama oranın uzmanları, pedagogları ve işte şehir yapılaşmacıları bunu kasıtlı olarak yapmışlar. Çünkü çocuklar o riskli oyuncaklarda oynarlarken, tırmanırlarken beyinlerindeki bir takım işte stres kontrolü, kriz yönetimi, tahmin edilebilirlik, öngörülü olma gibi yanlarını geliştiriyormuş çocuklar. Bir defa, iki defa düştükten sonra, küçük riskler alıp düştükten sonra büyük risklerin olduğu yerlerde daha fazla dikkatli oluyormuş. Şimdi ben bunu niye söyledim? Biz de küçükken çocukluğumuzda ağaca çıkardık. Ağaca çıkarken ağaca çıkmak için duvara çıkmak gerekiyordu. Köpek kovaladığında yüksek bir yere tırmanırdık. Arkadaşlarımızla oynarken işte ekip çalışmasını bilirdik. Takım oyununu bilirdik. Ne bileyim işte yenilirken, mağlup olurken o mağlubiyet esnasında oyunu çevirebilmenin, mağlup olmama, yenilmeme, ebelenmemenin krizinin yönetimini bulmaya çalışırdık. Ayrıyeten anne ve babalarımızın akşam ezanı okunduğunda evde olmalısın talimatıyla akşam ezanı okunduğu anda çil yavrusu gibi bütün çocuklar evet oyun bitti deyip dağılırlardı. Zaman yönetimini bilirdik. Yani bir oyuna başlayacağımız zaman işte akşam ezanının ne zaman okunacağını, eve girme saatine ne kadar olduğunu, o oyun çok uzun ona oynamayalım, şu daha kısa bunu oynayalım. Neden? Çünkü zevkimiz, hazımız yarıda kalmasın. Zaman yönetimini bilirdi çocuklar. Ve her şeyden önce yardımlaşmayı ve merhameti bilirdi Hande Hanım. Karnı acıktığında, eve gittiğinde, bir ekmek aldığında arkadaşı için de yaptırırdı salçalı ekmekten ki arkadaşına verirdi.
1: Onun ya da boynu bükük kalmasın. O yesin. O yemeyecekse kendisi de yemesin.
0: Ya da tam tersi annemiz tembihlerdi. Yavrum şimdi burada ye, arkadaşlarının canı çekmesin. Orada görmesinler derdi. Ve öylece yerdik, dışarı öyle çıkardık. Atıştırırdık, öyle çıkardık. Şimdi böyle bir durumda biz yardımlaşmayı, vicdanlı olmayı, merhametli olmayı öğrendik. Şimdi bu çocukların bu duyguları öğrenebilme şansı maalesef yok. O nedenle onlara bunu yaşatabilecekleri, öğretebilecekleri zamana geri götüremeyebiliriz. Ama o zamanın koşullarından parça parça bu zamanda yaşatabiliriz. İşte ebeveynler kendilerini güncellemeli derken bu tutum ve davranışlarla alakalı bir takım şeyleri tekrar yaparak çocukların bunu yaşamasını sağlayabilirler. Bunu kastediyorum. Yoksa çok fazla atla deve değil tabii ki bir çocuğu yetiştirebilmek. Bir takım problemler var ama günümüz sorunlarına uygun çözümler üretmek gerekiyor. Bu çocukların özellikle bu yanlarını gelişmelerini sağlamak gerekiyor. Ben bir şeye dikkat ettim, paylaşayım sizinle. Ben daha önce bir alışveriş merkezinin oyun alanında kızımı götürürken dikkatimi çekmişti. Kızım 4 yaşlarındayken, 3 yaşlarındayken çok riskli hareketler yapılan platformlarda yürürdü. İşte ne bileyim zincirlere bağlı kütüklerin olduğu yerlerde geçmeye çalışırlar ya. Hı hı. Oradan korkusuzca geçerdi. Hı. Ama çocuğun yaşı büyüdükçe
1: tabii ki algısı güçlendi ve korku yüklendi.
0: Aynen öyle. Öğreniyor çocuk korkuyu. Hı. Şimdi düşünün, bu tecrübeleri olmaksızın bu korkuların yüklendiğini düşünsenize. Daha önce yapmamış olduğu, geri bildirimlerin olmadığı şeylerle karşı karşıya kaldığında ister istemez çocuk tedirgin oluyor. Hayatın her aşamasında düşünün. Derslerde, ilerleyen hayatındaki ilişkilerinde, bir topluluğa girdiğinde, kendini kabul ettirmek istediğinde bu korkularla çocuk büyüyor. Deneyimsiz korkularla. Bu nedenle tavsiyem özellikle anne babalar kendi çocukluklarında yaşadığı şeylerin bazılarını kademeli olarak kendi evlatlarına da yaşayabilirler. Zannedersem zamanımız
1: doldu hocam. Bayağı da geçtik ama olsun, noktalamak da gerekirdi. Havada bırakmak da istemedim.
0: Teşekkür ederim. Yani bu anlamda umarım anlattıklarımız fayda sağlar, katkı sağlar. Size de çok çok teşekkür ederim. Hani bir parça da olsa faydalı olma imkanını bana vermiş oluyorsun.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün de dinleyicilerimiz kendilerine paylarını almışlardır. Eğitim Ceza Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah önümüzdeki günlerde bizlerle birlikte olacak. Yine ben Handan Okumanlı Masası'nda sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Arkası Yarın. İntikam Ateşi 3. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Pertev Bey, 70 yaşında kalp hastası olan çok zengin bir ressamdır. Ceyda, Pertev Bey'in 30 yaşındaki Ferdi adındaki erkek kardeşiyle kendisini aldatmaktadır. Bu gerçeği kendisine telefon eden meçhul bir kadından öğrenen Pertev Bey, o gece karısı ve kardeşini mirasından mahrum bırakacak bir vasiyetname yazar. Aynı gece kardeşi Ferdi'yi de eve çağırır. O gece Pertev Bey'in odasından gelen seslere koşan Ferdi ve Ceyda, yaşlı adamı yatağında ölü bulurlar. Hizmetçiler Cezmi ile Hayri, soruşturma yapan polislere Ferdi ile Ceyda'nın beyefendiyi öldürdüğünü söylerler. Konakta araştırma yapan polisler kasadaki vasiyetnameyi bulunca Ferdi'den şüphelenirler.
1: Evet doktor hanım, ne diyorsunuz?
2: Cesedin boynunda parmak izleri var. Renk morarmış. Dil dışarıda. Bu adam kalp krizinden değil, boğularak öldürülmüş.
1: Ben de öyle olduğunu tahmin etmiştim doktor hanım. Cezmi efendi, Hayri efendi.
3: Buyurun başkomiserim.
4: Evet, buyurun efendim. Buyurun komiserim.
1: Cezmi efendi, Hayri efendi, yatakta yatan bu adama bakmanızı ve onun kim olduğunu söylemenizi istiyorum.
4: Tabii. Bu Perver Bey efendim.
3: Evet, bu bizim beyefendi.
1: Yani Perver Bora.
3: Evet.
2: Şu duvarda asılı duran tablodaki adam da Perver Bey, öyle değil mi?
4: Evet efendim. Geçen ay kendi resmini yapmıştı.
1: Güzel. Erol, teşhis zaptının altına şunu yazın. Cesetle duvardaki yağlı boya tablo aynı kişidir.
5: Peki efendim.
1: Burada yapılacak bir işimiz kalmadı. Aşağı inip Ferdi Bora ile Ceyda Bora'yı kasten adam öldürmek için tutuklayıp savcılığa sevk edebiliriz.

0: Savcılık Ferdi Bora'yı abini öldürmekten, Ceyda Bora'yı da suça yardımcı olmaktan tutukladı başkomiserim.
1: Ferdi suçunu itiraf etti mi?
0: Hayır. Sonuna kadar abini öldürmediğini söyledi. Sevinmemiş gibi bir haliniz var başkomiserim.
1: Doğrusunu istersen içim rahat değil Erol. İçimde bir ses yanlış insanları yakaladığımızı söylüyor.
0: Ama başkomiserim, aleyhlerinde bir sürü delil var. Ayrıca cinayet işlemeleri için nedenleri de var. Öldürülen adam zengin ve çok yaşlı. Karısı ise yarı yaşında ve kocasının kardeşiyle metres hayatı yaşıyor. Sonra ihtiyarın ölmeden önce vasiyetname yazarak onları mirastan mahrum bırakması...
1: Biliyorum biliyorum ama yine de rahatsızım işte.
0: Niye ki?
1: Delilleri aleyhinde olan her suçlu suçunu kabul eder ve indirimden faydalanır. Ama Ferdi öyle yapmadı. Başından beri abisini öldürmediğini söylüyor. Bundan 5 yıl önce cezaevine bir dinleme tesisatı yaptırmıştık. Hatırlıyor musun Erol?
0: Evet. Başka bir odadan sanığın ziyaretçisiyle neler konuştuğu gizlice dinlenebiliyordu.
1: Evet. Bu sistemden bayağı da istifade etmiştik.
0: Yoksa Ferdi'yi de ziyaretçisi geldiği zaman dinleyecek misiniz komiser?
1: Evet. Suçlu olup olmadığını ziyaretçisiyle konuşurken öğrenebiliriz.
0: Evet.
1: Her ne kadar bu iş yasal değilse de bize suçlu hakkında bir fikir verecektir.
0: O halde cezaevi savcılığından izin alalım. Yarın ziyaret edin.
1: Hı hı.
2: Geçmiş olsun Ferdi.
3: Sağ ol Berkan. Görüyorsun ya başıma ne işler açıldı.
2: Üzülme dostum. Eğer suçsuzsan kurtulursun.
3: Nasıl kurtulacağım Berkan? Bütün deliller aleyhimizde. Ben ve Ceyda abimin cesedinin başında yakalandık. Ayrıca kasadan çalınan vasiyetname var. Üstüne üstlük Ceyda ile seviştiğimizi de öğrenmişler. Söyler misin bütün bu suçlamalardan nasıl kurtulurum ben?
2: Haklısın dostum. Bayağı zor durumdasın.
3: Ama inan bana Berkan, abimi ben öldürmedim.
2: Peki söyler misin abin nasıl öldü? Eğer kalp krizinden ölseydi otopside ortaya çıkardı. Ama abin elle boğularak öldürdü.
3: Evet ama ben öldürmedim. Ona elimi bile sürmedim.
2: Ama şüpheler üzerinizde. Abinin ölümü sana büyük bir servet getirdi.
3: Peki doğru ama bu mirası ne zaman yiyeceğimi söyler misin bana? Hapishanede mi? Anlamıyor musun? Birisi bana tuzak kurmuş.
2: Ne tuzağı? Hangi tuzaktan bahsediyorsun?
3: Beni cinayetle suçlayacak delilleri hazırlayan her kimse ondan bahsediyorum.
2: Peki kim bu?
3: Abim.
2: Ne? Abim mi?
3: Evet abim. O akşam abim beni kasten konağa çağırdı. Benim karısıyla ilişkimi birisinden duydu ve bana bir tuzak hazırladı.
2: Delirdin mi sen Ferdi? Yani abin kendisini sizi itham altında bırakmak için mi öldürdü?
3: Evet aynen öyle yaptı ve buna da bir cinayet suçu verdi.
2: Saçmalıyorsun Ferdi. Senin aklın başında değil.
3: Sen doktorsun. Söylesene abim kendini öldürmüş olamaz mı?
2: Kendini boğarak mı? Hayır. Bu tıbben mümkün değil. Hiç kimse kendi boğazını eliyle sıkarak öldüremez.
3: O zaman kendisini bir başkasına öldürttü. Bütün bunları benden intikam almak için yaptı ve bunda da başarılı oldu. Görüyorsun şimdi kanunun pençesindeyim.
2: Peki abin kendini kime öldürttü?
3: Bilmiyorum, bilemiyorum. Kendine bir kiralık katil tutmuştur herhalde.
2: Polisler konağı iyice aramadılar mı?
3: Aradıklarını sanmıyorum. Sadece cesedi tetkik ettiler. Şahitleri dinlediler ve bizim ifademizi aldılar.
2: Yani siz odaya girmeden önce birisi onu öldürerek odadan kaçtı öyle mi?
3: Neden olmasın? Mesela abimin yatak odasının karşısında bir kapı var. Yıllardır kullanılıyor. O kapıdan aşağıya merdivenlere iniliyor. Ne malum katil cinayeti işledikten sonra o kapıdan kaçmadı?
2: Polis o kapıya bakmadı mı hiç?
3: Baktığını hiç sanmıyorum.
1: Konuşmaları duydun değil mi Erol?
0: Evet, Ferdi oldukça ilginç varsayımlar sürdü ortaya.
1: Ama sözleri de hiç yabana atılır gibi değil. Biz o gün ne yaptık? Kolay bir tahkikat yürüttük. Ölenin başında yakalanmış 2 sanık, 2 şahit. Ama hiç aklımıza gelmedi ki katil başka birisi olabilir.
0: Yani sizce katil Ferdi ile yengesi Ceyda değil mi?
1: Yok, öyle demiyorum. Sadece başkası da olabilir diyorum. Bana kalırsa konağa gidip şu Ferdi'nin sözünü ettiği kullanılmayan kapının içerisini bir kontrol etsek ha?
4: Merhaba Cezmi
5: Efendi. Merhaba.
4: Konakta bir arama yapmak istiyoruz ha.
5: Ne araması? Katiller yakalandı ya.
0: Sen her şeye karışma. Çekil kenara bakalım.
1: Hı-hı. Perver Bey'in öldürüldüğü oda burası değil mi?
5: Evet efendim.
1: Peki ya onun odasının tam karşısındaki bu kapı nereye açılıyor?
5: O merdivenle mutfağa iniliyor. Ama orası kullanılmıyor efendim. 5 sene önce o kapıdan beyefendinin yatak odasına servis yapıyorduk.
0: Hmm. Aç bakayım şu kapıyı.
5: Peki efendim. Buyurun.
1: Tamam. Sen bizimle gelme, işine bak sen.
5: Peki efendim.
1: Erol, aşağı inelim bakayım.
0: Cezmi Efendi haklı galiba başkomiserim. Buranın kullanılmadığı belli.
1: Göreceğiz. Erol. Heh. Dur bir dakika, dur. Yere bak, bak, yere bak.
0: Ne oldu efendim?
1: Şu basamağa bak. Orada ayak izleri var, görüyor musun?
0: Vay canına, burada biri yürümüş.
1: Bak, Trabzon'da parmak izleri de var. Birisi tutunarak buraya inip çıkmış.
0: Haklısınız başkomiserim. Gördüm. El ve ayak izleri son derece net.
1: Cezmi Efendi 5 senedir buraya kimsenin gelmediğini söylüyordu, değil mi? Ama bu izler yeni. Buradan kısa bir müddet önce birisi yukarı çıkmış. Bu basamakların sonu Perver Bey'in odasının karşısındaki kapıya çıktığına göre çıkan adamın yukarıda ne yaptığını tahmin ediyorsun, değil mi?
0: Perver Bey'i öldürdü diyorsunuz, evet. Değil mi komiserim?
1: Evet. Cinayet işledikten sonra da yine buradan inerek kaçmış.
0: Sanırım haklısınız başkomiserim.
1: Gel bakayım, gel. Gel şu Cezmi Efendi'yi bir sorguya çekelim. Belki ağzından laf alabiliriz. Cezmi Efendi, sen az önce o kapının 5 senedir kilitli olduğunu söyledin, değil mi?
5: Evet efendim, doğru.
1: Peki ya basamaklarda ve trabzanlarda el ve ayak izleri olduğunu söylersek?
5: Bu mümkün değil derim.
0: Ama gerçek. Hem de insan ayağı ve insan eli.
5: Yani katil bir başkası mı?
1: Neden olmasın?
5: Fakat biz kardeşimle Ferdi Bey'i, beyefendiyi boğarken yakaladık.
1: Eğer bu izler olmasaydı biz de senin gibi düşünüyorduk. Fakat bu izler bizi kuşkulandırdı. Bu cinayette Ferdi masum olabilir.
0: Evet. Bu duruma göre başka birinin Perver Bey'i bu kapıdan yukarı çıkıp öldürüp tekrar aynı kapıdan kaçması son derece mümkün.
5: Peki ya vasiyetname? Onun çalınmasında Ferdi Bey ile Ceyda Hanım'dan başka kimin menfaati olabilir ki?
0: O başka mesele. O vasiyetnameyi Ferdi Bey çalmış olabilir. Ama cinayeti mutlaka o vasiyetnameye bağlayamayız.
5: Peki ama o adam eski merdivenlerin boşluğuna nereden girdi?
1: Bizim girdiğimiz yerden.
5: Peki ya anahtarı nasıl buldu?
0: Senin çekmecenden.
5: Kim?
1: Evdekilerden biri.
5: Yani benden ve kardeşim Hayri'den de mi şüpheleniyorsunuz?
1: Hepinizden şüpheleniyoruz. Bu konağın kapalı açık yerini bilen herkesten. Hani sen diyordun ki cinayetten bir gün önce çalışan 2 adama yol vermişsiniz. Kimdi onlar?
5: Aşçı Erkut Zorlu ile bahçıvan Esat Kınar.
0: Nereli bu adamlar?
5: Aşçı Erkut Kastamonu'nun bir köyünden. Bahçıvan Esat da Tekirdağlı.
0: Sizde adresleri yok mu?
5: Hayır, yok.
1: Bak Cezmi Efendi, tekrar söylüyorum. Perver Bey'in öldürülmesinden hepiniz şüphe altındasınız. Biz şimdi işten çıkan o 2 adamı araştıracağız. Sizinle de sonra görüşeceğiz.
0: Şimdi ne yapacağız başkomiserim?
1: Savcıya gidip merdivende bulduğumuz izleri anlatalım. Boşu boşuna masum 2 kişiyi hapsetmesinler.
6: Aman Allah'ım, kurtulduğumuza hala inanamıyorum Ferdi.
7: Sonunda suçsuz olduğumuzu anladılar Ceyda.
6: İyi ama neden önce tutuklayıp sonra da serbest bıraktılar bizi?
7: Tahkikatı yürüten polisler bazı ipuçları bulmuşlar galiba. Her neyse, önemli olan serbest bırakılmamızdı ve işte sonunda bırakıldık sevgilim.
6: Bu gece bunu kutlayalım.
7: Tabii ki kutlayacağız. Berkan bu gece evine davet etti bizi. Şurada sağda duralım lütfen. Gel sevgilim. Evi özlemişsindir herhalde.
6: Özlemez olur muyum?
7: Dış kapının anahtarı evde kalmıştı. Zile basayım da Kemal Bey açsın kapıyı.
2: Buyurun. Ferdi Bey, sen misin? Bu ne sürpriz böyle? Ben sizi hapishanede biliyordum.
7: Serbest bıraktılar Kemal Bey. Adalet yerini buldu.
2: Çok sevindim, inanın. Girin içeri, girin. Gelin size bir yorgunluk kahvesi yapayım.
6: Sen iç Ferdi, ben yukarı çıkıp bir banyo yapayım. Kaç gündür yıkanamadım.
7: Peki Ceyda, ben de kahvemi içip gelirim. Ben geldiğim zaman sen banyoda olabilirsin. Daire kapısını aralık bırakacağım.
6: Olur.

0: küvet dolarken bir sigara içeyim. Cezaevinde 3 gün kalmak bütün moralimi bozdu. İyi ki bu gece Doktor Berkan Beylere davetliyiz. Eğlenip stres atarız.
1: Aa! Dur! Dur! Boğuluyorum. Yapma. İmdat! Ölüyorum.
2: Ceyda, banyoya girdin mi? Ceyda, canım orada mısın? Ceyda?
3: Aman Allah'ım, Ceyda ne oldu sana? Ceyda, Ceyda iyi misin canım?
0: Biri arkamdan saldırdı, boğazımı sıktı. Az daha beni öldürüyordu.
3: Öldürüyor muydu? İyi ama burada kimse yok ki.
0: Balkonda olmalı, perde sallanıyor, balkona kaçmış
3: tamam,
0: olmalı.
3: Sen sakin ol, sen sakin ol, bakarım ben şimdi.
2: Balkonda kimse yok.
0: Ama burada biri vardı, beni öldürmek istedi. Biri arkamdan saldırdı, sonra da boğazımı sıktı. Sen kapıyı açıp bağırınca kaçtı.
3: Allah Allah, kim öldürmek isteyebilir ki seni?
0: Bilmiyorum, yüzünü göremedim.
3: Neyse, tamam canım, geçmiş olsun. Tamam, bitti artık her şey.
0: Hayır.
3: Tamam.
0: Hayır, bitmedi.
3: Tamam.
0: Bizi öldürmek isteyen biri var. Cezaevinden bizi buraya kadar takip etmiş olmalı. Çok korkuyorum.
3: Sevgilim sakin ol. Sinirlerim bozuk senin. Ev bir haftadır boştu. Birisi hırsızlık etmeye girdi, seni görünce korktu ve saldırdı. Hepsi bu kadar.
0: Sakin ol. Peki sakin. Ya bir daha gelirsin?
3: Gelmez artık. Hadi banyonu al da giyinip Doktor Berkanlara gidelim. Biliyorsun bu gece kurtulmamızın şerefine bir eğlence veriyorlar. Hadi sakin ol artık aşkım.

0: Erdiciğim bir kere daha geçmiş olsun. Artık o kötü günler geride kaldı.
1: Sağ ol Berkancığım.
2: Neyiniz var Ceyda Hanım? Yüzünüz biraz solgun.
3: Bugün Ferdi'nin evinde biri beni öldürmek istedi.
0: Neler söylüyorsunuz Ceyda Hanım? Doğru mu bu?
3: Boğazımdaki izlere baksanıza. Çürükleri görüyor musunuz?
0: Vay canına. Ekimozlar. Parmak basmalarından ileri gelen kan oturmaları. Kim yaptı bunu?
3: Kimin yaptığını bilmiyorum. Arkamdan saldırdı ve boğazıma sarıldı.
0: Yüzünü görmediniz mi?
3: Hayır, göremedim. Tam o sırada Ferdi eve girince balkondan atlayıp kaçtı.
0: Peki sen saldırganı görmedin mi Ferdi?
1: Ben içeri girince kaçmış. Ama ben o saldırganın bir hırsız olduğunu sanıyorum Berkan.
3: Biri bizim salıverildiğimizi öğrenmiş olmalı. Kocamı öldürdüğümüzü sanıyor. Bu yüzden de bizden intikam almak istiyor.
1: Ama biz suçsuzuz hayatım. Öyle olsa mahkeme bizi salıverir miydi? Polisler konağın metruk merdivenlerinde el ve ayak izleri bulmuşlar. İnsan el ve ayak izleri hem de. Birisi gizlice konağa girip abimi öldürmüş.
0: Yani o izleri asıl katil mi bıraktı sanıyorsun Ferdi?
1: Evet.
0: Yanılıyorsun Ferdi'ciğim. O izleri asıl katil yapmadı. Ben yaptım.
2: Ne? Ne diyorsun sen?
1: Sen ne söylüyorsun Berkan?
0: O izleri ben yaptım diyorum. Daha doğrusu ben yapmadım da birine yaptırdım.
1: Bir dakika, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Berkan. Yani o merdivendeki izler katilin izleri değil mi?
0: Hayır dostum, ortada başka bir katil yok. Ortada bir haftadır seni kurtarmak için çırpınan Doktor Berkan Karpat var. Yani senin arkadaşın Berkan.
4: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Ben Türkiye'yim. Asya'dan Avrupa'ya, karlı dağlardan sıcak denizlere uzanan güzel toprak. Dört köşesi, dört mevsim. Bir renk ırmağı, bir gök kuşağıdır desenlerim, oyunlarım, türkülerim. Ben Türkiye'yim. Geçit vermez karlı dağların, ak köpüklü çayların, ak kuzuların meleştiği yaylaların, kartal kanatlı rüzgarların, al atların, doru atların, kekliklerin, allı turnaların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Veysel gibi gönül gözüyle görenlerin, Mevlana gibi hak yolunda dönenlerin, sevda ile inleyen neylerin, kaval kaval aşkı derdi söyleyen yanık çobanların diyarıyım. Ben Türkiye'yim. Zurnaların sesinde kınası yakılan al duvaklı gelinlerin, davulların sesiyle yüreği gümbür gümbür gelin alaylarının diyarıyım. Yüreğini dertli sazına yaslamış yanık insanların, inim inim inleyen hop hop oynayan kemençelerin, nefes nefes soluklanan tulumların, omuz omuza horonların, atasına armağan ata barlarının, el ele

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Geceye tutunmuşum anne, bir yarasa gibi alışarak ıssızlığa. Kursağımdan haram lokma geçmemiş, üzmemişim hiç kimseyi diyerek uyuyorum anne. Mitralyözler patlıyor düşlerimde, bir çocuğun çığlığı yırtıyor kulak sarımı. Göğü karartıyor anaların feryadı. Çaresizliğe bırakıyorum dudaklarımı. Yarınsız sabahlara uyuyorum. Katığım bir yudum su, bir lokma bayat ekmek. Mataram gözyaşı dolu anne. Ürperiyorum sabahsız geceleri düşününce. Bir yanımı şehit veriyor gibi usulca. Kana kana kan içenler için ağlıyorum. Usulca bırakıyorum kendimi geçmişime. Söz verdiklerimi sevdiğim için uyuyorum. Yarın hangi tepedeyiz bilmiyorum anne. Kar yiyeceğiz, buzdan siperlere uzanacağız. Kanlarımız ay yıldızlı bayrak çizecek, toza dumana karışmış yamaçlara. Kemerimle boğacağım korkaklığımı, bütün kabuslarımı bitireceğim. Bak, işte yine sabah oluyor. Yarınlar için kaldırıyorum başımı. Nöbet tutar gibi cesurca uyuyorum. Her sela sesi irkitmesin sizi anne. Ödünç almayın başka gençlerin sevgisini. Bıyığı henüz terlemiş çocuklara bakıp beni özlediğinizi söylemeyin kalbinize. Rahatça yürüyün sokaklarda. Alnınızı ak, başınızı dik tutun. Selam verin bütün şehire. Selam alın bizden, çukurlara düşmüş cesetlerimizden. Terliklerimi kardeşime verin anne. Gülüşlerimi sakladığınız resimlerimi, pijamalarımı, kitaplarımı, bitmiş bitmemiş bütün şiirlerimi, sevdamı, sevdalarımı, çocuğumu, hatıralarımı kuyusuna hapsedin kalbinizin. Kim bilir, belki bir gün çıka gelirim, bıyığımdaki terleri silerek, ayna karşısına geçerek sakallarımı sayarım. Bir türkü tuttururum keyfimden, ıslık sesim titretir kaldırımları. Kim bilir, belki gelirim anne, ellerinin nasırıyla tararsın saçlarımı, gözlerimi öpersin amber kokulu nefesinle, dizinde yatırırsın beni en huzurlu uykuya. Ninni de söylersin. Kim bilir, yine işim olur, sevgilim olur, çocuğum olur, şiirlerim olur daha hiç yazılmamış. Yeni hatıralar toplarım gençliğimin balkonundan. Yıldızlara ulaşır gülüşlerim.

Ağlamalarıma Allah duyar. Sabaha kadar dua ettiğim gecelerim olur yine. Kim bilir, belki de ben duaların merhametine sığınıp böcekle, taşla, toprakla böyle daha rahat uyuyorum. Bu şerbeti de içtim anne, ben de içtim. Meleklerin kasesinden kana kana yüreğimi doğradım, kasa turalara dayayıp. Bir çanak umut oldu her yeni doğan güneş. Ben düştüm, düşmedi bayrağım. Kalbime saplandı gönderi, kutlu bir sahne oldu. Son defa gülümsedim ufka bakıp, resminiz çizildi göz bebeğime. Son defa gülümsedim sizlere bakıp, Allah dedi sadece dilim. Sonra geçtim saadet iklimine, uzandım atsız pusatsız dualar arasına, sere serpe. İşte bu dedim, Rabbim bu dedim, çok şükür sana. Hani geceyi tutunmuştum ya anne, aslında geleceğe tutunmuştum ben. Şimdi daha iyi anlıyorum.

0: Kaybolan Burun. Yazan Nikolay Vasilievich Gogol. Uygulayan Tayfun Türkili. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Didem Türkmen.
1: Hey Ivan! İvan mıymıntı herif, vakit neredeyse öğlen olacak. Kalk da gidip dükkanını aç hadi.
2: Bırak biraz daha uyuyayım Proskovya.
1: Tembel herif, dün akşamdan beri uyuyorsun. Hala üzerinden sarhoşluğunu atamadın değil mi?
2: Lütfen sus da biraz daha uyuyayım ne olur.
1: Ölen anacım boşuna vermek istememişti beni sana. Haklıymış kadıncağız. Bu berberi gözüm tutmadı. Bu ispirto fıçısı kılıklı adama varıp da hayatını zehir edeceksin diye az uyarmamıştı beni.
2: Tamam Proskovya, tamam, kalkıyorum. Senin bu bet sesin karşısında zaten kimse uyuyamaz.
1: Şöyle sarhoş herif.
2: Bana bak, kahvaltı hazır mı?
1: He? Tabii. Ekselanslarını emrederlerdi. Kahve, çay, portakal suyu, ördek kızartması, kaz ciğeri.
2: Yok yok, onlar fazla gelir. Benim canım sıcak ekmekte ve soğan yemek istiyor.
1: Ekmeği anladım da soğan nesi oluyor sabah sabah? Pis pis kokutacaksın yine etrafı.
2: Yok canım, olur mu öyle şey? Soğanı ne kadar çok sevdiğimi bilirsin sevgili Proskovya.
1: Tamam tamam. Ne yersen ye. Hadi geç sofranın başına. Ben de ekmekte soğanı getireyim.
2: Bana bak, ekmek sıcak değil mi ya?
1: Sıcak. Pişirip yarım saat bile olmadı. Hadi al bakalım. Soğanla ekmeğin işte.
2: Oh, ekmeğe bak, mis gibi kokuyor.
1: Ama yine de senin pis kokunu bastıramıyor. Hala dün gece içtiğin içkinin iğrenç kokusu var evin içinde.
2: Ne yapayım sevgili karıcığım, içmeden yapamıyorum ben.
1: Sarhoş sarhoş nasıl berberlik yapıyorsun, kafam almıyor bir türlü. Müşteriler bir tarafının kesileceğinden korkmuyorlar mı acaba?
2: Neden korksunlar ya? Ben Petersburg'un en usta berberiyim. Değil sarhoş halimle gözlerimi kapayarak bile tıraş yaparım ben.
1: Tamam, başlama yine kendini övmeyi. Hadi yemeğini ye.
2: Tamam. Ne oldu?
1: Azgın boğa gibi ne bağırttırıyorsun?
2: Ekmeğin içinde bir şey var ya. Isırınca dişi acıdı bak.
1: Ne varmış?
2: Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Bir burun bu.
1: Ne dedin sen?
2: Burun dedim. Evet. Evet, ekmeğin içinden bir burun çıktı.
1: İvan Yekolovic, pis sarhoş. Rüya mı görüyorsun sen? Ekmeğin içinde burunun işine.
2: Neden bana bunu soruyorsun ha? Ekmeği ben mi yaptım?
1: Göster bakayım şu burnu bana.
2: Al, gör işte bak. Bana bak, bu burun değil mi ha?
1: Ay, hakikaten de burunmuş.
2: Ya.
1: Hamuru kararken içine karışmış olmalı.
2: Ya, iyi ama bu kesik burnun evimizde işi de Proskalosipolna.
1: Bunu bana değil de kendine sor pis sarhoş. Benim evimde kesik burunun işine peki? Ben ameliyat yapmıyorum burada. Mutlaka sen berber dükkanından getirmişsindir bunu.
2: Yok ya, dükkandan mı getirdim?
1: Elbette. Allah Allah. İnsanları sarhoş vaziyette tıraş edersen sonunda olacağı buydu işte. Kim bilir dün yanlışlıkla kimin burnunu kestin, sonra da cebine koyup eve getirdin, ortalık yere bıraktın. Ben de hamuru kararken yanlışlıkla içine karışmış. Ay ne iğrenç bir şey. Kaldır şunu gözümün önünden. Hadi kaldır diyorum sana.
2: Vay canına. Ya ben bu burnu bir yerden tanıyorum galiba. Hiç de yabancı gelmedi sana ben.
1: Söyle kimden kestin bu burnu ha? İspirto fıçısı kılıklı herif. Seni polise ihbar etmezsen bana da Proskovya Osipovna demesinler. Sen cellat mısın be adam?
2: Bak dur bağırma ya. Zaten aklım karıştı gitti. Bu burun bana yabancı gelmiyor. Kimindi acaba?
1: Dün kimleri tıraş ettiysen onlardan birinindir mutlaka.
2: Tamam. Buldum, hatırladım. Tabii ya. Çarşamba ve pazar günleri tıraşa gelen 9. derece memur Platon Kuzmiç'in burnu. Evet, onun burnu mu?
1: Kimmiş bu Platon Kuzmiç?
2: Bir binbaşı. 9. derecede memur.
1: Ay hem de bir binbaşının ha? Dilerim Allah'tan burnunu kestiğin için seni kurşuna dizdirir o subay.
2: Ya niye dizdirsin beni kurşuna ya? Allah Allah, tıraş oldu, burnu gitmiş. Ama hala anlayamıyorum. Ben bu herifin burnunu nasıl kestim?
1: Anlamazsın tabii. Kim bilir kaç şişe içtin ki adamın bıyığı yerine burnunu uçuruverdin. Hadi söyle bana. Siz zurna sarhoştun değil mi?
2: Evet evet, yani biraz içmiştim. 4 şişe mi ne, azıcık böyle yani. Sonra yani. Bir iki kişiyi tıraş ettim. Akşama doğru da 9. derece memuru Kovalev gelmişti. Adamı tıraşa başlamadan önce bir şişe daha içmiş.
1: Zıkkım içseydin. İş saatinde o kadar içilir mi ha, maymun suratlı herif? Sen berbersin, vahşi herif. Hiç elinin titreyeceğini, gözlerinin çift göreceğini düşünemiyor musun?
2: İyi ama Kovalev burnunu kestiğimi nasıl fark etmedi peki? Burun mu yahu? Kesilir de hiç acımaz mı? İnsanın feryat etmesi lazım. Mesela benim bir yerim kesilse yeri göğü inletirim ben be.
1: Peki bu burnun 9. derece memur Platon Kuzmiç Kolavel'in olduğuna emin misin? Kendin gibi pis bir sarhoş müşterinin burnu olmasın sakın.
2: Yo, hayır hayır. Kovalev'in burnu olduğuna kalıbımı basarım. Şu buruna baksana. Şu azamete baksana. Ya, böyle ya. Baba yiğit bir burun herkeste olmaz ya.
1: Kemer patlıcanına benziyor.
2: Ayrıca üzerinde kocaman bir tane de sivilce var. Ben Kovalev'in burnunu nerede olsa tanırım ben, nerede olsa.
1: Peki şimdi ne yapacaksın? Burun katili. İspirto fışısı Ivan.
2: Sus, bana bak. Sus biraz. Proska Osipon'la. Sus da ne yapacağımı düşüneyim ha. Ne yapılır? Tamam. Yapılacak en iyi şey bu burnu bir şeye sarıp sonra da gerekeni yapmak Proska Osipon'la. Şimdi bana bir gazete kağıdı verir misin?
1: Bak söylemedi deme Ivan. Eğer saklamayı düşünüyorsan evimde kesik pis bir burun istemem ben.
2: Bu buruna hakaret etme Prosko Ospivovna. Sıradan birinin burnu değil bu. Söylemiştim. 9. dereceden memur binbaşı burnu bu.
1: Kimin olduğu umurumda bile değil, anladın mı pistomuz? Sakarlığın dillere destan. Sen de saç sakal tıraş edecek hal mi bana? Ustura bilemekten başka bir işe yaramazsın sen. Hadi. Hadi götür şu kesik burnu gözüm görmesin. Götür diyorum sana.
2: Tamam canımın içi bir tanem. Tamam götüreceğim. Önce şöyle bir kağıda sarayım bakayım.
1: Sakın saklayayım falan deme ha.
2: Yok.
1: O 9. derece memur Kovalev midir nedir? O herif burnunu senin kestiğini anlarsa polisler kapımıza yığılır, tamam mı?
2: Sen merak etme güzelim. Evde saklayacak değilim bunu. Dediğin gibi bakarsın polisler arama tarama yapmaya gelir. Herifin burnunu burada bulurlarsa beni zindana atarlar alimallah.
1: Bir yerlere at. Atarken de dikkat et. Kimse tamam. Seni görmesin.
2: Tamam merak etme. Yahu hala şu burnu nasıl kestiğimi hatırlayamıyorum. Demek çok içmişim ha. Adamın bıyığını keserken yanlışlıkla burnunu götürmüşüm. İyi ama anlamadığım bir şey var. Bu adamın burnu kesilirken canı hiç acımadı mı be? Allah. Şu kaldırımın kenarında duran çöp tenekesine atayım burnu. Hatıra diye saklayacak halim yok. Hazır etrafta da kimse yokken şöyle bir içine yolladım. Bakayım biraz böyle. Şunu kapağını bir kaldırayım. Şimdi şu hazine hazır böyle kimse etrafta yokken.
3: Yakovyevich.
2: Ay bu da kim? Ay aksi geveze bacar olmuş.
3: Sabahın bu saatinde nereye gidiyorsun?
2: Nereye olacak? Pazara değil tabii, dükkana gidiyorum.
3: Bu saatte kimi tıraş edeceksin?
2: Elinin körünü. Ay kime edeceksem edeceğim ya, sana ne?
3: Ayıkken de hiç çekilmiyorsun Ivan Yakovyevich. O elindeki kağıtta ne var öyle?
2: Bu mu? Bu hiç canım kese kağıdı işte.
3: Kese kağıdı olduğunu görüyorum. İçinde ne var diye sordum.
2: Hiçbir şey yok. Proskovya Osipovna öğlen için yiyecek bir şey koydu da dükkana götürüyorum.
3: İyi. Hadi hayırlı tıraşlar.
2: Sağ ol. Meymelet herif. Şu Bacarov denen adama da illet oluyorum ha. Her seferinde alay ediyor benimle. Elbet bir gün onu da burnunu keserim. Bakalım o zaman kim kimle alay edermiş. Cadde kalabalıklaştı. Bunu şimdi buraya atamayacağım. En iyisi İsakilyevski köprüsünden aşağı Neman'a erine atayım bari. Sular alır götürür Kovalev'in burnunu.

0: İşte şimdi köprünün üzerindeyim. Kimse bana bakmıyor. Şöyle dizlerimi köprünün korkuluğuna dayayıp nehri seyrediyormuş gibi yaparak burnu aşağıya atarım. Evet, tam zamanı. 9. derece memur kolebimi burnunu nehre atabilirim. Ve işte attım. Artık burun burun kalmadı. Neva nehrinin sularında yüzüyor azametli burun. Kovalev farkına varıp da istese bile nehre girip aramak zorunda kalacak.
1: Ersan!
0: Eyvah polismiş. Gördün mü yoksa beni ya? Bana mı seslendiniz efendim?
1: Evet, sana seslendim ahbap.
0: Evet.
1: Adın ne senin bakayım?
0: İvan Yakolovich başkomiserim.
1: Yalakalığı bırak. Polis olduğumu görüyorsun.
0: Tabii.
1: Söyle bakalım köprü üzerinde ne arıyordun?
0: Ben bir şey... Tıraş için müşterime gidiyordum da köprüden geçerken nehrin suyu hızlı akıyor mu diye şöyle bir bakayım dedim efendim.
1: Bak sen. Bana bak. Başkasına anlat sen bu palavraları.
0: Aman efendim. Arzu buyurursanız size haftada 2 kez hatta 3 kez ücretsiz tıraş ederim.
1: Geç benim. Onları geç. Beni 3 berber tıraş ediyor. Bunu da kendilerinin için büyük bir şeref kabul ediyorlar.
0: Öyle mi efendim? İsterseniz efendim ben de o şerefe...
1: Sen şimdi doğruyu söyle bakalım. Ne yapıyordun köprünün üzerine? Senin nehre bir şey atarken gördüm Ivan Yakovlev.
0: Öyle mi benim?

0: Saygıdeğer 9. derece memur Kovalev. İşe gitme saatiniz geldi efendim, uyanın. Efendim Kovalev, dün gece yine kör kütük sarhoş geldi eve. Ama onu uyandırmam lazım. Uyandırmadığım zaman tellikle dövüyor beni. Lütfen saygıdeğer efendim, uyanın. Uyanın efendim, işe geç kalacaksınız.
1: Yeter! Kapıya vurup durma pis herif, zelzele oldu sanıyordum. Kalkıyorum. Sen kahvaltı hazırla. Eğer yumurta rafadan olmazsa bir değil iki terlikle döverim seni.
2: Dün gece yine içkiyi fazla kaçırmışım. Ola vursun sarhoş berberde kabahat. Ne zaman gitsem hem içiyor hem içirtiyor bana. Yüzümü yıkayıp kendime geleyim. Oh, kendime geldim biraz. Sakarov! Pis uyuşuk uşak! Sana sesleniyorum.
0: Buyurun saygıdeğer efendim.
2: Aynayı getir bana. Burnumun üstündeki sivilcenin geçip geçmediğine bakacağım.
0: Baş üstüne efendim.
2: Ne sivilceymiş be, kaç gündür geçmedi.
0: Buyurun saygıdeğer efendim, aynayı getirdim.
2: Bana verme, sen ver. Yüzüme doğru tut ki burnumu göreyim.
0: Peki efendim, buyurun bakın.
2: O ne? Amanın, gözlerime inanamıyorum.
0: Ne oldu saygıdeğer efendim?
2: Burnum yok. Burnumu göremiyorum. Sersen çabuk git bana başka bir ayna getir, bu eskimiş. Burnumu göremiyorum.
0: Ama efendim, aynanın bir kusuru yok ki. Sizin hakikaten burnunuz yok.
2: Ne? Burnum yok mu?
0: Evet efendim, yerinde yok, gitmiş.
2: Nasıl yok olur? Sersen gerizekalı köylü insanın burnu yok olur be hiç.
0: Ama yok işte efendim. Burnunuzun olduğu yer dümdüz.
2: Nasıl olur lan? İnsanın burnu kaybolur mu hiç? Söyle bakayım, dün gece geldiğimde burnun var mıydı yok muydu?
0: Dün gece çok geç geldiniz efendim. Uykulu olduğum için dikkat etmedim.
2: Peki dün sabah evden çıkarken burnum yerinde miydi?
0: Evet, yerindeydi. Hatta üzerindeki sivilceyi sıkarak iltihap da çıkarmıştınız. Midem bulandı. Canınız acıyınca da hırsınızı beni döverek almıştınız.
2: Demek ne olduysa dün oldu. Burnum dün kayboldu. Hayaksız şeytan! Kim yaptı bunu ya? Kim kesti burnumu?
0: İnanın bu konuda hiçbir bilgim yok saygıdeğer efendim.
2: 9. dereceden memur bir binbaşının burnunu hangi alçak cüret eder kesemeyim be? Söyle kim yaptı bunu Sakarov, yoksa sen mi?
0: Hayır efendimiz, inanın ben kesmedim.
2: Bunu kesen alçak, burnumu kesen alçak cezasını çekecek. Evet çekecek. Onu Sibirya'ya sürdüreceğim. Ama daha önce emniyet müdürlüğüne gidip şikayet edeceğim. Burnumu kesenin yakalanmasını isteyeceğim.
0: İşe gitmeyecek misiniz saygıdeğer efendim?
2: Sersem, aptal, burunsuz nasıl giderim? Millet beni böyle patates gibi suratla gördüğü zaman ne der sonra?
0: Haklısınız efendim.
2: Bırak. Bana hak vermeyi bırak, elbiseler mi getir çabuk ol, yoksa öfkemi senden çıkarmışım.
0: Hemen efendim, derhal efendim.
2: Efendilerin yeri dibine bassın. Bir mendil getir. Sokağa böyle burunsuz çıkıp da herkesin eğlencesi olamam.
3: Olacak şey değil. Tam üst makamlardan vali yardımcılığı görevi isteyecekken başıma neler geldi. Burunsuz adama böyle yüksek makamlar verirler mi hiç? Hala aklım almıyor.
2: Burnumu nasıl kestiler acaba? Yoksa ben mi yanılıyorum? Şu dükkanın camına bir bakayım. Belki de evdeki ayna yanıltmıştır beni.
3: Vay Allah kahretsin, hakikaten burnum yok ya. Yok işte. Bari yerine başka bir şey çıksaydı. O da yok. Suratım sınıf tabelası gibi dümdüz olmuş.
4: Akşama görüşürüz sevgilim.
2: Bu da kim? Bir subaymış. Ay!
3: Aman Allah! Yüzündeki benim burnuma benziyor. Benim burnum mu acaba bu?
2: Evet. Bu benim burnum. Nerede görsem tanırım burnumu. Vay namussuz, demek benim burnumu kullanıyor. Şimdi gösteririm ben ona gününü.
4: Hey arabacı.
2: Hey! Bayım, dur biraz bakayım, dur.
4: Hadi efendim.
2: Dur diyorum sana, dur. Burnumu ver de öyle git. Allah kahretsin, gitti herif ya. Hemen arabaya binip peşine düşeyim. Arabacı, dur. Şu öndeki arabayı takip etmeni istiyorum. Sakın gözden kaçırma onu.
4: Baş üstüne beyim.
2: Yakalayacağım alçak. Yakalayıp burnumu geri alacağım. Namussuz herif. Bir de kasına nasıl yürüyordu? Yüzündeki benim burnum olmasaydı yürüyebilir miydin bakayım sen öyle ha?
4: Saygıdeğer.
2: Kapa senin arabacı. Kes. Bir şeyim yok.
3: Herif de benim burnum olmadığını görse kahkahayı basar. Namussuz alçak. Burun hırsızı. Bir de üzerinde üniforma taşıyor. Kılıcının pa-
2: parlaklığına bakılırsa 6. dereceden bir memur olmalı olsun. Ben de 9. dereceden bir memurum. Arabacı! Sakın öndeki arabayı kaybetme.
4: Merak etmeyin saygıdeğer beyim. Takipte üzerime yoktu. Çar hazretlerine karşı mı geldi öndeki arabada?
2: Hayır! Pis bir hırsız o! Ama yakaldığım zaman da olduğuna pişman edeceğim o buranın ortasına. Biraz daha hızlı sür şu arabayı arabacı.
4: Evimden geleni yapıyorum saygıdeğer efendim ama atlar bundan daha hızlı gitmiyor.
2: Neden gidemiyorlarmış?
4: Eskisi kadar kazanamıyorum da ondan. Kazanamayınca atlara duyacak kadar yem veremiyorum. Onlar da ne kadar yerse o kadar hızlı koşarız diyorlar efendim.
2: Sibirya sürmeli bu atları, Sibirya.
4: Atları mı efendim diyor?
2: Ne atı sesem herif. Burun katillerinden söz ediyorum. Karıştırdım, şaşırdım.
4: Anlamadım, burun katili mi dedim?
2: Öyle mi dedim? Yok canım, sen yanlış anlamışsın. Lan söyleme, bırak da öndeki arabayı takip et.
4: Baş üstüne saygıdeğer efendim. Gel diyorum. Hadi bakayım, naz yapmayın güzeller. Arabada 9. dereceden bir memur var. Sibirya'ya sürünmek mi istiyorsunuz ha? Gel. Saygıdeğer efendim, takip ettiğimiz araba kilisenin önünde durdu. Ne yapayım?
2: O halde sen de dur.
4: Baş üstüne. Çüş.
2: Al sana bir köpek. Vay adi burun hırsızı. Kiliseye ne yapmaya gidiyor acaba? Belki de burnumu çaldığı için günah çıkaracaktır. Ama peşini bırakmayacağım. Ya. Ha, işte orada. İşte ağacın önünde eğilmiş dua ediyor. Beyefendi.
5: Bana mı seslendiniz?
2: Bunu sormanız çok tuhaf doğrusu. Evet, size seslendim.
5: Ne istiyorsunuz?
2: Bunu bilmeniz gerekir. Yani ne istediğimi. Hem her şeyi yapın, sonra da gelip dua edin. Bu yakışık almaz bir hareket.
5: Siz neden bahsediyorsunuz kuzum? Sözlerinizden hiçbir şey anlamadım. Şunu açık açık anlatır mısınız?
2: Bakın efendim. Şimdi benim gibi 9. dereceden bir memur binbaşı mevkiindeki adamın burunsuz gezmesi çok ayıp olur değil mi? Voznesenski köprüsündeki portakal satan kadınlar için durum peki normal olabilir değil mi? Ama yüksek mevkiden biri için orasını siz düşünün efendim.
5: Evet, devam edin lütfen.
2: Takdir edersiniz ki bunun bir şeref ve borç meselesi olduğunu düşünürseniz umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır.
5: Bakın üzgünüm ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım bayım.
2: Ya niye anlamak istemiyorsun be kardeşim? Bunun anlaşılmayacak ne var? Mesele gayet açık. Mesela siz bizzat benim burnumsunuz.
5: Ne dediniz?
2: Burnumsunuz dedim.
5: Herhalde yanılıyorsunuz beyefendi. Ben kendime aitim. Hem sizinle nasıl bir münasebetim olabilir ki?
2: Ya.
5: Hem elbisenize bakılırsa siz başka bir dairedensiniz. Lütfen beni rahatsız etmeyin.
2: Bakın beyefendi, daha açık konuşayım. Yüzünüzdeki burun bana aittir ve ben onu sizden geri istiyorum. Ver burnumu.
5: Benim burnum sizin mi? Evet. Siz iyi misiniz gerçekten?
2: Yani evet iyiyim. Tabii ki değilim ama iyiyim sayılır. Burunsuz biri nasıl iyi olabilir ki kardeşim? Evet, sizden benden çaldığınız burnu geri istiyorum.
5: Peki, bu çok iğrenç bir suçlama. Şimdi dikkatle bakın bakalım, burnum sizin burnunuz mu?
2: Evet, tıpkı. İşte benim burnum, aynısı. Yalnız sol tarafta iri bir sivilce olacaktı.
5: Peki benim burnumun üzerinde böyle bir sivilce var mı?
2: Göremiyorum. Ama herhalde ilaçla sivilceyi gidermiş olacaksınız değil mi?
5: Burnunuzu ne zaman kaybettiniz?
2: Dün, yani öyle olmalı. Dün sabah evden çıkarken yerindeydi. Gece geç geldim, yerinde miydi değil miydi bilmiyorum ama bu sabah aynaya bakınca olmadığını gördüm.
5: Yanlış kapı çaldınız bayım. Gidin burnunuzu başka bir Rus'un yüzünde arayın. Hoşçakalın.
2: Hop. Hey, öyle böyle söylenerek falan kurtulamazsınız. Herif gitti. Ne yapacağım şimdi ben? En iyisi emniyet müdürüne gidip şikayet dilekçesi vereyim. Onlar bulsunlar burnumu.
6: Neden arıyorsunuz emniyet müdürünü?
2: Ben 9. derece memur binbaşı Platon Kuzmiç Kovalev. Sebebini size söyleyemem. Müdür bey yerinde yok mu?
6: Dışarı çıktılar.
2: Dışarıda nereye gittiler?
6: Vali beyle toplantıya. Eğer bir şikayetiniz varsa dilekçe yazın ve
2: evet,
6: bırakın.
2: Evet bir şikayetim var.
6: Nedir?
2: Burnumu kaybettim, hırsızın biri çalmış, onun bulunması için geldim.
6: Burnunuzu mu çaldırdınız?
2: Ne gülüyorsunuz? Karşınızda 900 derece memur var. Petersburg polisi ne güne duruyor ha? Acilen burnumun bulunmasını talep ediyorum polisten.
6: Tabii efendim. Şu boş masaya geçip şikayet dilekçenizi yazın. En kısa zamanda polis teşkilatı burnunuzu bulacaktır.
2: Polisten hayır yok. Her tarafta ayaklanma varken benim kaybolan burnumu aramazlar tabii. En iyisi gidip bir gazeteye ilan vereyim. Arabacı!
4: Buyur Buyurun saygıdeğer beyefendi.
2: Gazete idaresine çek çabuk.
4: Baş üstüne saygıdeğer beyefendi.
2: Gazeteyi ilan vererek kendimi rezil edeceğimi biliyorum. Ama böyle burunsuz da dolaşamam. Suratı başlanmış patatese döndü. Bakar mısınız burada ilanı kim alıyor?
7: Ben alıyorum.
2: İyi, güzel. Bir ilan vermek istiyordum.
7: Sıraya girin beyefendi.
2: Ya sıraya mı giremem? Benim durumum acil. İlanı hemen...
7: Sıraya geçin dedim. Herkesin ilanı acil. Güzel. Evet, sıra kimdeydi?
8: Bende.
7: Ne ilanı vereceksiniz?
2: Sana sormuyor, bana soruyor ne ilanı vereceğimi. Bakın önce benim ilanımı alacaksınız çünkü ben burnumu...
7: Durun bakalım.
8: Sıra bende, önce benim ilanımı alacak benim.
2: Ya döbey! Karıştırın.
8: Ne oluyor ya?
2: Çek o pisellerin üstünden serse benim. Ben 9. dereceden saygıdeğer bir memurum.
8: Ben siz 9. dereceden memursanız benim hanımımın kocası da 4. dereceden saygıdeğer bir memur.
7: Burası gazete beyefendi. 9. derece memurun borusu ötmez. Herkes gibi sıranızı bekleyeceksiniz.
2: Tamam, kahrolasıcalar.
7: Evet. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz?
2: Burnumun.
7: Yine mi siz? Sıranızı bekleyin demedim mi size?
8: Anlamaz bir
2: adam. Yahu kızmayın canım. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz diye sorulunca ben
7: size
2: de...
7: sormadım. Önünüzdeki beye sordum. Evet, söyleyin hadi. Neyin kayıp ilanını vereceksiniz?
8: Hanımımın kaybolan köpeğinin.
7: Köpeğin ismi ne?
8: Kontes.
7: Hanımının adını sormadım. Köpeğin adını sordum.
8: Onun da adı Kontes efendim. Kibar ve saygıdeğer evlerde köpeklerin adı Kont ya da Kontes oluyor da.
2: Yahu bana bak gerizekalı. He desene. Ne işi uzatıp duruyorsun lan?
7: Lütfen işime müdahale etmeyin 9. derece memur bey. İlan alırken her şey sormak zorundayım.
2: Tamam. İşinize bakın. Sustum işte.
7: Peki. Kaybolan köpeğin adı Kontes. Kaç yaşında?
8: O kaç yaşında mı? Ne bileyim ben doğurmadım ki onu.
7: Be adam, ben sana doğurdum demedim. Yaşını biliyor musun dedim.
8: Hayır bilmiyorum ama şöyle ufak tefek bir şeydi. Kıvırcık beyaz renkli avantı yiyen bir memur cebine sığacak kadar küçüklükte bir şeydi canım.
7: Ne zaman kayboldu?
8: Dün saygıdeğer hanımım dün arabasıyla alışverişe çıkmış. Köpeği de arabanın içine bırakmış. Döndüğünde de bulamamış. Nasıl üzüldü bilemezsiniz. Kontesim böyle hasretinden yataklara düştü. Ya.
7: Peki köpeği bulana ödül verecek misiniz?
8: Tabii. Saygıdeğer hanımım kontesi bulana 100 ruble ödül vereceğini vaat etti.
7: Vay be. 100 ruble.
8: Tabii.
7: Şunun resmi varsa ben arayıp bulayım.
8: Maalesef resmi yok.
7: Peki. Bulana 100 ruble mükafat.
8: Aslında 5 para etmez ama ne yaparsanız işte. Ben kaybolsam 1 ruble bile vermez.
2: Ya kardeşim biraz elinizi çabuk tutun. Benim işim çok acil diyorum. Anlamıyor musun?
7: Tamam anlaşıldı. İlan yarınki gazetede çıkacak.
8: Kaç para vereceğim?
7: 10 kopek.
8: 10 kopek mi? Buyurun.
7: Teşekkür ederim.
2: Tamam. Geç yaşlara git. Tamam bitti. Şimdi sıra bana geldi değil mi?
7: Evet. Söyleyin bakalım siz ne ilanı vereceksiniz?
2: Ben de kayıp ilanı vereceğim.
7: Sizinki de köpek mi?
2: Hayır, ben başka bir ilan vereceğim.
7: Ne ilanı?
2: Bakın sizden ricam. Sahtekarlık mı desem, düzenbazlık mı desem şimdiye kadar anlayamadım bir türlü. Yalnız şunu istiyorum. Bu sahtekar alçağı bana bulana ödül vereceğim. Evet ödül vereceğim.
7: İsminizi öğrenebilir miyim?
2: İsmime ne gerek var efendim? Hem ismimi size söyleyemem, ben yüksek yerde dostları olan bir adamım. Ya öğrenirlerse üstünüze iyilik, rezil olurum sonra.
7: İyi de isimsiz ilan alamam beyefendi.
2: Tamam. Madem öyle 9. dereceden memur diye yazın altına. Yok binbaşı oldu mu yazın en iyisi.
7: Kaçan uşağınızın adı nedir?
2: Ne kaçan uşağı, ne kuşağı, ne kaçması?
7: Son günlerde saygıdeğer beyler kaçan uşaklarını arıyorlar da.
2: Ah keşke öyle olsa. Benim uşağım uyuşuğun mıymıntının teki, kaçsa memnun bile olurum. Benden kaçan burun efendim.
7: Tuhaf bir isim. Başka bir şey mi çaldı bu Bay Brunov?
2: Brunov mu? Hı. Ne Brunov'u? Nereden çıktın şimdi Brunov ya?
7: Siz söylemediniz mi Brunov diye?
2: Allah Allah. Yahu burun diyorum, burun. B-U-R-U-N-E. Kim bilir hangi cehenneme gitti. Şeytan aldı götürdü sanki.
7: Bir dakika. Burun mu dediniz?
2: Evet efendim, burun dedim. Yanlış duymadınız, burun.
7: Ama komik ama. Bir burun nasıl kaybolur beyefendi?
2: Ya nasıl kaybolduğunu ben de bilmiyorum. Ama şu anda 6. derecede memur kisvesiyle şehirde kol gezdiğini söyleyebilirim. Burnum
7: 6. derece memur kisvesiyle mi?
2: Benim sizden ricam, onu yakalayanın derhal bana getirmesi için ilan yayınlamanızdır.
7: Burnunuzu çalanın mı?
2: Evet kardeşim, burnumu çalanın. Söyleyin efendim, vücudumun en çok görünen, en önemli parçası olmadan nasıl yaşarım ben? Ayağımdaki küçük bir parmak olsa neyse. Bu halde böyle burunsuz nereye gidebilirim söyleyin? Hangi toplantıya katılabilirim?
7: Bir dakika. Siz benimle dalga geçmiyorsunuz ya.
2: Ne dalgası? Ben 9. derecemde memurum. Ne söylüyorsam doğrudur.
7: Tamam bağırmayın, anladık. Ne zaman kayboldu burnunuz?
2: Zaman... Neyse, zamanını tam olarak bilmiyorum. Ama bu sabah kalktığımda yüzümde bulamadım. Ne hayret verici bir şey değil mi? Ya hiç burun kaybolur mu? Ama kaybolmuş işte.
7: Bunca yıldır ilan memurluğu yapıyorum. Bugüne kadar karısını, kızını, köpeğini, her şeyini kaybeden insanlar gördüm ama... burnunu kaybeden hiç görmedim. Dayanamayacağım.
2: Dayan! Dayan, elimden bir kazanç. Gülme be! Görmedin sen, gör işte, bak. İlan alıyor musun?
7: Hayır, alamam. Böyle aptalca bir ilanı gazeteden yayınlayamam.
2: Nedenmiş o? Kedi köpek için ilan alıyorsun da neden burada için ilan alamıyorsun kardeşim?
7: Çünkü gazetenin güvenliği zedelenirdi ondan. Zaten yalan ve saçma haberler yayınlandığını söyleyip duruyorlar. Bir de bu ilanı yayınlarsak neler olur, kim bilir?
2: İyi ama bu yalan değil ki, resmen doğru. Hep bu işin garip olan tarafı ne?
7: Belki size göre yoktur ama bakın geçen hafta ne oldu?
2: Ne oldu?
7: Bir memur geldi. 73 kopek tutan bir ilan verdi. İlanda siyah tüylü bir pudel kaybolduğu yazıyordu.
2: Pudel de kimmiş?
7: Köpek.
2: Ne olmuş?
7: Daha ne olsun? Meğer bu pudel bilmem hangi firmanın veznedarıymış. Herif buraya geldi, ağzına geleni söyledi.
2: Bana ne kardeşim ondan bundan, ağzından burnundan. Bunun benim burnumla ne ilgisi var? Ben kendi burnum için ilan veriyorum.
7: Kusura bakmayın bayım, gazeteye böyle bir ilanı koyamayız.
2: Ne demek koyamazsınız? Ben 9. dereceden bir memurum, bir binbaşıyım. Benim burnum kayıp. Benim burnum kayıp, burnum. Anlıyor musun? Gerçekten burnum kayıp be kardeşim.
7: Eğer burnunuz kayıpsa bu doktorların işi. İstediğiniz şekilde burun yapan bir doktor bulabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla şakacı bir insansınız da.
2: Madem inanmıyorsunuz size bunu ispatlayayım. Şimdi yalan söylemediğimi göstereceğim size.
7: Rica ederim, zahmet etmeyin. Ama bir kere görsen fena da olmaz. Akşam eve Kuzmovskiler gelecek. Onlara anlatacak bir şeyim olur.
2: Kuzmovskiler de kim?
7: Tanımazsınız, bacanağım olur. Ha. Her gelişinde bizleri güldürecek olaylar anlatır. Bu sefer de ben bu burun olayını anlatıp onları güldüreyim bari.
2: Kendinize gelin bayım. Benim burnumla orada burada dedikodu yapıp gülemezsiniz.
7: Tamam canım, gülmeyiz. Hadi yüzünüzden çekin şu mendili de burnunuz kayıp mı değil mi göreyim.
2: Madem öyle buyurun, alın bakalım.
7: Vay canına. Hakikaten yüzünüzde burun yok. İnanılmaz bir şey. Yeni pişmiş gözleme gibi döktü suratını.
2: Bana bak sırıtık. Suratımın neye benzediği seni ilgilendirir mi? Gördün işte. Şimdi hala itiraz edecek misin ha? İlanı koymak için sebebiniz kalmadı sanırım beyefendi.
7: Bakın
2: yok. İlanı yayınlarsanız minnettar olacağım size. Hem bu vesileyle sizle tanıştığımız için çok memnun oldum. Aman ne kadar müteassiz oldum, bilemezsiniz.
7: Bakın ilanı yayınlamak zor bir iş değil. Fakat sizin için faydalı olacağını sanmıyorum. İyisi mi siz bunu kalem erbabı bizzat anlatın da gazetede yazsın.
2: Nedenmiş?
7: Herkesin merakını uyandırır. Faydalı da olur. Bir dakika.
2: Ne oldu?
7: Burnuma enfiye çekeyim. Ne zaman burun aklıma gelse enfiye çekerim.
2: Çok yaşamak.
7: İyi geldi. Başınıza böyle bir olay gelmesine gerçekten üzüldüm bayım. Biraz enfiye çekmek ister misiniz? Baş ağrısını keser, nezleye iyi gelir. Kederi dağıtır. Hatta basura bile iyi gelir.
2: Ne kadar komiksiniz. Neleme çekeceğim ben o enfiyeyi? Şakanın sırası değil beyefendi. Enfiye çekecek burnum olmadığının farkında değilsiniz herhalde.
7: Doğru, unutmuşum.
2: Evet, alıyor musunuz ilanı, almıyor musunuz?
7: Hayır, alamam.
2: Sen alçağın tekisin, anladın mı? Alçağın tekisin.

0: Sakarov! Şeytanın ortağı uşak! İçeride ne yapıyorsun, uyudun mu yoksa? Hayvan herif! Hayvan herif! Yokluğumdan istifade uyumuş, şimdi gösteririm ona. Anahtarım neredeydi? Hah, buldum. Buldum. Sakarov! Pis tembel uşak, hangi cehennemdesin?
1: Siz misiniz saygıdeğer beyim?
0: Yok, babaannem. Uyuyordun değil mi? Demek ben her gün işe gittiğim zaman sen sağa solu temizleyeceğine sırt üstü yatıp uyuyorsun ha?
1: Allah kuru iftiradan saklasın beyim, uyumuyordum. Kendimden geçivermiş.
0: Tamam yeter, sus. Bana bir vodka getir çabuk.
1: Derhal saygıdeğer beyim, derhal.
0: Nedir bu başıma gelenler? Elim ya da ayağımı kaybetsem neyse. Ama burun bu. Burunsuz bir adam nasıl yaşar? Belki bir savaşta veya düello sırasında olsaydı. Ay hat, durup dururken burundan olduk.
1: Ay buyurun burnunuzu. Affedersiniz vodkanızı efendim.
0: Buyurun. Bırak vodkayı da aynaya getir bana.
1: Peki efendim.
0: Belki de sabah rüya gördüm. Yüzümü yanlışlıkla su yerine vodkayla yıkayıp sarhoş oldum değil mi? Şu yüzüme bir daha bakayım.
1: Buyurun saygıdeğer beyim.
0: Yüzüme tut sersem herif.
1: Tutuyorum efendim.
0: Doğruymuş burnumu yak. Yok. Aynada aynı berbat suratım görünüyor. Herifin dediği gibi yeni pişmiş gözleme gibi.
1: Hakikaten de çok benziyor beyim.
0: Kapa çeneni sersem herif. Sana neye benzeyip benzemediğimi sormadım.
1: Burnunuzu bulamadınız galiba.
0: Aptal aptal konuşma. Bulsaydım şimdi yerinde olurdu. Sokakta rastladım ona.
1: Kime saygıdeğer efendim?
0: Kime olacak salak, burnuma.
1: Burnunuza mı?
0: Evet, yani burnumu çalıp üzerine konan adama.
1: Peki geri alamadınız mı?
0: Vermedi ki, nasıl alayım? Herif 6. derecede memurdu. Tutturdu burunla, burun benim diye.
1: Emniyet müdürlüğüne gitseydiniz bari.
0: Gittim ama müdürü yerinde bulamadım. Sekreterine şikayet dilekçesi yazdım.
1: Efendim keşke bir gazeteye gidip kayıp ilanı verseydiniz saygıdeğer efendim. İlan yoluyla kayıpların bulunduğunu duymuştum bir zamanlar.
0: Senden akıl dilenecek değilim hayvan herif. Elbette gittim ilan vermeye ama almadılar.
1: Neden efendim?
0: Burun ilanı almıyorlarmış. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Burnumu kim çaldı? Şu anda burnum kimin suratında acaba? Ulan Sakarov! Sen çalmadın ya burnumu.
1: Aman saygıdeğer beyim, nasıl çalarım ben? Çalmaya kalksam bıçakla kesmem lazım ki o zaman da siz duyardınız.
2: Doğru.
0: Ama biri çaldı işte. Kim yaptı bunu ha? Düşmanın da yok ki biri burnumu çalsın, böyle bir şey yapsın.
1: Bence bu işi 7. derece memurun karısı Alexander Potocina yapmış olabilir efendim. Potocina, evet.
0: Alexander Potocina. Neden yapsın be aptal?
1: Efendim onun kızıyla geziyorsunuz, unuttunuz mu? Kızının sizinle evlenmesi için az baskı yapmadı size.
0: Evet. İyi akıl ettin bunu gerizekalı Sakarov. Bu hiç aklıma gelmemişti. Alexander Potocina. O şaşı kızla evleneyim diye başımın etini yordu. Ben de sürekli atlatıyordum o cadaloz kadını.
1: Evet. İntikam almak için mutlaka size büyü yapmıştır efendim.
0: Yapmıştır tabii. Potocina'nın falcılarla büyücülerle arası iyidir. Son zamanlarda kimse eve misafir gelmemişti. Ben de kimseye gitmemiştim.
1: En son dün o sarhoş berber Ivan Yakovlevich'e tıraş olmaya gitmiştiniz. Saygıdeğer efendim, sakın burnunuzu berber kesmiş olmasın.
0: Saçmalama sercemelim. Öyle olsa hissetmez miydin burnumun acısını?
1: Doğru, unutmuştum.
0: Burnumu alan olsa olsa Alexander Potocina'dır. Evet, ondan başkası olamaz. Büyü yaptı. Burnumu kaybettirdi cadalos. Acaba onu mahkemeye mi vereceğim? Yoksa hemen şimdi evine gidip yüz yüze hesaplaşsam mı?
1: Kapı çalınıyor saygıdeğer efendim.
0: Duydum.
1: Yine çaldı efendim.
0: Çaldıysa sana salak herif. Benim açmamı bekliyorsun yoksa?
1: Tabii öyle ya, uşak benim. Buyurun.
3: 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'in evi burası mı?
1: Evet, burası polis bey.
3: Kendisi içeride mi?
1: İçeride efendim, buyurun buyurun girin.
0: Sakarov, gelen kimmiş?
1: Polismiş efendim, emniyetten geliyormuş.
0: Hop hop hop hop hop, polis mi?
3: İyi günler. Adınız 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev mi efendim?
0: Evet, ne oldu?
3: Sizin burnunuz kayıp mıydı beyefendi?
0: Evet kayıptı.
3: Buraya burnunuzun bulunduğunu söylemeye geldim Bay Kovalev.
0: Ne? Sen mi söylüyorsun? Gerçekten bulundu mu benim burnum?
3: Evet efendim, evet.
0: Ay, nasıl buldunuz onu polis bey?
3: Belki inanmayacaksınız ama bu sabah erken saatlerde İsveneski Köprüsü üzerinde bulunuyordu.
0: Burnum mu köprü?
3: Evet. İlk bakışta ben de onu kodaman biri sanmıştım. Allah'tan ki gözlüğüm yanımdaydı. Biraz miyop olduğumdan gözlüklerimi taktığımda onun bir burun olduğunu fark ettim.
0: Vay canına.
3: Mesela şu anda gözlüksüz olduğumdan sizin sadece yüz şeklinizi seçebiliyorum. Burnunuzu, bıyığınızı falan göremiyorum. Yani benim kayınvalidem de, yani karımın annesi de böyleydi de.
0: Ya, ya Allah mesut etsin. Peki burnum nerede şimdi? Söyleyin de hemen gidip alayım.
3: Heyecanlanmayın efendim, heyecanlanmayın. Size lazım olduğunu bildiğimden onu yanımda getirdim.
0: Ah canım, öyle mi, zahmet olmuş size polis
3: görevimiz
0: bey.
3: Efendim, görevimiz. Bütün bunların sorumlusu kim biliyor musunuz?
0: Kim?
3: Voznesky Caddesi'ndeki o sahtekar berber.
0: Berber mi? İvan Yakovlevich mi?
3: Evet. Zaten uzun zamandır o ayyaştan şüpheleniyordum. İçeri tıktım şimdi o herifi.
0: Yani benim burnumu alacak o ispirto fıçısı mı kesmiş?
3: Elbette. Herif içtiği zaman şişi beş görüyor. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Tabii dün de sizi tıraş ederken acayip sarhoşmuş.
0: Vay namussuz, vay alkol düşkünü sarhoş.
3: Bu sabah o sarhoş berberi köprüden nehre bir şey atarken gördüm ve hemen sorguladım. Önce bedava tıraş teklif ederek rüşvet vermek istedi. Vay, biraz vay, zorlayınca vay. Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı vay, ve vay, burnunuzu vay. Kese kağıdı içinde nehre attığını söyledi.
0: Nehre? Aman Allah'ım, o güzelim burnumu umarım balıklar didik didik etmemişlerdir.
3: Hayır. Ama biraz daha gecikilecek olsaydı balıklara yem olurdu tabii ki.
0: Peki sonra ne?
3: Sonrası berber İvan Yakovlevich'i nehre atıp burnunuzu buldurttum ve size getirdim.
0: Ah size ne kadar teşekkür etsem azdır memur bey. Burnuma bir şey olmamış değil
3: hayır,
0: mi?
3: Hayır. Neyse ki hiçbir zarar gelmemiş.
0: Burnumu verebilir misiniz polis bey?
3: Tabii. Buyurun. Mikrop kapmasın diye gazete kağıdına sardım. Açıp bakabilirsiniz.
0: Ay, ellerim titriyor. Ay, ah, burnum, güzel burnum. Ah, işte ta kendisi. Yaşasın. Oo, burnuma kavuştum.
3: Bu burnun sizin burnunuz olduğuna emin misiniz değil mi?
0: Elbette, inanmazsanız uşağıma sorun.
3: Uşak, bu burun senin beyefendinin burnu mu?
1: Evet, onun polis bey. Böyle ihtişamlı, kemerli bir burun başka kimde olabilir ki?
0: Tabii. Bakın sol tarafında, tam ucunda bir simge var, gördünüz mü?
3: Evet, görüyorum. Madem burun sizin, alabilirsiniz onu.
0: Teşekkür ederim polis bey. Bu ilinizin karşılığını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Buyurun çay içelim polis bey.
3: Kabul etmek isterdim ama hiç vaktim yok. Şimdi buradan çıkıp yine karakola gitmek zorundayım.
0: Neden, mesainiz bitmedi mi?
3: Bitmesi de bitti ama koca şehir ve olaylar tabii ki bitmiyor. Yani akşamüstü iki kişi kulağının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
0: Ne? Kulakları mı çalındı?
3: Evet, tıpkı sizin burnunuz gibi sabahleyin kalktıklarında kulaksız olduklarını görmüştüm.
0: Vay canına, kulak hırsızlığı ha.
3: Devir değişti Bay Kovalev. Eskiden eşya ve para çalarlardı. Şimdi kulak burun çalmaya başladılar.
0: Sakın o kulakları da bizim berber sarhoş kafayla uçurmuş olmasın.
3: Hayır, o değil ama yine kafayı bulmuş bir berberin yaptığına eminim. Bu gece açık bütün berberleri dolaşıp sorgulayacağım.
0: Allah kolaylık versin. Umarım kulakları bulur, sahiplerini sevindirirsin.
3: Umarım. Neyse ben gideyim artık. Bir daha burnunuzu çaldırmamaya dikkat edin Bay Kovalev.
0: Onun üstüne titriyeceğime, gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz memur bey.
1: Kapıyı açayım polis bey. Gözünüz aydın saygıdeğer efendim. İhtişamlı burnunuza kavuştunuz.
0: Evet, kavuşmasına kavuştum ama burnumu yerine nasıl koyacağım?
1: Kolay.
0: Nasıl?
1: Yapıştırırız efendim.
0: Yapışmayla tutar mı gerizekalı herif? Kağıt bu. Burun. Git yapıştırıcıyı getir bakayım.
1: Derhal efendim. Buyurun saygıdeğer efendim.
0: Gerizekalı aptal. Salak. Tüpü sık.
1: Biraz sıkıyorum.
0: Sık, yapıştırayım.
1: Peki efendim, sıkıyorum ama...
0: Ya
1: bir dakika, nereye süreceğim efendim?
0: Burnumun altlarına sür bakayım şuraya.
1: Peki efendim, şuraya.
0: Şuraya. Yeter. Fazla sürme. Biraz. Şimdi burnumu yapıştıracak yere sık biraz bakayım.
1: Peki efendim.
0: Allah cezanı versin. Dikkat et hayvanım.
1: Özür dilerim efendim.
0: Ağzına giriyor yapışkanlar.
1: Tamam efendim, tamam.
0: Şimdi al burnumu bakayım.
1: Aldım.
0: Kime tut? Adam gibi tut.
1: Tamam efendim.
0: Zardor buldum onu.
1: Tamam.
0: Getir bakayım yerine koy şimdi.
1: Şimdi yapıştır. Nasıl oldu?
0: Yamuk oldu. Aptal sersem.
1: Biraz daha düzelteyim. Gerizekalı
0: salak. Gözlerin şaşımı senin, görmüyor musun?
1: Şöyle
0: sola doğru çarpıp duruyor. Yodora sağa sola duruyor.
1: Kızmayın saygıdeğer efendim. Şimdi düzeltirim. Bir saniye. Nasıl? Düz durdu mu?
0: Ha?
1: Düz durdu.
0: Tamam. Fena değil. Evet böyle iyi. Oo, ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Artık herkes gibi ben de burunluyum.
1: Efendim, dikkat edin, düşüyor.
0: Hayır, hayır.
1: Düşüyor. Düştü.
0: Ay, şeytan sırası mıydı? Bir tutmadı, düştü. Öyle aptal aptal bakma da burnumu al. Al şu yerden bakayım.
1: Alayım, bunu. Alayım efendim.
0: Adam gibi tut.
1: Tuttum
0: sarsma
1: efendim.
0: Sarsma. Elinden düşürür, üstüne basar, yamultursun sana.
1: Ya basma.
0: Bilmez
1: efendim.
0: Miyim seninle sakar şey olduğunu, dikkat et.
1: Buyurun ya efendim, buyurun.
0: Yok, bana bak. Yapışmayla olmayacak bu iş.
1: Bir doktora gösterseniz.
0: Kapa seni, senden akıl alacak değilim, sersem herif. Apartmanda bir doktor olacaktı, git çağır hemen.
1: Peki efendim, gidiyorum.
2: Hayrola Bay Koval, uşağınız çok acil olduğunu söyleyince işimi bırakıp geldim. Hasta mısınız?
0: Hasta değil ama dertliyim.
2: Derdiniz nedir peki?
0: Burnum.
2: Bir şey mi oldu burnunuza?
0: Evet, dün alçak ve sarhoş bir berber tarafından çalındı.
2: Burnunuz mu?
0: Evet. Ben de burun dedim zaten. Biraz önce polis memuru burnumu bulup getirdi. Siz de onu yerine takın bakayım. Sizden onu yerine takmanızı istiyorum.
2: Allah Allah. Peki nerede bu burnunuz şimdi?
0: Elimde, buyurun.
2: Evet, görüyorum. Şu yüzünüzdeki mendili de çekin de yüzünüze bir bakayım.
0: Peki, işte çektim, bakın.
2: Evet, burnunuz olması gereken yerinde değil. Durun bir fiske vurayım bakayım, duyma hissi var mı o yerde?
0: Tamam, yandım canım, yandım, tamam.
2: Bu kadar bağırmayın. Evet. Evet.
0: Doktor. Doktor. Allah aşkına. Deyip durmayın. Burnumu yerine takabilecek misiniz? Bana onu söyleyin.
2: Üzgünüm dostum. Tıbbi olarak burnunuz için hiçbir şey yapamayız. Böyle kalsanız daha iyi olur.
0: Hayır. Asla bir burunsuz olarak yaşayamam doktor. Bir şeyler yapıp onu yerine takın da olur.
2: Bu gerçi tamamen imkansız bir şey değil. Burnunuzu yerine koyabilirim.
0: O halde hemen koyun.
2: Fakat inanın eskisinden daha kötü olur.
0: Ne diyorsunuz doktor? Ömür boyu burnunsuz nasıl yaşanır? Hep bundan daha kötüsü nasıl olur? İnsan içine çıkamaz oldum. Benim son derece seçkin bir çevrem var. Bu gecede iki yere davetliyim. Hem dul bayan Çahteveran'ın evine, hem de 7. derecede memur Poçetidalara. Yalvarırım doktor, bir şeyler yapın. Şöyle düşmeyecek bir şekilde yapıştırırsanız yeter, idare ederim. Dansam filan anlamadığım için düşme tehlikesi de olamaz. Eğer böyle bir durum olursa elimde tutar tedbirli hareket ederim. Vizitenizdeyse ikimizini vereceğim.
2: Ben maddi çıkar gözeterek tedavi yapmam. Bunu mesleğime ve prensiplerime uygun bulmam çünkü. Vizite parasını ancak hastalarımın ısrarıyla almak zorunda kalırım.
0: İnanın bu konuda çok ısrarlı olacağım doktor. Yeter ki burnum...
2: Gelelim burnunuza Bay Kovale.
0: Gelin.
2: Şerefim üzerine yemin ederim ki bu halinizle kalmak sizin için daha iyi olacak. Gelin her şeyi zamanı bırakalım. Soğuk suyla yüzünüzü sık sık yıkayın.
0: Peki o zaman yeni bir burun çıkar mı yüzümden?
2: Rica ederim bayım. Fidan mı sandınız bunu? Böyle suluya suluya çıksın. Ben burunsuz da burunlu olduğunuz gibi gayet sıhhatli yaşarsınız demek istedim.
0: Olmaz öyle şey. Yeni pişmiş gözdeme gibi bir suratla halkın arasında dolaşamam ben.
2: Başka çareniz yok. Bu burnu da bir kavanoza koyup içine alkol doldurun.
0: Alkol mu?
2: Hatta içine biraz sirke de katarsanız çok iyi olur.
0: Biraz da zeytinyağı üstüne. Ne diyorsun doktor, salata mı bu?
2: Hem onu iyi bir fiyata da satabilirsiniz. Bakın, eğer anlaşırsak ben bile alabilirim.
0: Hayır, ölsem de satmam. İşime yarasa da yaramasa da çürüsün gitsin daha iyi.
2: Özür dilerim, daha fazlasını yapmak elimden gelmiyor Bay Kovalev. İyi günler.
0: Burnumu kavanoza koyup saklayacakmışım. Yerin dibine batasıca doktor. Salamura mı yapacağım ben burnumu? Salamura mı? Sakarım. Gerizekalı neredesin?
1: Burada yanınızdayım saygıdeğer efendimiz.
0: Bu gördüklerini kimseye söylemeyeceksin değil mi Sakarım? Tamam mı?
1: Yani burnunuzun olmadığını, çalındığını kimseye söylemememi istiyorsunuz değil mi efendim?
0: Evet. Siz uşakların ne kadar dedikoducu olduğunuzu bilirim. Eğer birini ağzından kaçıracak olursan kemiklerini tek tek kırarım. Sonra da canlı canlı mezara sokarım seni, tamam mı? Tamam mı serçeveli?
1: Tamam efendim, tamam. Merak buyurmayınız. Bir sazan balığı gibi sessiz olacağımdan emin olabilirsiniz efendim.
4: Bay Kovalev ne kadar istemese de kaybolan burnunun hikayesi bire bin katılarak kısa zamanda bütün Petersburg'a yayıldı. Halkta da bu tür garip olaylara karşı merak had safhadaydı.
5: (Gülüyor) Alexandra Grigoryevna, duydun mu şekerim? 9. derece memur Platon Kuzmiç Kovalev'i kayıp burnunu öğleden sonra konuşan yine sokağında görmüşler. Dün de Nevski Caddesi'ndeki Uğur mağazasına gitmiş. Millet Kovalev'i bunu görmek için mağazayı tıka basa doldurmuş. Ah, her gün bir başka söylenti çıkıyor. Bir gün önce burnun Tavriçeski bahçesinde gezdiği rivayet ortaya çıkmıştı. Hatta tıp fakültesinden bir grup öğrenci burnu görebilmek için bahçede nöbet tutmuşlar.
6: Ben başka bir şey duydum. Saygıdeğer bir hanımefendi bahçe müdürüne bir mektup yollayarak bu burnu torunlarına ve bütün gençlere göstermesini ve onlara açıklayıcı bilgiler vermesini istemiş.
4: Öykü bu ya. Memur kılığında dolaşarak şehri birbirine katan burun, birkaç gün sonra bir şey olmamış gibi tekrar 9. derece memur binbaşı Kovalev'in iki yanağı arasındaki yerini almış. Kovalev o sabah uyandığında elini her zamanki gibi yüzüne gezdirirken birden irkilmiş ve burnunun yerinde olduğunu görmüş. Ve o günden sonra da bir daha berber Ivan Yokoviç'e tıraş olmadığı gibi içkili bir yerde bulunmamaya da gayret etmiş. Öykü belki size saçma gelebilir ama dünyada akla gelmedik öyle saçmalıklar oluyor ki, onlara inanıyorsak bu öyküyü de kabul etmemiz gerekir. Kim ne derse desin, binde bir de olsa dünyada bazen öyle garip şeyler oluyor işte.
7: Kaybolan Burun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
8: TGRT FM Haber.
9: Yapılan seçimler sonucunda Yargıtay üyesi Sayın Serdar Mutta Bey Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı olarak seçilmiştir. Sayın İsmail Kalender Bey de başkan vekili olarak seçilmiştir.
10: Türkiye'de seçim güvenliğinin merkezi olan Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı. Ahmet Yener'in görev süresi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Mutta oldu.
9: Bugün itibarıyla ben ve 5 arkadaşımızın görev süresi sona ermiştir.
10: Ahmet Yener bir teşekkür konuşması yaptı, ardından 6 yeni üye yemin etti.
9: Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 3 arkadaşın seçimlerinin bugün tamamlanması neticesinde değerli başkanlarımız bugün yeminlerini yapmışlar ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak görevlerine başlamıştır.
10: Yemin töreni sonrası yeni başkan ve başkan vekili belirlendi. YSK Başkanı seçilen Serdar Mutta tarafsızlık ve bağımsızlık vurgusu yaptı.
11: Yüksek Seçim Kurulu anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir.
10: Daha önce hakimlik, müfettişlik görevlerinde bulunan Mutta, Yargıtay üyeliği de yaptı.
11: Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz.
9: İyi çalışmalar arkadaşlar, kolay gelsin.
12: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da yeni gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu.
13: Ailece mercek altına alınmış soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
14: Dün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
13: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte Finike'deki bir döviz bürosuna giriyor. Yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra çıkış yapıyorlar. Diğer görüntü ise 27 Aralık 2024'ten. Adres yine aynı. Fakat Gökhan Böceğin yanında bu kez ikinci eşi Zuhal Böceğin kardeşi Olcay Maktav var. Bir tanık da bu konuya değindi. Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği ifadede altınlar finike dövizden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi. Devam eden davada Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Tuncer tutuklandı.
12: Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan bir başka belediye başkanı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Şantaj davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı, savunmasını yaptı. Tanju Özcan'ın ifadesine de ulaşıldı. TCK'da ahmaklık suçu varsa cezalandırılmayı kabul ediyorum ifadelerini kullandı.
15: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
13: Hakkındaki şantaj iddialarını reddetti. Ortaya çıkan mesajların yapay zeka ürünü olduğunu öne sürerek yaşananları dünya hukuk tarihinde bir ilk olarak niteledi.
16: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
13: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Bizim yolumuzun esası 6 şeydir. Allah'ın kitabına sarılmak, Resulullah'ın sünnetine uymak, helal yemek, insanları incitmemek, yasaklardan uzak durmak, hakkı ve borcu ödemede acele etmek. Hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala'dan başka yardımcı, Resulullah Efendimiz'den başka delil, takvadan başka azık, sabırdan başka amel asla yoktur. Bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. Haram yiyenin 7 uzvu günaha girer. Helal yiyenin uzuvları da ibadette olur. Tam helal kazanırken Allah'ı hiç unutmadığın şeydir. Takvasının doğru olmasını isteyen bütün günahlardan el çeksin. 40 gün ihlaslı olan dünyada zahit olur, kerameti görülür. Allahü Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. İşin esası 3 şeydir: helal yemek, ahlak ve amelde Resul aleyhisselama tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala için yapmak. İbadetin en kıymetlisi nefse uymamaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ne ahiret ne de dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi, onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Çünkü kulun bütün uzuvları Allahü Teala'nın kuluna olan lütuf ve nimetleridir. İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzusu, fakirlik korkusu. Makamların en üstünü kötü bir huyu iyi bir huya çevirmektir. Harama bakmaktan sakınan kimse hiç göz ağrısı görmez. Sadık olan kimseye Allahü Teala bir melek gönderir. Bu melek namaz vakti gelince o kimseye namaz kılmayı hatırlatır. Uyuyorsa uyandırır. Kibir bulunan kalpte havf, korku ve reca, ümit bulunmaz. Korku men edilenden uzak durmak, ümit emredileni yapmak için koşmaktır. Açlık için 3 yer vardır. Tabiat açlığının yeri akıl, ölüm açlığının yeri fesat, şehvet açlığının yeri israftır. Birincisi düşünceyi yok eder. İkincisi fitneye, üçüncüsü israfa yol açar. Nefis şu 3 halden başka halde olmaz: ya kâfir, ya münafık veya riyakâr olur. Her kim nefsini kendine dost edinirse Allahü Teala'yı kendine düşman etmiş olur. İnsanların la ilahe illallah ifadesine kalben itikad edip dil ile söylemeleri ve buna fiilen vefa göstermeleri lazım gelir. Allahü Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur: kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergahına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum, lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Ademoğlu, yarın kıyamette huzuruma gelince mazeret olarak ne söyleyeceksin? Hasan Sezai

0: Ali Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Rivayet edilir ki, zamanın Edirne valisi, adamlarından ikisine birer kese altın vererek, gidiniz, bunların birini, güzelce babadaki dergâhın şeyhi Enis dedeye, diğerini de Bostan pazarındaki Hasan Sezai'ye veriniz, dedi. Vazifeliler, Enis dedeye gelip parayı vermek istediklerinde, Enis dede, evladım, vali paşaya selamlarımı söyleyiniz. Biz bir şeyimiz kalmadığı zaman sahip olduklarımıza bakarız ve Rabbimize şükrederek ne kadar çok nimete kavuştuğumuzu anlarız. Siz lütfen bunu muhtaç birine veriniz. O zaman ben de memnun olurum, dedi. Bunun üzerine oradan ayrılan vazifeliler, Hasan Sezai Hazretlerinin dergâhına doğru yola çıktılar. Bu sırada Sezai Efendi Hazretleri, dergâhının esnafa olan borçları birikmiş olduğundan, bazı esnaf, alacaklarını istemek üzere dergâha gelmişlerdi. Hasan Sezai Hazretleri, alacaklıları iltifat ile karşılayarak, "Buyurunuz, lütfen oturunuz, paranız gelmek üzeredir," dedi. Hasan Sezai Hazretlerinin yanında para olmadığını bilen talebeleri, bu alacaklılarının sıkıştırmasından, bu sebeple hocalarının zor durumda kalacağından dolayı üzgün idiler. Az sonra valinin adamları geldiler. Hasan Sezai Hazretlerinin onları görünce, "Nerede kaldınız evlatlarım, bizleri beklettiniz. Şu altınları verin de alacaklıların hesaplarını kapatalım. Kendilerini bekletmeyelim," dedi. Oradakiler Sezai Hazretlerinin bu kerameti karşısında şaşa kaldılar. Hepsi onun talebesi oldular. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İnsanın ömrü su gibi akıp geçiyor. Su ya tarlaya akar, faydalı olur, nebatları besler veya zararlı bir yere akar. İnsanın ömrü de bu su gibi ya ahirete faydalı bir yere akar veya zararlı bir yere gider, yazık olur. Büyüklerimiz buyurdular ki, ahirete gittiğimiz vakit bizi amellerimiz karşılayacak. İyi amel sahiplerini güzel surette insanlar karşılayacak. Hoş geldin diyecekler. Eğer ameller iyi değilse, işte o zaman eyvah! Durum çok korkunç olacaktır. Cenab-ı Hak, ezelde kulum ne isterse yaratırım diye karar vermiştir. Hesabını sonra sorarım buyurmuş. Ben onlara hem iyi işleri hem de kötü işleri bildirdim buyurmuştur. Eğer bildirmemiş olsaydım, hesaba da çekmezdim. Ama peygamberler vasıtasıyla bildirdim buyuruyor. Allahü Teala'yı tanımak ve bilmek insan aklının erişemediği bir yerdir. Bir ferdin aklı Allahü Teala'yı tanıyamaz. İşte Allah diyorlar ama o dedikleri kendi kafalarındaki düşüncelerdir. Allahü Teala bize zatı ve sıfatlarıyla bildirilen Allah'tır. Mürtetler, kâfirler Allah diye kendi nefislerinin karar verdiği şeye Allah diyorlar. Allah muhafaza. Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları ancak ve yalnız bir peygamber vasıtasıyla bildirilmiştir. Allahü Teala bildirmeseydi peygamber de bilemezdi. Allahü Teala zatı ve sıfatlarıyla ilgili bilgileri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlerine aleyhisselam bildirmiştir. Muhammed Masum Hazretleri bir mektubunda, "Sen zannetme ki Allahü Teala sana bu kadar makam, bu kadar mevki, bu kadar derece yaptığın ibadetler sebebiyle ihsan edilmiştir. Bütün bunları sana fıkıh ahkamını, Allahü Teala'nın dinini yaydığın için ihsan etmiştir." Allahü Teala'nın evliya kulları kınından çıkmış kılıç gibidirler. Onları üzen, başını bu çok keskin kılıca vurmuş olur. Allah muhafaza etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir sözüne, bir hareketine en ufak bir itiraz eden, şüpheyle karşılayan kâfir olur. O büyüklerin özelliği, Peygamber Efendimiz'den gelenleri nakletmektir. Mal, kullanmaya bağlıdır. Mal ya hayırlıdır veya hayırsızdır. Malın hayırlı mı, hayırsız mı olduğu nereden anlaşılır? Tabii ki gittiği yerden belli olur. Hayırlı mal, hayırlı işlerde, Allah yolunda kullanılır. Hayırsız mal, nefsin yolunda, şeytanın yolunda, yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden başka yerlerde kullanılır. Bu mal, helalden dahi olsa, hesabı vardır. Büyükler devamlı, en büyük zenginlik kanaattir buyurmuşlardır. Kanaat nedir? Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rızadır. Israr ederseniz kavuşursunuz. Ama neye kavuşursunuz? Ateşe kavuşursunuz. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu anh, daha Müslüman olmadan evvel ahlakı çok yüksekti, cömertti, çok daha yakışıklıydı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sohbetlerine giderdi. Fakat Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından Müslümanlık teklif edildiği vakit, zamanı gelince bakarız deyip, bir türlü İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyemezdi. Bir gün kendisi geldi ve ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Orada bir bayram havası esti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve eshab-ı kiram çok sevindiler. Kelime-i şehadet getirir getirmez hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, niçin ağlıyorsun diye sual edince, ben çok büyük günah işledim. Acaba Cenab-ı Hak beni affeder mi? Ya Resûlallah, ben kızımı diri diri gömmüştüm, dedi. O anda Cebrail aleyhisselam geldi ve o daha La ilahe illallah, Muhammedun Resûlullah derken, Cenab-ı Hak bütün günahlarını affetti, dedi. Cenab-ı Peygamber eshab-ı kirama döndü ve bu kardeşiniz bir defa La ilahe illallah demekle affa uğradığına göre bunu tekrar tekrar söyleyenler affedilmezler mi? Ancak iki tane şart vardır. Bir, yalan söylemeyecektir. Mü'minde iman ile yalan bir arada bulunmaz. İki, her işini ihlasla, Allah rızası için yapacaktır. Mübarek bir zat, birisine, ne iş yapıyorsun demiş. O da, berbat bir işte çalıştığını söylemiş. Evladım, yaptığın iş, yediğin, içtiğin haram, Allah'tan korkmuyor musun demiş. O işi bırak, helal yoldan bir kazanç kapısı bul demiş. Ama hocam, işte çoluk çocuğun rızkını kazanıyorum. Burada çok para kazanıyorum. Başka yere gitsem bu kadar kazanabilir miyim acaba? Benim halim ne olur demiş. O zat da vah vah demiş. Allahü Teala senin rızkını haram işlerken veriyorsa, sen helal işle uğraşırsan rızkını keser mi? Allahü Teala'nın verdiği rızıktan nasıl şüphe edersin? Allah'tan kork demiş. Yine buyurdular ki, güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. Gözünü harama bakmaktan, nefsini isteklerinden koruyup, kalbini devamlı murakabe, bedenini sünnete uygun amellerle mamur edenin, firasetinde hiç hata olmaz. Sabrın alameti üçtür. Samimi bir rıza, şikayeti terk, kaderin tecellisini gönül hoşluğuyla kabullenme. tövbe etmiş olmak için dünyayı, murada ermek için de nefsinin arzu ve isteklerini terk et. Takvanın alameti vera, veranın alameti helal olduğu şüpheli olan şeylerden geri durmaktır. Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz. Korku daima hüzündür. Allahü Teala'dan korkmanın alameti daima ondan korkmaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Cennete gidecek olanlara haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları da bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. Kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüsü iki yüzlü olandır. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. İkisi de cennetliktir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülükle beraberdir. Bunların ikisi de cehennemliktir. Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü gerçek imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinize dargınlık etmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin beslemeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Müminin kalbi Kâbe'den kıymetlidir. Çünkü o İbrahim aleyhisselam'ın yapısı, orası Allahü Teala'nın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp doğrudan doğruya Allahü Teala kudretiyle yarattığı bir Kâbe'dir. Onu incitmek, onu kırmak 70 defa Kâbe'yi yıkmaktan daha günahtır. Onun için mümin müminle karşılaştığı vakit yaptığı dua reddolmaz. Peki ne diye dua etmek lazım? Esselamu aleyküm deyin. Yani Allahü Teala sana hem dünyada hem de ahirette selamet versin demektir. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne kabir azabı çekme. Doğru cennete git demektir. Diğeri de ona aynı şekilde cevap vermek suretiyle aynı şekilde dua eder. Onun için Müslüman bir Müslümanla karşılaştığı vakit benim dünya ve ahiret kurtuluşum bu müminin duasına bağlıdır desin ve onun duasını ne yapıp yapsın mutlaka alsın. Çok kısa ömre çok uzun nimetler ihsan edilmiştir. Eğer sonsuzla sonu olan ölçülebilseydi, bir rakam çıkabilirdi. Ama hiçbir zaman sonsuz, sonlu olanla mukayese edilemez. Netice sıfırdır. İnsanın ömrü değil, dünyanın ömrü sonsuza bölündüğü zaman, neticesi yine sıfırdır. Allahü Teala'nın varlığı sonsuzdur, sıfatları da sonsuzdur. Bütün kainat, sonsuza bölündüğü vakit neticesi sıfırdır. Çünkü Allahü Teala var, şeriki yoktur. İşte sonsuz olan cennet nimetleri için Allahü Teala çok kısa bir ömür vermiştir. Bu kısa ömür içerisinde o kadar fırsatlar veriyor ki o imkanları kullananlar o kısa zamanda çok ecir kazanıyor. Bir mübarek zat, Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, buyurdu ki, farzlardan sonra, yani namaz, oruç gibi, Allahü Teala'yı en çok sevindiren ibadet, bir mümini sevindirmektir. Bazen bir tatlı kelam ile insanı sevindirir. Halbuki ona dünyayı verseniz sevindiremezsiniz. Çünkü bir kere kırılmıştır. Onun için bizim dinimizde def-i mefasit celb-i menafiden evladır buyuruluyor. Yani zararı yok etmek fayda sağlamaktan önce gelir. Yanlış yapmamak iyi yapmaktan önce gelir. Birçok iyi iş yaparsınız fakat bir kötü işiniz hiç unutulmaz, daima karşınıza çıkarılır. Ne iş yaparsanız yapın, bunu niçin yaptın demezler. Ama bir hata yaparsanız, bunu yapmak sana yakışmadı derler. Onun için mümin, mümkün olduğu kadar yanlış sözden, yanlış bakıştan, yanlış iş yapmaktan da çok sakınmalıdır. İnsanın yaptığı bütün ibadetler kabul olabilir. Bunlara sevap verilebilir, verilmeyebilir de. Ama işlediği günah mutlaktır ve yazılır. Onun için mümin evvela küfürden sakınacak, sonra haramlardan sakınacak, ondan sonra da ibadetlerini yapacaktır. Bir büyük zat cuma hutbelerinde daima şunu okurmuş: Allahü Teala'nın sonsuz olarak ihsan edeceği cennet nimetlerine kavuşmak için bize verilen çok kısa bir zamanda en kıymetli ibadet yapmalıdır. Allahü Teala'nın en çok beğendiği amel namazdır. Bu ibadeti yapan, emir ve yasaklara uyan sonsuz olarak bu nimetlere kavuşacaktır. Bu mübarek zat en kıymetli amelin namaz olduğunu vurguluyorlar. Birisinin bir vakit namazı kazaya kalmış. O sırada o mübarek zatın yanına gitmiş. Buyurmuşlar ki, üzerimden bir vakit kılmadığım namaz geçeceğine Allah 1000 defa canımı alsın. Bu söz üzerine o zat da hemen namazını kaza etmiş ve tövbe etmiş. Bu dünyada kim neye kıymet verirse, kıymet verdiği nesne kadar kıymetlidir. Dünya malına kıymet veren olduğu yerde kalır. Maneviyata, Allah'a kıymet veren, alime kıymet veren asırlar geçse yine hatırlanır. İşte ehli sünnet alimlerinin bu kadar sevilmesinin, hatırlanmasının sebebi kalpten gelen istekle, sevgiyle olmaktadır. Velhasıl büyüklerin çok kıymetli olmaları dünya varlıklarından dolayı değil, ahiret varlıklarındandır. İnsan neye kıymet verirse kıymeti o kadardır. Ahirete kıymet verenler, ahiret sonsuz olduğu için daima kıymetli olarak anılır. Dünyaya kıymet verenler ne olur? Hadis-i kutsi de, Allah indinde dünyanın kıymeti eğer bir sivrisineğin kanadı kadar olsaydı, isyan içinde olan kâfire bir damla vermezdi, buyuruluyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kuddise sirruh, bir yere gidiyormuş. Bakmış, tarifi mümkün olmayan muazzam bir saray var. Sarayın penceresinden de birisi yanık yanık bir şiir okuyor. O şiirin bir yerinde, "Bu saraya gam girmez, kasavet girmez," diyor. Derken seneler sonra yine bu sarayın yanından geçiyor. Bir de ne görsün, saray yıkılmış, harabeye dönmüş. Sarayın kapısını vurmuş, kapı açılmış. İçeriden bir deri, bir kemik, cılız bir ihtiyar çıkmış. İçeriye girmiş, Bakmış duvarlar siyah, kapılar çürümüş. İhtiyara dönüp, ben buradan seneler önce geçmiştim. Saray muazzamdı. Birisi de pencereden şiir okuyordu. Bu saraya ne oldu? O şiir okuyan nerede diyor. O şiirde bu saraya gam girmez deniliyordu diyor. Şimdi ne oldu? İhtiyar, o şiiri okuyan bendim. Bu sarayın sahipleri öldü. Bu sarayın sahipleri ölünce bakımsızlıktan harap hale geldi. Bir şey söyleyeyim de bu sana nasihat olsun. Bu öyle bir dünyadır ki, kim buna iyilik etmeye kalkarsa, dünya ona kötülük yapar. Bir şeyin hilkati, hamuru neyse, ne kadar senede geçse, o yine odur. Kedi, kedidir. İnsan, insandır. Değişmezler. Dünya da böyledir. Değişmez. Dünya daima ahiretin zıddıdır. Dünya bünyesinde insanın nefsini azdıran, şeytanı sevindiren nesneleri barındırır. Bu zararlılardan insan ibadetler yaparak kurtulamaz. Ancak büyüklere sevgisi olan kurtulabilir. Allah, peygamber, Allah adamlarına duyulan sevgi, dünya sevgisine karşı panzehir gibidir. Ancak bunlara sevgi duyanlar, bu dünyanın sevgisinden kurtulabilir. Dünya sevgisi üzerinden kalkan da kurtulur. Oğluna yazdığı bir mektupta şöyle nasihat etmiştir. Gözümün nuru evladım, her halinle seni Cenab-ı Hakk'a emanet ettim. Kalp gözün açık olsun. Mahluklara güzel ahlak ile muamele edesin. Bütün amellerin en güzeli, güzel huylu olmaktır. Dili tatlı olanın dostu çok olur buyurulmuştur. Daima insanların aybını gizle. Kimsenin aybını yüzüne vurma. Gadap ve kızgınlığını yenmeye çalış. İhtiyarlara karşı hürmet et. Bir fakir gördüğün zaman gücün yettiği kadar elinde bulunandan yardımda bulun. Bunlara riayet edersen ömrün uzun olur. Hak Teâlâ her yerde seni aziz eder. Daima affedici ol. Vasiyetlerimi tutarsan dünyada rahat ve muhterem, ahirette de mükerrem olur ve rızamı kazanırsın. Daima itikadı düzgün, salih kimselerle birlikte bulun. Dünya fanidir, ne sana kalır ne de başkasına. Baki kalacak şey Allahü Teala için olan muhabbettir. Allahü Teala manevi nimetlerden hisse almanı nasip eylesin. Sakın ha dünya itibarına aldanıp manevi yükselmeden geri kalmayasın. Suret ve görünüşe itibar etmeyesin. Zira görünüşteki itibar olsa olsa su üzerinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür? Ve ona bağlanıp kalmak akıl kârı mıdır? Hak Teâlâ, mana âlemimizi ihya eylesin. Bize hidayet versin. Çeşitli yanlışlara düşerek, maneviyatımızın harab olmasından Allahü Teala'ya sığınırız. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Rivayet edilir ki, Hasan Sezai Hazretleri zamanında Edirne'de kötü yola düşmüş bir kadın vardı. Bir zaman bu kadın halisane olarak tövbe edip eski halinden vazgeçti. Salih ameller işlemeye başladı. Fakat uygunsuz kimseler tarafından tedirgin ediliyor, rahat bırakılmıyordu. Bu kadın Hasan Sezai Hazretlerine gelerek yardım istedi. O da kadına dergâhta kadınlara mahsus kısımda kalabileceğini bildirince, bir oda tahsis edilip kadın orada kalmaya, ibadet ve taatle meşgul olmaya başladı. Bu arada boş durmayan fitneciler Hasan Sezai Hazretleri hakkında çirkin iftiralar yaymaya başladılar. Daha da ileri giderek, bir gece dergâhın kapısına geyik boynuzu astılar. O ise bu hallere sabrediyor, kimseye bir şey demiyordu. Geyik boynuzunu dergâhın içine aldırdı. Edirne vilayeti günlerce bu dedikodularla çalkalandı. Hasan Sezai Efendi Hazretleri yine sabrediyor, hiç ses çıkarmıyordu. Bu şayianın yayılmasından az zaman sonra Edirne'de müthiş bir uyuz hastalığı peydah oldu. Hasan Sezai Hazretleri hakkında her kim iftira ve dedikodu etmiş ise ve her kim bu dedikoduları dinleyip kabul etmiş ise bu hastalığa yakalandı. Hastalık bu sözlere adı karışmış olanlara yayılıyor, diğer insanlara bir şey olmuyordu. Hastalığa yakalananların bütün vücutları yara bere içinde kaldı. Hiçbiri derdine çare bulamadı. Affı ve merhameti pek çok olan Hasan Sezai Hazretleri, onların bu hastalık sebebiyle şiddetli acı ve sıkıntı çekmelerine dayanamadı. Mübarek kalbi tahammül edemeyip, bir gece kılık kıyafetini değiştirerek çarşıya çıktı. Kahvelerden birine girdi. Hiç kimse onu tanıyamadı. Uyuz olanlara yaklaşarak, "Sizin derdinizin ilacı Hasan Sezai'dedir," deyip oradan ayrıldı. Ertesi gün dergahın önü ana baba gününe döndü. Hastalığa tutulan herkes çare bulmak ümidiyle dergaha koşuyordu. Hasan Sezai Efendi Hazretleri gelenlerden her birine onların dergahın kapısına astıkları geyik boynuzundan kazıyıp toz halinde veriyordu. O tozu yarasına süren herkes Allahü Teala'nın izniyle şifa buldu. Bu arada herkes hatasını anlayıp yaptıkları iftira ve dedikodulara pişman oldular, tövbe ettiler. Böyle bir dertten kurtulmuş olmanın verdiği sevinçle bir sergi açıp üzerine para attılar. Toplanan paralarla dergahın kapısına bir çeşme yapıldı. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Aziz, kendisini günahın zelil kılmadığı kimsedir. Hür, kendisini tamahın kötüleştirmediği kimsedir. Hoca, kendisini şeytanın esiri almadığı kimsedir. Zeki, Allahü Teala'dan sakınan ve nefsini bizzat hesaba çeken kimsedir. Hakka giden yola düşen ve hakikati bilen bir kimsenin günahlara hiç ihtirası kalmaz. Namaz bir ziyafettir. Allahü Teala kendine inananlara, müminlere merhamet ederek namaza davet eder. Namaz içinde onların önüne rahmet sofrasını yayar. Nimetlerini onlara bol bol dağıtır. Sevdiği kulların bu nimetlere nail olmasını diler. Mal helalden de olsa, haramdan da olsa mutlaka gider. Fakat haramdan elde edilmiş ise geriye günahları kalır. Allahü Teala'dan korkan takva sahipleri için korkulacak bir şey yoktur. Çünkü onların yemeleri ve içmeleri hep güzel, temiz ve helaldir. Biz uzun bir hayat yaşamayı arzu ediyoruz. Halbuki günlerimiz nefeslerimizle, göz açıp kapamalarımızla akıp gidiyor. Kişinin alın teriyle, bileğinin kuvvetiyle kazanması ve konuşurken sözünün güzel olması ne güzeldir. İyilik gördüğü zaman artmayan, kötülük gördüğü zaman eksilmeyen muhabbet, hakiki muhabbettir. Açlık nurdur, tokluk ateştir, şehvet odundur. Şehvet ve tokluk bir araya gelince ateş yanmaya başlar, sahibini yakıp bitirir. İlmiyle amil olan alimler, Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar, insanın ahiretini kurtarıp, cehenneme girmemelerini temin ederler. Ana baba ise, insana ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir. dünyaya aldanmaktan çok sakınınız. Burası yolcu konağı gibi geçicidir. Bugün buradayız, belki yarın, belki daha önce göç edeceğiz. Burada bir an evvel azığımızı tamamlayalım. O kadar çabuk olalım ki konuşmaya vaktimiz kalmasın. Konuşmayı ahirete bırakalım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. İkisi de cennetliktir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülükle beraberdir. Bunların ikisi de cehennemliktir. Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü gerçek imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinize dargınlık etmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin beslemeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Kur'an-ı Kerim'i kendi arzusuna göre tefsir eden, cehennemdeki yerine hazırlansın. Haksız olduğunu anlayıp, münakaşadan vazgeçen kimseye, Allahü Teala cennetin kenar yerinde bir ev bina eder. Kim ki haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse, Allahü Teala ona cennetin en iyi yerinde bir bina inşa eder. Yaptığınız işler kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için, ya Rabbi, bizi doğru yola kavuşturduğun gibi bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al derler. Kul vefat edince bütün amellerinin sevabı kesilir. 3 ameli müstesnadır. Bunlardan birincisi sadakayı cariye. İkincisi kendisiyle faydalanılan bir ilimdir. Üçüncüsü kendisine dua eden salih evlat. Allahü Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanlarıdır. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmiş olmaz. Mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. İyilikle emretmen ve kötülükten alıkoyman bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman bir sadakadır. İnsanların yolundan taş, diken ve kemik gibi engel teşkil eden şeyleri gidermen senin için bir sadakadır, sevaptır. Bir de yolu belli olmayan bir yerde insanlara yol göstermen bir sadakadır. Ümmetimin kötüleri gevezelerdir. Enine boyuna söz uzatanlardır. Sözlerinde büyüklük taslayanlardır. Ümmetimin hayırlıları da ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Müminler bir araya geldiği zaman herkesin kalbinden diğerinin kalbine mutlaka bir şey akar. Bileşik kaplardaki su gibi sular eşitleninceye kadar gider gelir bu akım, devam eder. Bu akımın görülmesi de şart değildir. Şart olan nedir? Bunu kim söylüyorsa ona inanmak veya inanmamaktır. Madem ki o söyledi, doğrudur demektir. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Kudüs-ü Şerif'e, bir anda gidip geldiğini kim söylüyor dedi. Senin efendin söylüyor dedikleri vakit, o söylediyse doğru söylemiştir buyurmuştu. Ben ona inandım buyurdu. Aklımı bıraktım ve kurtuldum buyuruluyor. Dolayısıyla din iki şekilde öğrenilir. Ya delilli ve ispatlı olur veyahut da tam inanarak teslimiyetle olur. Onun için en şanslı insan, güvendiği, teslim olduğu şahsın, zatın, hakikaten Allah indinde bir Allah adamı olmasıdır. Maazallah, bozuk birine rastlanırsa artık onu kurtarmak zordur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Herkes inandığının hak olduğunu bilir ve başkasını asla kabul etmez." Bir Vehhabi'nin Vehhabi eserinin bozuk olduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki: "Allah şefaatlerini nasip eylesin. Dünyanın en bahtiyar insanı bir Allah adamına talebe olabilendir. Dünyanın en talihsiz insanı da bozuk insana tabi olmaktır. Bu öldürücü zehirdir. Onun tedavisi, telafisi artık mümkün değildir. Her yapılacak işin ilmi vardır. Dinimizin aslı ilim, amel ve ihlastır. O halde evlenecek olanın evlilikle ilgili konuları öğrenmesi lazımdır. Kul hakları var. Bilmeden yapılan yanlış hareket iki bakımdan suçtur. Birincisi, neden öğrenmedin? İkincisi, o işi doğru yerine getirmedin derler. Göz ne kadar kıymetli olursa olsun, karanlıkta bir şey göremez. Onun için büyükler, ilim ışıktır. Ancak göz, ışıkla beraber işe yarar buyurmuşlardır. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün, içkiye müptela olan bazı gençler, torbalarına içki şişeleri koyarak, kıra içki içmeye gidiyorlardı. Giderken Hasan Sezai Hazretlerinin dergahının önünden geçmeleri icap etti. Sezai Efendi onları görerek, "Evlatlar, nereye gidiyorsunuz? Torbaların içindeki şişelerde ne var?" diye sordu. Gençler, muziplik olsun diye ve hallerini gizlemek için gülerek, "Efendi baba, kıra gezmeye gidiyoruz. Şişelerimizde de şerbet var," dediler. Hasan Sezai Hazretleri tebessüm edip, "Peki, öyle olsun," buyurdu. Gençler ayrılıp gittiler. Kıra vardıklarında sofralarını kurdular. Şişelerindeki içkiyi içmeye başladıklarında hepsi birden çok şaşırdı. Çünkü şişelerin içindeki içkilerin hepsi şerbet olmuştu. Sonra yolda Sezai Efendi Hazretleri ile karşılaştıklarını ve konuşmalarını hatırladılar. Bu halin o büyük zatın bir kerameti olduğunu anlayıp tövbe ettiler, artık bir daha içki içmediler. Hasan Sezai Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir: "Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Dünya kendisini terk etmezden evvel dünyayı terk eden, kabre girmeden evvel orası için hazırlanan, Allahü Teala'ya kavuşmazdan evvel rızasına kavuşan kimse çok akıllıdır. Dünya ekin yeri, insanlar da sanki ekindir. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail aleyhisselam harman sahibi, mezar da harman yeridir. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların bir kısmı cennete ve bir kısmı da cehenneme gideceklerdir. En çok sevindiğim ve sevdiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri, helal yoldan kazanıp meşru olan yere sarf etmektir. Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. İnsanlar fakir olmaktan korkarak dünyalık için çalıştıkları kadar cehennemden korkup korunmak için çalışsalardı mutlaka cennete giderlerdi. Dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse kıyamet günü insanların en emini olur. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta, kişiler için zillet, ahireti aramakta ise izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendisini izzete ulaştıracak şeyi terk edene ne kadar çok şaşılır. Allahü Teala'nın dinine, onun kullarına hizmet etmekten zevk duyan bir kimsenin hizmetinde bulunmaktan bütün mahluklar zevk alırlar. Allah korkusu kalpte yerleşmiş olan bir ağaç gibidir. Allah korkusu ibadetin süsüdür. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. Her kimde bulunursa bulunsun, tevazu güzeldir. Ama zenginlerde bulunursa çok daha güzel olur. Her kimde bulunursa bulunsun, kibir çirkindir. Ama fakirlerde bulunursa çok daha çirkin olur. Bir Müslümanı methedemiyorsan, bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan, bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan, hiç olmazsa üzme. Allah yolunda yürümek isteyene en zor gelen şey, yalancılarla beraber olmaktır. Esas fakirlik, fakir olmaktan korkmak, esas zenginlik ise Allahü Teala'ya güvenmektir. Senden meydana gelen bir hata sebebiyle seni özür dilemeye mecbur eden, beraber olduğunuzda kendisine müdaraa etmen icap eden ve kendisine Allahü Teala'ya dua ettiğinde beni de hatırla demeye ihtiyaç duyduğun kimse hakiki dost olamaz. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hasan Sezai Hazretlerinin hayatında çok kerametleri görüldüğü gibi vefatından sonra da böyle fevkalade halleri, kerametleri çok görülmüştür. Vefatından 100 sene kadar sonra kabrini su basmıştı. Dergâhın bulunduğu yerdeki caminin hatibi rüyada birkaç defa ikaz olundu. Bunun üzerine hürmetle ve hükümetin de malumatı olarak tasavvuf ehli zatların da huzurunda besmele ile kabir açıldı. Bu arada Hasan Sezai Hazretlerinin mübarek cesedi de göründü. Vefatından sonra aradan 100 küsur sene geçmiş olmasına rağmen vücudu eskisi gibi duruyordu. Kabirden alınıp yan tarafta bir odaya kondu. Oraya konulduğu anda etrafı çok güzel bir koku kapladı. Kabir tamir edilip ve su basması önlendikten sonra tekrar aynı kabre defnolundu. Bu hali gören ve duyanların muhabbet ve bağlılıkları daha da arttı. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir şeyi kendisine lazım kılan, ihtiyacı olan bir şeyi zayi etmek durumunda kalır. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır. Kendisinden ilim öğrendiği zatta ayıp ve kusur arayan o zatın ilminden, feyz ve bereketinden istifade edemez. Tevekkül sahibi kimse, her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönen kimsedir. Farzlardan birini eda etmeyen, sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise, bid'ate düşmesi muhakkaktır. Sahip olduğun vakitlerin en faziletlisi, nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için suizanda bulunmadığın vakittir. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Arif kimse, Allahü Teala'dan gelen hiçbir şeyi tuhaf karşılamaz. Edep nedir diye sorulunca, çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Biz deriz ki, edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır, buyurdu. İnsanlar kendi şekavet ve haksızlıklarına, haddi aşmaya aşık olurlar. Yani daima kendilerini bedbaht edecek şeyleri yapmak isterler. Abdullah bin Menazil Hazretleri buyurdu ki, İnsanlar senin suizanından, sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit, senin için vakitlerin en faziletlisidir. Kul, Allahü Teala'nın sevgisini, Allahü Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allahü Teala'nın sevmedikleri ise insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir. Tasavvuf güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Birincisi hak ile beraber olmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü, nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse, güzel huylulardan olur. Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla buyurdu. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı. Fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır: sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 58. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: "De ki, Allahü Teala'nın ihsanı ve rahmetiyle işte yalnız bunlarla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından, dünya menfaatinden daha hayırlıdır. Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Abdullah bin Mürteyş Hazretlerine dostlarından bir kısmı bazı kimselerin hallerinden bahsederek, falan kimse su üzerinde yürüyor, onun bu haline ne dersiniz diye sordular. Buyurdu ki, Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Abdullah Razi Hazretleri buyurdu ki, Arif, ibadet ve amelinde kulun rıza ve beğenmesini değil, yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünür. Marifet, Allahü Teala ile kul arasındaki perdeyi kaldırır. Kullar arzularına ancak Allahü Teala'nın ihsanıyla kavuşabilirler.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

Bakınız, Lamartin Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım.

Çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: 재계레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir
10: dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ortasındayız ama sanki hafta yeni başlıyor gibi. Çünkü o soğuk, rüzgarlı, yağmurlu hava geride kaldı. Baharı gerçekten hissettiğimiz bir gün var bugün dışarıda. Hava sıcak, ısınmaya başladı. Güneş kendini hissettiriyor. Hafta sonuna doğru daha da ısınacak. Ayın ortasından itibaren belki 30 dereceleri konuşacağız İstanbul'da. Ama henüz buna vakit var. O yüzden bu kısacık baharın tadını çıkartabilmek lazım. İstanbul'da bugün farklı yerlerde fuarlar var. Onun oluşturduğu bir yoğunluk var. Kaza araç arızaları da eklendiğinde hareket kabiliyetimiz azaldı. Ama yine de dışarı baktığınızda, eğer böyle çok acil bir işiniz, bir yerlere yetişme telaşınız yoksa, yolunuz güzergahınız da güzelse, sanki insan biraz kendi kendine kalma fırsatı bulmuş gibi hissediyor. Hangi araçta olduğunuz, bazen yanınızda kimlerin olduğu bile önemli değil. Böyle durumlarda bu boşlukları, trafiğin durduğu anları bakıyorum, sürücüler de yanındakiler de hep cep telefonuyla ilgilenerek geçiriyor. Halbuki biraz onu kenara bırakmak, şöyle bir postürümüzü yükseltmek, biraz daha dik durmak, özellikle boynumuzu, şöyle hafifçe gıdıyı yukarı kaldırıp etrafa bir bakmak, şöyle çene yukarıda, askerlere yapıyor, öğrencilere de yaparlardı eskiden, sırtını sıraya yasla, hadi bakalım çene yukarıda, biraz bu dik postürle hayata bakmak, güne hani tabiri caizse meydan okumak, belki kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir. Sabah kalktığımızda yaptığımız ritüeller var, pek çok kişininki aynı. Farklı evlerdeyiz, farklı kültürlerdeyiz, farklı ekonomik seviyelerdeyiz, farklı sosyal yapılardayız ama pek çok kişi gözünü açar açmaz ilk anda elini cep telefonuna uzatıyor. Hadi bakalım şimdi böyle bir anket yapalım. Birazdan belki yayına da açarız. Sabah uyanır uyanmaz hiçbir şey olmasın, sadece alarm çalıyorsa ya da saate bakmak için, hangimiz elimizi cep telefonumuza uzatmıyoruz? Halbuki yapmamız gereken şey telefonu biraz uzakta tutmak. Hatta yattığımız odaya almamak. Uyanmak istiyorsanız bir çalar saat kullanmak. Senelerce böyle kalktık. Çalar saat olmadığı zamanlarda insanlar nasıl kalktılar? İnsanlar güneş battığında yattılar. Belki bir saat sonra, 1,5 saat sonra, yaz, kış, mevsime göre. Sonra güneş doğduğunda kalktılar. En büyük çalar saatimiz kendi biyolojik saatimizdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada cep telefonu burnumuzun dibinde, inanın yastığının altına koyup saati duymazsam eğer, alarmı duymazsam titreşimden uyanayım diyen insanlar var. Onun bütün elektromanyetik alanıyla birlikte yatağınızın başucunda sizi beklediğini unutmayın lütfen. Bir çalar saat edinmek, sabah güneşe yüzümüzü dönmek, göz bebeklerimizin güneşle, arada bir cam, arada bir renk kırıcı, bazen pencere, bazen perde olmadan direkt temas etmesini sağlamak. Elimizi yüzümüzü güzelce yıkamak. Bunlar zaten çocukken bize öğretilen şeyler değil miydi? Şimdi insanlar sabah kalkıyorlar, telefonlarına bir bakıyorlar, eyvah geç kaldım diyorlar. Üzerlerine apar topar giyiniyorlar. Bazen elini yüzünü bile yıkamadan kendini sokağa atıyorlar. O karmaşa içinde kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. Halbuki yol uyandığımızda bizim için zaten açık. Ne istediğimizi bilmek. O 5-10 dakika içinde aslında farkında olmadan bedenimiz bizi güne programlayacak. Buna fırsat vermek lazım. Bu maalesef bizim bedenimizin elinden aldığımız bir fırsat. Sonra diyoruz ki niye gün kötü geçiyor, niye kendimi iyi hissetmiyorum, niye yorgun kalkıyorum. Sebepsiz uyanıyoruz. Japonya'da uyanmak kelimesinin karşılığı bir şey yapmak için kalkmak. Peki biz bir amacımız olmadan yatıyoruz, kalkıyoruz sabah. Kahvaltı etmek bir amaç değil. Amacımızı yerine getirmek için bir araç. Yemek yemek öyle. Onun dışında yaptığımız pek çok iş aslında amacımızı yerine getirmek için kullandığımız aracılar. Ama biz onu hadi kalkalım bir kahvaltı edelim şeklinde amaca çeviriyoruz. Evet, küçük mutluluklar insanın hayatına güzellik katar ama hangi hedefe yürüdüğümüzü unutmadan.

Maşallah Mayıs'a her haftasında bir heyecan, bir telaş. Mayıs'ı tatille başlattık. Bu hafta Mayıs'ın sonunda Anneler Günü var. Bir sonraki hafta geçeceğiz ama ondan sonraki hafta tatille başlayacak. 19 Mayıs Salı günü tatil. Bir sonraki hafta ise artık bayramı konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla Mayıs ayı dolu dolu tatil ayı. Bu arada konuşmuştuk hatırlarsanız, kabineden nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz ama 9 gün olur herhalde bu tatil. Turizmcilerin yüzü güler, tatil yapmak isteyenlerin yüzü güler demiştik. Sadece onların değil, memurların da yüzü gülecek, kamu çalışanları için 9 günlük idari tatil verildi. Tabii tatil 9 gün oldu ama bunun 1,5 günü idari tatil verildi. Özel sektörde ise isteğe bağlı olarak kişiler bunu 9 güne bağlayabilecek. Yani 1,5 gün yıllık izninizden kullanarak 9 gün tatil yapabileceksiniz. Şimdiden planlar, programlar yapılıyor diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle Mayıs sonu artık güneyde tatilin ciddi ciddi planlanabileceği bir yer. Dolayısıyla bu 9 günlük tatille birlikte ya bir gün iki gün bayramlaşırız ondan sonra da hadi birazcık dolaşalım gezelim diyenlere güzel alternatifler var. Gidebileceğiniz rotalar özellikle işte bu Bodrum, Marmaris, Fethiye, oradaki küçük köyler. Aslında İzmir'den itibaren İzmir'in güneyiyle beraber başlıyor bu küçük köyler, küçük koylar. Bu yeni rotalar artık öyle büyük 5 yıldızlı ya da kuyruklu yıldızlı oteller değil. Daha çok küçük köyler, pansiyonlar, belki karavan kiralayarak yapabileceğiniz tatiller. Yani aslında çok da tesisleşmemiş yerler. Buralarda öyle güzel koylar var ki hani insan gidip burada bir ömür yaşayabilirim der. Tabii öyle başlıyoruz. Hikaye öyle başlıyor. Ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakmak lazım. Yani siz evinizden, alıştığınız düzenden. Mesela bizim için ben köy hayatını tatile gittiğimde uzaktan görüyorum. Hiç köyüm olmadı. Köyde yaşayan hiç kimsem olmadı. Gideyim de bir köyde bir horoz sesiyle uyanayım dediğim tek bir sabah geçirmedim mesela. Ama var mı öyle bir kaçış planım? Var. Hani olsa keşke güzel bir köy evi. Ama tabii şimdi öyle hayal etmeye başlıyoruz. Küçük bir köy evi. Tamam. Hayal ediyoruz ya. Hadi hıdrellez hayali kuralım. Arkası orman olsun mutlaka. Olmazsa olmaz. Önü deniz olsun, önünden yol geçmesin. Bak hayal değil mi? Kim engelleyecek? Artık ona da karışmayın. Hayal ediyorum. Sonra ev çok büyük olmayacak. İki katlı hiç olmayacak. Düz ayak. Ama böyle U şeklinde olacak. Çatısı büyük olacak. Dışarı doğru sarkacak. Böyle sundurma gibi özel bir alanı olacak. Havuz istemiyorum. Deniz zaten ayağımın dibinde. Artık ayıp olur şımarıklık. Zaten havuz sevmem. O ayrı. Envai çeşit meyve ağacı. İstiyorum kardeşim. İstiyorum. Bugün istiyorum. Bugün isteyesim tuttu. Bugün programın canı meyve ağacı çekti. Sonra çiçekler mutlaka. Ay çiçeklerim olacak mutlaka. Evimin her tarafı, hangi pencereyi açarsam açayım yeşil ve çiçek görmek istiyorum. Yeşil, çiçek, deniz, bu kadar. Bu üçünü insan olmayabilir, görmeyebilirim. Ama tabii internet olacak. Acil durumda sağlık vesaire, güvenlik hizmeti alabileceğim bir açık yol olacak. Sonra hayal etmiyor muyuz? Edelim madem, kapısında yani denizde. Böyle küçük bir iskele ve bir teknesi olsun. Ama kayık, kürek çekemem. Yok, kürek olmaz, motorlu. Öyle pır pır pır. Hatta biraz pır pırsız. Güzel bir tekne olabilir. Başka böyle bir iki komşu isterim. Ama çok yakın değil. Yani birbirimizin mahremiyetini bozacağımız bir komşuluk istemem. Ama komşu olsun. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bir komşu olsun. Ne çok şey istedim. Şimdi bizi dinleyenler gülüyordur. Yok mu arttıran diye. Ama dediğim gibi bizim görevimiz istemek. Sonra aklımıza düşüyorsa eğer bunu aklımıza düşürenin bir düşürme sebebi vardır diye yaradana güvenmek. Sonra olması için çalışmak. Ya sadece istemek, hayal kurmak yetmiyor. Kolları sıvayıp çalışacaksınız. Özellikle gençler, hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyin. Hayal kurmak insanın kendini iyi hissetmesine yol açıyor. Ama hayal kurup sonra da olmuyor diye üzülmek yerine ben bu hayali kurdum ama neden olmadı acaba demek lazım. Ben bir yerde bir şeyleri yanlış mı yaptım, eksik mi yaptım, yoksa sadece hayal kurmakla mı yetindim? Bunun gerçekleşmesi için üzerime düşeni yapmadım mı? Bir bunlara da kafa yormak lazım. Bu arada gençlere bir öneri, inanılmaz teşvikleri var devletin. Bununla ilgili web sayfaları var. Bütün gün sosyal medyada pır pır oraya pır pır buraya gezeceğinize bu işlere bir bakın.
Devletin internet üzerinden satış yapanlara 10 milyon TL'ye kadar hibe destekleri var. Hani oturup bütün gün sosyal medyada başkasının sattıklarını almak yerine acaba ben ne yapabilirim diye düşünün ve biraz girişken olun. Tek başınıza bir şey yapmaya korkabilirsiniz. Ama kankalarınız var yani bütün gün sıra halinde sokakta beraber geziyorsunuz. Biraz turlamak yerine sokakta oturun ve beyin fırtınası yapın. Acaba beraber ne yapabiliriz deyin. Gerçekten güvendiğiniz insanlarla yola çıkın. Ben bunu ev sahibi olmak isteyenlere de öneriyorum. Kuzenler, yeğenler bir araya gelin. Herkes parasını ortaya koysun. Aynı miktarda bir ev alacaksınız diyelim. Sonra borçlanacak mısınız? Bir kredi alın. Biliyorsunuz artık öyle paylaşımlı modeller var. Bir kredi alın ve ödeyin. Sonra bir eviniz var. Sonra bu evi satın. Daha büyük, daha pahalı yine birlikte ödeyeceğiniz başka bir ev alın. Sonra bu ev artık hepinize bir sermaye olabilecek hale geldiğinde herkes kendi parasıyla kendi evini alabilecek, üzerine biraz borçlanabilecek hale gelir. Bu arada işinizi kurarsınız, işiniz olur, bir yerde çalışmaya başlarsınız, maaşınız, düzeniniz olur. Bütün bunlar size gün sonunda kendi evinizin kapısını, kendi evinizin yolunu açabilir. Sadece hayal etmek yetmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. 3-4 kuzen bir araya gelip çok rahatlıkla ev, araba sahibi olabilirsiniz. Evi kiraya verebilirsiniz. Evi bir turistik tesis gibi işletebilirsiniz. Öyle yerlerde evler var. Oda oda kiralanıyor, pansiyon gibi. Güneyde olmak zorunda değil. İstanbul'un içinde de. Günübirlik değil. O günübirlik kavramı insanı rahatsız ediyor. Ama mesela benim yurt dışından gelen tanıdıklarım var. İnternet üzerinden böyle haftalık evler kiralıyorlar ya da otel kiralar gibi bu evlerde kalıyorlar. Anahtarını size veriyor. Kapısında şifreniz var. Giriyorsunuz. Güvenliği var. Kapısının girişinde kamerası var. İçeride kamera yoktur diye düşünüyorum. Olmasın. Ama bir araştırmakta fayda var. Yani geldikten sonra ampulleri artık paranoyak olduk maalesef. Bir onlara da bakmakta fayda var. Böyle yani çalışan hayallerini gerçekleştiriyor. Sadece hayal kurup oturan değil. Hayal kurduğunuz çok güzel bir proje. Ya of, bunu keşke birisi yapsa diyorsunuz yani. Niye siz yapmıyorsunuz ki?

Efendim Hıdrellez bugün. Tuttunuz mu dileklerinizi dün akşam? Ben tuttum. Kağıdın üzerine ne istiyorsanız çizip gül ağacının altına gömüyorsunuz ya. Ya da işte dileğinizle beraber bir altın parçası gömüyor. Çok bulduk altını da oraya gömdük. Ama sonra unutmayacağız. Evinizdeki saksı bu sonuçta. Yani evdeki küçük bir şeyi gömüp ondan sonra çıkartabilirsiniz. Hıdrellez demek artık yaz günlerinin başladığı anlamına geliyor. Hıdrellez dediğinizde artık hava ne kadar soğursa soğusun bundan sonrası yaz dediğiniz günler başlıyor. Bugün itibariyle de hava nasıl değişti görüyorsunuz. Daha birkaç gün öncesine kadar İç Anadolu bölgesinde kar yağdı bazı yerlere. Fırtınalar, hücrelerden konuştuk. Kahramanmaraş'ta neler yaşandı, Gaziantep'te. Ama gelin görün ki bugün hava bambaşka. Bugün itibariyle artık bizim coğrafyamız için yaz geldi diyebiliriz. Hayırlı olsun. Mevsim bereketli geçsin. Sadece bizim açımızdan değil, ekiniyle, alışverişiyle, paranızın bereketiyle her açıdan bereketli, güzel bir yaz mevsimi yaşansın.

Bazı semtlerin yeniden yapılanması lazım. Sıfırdan hani tamamen her şeyini yıktık, yeniden yaptık. Esenler, Esenyurt, Bağcılar, İstanbul'da bu semtler o kadar karışık ki, o kadar mesela Kağıthane'de bu dönüşümü ben çok net görüyorum. Daha çok gittiğim bir yer olduğu için hani bu semtlerde de ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. İnşallah hızlı bir şekilde hem kentsel dönüşüm, çok katlı bina yapmak değil, hem de sosyal dönüşümü, sosyal çevre dönüşümünü sağlamak lazım. Kısa bir ara diyelim, sonra 0212 454 5646'dan sizi yayına alacağız. Hıdrellez konuşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

Son saatimizde buluştuk. 0212 454 56 46 telefonumuz. Sizi yayına bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler, takvim yaprağımızda hatırlatmış. Bugün Hıdrellez, yaz başlıyor. Sizin oralara yaz geldi mi, bahar geldi mi bir konuşalım istiyoruz. Bir sesinizi duyalım. Özledik birbirimizi. 0212 454 56 46 telefonumuz.

0: hatta dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. Alo.
1: Alo Hüce abla.
0: Hoş geldin Ali.
1: Sağ ol Hüce abla. Nasılsın?
0: Sağ ol. Sen nasılsın asıl? Daha iyi misin?
1: Bomba gibiyim de biraz sıkıntılar var abla. Sıkıntılar bitmiyor. Kaldığım yerden ayrıldım. Başka bir yer bakıyorum ama herhalde kolay kolay çıkmayacak gibi geliyor. Ya işte ameliyat olacağız. Bekliyoruz yani Haziran'da.
0: Belli oldu mu tarihi?
1: Haziran'da olacak abla, bakacaklar. Akciğerin durumuna göre bakacaklar. Belki de gecikebilir yani, bilmiyorum. Şu an daha belli değil yani.
0: Allah kolaylık versin inşallah. Güzel kapılar açılsın. Bugün Hıdrellez senin için de güzel şeyler diliyoruz.
1: Valla ben sabah bir programda sen söylemiştin abla, biliyorsun bu cep telefonu olayı vardı ya. Bu cep telefonu olayı çok bağımlılık yapıyor. Yani oyun olarak diyelim, ne bileyim yani bundan biraz uzak durmamız gerekiyor galiba, değil mi?
0: Yani, öyle tabii. Yani sabah kalkar kalkmaz elimize alıyoruz. Neredeyse boynumuza asılı şekilde geziyoruz. Bazılarının gerçekten işi gereği boynuna da asılı. Ama tabii o bağımlılıktan bir kurtulmak lazım, doğru söylüyorsun Ali.
1: Ya bir de ben şu Hıdrellez konusunda geçmek istiyorum abla. Fazla da uzatmak istemiyorum da. Yani yazdan ben hiçbir şey anlamıyorum, biliyor musun? Yani çok çabuk geçiyor. Kışta bitmek istiyor.
0: Sen yaz seviyorsun demek ki. Sevdiği şey çabuk geçiyor insanın.
1: Biraz da yaz çocuğu olduğum için
0: evet, herhalde. Evet. İnşallah güzel bir yaz olsun senin için.
1: Ağustos'un da onun da benim yaş günüm zaten.
0: Şimdiden kutlayalım. Aslan Burcu.
1: 48 yaşına giriyor canım inşallah. Ya bakalım.
0: Güzel
1: yani,
0: yaşlar diliyoruz.
1: İnşallah. Ben bir de yurt dışı planım var. Yurt dışına çıkacağım.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Türkiye'deki şartlar bana uygun değil.
0: Ha, yaşamak için mi gidiyorsun?
1: Evet aynen. Artık sesimi duyamayacaksınız.
0: Olsun canım, internetten ararsın yine, sesini hep duyarız senin. Aramak kolay. Önemli olan senin orada düzgün bir hayat kurabilmen. İnşallah gönlüne göre olsun.
1: Ya bakacağım abla, bir durumlar bir düzelsin de bakalım ne olacak bilmiyorum yani.
0: Gönlüne göre olsun.
1: Sizleri çok seviyorum abla, biliyorsunuz.
0: Biz de sizi seviyoruz, seni
1: abla,
0: seviyoruz.
1: Abla şunu da söyleyeyim, en kısa zamanda bir ziyarete gelmek istiyorum.
0: İnşallah.
1: Geldiğim zaman.
0: İnşallah.
1: Özledim valla Deniz ablayı, seni, Hande ablayı, herkesi yani.
0: Bekleriz inşallah Ali'cim. Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.
1: Kendinize iyi bakın, sağ
0: olun. Sen de sağ ol. Hemen bir başka dinleyicimiz alalım. Bakalım kimin sesini duyacağız. Hoş geldiniz. Alo.
2: Alo Hülya Hanım, günaydın.
0: Günaydın, hayırlı hoş geldiniz. Teşekkür ederiz size de.
2: Uzun zamandır sizi duyamıyordum.
0: Evet, radyo açık galiba yani. Matilda Hanım, bir kapatırsanız.
2: Yok, kapattım.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyiz, çok şükür. İşte yeni bir gün başladı. Bugün çok trafik vardı İstanbul'da, herkes böyle biraz geç geldi. Ama hava güzel, dışarıda güneş var. Trafiğe rağmen insan kendini iyi hissediyor.
2: Burada da hava... İki gündür, daha doğrusu hafta başından beri, pazartesinden beri düzelmeye başladı. Günle bugün daha hissedilir biçimde.
0: Bahar geldi.
2: Hani, baharı hissettik.
0: Ay ne güzel.
2: En sevdiğim mevsim benim bahar.
0: Bahar. Yani. Siz de bahar sevenlerdensiniz.
2: Yaz demişti.
0: Evet, Ali yazı seviyormuş, evet, yaz mevsimi.
2: Ben baharı çok seviyorum. Ben de doğduğum aydan mı?
0: Belki de ben de öyle. Baharı çok seviyorum. Bahar evet. Böyle o yeniden tabiatın yeşermesi, çiçeklenmesi hoşuma gidiyor.
2: Evet evet. Yani her taraf renk değiştiriyor. Her renk ayrı ayrı bir güzellik
0: öyle, katıyor.
2: İnsana gösteriyor. Hani aslında ibretlik birçok hadiseler var. Hani bunları o gözle bakabilmek çok güzel. Yani kupkuru bir dal yemyeşil bir ağaca dönüşüyor.
0: Öyle, meyve dolu, çiçek dolu değil mi?
2: Evet, balkonumda çiçeklerim var. Onların yeşerdiğini görüyorum. Çiçekler üstüne çiçekler açıyor.
0: Ne güzel. Bize de böyle bir mevsim olsun inşallah. Bizim hayatımız içinde yanlışların, eksikliklerin, hataların fark edildiği, düzeltildiği iyi bir mevsim olsun. Artık çabuk da geçti Tünel'in, sözünüzü kestim ama yani bahar diyoruz ama hani Mayıs'ın da neredeyse ortasına geldik. Bir iki hafta sonra hava keskin
2: bence
0: bir şekilde ısınacak.
2: Bahar yani bu yıl hani bol bereketli yağmurlarla da geçti. Bazı yerlerde tabii afata dönüştü. Burada yani çok güzel bolluk bekliyorum ben yani.
0: Ne inşallah bu sene bereketli bir mevsim olsun.
2: Sebze meyvenin bol olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani
2: bunu pazarlardan da görüyorum.
0: Fiyatı da ucuz olsun inşallah.
2: Enginarlar falan mesela burada çok güzel her tarafta görüyorum. Hani uygun aslında hani.
0: Ne kadar fiyatlar Çelin Hanım?
2: Hani 3 tanesi 100 lira mesela. 4 tanesi 100 lira. Boy boy değişiyor. Hani ayıklamamıştan bahsediyorum.
0: Tam mevsimi şimdi. Çok güzel. Evet. Bizim pazarda 70 liraydı tanesi.
2: Tanesi?
0: Evet.
2: İstanbul olunca öyle oluyor.
0: Yani. Vallahi öyle. 70 lira.
2: Manisa'ya gelin burada.
0: Ayıklanmış satıyorlar bol bol. Gerçi. Çok güzel işi böyle pembeli morlu. Belli çok çok güzeldi.
2: Ama onun yaprağını da faydalı yani.
0: Öyle ama onu bizim onu temizlememiz yani yaprağını alıp böyle güzelce karbonatlı silgili suyla yıkayıp onu bir çay gibi kurutup ya da
2: evet, aynen.
0: İçmek lazım.
2: Geçenlerde evet. Programda.
0: Bazen alıyorum şöyle birazcık yaprağından ayıklanmış temiz yerinden. Hatta böyle ortasına iç yapraklarına yakın. Ama her zaman da yapmak mümkün değil. Ayıklamak yani
2: bebek
0: onu...
2: enginarlardan alırsanız onlar da öyle oluyor.
0: Çok onlar çok seçici da... gördüm sizi. Biz pazarda ne varsa onu Tülin Hanımcığım. Vallahi öyle bir...
2: Dolması çok güzel oluyor.
0: Olur.
2: Yani enginarın özellikle güzel.
0: Ben hiç denemedim ama yedim. Evet gerçekten çok lezzetli. Yani bir gün ayrıca sadece enginar konuşsak ne güzel olur. O kadar seviyorum ki şu anda da dolapta
2: gerçekten
0: var.
2: Hani sizin
0: tariflerinizi bekliyoruz. Enginar hemen bir tane tarif ediyorum. Çok yeni. Daha hani pazartesi günü yaptım öyle söyleyeyim. Enginarı çok incecik dilim dilim doğruyoruz. Elma doğrar gibi ama incecik. Sonra bir tarafta limonlu suyum oluyor her zaman. İnce doğradıklarımı hemen limonlu suyun içine koyuyorum ama limonlu su değil. Sosu aslında salatanın o. Limon sıkıyorum bir tane. O ince ince doğradıklarımı içine koyuyorum hiç kararmıyor. Sonra bunun üzerine tuz, zeytinyağı. Sonra bunun üzerine kırmızı soğan. Sonra bunun üzerine dereotu. Karıştırıp
2: çok güzel
0: salata olarak yiyorsunuz. Bayıldık ev olarak çok güzeldi gerçekten.
2: Yemeyenler
0: şimdi...
2: için her evet. bir atan
0: olur. Bir de çiğden yediğiniz için ekstra faydalı enginar. Bunu mutlaka deneyin enginar sevenler. Ben bayıldım çok güzel.
2: Yani bir de mozzarella'yla ilgili bir şey daha söyleyeyim.
0: Hızlıca alayım akşam, bir dinleyicimiz akşam, daha var. Hı-hı. Ne yaptınız?
2: Akşam burada ateş yakanlar oldu. Ben çıkmadım da komşulardan oldu. Çocuklar diyeyim yani onlar eğlence şeyinde ateş yaktılar, oynadılar.
0: Bizim sokakta çıt çıkmadı. Yapıldı. Çıt çıkmadı bizim sokakta. Herkes yaşlanmış herhalde. Çoluk çocuk olabilir. Kalmamış. Kimse çıkmadı olabilir dışarı. Biz çocukken çıkardık ama hatırlıyorum.
2: Aynen. Soğan bağladık ama bunlar çocukça şeylermiş yani asıl olmayan şeyler.
0: Öyle öyle bunlar ya eğlence. Biz, Allah'tan isteyeceğiz. Başka kimden isteyeceğiz?
2: Evet, hayırlısını versin inşallah.
0: Amin.
2: Hayırlısını amin. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek olay üzere. Gelsin. Ben de sizi hemen son dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz diyelim. Alo.
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hülya'cığım. Nasılsınız?
0: İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Ben geçen Temmuz'dan bu yana kanser, göz kanseriyle savaş verdim. Çok şükür ameliyatlarım bitti. Sonuçlarım güzel geldi.
0: Oh maşallah.
3: Şükür. Kemoterapi süreçlerim bitti. Ben senden konumuz bu değil ama... Hı hı. Benim gibi rahatsızlığı olan, kanser hastası olanlar neler tüketmeli? Ben şekeri biliyorum. Doktorum şekerden uzak.
0: Evet. Dedi. Şeker ve şekere dönüşenler. İşte, nişasta gibi mesela. Basit karbonhidratlar, basit şekere dönüşenler. O beyaz ekmek falan. Onlardan uzak. Evet. Konuşalım bunu bir gün. Bir gün sadece bu konuyu konuşalım. Sizi de yayına alalım. Olur mu?
3: Olur. Tamam. Ben
0: geçmiş olsun.
3: Sağ olun. Bayağı bir savaş verdim ama sonuçta güzel oldu. Baharı konuşuyordunuz.
0: Evet, hızlıca alayım baharı. Ne?
3: Çok güzel baharı. Ben çok seviyorum. Bahar çocuğuyum. 20 Mayıs. Sen de 20 Mayıs.
0: Evet, biliyorum. Doğum günlerimizi aynı hatırlıyorum.
3: Şirin Cerben. Çok güzel. Yani o limon çiçeklerinin kokusu, gece açan çiçeklerin kokusu,
0: evet.
3: O çimenlerin kokusu. Çok bayılıyorum bahara.
0: Ne güzel. Ne güzel.
3: Güzel.
0: Hayatınız da böyle mis gibi devam etsin bundan sonra inşallah.
3: Amin.
0: Zor günler geride kalmış olsun. Çok çok çok öpüyorum. Sımsıkı kucaklıyorum. Bütün iyi dileklerimi sizinle paylaşıyorum. Ne güzel. Zor bir savaştan yüzünüzün akıyla çıkmışsınız. Darısı herkesin başına. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu konuyu konuşalım. Çok son dakikaya denk geldi. Aslında dinleyicimize böyle biraz daha o süreci, teşhisi, tedaviyi konuşmak isterdim. Ama inşallah sadece bunu konuşacağız önümüzdeki günlerde. Belki 20 Mayıs'ta doğum günümüzde buluşuruz. Böyle unutmayalım diye not kalsın aklımızda. Şimdi izninizi isteyeyim. Kısa bir ara, sonra sağlık konuşmaya devam edeceğiz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeler.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bunlar görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit ediyor.
1: Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Evet, yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunda aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz? Şimdi, sağlığı için?
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağızdan uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin...
0: bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz, klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz. Ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Yani rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve işte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla, limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız, bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım implant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takılması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim.
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş süt dişi de olsa. Ne yapacak o ilk dişi? Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada Çocuk Diş Hekimliği Dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok çok...